Sevgili kardeşlerim, şimdi Kur'an-ı Kerim'de bu insanın gelişme basamaklarına paralel 7 sıfat takva var. Bu 7 sıfat takva, 1. sıfat takva Allah'a ulaşmayı dilemek, 2. sıfat takva mürşide tabiyet, 3. sıfat takva ruhun teslimi, 4. sıfat takva fizik gücü teslimi, 5. sıfat takva nefsin teslimi, 6. sıfat takva irşat ve 7. sıfat takva iradenin teslimi. Evet, Maide 93'te tek bir ayette nereyi anmış? Maide 93'ün bir ayetinde 1. sıfat takva var, 2. sıfat takva var, 3. sıfat takva var ve 4. sıfat takva var. Evet, dikkat ederseniz Allah muhsinleri, ahsen olanları, 4. takvaya ulaşanları sever. Muhsinleri sever. Tek bir ayette bunu belirlemiş. İşte bu tek bir ayette bunun gereğini yerine getirirseniz ondan sonrası daimi zikir. Daimi zikre ulaşan bir insanın kötü alışkanlıkların sahibi olması mümkün değil. Tam tersi, daimi zikre olan herkes faziletlerin sahibidir. Allah Teala bunu insanlara emrediyor. Öyleyse hayat çok güzel. İradeyi Allah bize vermiş. İradeye karşı çıkmıyor. İrade kutsal. Kutsal iradeye karşıma değil. Kimsenin karşımasını istemiyor. Ve bu iradenin nasıl kullanması gerektiğini de indirdiği kutsal kitaplardaki emir ve nehilere itaat etmek suretiyle de bize yol gösteriyor.

Bismillahirrahmanirrahim. Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe, Allah için vermedikçe asla birre nail olamazsınız. Allah'ın size verdiklerinden Allah için bir şey infak ettiğiniz zaman muhakkak ki Allah onu en iyi bilendir. Tevrat indirilmeden önce İsrailoğullarının kendi kendilerine haram kıldığı şeylerden başka bütün yiyecekler İsrailoğulları için helaldi. De ki, eğer siz yeminlerinizde ve sözlerinizde sadık iseniz, öyleyse Tevrat'ı getirin de okuyun. Artık bundan sonra kim Allah'a yalanla iftira ederse, o takdirde işte onlar zalimlerdir. De ki, Allahu Teala doğruyu söyledi. Öyleyse hanif olarak Hazreti İbrahim'in dinine tabi olun. Ve o müşriklerden olmadı. Muhakkak ki mübarek ve alemlere hidayet vesilesi olan beyt, elbette ki insanlar için Mekke'de yapılmış olan ilk beyttir. Orada Beytullah'ta açık beyineler, Hazreti İbrahim'in makamı vardır. Ve kim oraya girerse emin, emniyette olur. Ona yol bulmaya, hacca gitmeye gücü yetenlere, Allah için o beytin hac edilmesi insanların üzerine farzdır. Ve kim inkar ederse artık muhakkak ki Allah alemlerden ganidir. Hiçbir şeye muhtaç değildir. De ki, ey kitap ehli, niçin Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz? Ve Allah yapmakta olduğunuz şeylere şahit. De ki, ey kitap ehli, gerçeklere şahit olduğunuz halde niçin iman eden kimseleri onun eğriliğini isteyerek Allah'ın yolundan men ediyorsunuz? Allah yaptıklarınızdan gafil değildir.

bir hakkın takva, en üst derece takva ile takva sahibi olun. Ve sakın siz Allah'a teslim olmadan ölmeyin. Ve hepiniz Allah'ın ipine sımsıkı tutunun, fırkalara ayrılmayın. Ve Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Siz birbirinize düşman olmuştunuz. Sonra sizin kalplerinizin arasını birleştirdi. Böylece Allah'ın nimetiyle kardeşler oldunuz. Ve siz ateşten bir çukurun kenarındayken sizi ondan kurtardı. İşte Allah ayetlerini size böyle açıklıyor. Umulur ki böylece siz hidayete erersiniz. Sizin içinizden hayra davet eden mürşitlerden bir cemaat olsun ve marufla emretsin. Ve münkerden nehyetsin, men etsin. İşte onlar felaha erenlerdir. Ve kendilerine beyineler, açık deliller geldikten sonra fırkalara ayrılıp ihtilafa düşenler gibi olmayın. Ve işte onlar için azim azap vardır. O gün bazı yüzler ağaracak ve bazı yüzler kararacak. O zaman yüzleri kararan kimselere, imanınızdan sonra siz inkar mı ettiniz? Öyleyse inkar etmiş olmanızdan dolayı azabı tadın denir. Ama yüzleri ağarmış olanlarsa artık Allah'ın rahmeti içindedirler. Onlar onun o rahmetin içinde ebedi kalacak olanlardır. İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Onları sana hak olarak tilavet ediyoruz, okuyup açıklıyoruz. Ve Allah alemlere zulüm olmasını istemez. Göklerde ve yerlerde ne varsa Allah'ındır. Ve emirler, bütün işler Allah'a döndürülür. Siz, insanlar için çıkarılmış, seçilmiş olan ümmetin hayırlı kişileri oldunuz. Marufla emredersiniz ve münkerden nehyedersiniz, men edersiniz. Ve siz Allah'a iman ediyorsunuz. Eğer kitap ehli de iman etselerdi, elbette onlar için hayırlı olurdu. Onlardan bir kısmı mümindir ve onların çoğu da fasıklardır. Onlar size ezadan başka asla bir zarar veremezler. Ve eğer sizinle savaşırlarsa, size arkalarına dönüp kaçarlar. Sonra onlar yardım da olunmazlar. Onların üzerlerine nerede olurlarsa olsunlar, zillet, alçaklık damgası vuruldu. Ancak Allah'ın ipine, sırat-ı mustakime ve insanlardan bir ipe, Allah'a ulaştıracak olan mürşide tutunanlar, ulaşanlar hariç. Onlar Allah'tan bir gazaba uğradılar ve üzerlerine miskinlik damgası vuruldu. Bu, onların Allah'ın ayetlerini inkar etmiş olmaları ve peygamberleri haksız yere öldürmüş olmaları sebebiyledir. İşte bu, onların Allah'a isyan etmelerinden ve haddi aşmış olmalarındandır. Onların hepsi bir değildir. Kitap ehlinden gece saatlerinde kıyamda durup Allah'ın ayetlerini tilavet eden ve secde eden bir ümmet vardır. Onlar Allah'a ve yevmil ahire iman ederler. Maruf, irfanla emreder ve kötülükten nehyederler, men ederler. Ve hayırlara koşarlar. İşte onlar salihlerdendir. Ve hayır olarak bir şey yaparlarsa, o takdirde o hayır asla örtülmez, mutlaka mükafatı verilir. Ve Allah takva sahiplerini en iyi bilendir. Muhakkak ki inkar edenlere, malları ve evlatları Allah'tan bir şeye azaba karşı kendilerine asla bir fayda vermez. Ve işte onlar ateş ehlidir. Onlar orada devamlı kalacak olanlardır. Onların, kâfirlerin bu dünya hayatında gösteriş ve övünmek için infak ettikleri şeylerin durumu, kendilerine zulmeden, Allah'ın emirlerine ve nehilerine itaat etmeyerek devamlı derecat kaybeden bir kavmin, kavurucu, dondurucu, soğuk bir rüzgarın isabet ederek böylece helak ettiği ekininin durumu gibidir. Allah onlara zulmetmedi. Fakat onlar kendi kendilerine zulmediyorlar. Ey amenu olanlar! Kendinizden, müminlerden başkalarını sırdaş edinmeyin. Onlar sizi fesada düşürmekten geri kalmazlar. Ve size sıkıntı verecek şeyleri temenni ettiler. Kin ve öfkeleri ağızlarından, sözlerinden belli olmuştur. Göğüslerinde gizledikleri

ettikleri şey kinleri daha da büyüktür. Akıl etmiş olsaydınız size ayetleri açıklamıştık. İşte siz müminler böylesiniz. Siz onları seversiniz ve onlar sizi sevmezler. Ve siz kitabın tamamına iman edersiniz ve sizinle karşılaşınca biz mümin olduk derler. Yalnız kaldıkları zaman size karşı öfkelerinden parmak uçlarını ısırırlar. De ki, öfkenizden ölün. Muhakkak ki Allah sinelerde olanı en iyi bilendir. Şayet size bir hasenat, güzellik dokunursa onları hüzünlendirir. Ve şayet size bir seyyiat, kötülük isabet ederse onunla ferahlanırlar, ona sevinirler. Ve eğer siz sabrederseniz ve takva sahibi olursanız, onların hileleri size hiçbir şeyle zarar veremez. Muhakkak ki Allah, onların yaptıklarını ilmiyle kuşatandır, bilendir. Ve bir sabah erkenden ailenden ayrılmıştın. Müminleri savaş için uygun mevzilere yerleştiriyordun. Ve Allah en iyi işiten, en iyi bilendir. Sizden iki grup korkaklık göstererek bozgunluğa meyletmişti. Allah o ikisinin de iki grubunda dostudur ve artık müminler Allah'a tevekkül etsinler. Ve andolsun ki Bedir Savaşı'nda siz sayıca ve silahça daha zayıf bir haldeyken Allah size yardım etti. Artık Allah'a karşı takva sahibi olun ve umulur ki böylece siz şükredersiniz. O zaman müminlere şöyle diyordun: Rabbinizin indirilen meleklerden 3000 ile size yardım etmesi size kafi gelmiyor mu? Bilakis eğer siz sabrederseniz ve takva sahibi olursanız ve onlar size aniden gelirlerse, saldırırlarsa, Rabbiniz bu nişaneli meleklerden 5000 ile size yardım eder. Ve Allah onu bu yardım vaadini size müjde olması ve kalplerinizin onunla tatmin olmasından başka bir şey için yapmadı. Yardım ancak aziz ve hakim olan Allah'ın katındandır. Ve bu yardım kafirlerden bir kısmını kesmek, helak etmek veya onları perişan etmek, böylece bozguna uğrayarak dönüp gitmeleri içindir. Senin için bir emir, yapacağın bir şey yoktur. Allah ya onların tövbesini kabul eder veya onlara azap eder. Oysa onlar gerçekten zalimlerdir. Ve göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Dilediğini mağfiret eder ve dilediğini de azap eder. Ve Allah gafurdur, rahimdir. Ey amenu olanlar! Faizi kat kat artırarak yemeyin. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Umulur ki böylece siz felaha erersiniz. Ve kafirler için hazırlanmış olan o ateşten sakının. Ve Allah'a ve Resul'e itaat edin. Umulur ki böylece siz rahmet olunursunuz. Ve Rabbinizden olan mağfirete ve genişliği yerler ve gökler kadar olan muttakiler için hazırlanmış olan cennete koşun. Onlar, muttakiler, bollukta ve darlıkta Allah için infak ederler, verirler. Ve onlar öfkelerini yutanlardır, tutanlardır. Ve insanları affedenlerdir. Ve Allah muhsinleri sever. Ve onlar takva sahipleri, bir kötülük yaptıkları veya nefslerine zulmettikleri zaman Allah'ı zikrederler. Hemen günahları için mağfiret dilerler. Ve Allah'tan başka kim günahları mağfiret eder? Ve onlar yaptıkları şeylerde, hatalarda bilerek ısrar etmezler. İşte onların mükafatları, Rablerinden mağfiret ve altlarından nehirler akan, içlerinde devamlı kalacakları cennetlerdir. Böyle amel edenlerin mükafatları ne güzel. Sizlerden önce birçok kavimlerde Allah'ın sünnetleri gelip geçti. Artık yeryüzünde gezin. Allah'ın ayetlerini böylece yalanlayanların akıbeti nasıl olmuş bakın. Bu ayetler insanlar için bir açıklama ve bir hidayet ve takva sahipleri için bir öğüttür. Ve gevşemeyin ve mahzun olmayın. Eğer mümin iseniz üstün olan sizsiniz.
Eğer size bir yara dokunursa, o takdirde o kavme de onun aynısı bir yara dokunmuştur. Ve bu sevinçli ve kederli günleri biz insanlar arasında döndürüp dolaştırırız. Allah'ın amenu olanları sınayıp bilmesi, belli etmesi ve sizden, içinizden şahitler edinmesi içindir. Ve Allah zalimleri sevmez. Ve bu, Allah'ın amenu olanları temize çıkarması ve kafirleri yavaş yavaş helak etmesi içindir. Yoksa siz, Allah sizden cihat edenleri ve sabredenleri belli etmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Ve andolsun ki siz, ölümü şehit olmayı, onunla karşılaşmadan yüz yüze gelmeden önce temenni ediyordunuz. İşte şimdi onu görmüş oldunuz. Ve oysa siz şehit olarak ölmeyi bekliyordunuz. Ve Muhammed sadece bir Resul'dür. Ondan önce de Resuller gelip geçmiştir. Şimdi o öldü veya öldürüldü ise siz topuklarınız üzerinde geriye mi döneceksiniz? Kim topukları üzerinde geriye dönerse, bundan sonra Allah'a asla hiçbir şeyle zarar veremez. Ve Allah şakirleri, şükredenleri yakında mükafatlandıracaktır. Ve bir kimsenin Allah'ın izni olmadan ölmesi olmamıştır, olamaz. O ölüm, süresi tayin edilmiş bir yazıdır. Ve kim dünya sevabı isterse, kendisine ondan veririz. Ve kim ahiret sevabı isterse kendisine ondan veririz. Ve şakirleri, şükredenleri yakında mükafatlandıracağız. Ve peygamberlerden niceleri var ki, onlarla birlikte birçok Rabbiyun, kendini Allah'a adayanlar savaştı. Fakat Allah yolunda kendilerine isabet eden şeyler, acılar ve sıkıntılar sebebiyle gevşemediler, zayıflık göstermediler ve boyun eğmediler. Allah sabredenleri sever. Ve onların sözleri, Rabbimiz, bizim günahlarımızı mağfiret et ve işimizdeki israfımızı, aşırılığımızı bağışla. Ve ayaklarımızı sabit tut ve kafirler kavmine karşı bize yardım et demekten başka bir şey olmadı. Böylece Allah onlara dünya sevabını ve ahiret sevabının en güzelini verdi. Ve Allah muhsinleri sever. Ey amenu olanlar! Eğer kafirlere itaat ederseniz, sizi topuklarınız üzerinde geri çevirirler. O zaman hüsrana uğramış olanların haline dönersiniz. Hayır, sizin Mevlanız, dostunuz Allah'tır. Ve O, yardımcıların en hayırlısıdır. Allah'ın hakkında bir sultan delil indirmediği bir şeyi, Allah'a ortak koşmaları sebebiyle o kafirlerin kalplerine korku vereceğiz. Ve onların sığınağa gideceği yer ateştir, cehennemdir. Ve zalimlerin kalacağı yer ne kötü. Andolsun ki Allah size olan vaadine sadık kaldı. Onun Allah'ın izniyle onları perişan edip öldürüyordunuz. Fakat Allah size sevdiğiniz şeyi galibiyeti gösterdikten sonra gevşeklik göstermiştiniz. Ve verilen emir hakkında nizaya, anlaşmazlığa düştünüz ve isyan ettiniz. Sizden kiminiz dünyayı istiyordu, ganimete koştu, kiminiz ahireti istiyordu, onlar şehit olana kadar yerlerinde kaldı. Sonra sizi imtihan etmek için sizi onlardan geri çevirdi, mağlup olup geri döndünüz ve andolsun ki buna rağmen sizi affetti. Ve Allah müminlere karşı fazl sahibidir. Siz dağa çıkarak uzaklaşıyor ve dönüp hiç kimseye bakmıyordunuz. Allah'ın Resulü ise sizi arkanızdan çağırıyordu. Bundan sonra size gam üstüne gam isabet etti. Elinizden çıkan şeyler, zafer, ganimet ve size isabet eden şeyler, musibetler için mahzun olmayın, üzülmeyin diye. Ve Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

0: Sonra Allah bu gamın arkasından sizin üzerinize sükunet veren bir uyku indirdi. İçinizden bir grubu sarıp kaplıyordu ve diğer grup canlarını önemsemişti. Canlarının kaygısına düştüler. Allah'a karşı cahiliye zanlı ile haksız zanda bulunuyorlar. Bu emirden bize bir şey, bir nasip var mı diyorlar. Onlara, muhakkak ki emirlerin hepsi Allah'ındır de. İçlerinde sana açıklamadıkları bir şey saklıyorlar. Bu emirden bize bir şey, bir nasip olsaydı, burada öldürülmezdik diyorlar. Eğer siz evlerinizde bile olsaydınız, üzerlerine katl, öldürülmeleri yazılmış olanlar, yatacakları, ölüp düşecekleri yere mutlaka çıkıp giderlerdi. Bu Allah'ın sizin sinelerinizde olanı sınamak ve kalplerinizde olandan şüpheden sizi temize çıkarmak, fitneden kurtarmak içindir. Ve Allah sinelerde olanı en iyi bilendir. Muhakkak ki iki topluluğun karşılaştığı gün içinizden bir kısmı yüz çevirdi. Oysa şeytan kazandıkları bazı şeylerden dolayı Resul'ün emrine itaat etmemek, ganimete koşmak gibi onları zillete düşürmek istedi. Ve andolsun ki Allah onları affetti. Muhakkak ki Allah gafurdur, halimdir. Ey amenu olanlar! Siz yeryüzünde sefere çıkmış veya gazi olan, savaşa katılan kardeşleri için eğer bizim yanımızda olsaydılar ölmezler ve öldürülmezlerdi diyen kafirler gibi olmayın. Allah bunu onların kalplerinde bir hasret, pişmanlık kılmak için yaptı. Ve Allah yaşatır ve öldürür. Ve Allah yaptıklarınızı en iyi görendir. Ve eğer siz Allah'ın yolunda öldürülür veya ölürseniz, mutlaka Allah'tan mağfiret ve rahmet vardır. Onların topladıklarından, dünya malından daha hayırlıdır. Ve elbette ölseniz de, öldürülseniz de, mutlaka Allah'a haşrolunacaksınız. Allah'ın huzurunda toplanacaksınız. O zaman Allah'tan bir rahmet sebebiyle onlara yumuşak davrandın. Ve eğer sen kaba, katı yürekli olsaydın, mutlaka senin etrafından dağılırlardı. Artık onları affet ve onlar için mağfiret dile. Ve işler konusunda onlarla müşavere et, danış. Azmettiğin zaman artık Allah'a tevekkül et. Muhakkak ki Allah tevekkül edenleri, Allah'a güvenenleri sever. Eğer Allah size yardım ederse, o takdirde size galip gelecek, sizi yenecek yoktur. Ve eğer size yardımı keserse, o zaman ondan sonra size kim yardım eder? Ve müminler Allah'a tevekkül etsinler, Allah'a güvensinler. Ve bir peygamber için ganimet malından gizlice alması olamaz. Ve kim ganimet malından gizlice alırsa, hıyanet ederse, kıyamet günü o gizlice aldığı şeyle gelir. Sonra herkese kazandığı şey ödenir ve onlar zulmedilmezler. Artık Allah'ın rızasına tabi olan kimse, Allah'tan gazaba uğramış ve barınacağı yer cehennem olan kimse gibi midir? Ve o ne kötü varış yeri. Onların, Allah'ın rızasına tabi olanların kazandıkları dereceler Allah'ın katındadır. Ve Allah onların yaptıklarını en iyi görendir. Andolsun ki Allah, müminlerin başlarının üzerine devrin imamının ruhu bir nimet olmak üzere, onların aralarında kendi kavminin içinde kendilerinden bir Resul beaz eder. Onlara onun Allah'ın ayetlerini tilavet eder, onları tezkiye eder ve onlara kitap ve hikmeti öğretir. Ondan evvel Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel onlar gerçekten açık bir dalalet içinde idiler. Ve iki mislini düşmanlarınızın isabet ettirdiğiniz bir musibet size isabet ettiği zaman bu nasıl oldu dediniz. De ki, o sizin kendi nefslerinizdendir. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir. Ve iki topluluğun karşılaştığı o gün size isabet eden şey musibet ancak Allah'ın izniyleydi. Ve müminleri bilmesi, belirlenmesi içindi. ve bu nifak çıkaranları bilmesi, münafık olanların belirlenmesi içindi. Ve onlara, gelin, Allah yolunda savaşın veya savunun, müdafaa edin denildiği zaman, biz harp etmeyi bilseydik, elbette size tabi olurduk, sizinle gelirdik, dediler. İzin günü onlar, imandan çok küfre yakındırlar. Onlar, kalplerinde olmayan şeyi ağızlarıyla söylüyorlar. Ve Allah, onların gizledikleri şeyi çok iyi bilir. Onlar, münafıklar, kendileri oturdukları savaşa gitmedikleri halde, savaşa katılan kardeşleri için, eğer bize itaat etselerdi, öldürülmezlerdi, dediler. Onlara de ki, eğer sözünüzde sadık kimselerseniz, haydi ölümü kendinizden savun. Ve Allah'ın yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanmayın. Hayır, onlar haydırlar, canlıdırlar. Rablerinin katında rızıklandırılırlar. Allah'ın onlara kendi fazlından verdiği şeyle ferahlarlar. Ve arkalarından henüz kendilerine katılmayan, henüz şehit olmayan kimselere, onlara bir korku olmayacağını ve onların mahzun olmayacaklarını müjdelemek isterler. Onlar Allah'tan olan nimeti, fazlı ve Allah'ın müminlerin mükafatını zayi etmeyeceğini müjdelemek isterler. Onlar o müminler ki, kendilerine yara isabet ettikten sonra bile Allah'ın ve Resul'ün davetine icabet ettiler. Onlardan ahsen olanlar, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyenler ve azim takvaya ulaşanlar için azim ecir, en büyük mükafat vardır. O ahsen kimseler ki, insanlar onlara, muhakkak ki insanlar sizin için, size saldırmak için toplandılar. Artık onlardan korkun, dedikleri zaman bu söz onların imanını artırdı. Ve Allah bize kafidir ve o ne güzel vekildir, dediler.
1: Böylece onlara bir kötülük dokunmadan Allah'tan bir nimet ve fazıl ile geri döndüler. Ve Allah'ın rızasına tabi oldular. Ve Allah büyük fazıl sahibidir.
0: Fakat şeytan böylece ancak kendi dostlarını, onu dost edinenleri korkutur. Artık onlardan korkmayın. Ve eğer siz mümin iseniz sadece benden korkun. Ve küfre koşanlar seni mahzun etmesin. Muhakkak ki onlar Allah'a hiçbir şeyle asla zarar veremezler. Allah onlara ahirette bir nasip vermemek istiyor. Ve onlar için büyük azap vardır. Muhakkak ki iman karşılığında küfrü satın alanlar Allah'a hiçbir şeyle asla zarar veremezler ve onlar için elim azap vardır. Ve sakın o kafirler onlara mühlet vermemizi kendileri için bir hayır sanmasınlar. Sadece günahlarını artırmaları için onlara mühlet veriyoruz ve onlar için alçaltıcı azap vardır.
1: Allah habis olanı kötüyü temiz olandan, mümin olanı mümin gözükenden ayırıncaya kadar müminleri, sizin bulunduğunuz hal üzere mümin olanla mümin gözükenin bir arada olduğu bir durumda terk edecek değildir. Ve Allah sizi gayba muttali edecek, gaybı bildirecek değildir. Ve lakin Allah Resullerinden dilediği kimseyi seçer, gaybı o Resulüne bildirir. O halde Allah'a ve onun Resullerine iman edin. Ve eğer amenu olur ve takva sahibi olursanız, o zaman sizin için büyük ecir vardır.
0: Ve Allah'ın kendi fazlından onlara verdiği şeyleri, Allah yolunda infak etmeyip cimrilik edenler, sakın zannetmesinler ki o kendileri için hayırdır. Bilakis o onlar için bir şerdir. Cimrilik ettikleri şey, kıyamet günü boyunlarına dolanacak. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Allah yaptığınız şeylerden haberdar olandır. Andolsun ki muhakkak ki Allah fakirdir, biz zenginiz diyen o kimselerin sözünü Allah işitti. Biz onların söylediklerini ve peygamberlerini haksız yere öldürmelerini yazacağız. Ve onlara yakıcı azabı tadın diyeceğiz. İşte bu azap Allah kullara zulmedici olduğundan değil, ellerinizle takdim ettiğiniz, yaptığınız şeyler sebebiyledir. Onlar, muhakkak ki Allah, bize ateşin yiyeceği bir kurbanı getirinceye kadar hiçbir Resul'e iman etmememiz için bize ahdetti, dediler. Onlara de ki, benden önce Resuller, beyinelerle ve sizin söylediğiniz o şeyle size gelmişlerdi. Eğer siz sadıklar, doğru söyleyenler iseniz, o halde onları niçin öldürdünüz? Artık seni yalanlarlarsa üzülme. Halbuki senden önceki açık belgeler, yazılı sayfalar ve nurlu kitaplar getiren Resuller de yalanlanmıştı. Her nefs ölümü tadıcıdır ve lakin ecirleriniz, amellerinizin karşılığı kıyamet günü ödenir. O vakit kim ateşten uzaklaştırılır ve cennete sokulursa, o takdirde o kurtulmuştur. Ve dünya hayatı aldatıcı metadan başka bir şey değildir. Mallarınız ve canlarınız hususunda siz mutlaka imtihan olunacaksınız. Sizden önce kitap verilenlerden ve şirk koşanlardan elbette birçok incitici sözler duyacaksınız. Eğer siz sabrederseniz ve takva sahibi olursanız ki bu muhakkak işlerin azim olanlarındandır. Ve Allah kitap verilenlerden onu mutlaka insanlara açıklayacaksınız ve onu gizlemeyeceksiniz diye misak almıştı. Fakat onu misakı arkalarına attılar, sözlerini tutmadılar ve onu az bir değere sattılar. Oysa yaptıkları alışveriş ne kötü.
1: Sakın zannetme ki kitap ehlinden olup kitaptandır diyerek getirdikleri şey ile doğrusunu gizleyip gerçeği açıklamayarak yaptıklarıyla ferahlayan, sevinen kimseler ve yapmadıklarıyla övülmeyi seven kimseler, artık sakın sanma ki onlar azaptan kurtulacak bir yerdedir ve onlar için elim azap vardır.
0: Ve göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır ve Allah her şeye kadirdir. Muhakkak ki göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün ard arda gelişinde ulul elbab için elbette ayetler, deliller vardır.
1: Onlar ulul elbab, lüblerin, Allah'ın sır hazinelerinin sahipleri, ayaktayken, otururken, yanüstü yatarken daima Allah'ı zikrederler ve göklerin ve yerin yaratılışı hakkında tefekkür ederler ve derler ki, ey Rabbimiz, sen bunları batıl olarak boşuna yaratmadın. Sen Subhansın. Artık bizi ateşin azabından koru. Ey Rabbimiz, muhakkak ki sen kimi ateşe sokarsan artık onu hakir ve rezil etmişsindir. Zalimler için bir yardımcı yoktur.
0: Rabbimiz, muhakkak ki biz Rabbinize amenu olun diye imana davet eden davetçiyi işittik, böylece iman ettik. Davetçiye tabi olarak amenu olduk. Rabbimiz, artık bizim günahlarımızı mağfiret et. Seyyiatlarımızı ört ve bizi ebrar olan, Allah'a ulaşan ve veli olan cennetlik kullarınla beraber vefat ettir. Rabbimiz, Resullerin vasıtasıyla bize vaat ettiğin şeyleri bize ver ve kıyamet günü bizi rezil ve perişan etme. Muhakkak ki sen vaadinden dönmezsin. O zaman Rableri onların dualarına icabet etti, şöyle buyurdu. Sizden erkek veya kadın amel edenin amelini ben kesinlikle zayi etmem. Siz birbirinizdensiniz. Hicret edenlerin, yurtlarından çıkarılanların, benim yolumda işkenceye uğrayanların, savaşanların ve öldürülenlerin seyyiatlarını mutlaka örteceğim. Ve onları mutlaka altlarından nehirler akan cennetlere sokacağım. Allah'ın katından bir mükafat olarak. Ve Allah onun katında mükafatların en güzelidir. Kafirlerin beldeler arasında gezip dolaşmaları sakın seni aldatmasın. Bu az bir metadır. Sonra onların varacakları yer cehennemdir. Ve o ne kötü bir döşektir. Fakat Rablerine karşı takva sahibi olanlar, onlar için altlarından nehirler akan, içinde ebediyen kalacakları cennetler, Allah tarafından ziyafet sofraları vardır. Ve Allah'ın katında olan şeyler ebrar kullar için daha hayırlıdır. Ve muhakkak ki kitap ehlinden öyle kimseler var ki Allah'a, size indirilene ve kendilerine indirilene mutlaka iman ederler. Allah'a karşı huşu duyarlar. Allah'ın ayetlerini az bir değere satmazlar. İşte onlar, onların mükafatları Rablerinin katındadır. Muhakkak ki Allah hesabı çabuk görendir. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dileyenler! Sabredin ve sabır sahibi olun. Ve rabıta kuranlar olun, rabıta kurun. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Umulur ki böylece siz felaha erersiniz.
1: Nisa suresi Medine'de nazil olmuştur. 176 ayettir.

Bismillahirrahmanirrahim. Ey insanlar! Rabbinize karşı takva sahibi olun. O ki sizi bir tek nefsten, Adem aleyhisselamdan yarattı. Ve ondan zevcesini yarattı. Ve ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üretip yaydı. Ve onunla, onun adı ile birbirinize dilekte bulunduğunuz Allah'a karşı takva sahibi olun ve rahimlerden, akrabalık haklarından sakının. Muhakkak ki Allah sizin üzerinizde murakıptır, sizi kontrol edendir. Ve yetimlere mallarını verin. Ve temizle helal olanla habis olanı, haram olanı değiştirmeyin. Ve onların mallarını kendi mallarınıza katarak yemeyin. Muhakkak ki o büyük bir günahtır. Ve eğer yetimler konusunda adalete riayet edemeyeceğinizden korkarsanız, o takdirde hoşunuza giden, size helal olan diğer kadınlardan ikişer, üçer, dörder nikahlayın. Fakat eğer onlara da adaletle davranamayacağınızdan korkarsanız, o zaman bir taneyle veya elinizin altındaki sahip olduklarınızla cariyelerinizle yetinin. İşte bu, adaletten ayrılmamanız için daha uygundur. Ve kadınlara mehirlerini seve seve verin. Fakat kendi istekleriyle ondan mehirden bir kısmını size bağış olarak verirlerse, o takdirde onu afiyetle rahatça yiyin. Ve Allah'ın kullanımı konusunda sizi kaim kıldığı, vekil kıldığı mallarınızı sefihlere vermeyiniz ve onun içinden o mallarla onları rızıklandırınız, besleyiniz ve giydiriniz ve onlara güzel söz söyleyiniz. Ve yetimleri nikah çağına gelinceye kadar deneyin. Bundan sonra eğer kendilerinde bir rüşt, yeterlilik hissederseniz, o takdirde mallarını onlara teslim edin. Ve büyürler geri alırlar diye onları, malları israf etmeyin ve aceleyle yemeyin. Ve vasi zengin bir kimse ise, o takdirde iffetli olsun, yetimlerinin mallarını yemekten kaçınsın. Ve vasi fakir bir kimse ise, o takdirde örfe uygun olarak yesin. Nihayet onlara mallarını geri vereceğiniz zaman, onlara karşı şahit tutun. Hesap görücü olarak Allah yeter. Ana baba ve yakın akrabaların geriye bıraktığından, mirasından erkekler için bir pay vardır. Ve kadınlar için de, ana baba ve yakın akrabaların geriye bıraktığından mirasından bir pay vardır. Ondan bırakılanlardan az veya çok farz kılınmış bir paydır. Ve miras taksiminde miras düşmeyen uzak akrabalar, yetimler ve yoksullar orada hazır bulunursa, o takdirde onları ondan mirastan rızıklandırınız ve onlara güzel söz söyleyiniz. Ve onlar sakınsınlar ki, eğer arkalarında güçsüz olmalarından korktukları çocuklar bıraksalardı, onlar için onlara haksızlık yapılmasından korkarlardı. Artık Allah'a karşı takva sahibi olsunlar ve adaletli, dürüst söz söylesinler. Muhakkak ki yetimlerin mallarını zulümle, haksızlıkla yiyenler, karınlarına sadece ateş yerler. Ve onlar yakında alevli ateşe atılacaklar.

Allah size çocuklarınızın mirası hakkında şöyle tavsiye ediyor. Erkeğe kadının payının iki katı, fakat eğer kadınlar ikiden fazla iseler, o zaman terakenin mirasın üçte ikisi onlarındır. Ve eğer o kadın bir tekse, o zaman yarısı onundur. Eğer ölenin çocuğu varsa, onun anne ve babasının her biri için bıraktığı mirasın altıda biri pay vardır. Fakat onun çocuğu yoksa ve yalnız ana baba mirasçı oluyorsa, o takdirde üçte biri annesinindir. Geriye kalan babanındır. Fakat eğer ölenin kardeşleri de varsa, o zaman altıda biri annesinindir. Bunlar borcu ödenip ve de vasiyeti yerine getirildikten sonradır. Babalarınızdan ve oğullarınızdan hangisinin fayda bakımından size daha yakın olduğunu bilemezsiniz. Belirlenen bu paylar Allah'tan bir farzdır. Muhakkak ki Allah alimdir, hakimdir.

Ve eğer eşlerinizin, kadınlarınızın çocukları yoksa, onların bıraktıklarının yarısı sizindir. Fakat eğer onların, kadınların çocukları varsa, o zaman dörtte biri sizindir. Bunlar yapılan vasiyet veya üzerindeki borç ödendikten sonradır. Ve eğer sizin çocuğunuz yoksa, bıraktığınızın dörtte biri onlarındır, kadınlarındır. Fakat eğer çocuğunuz varsa, o takdirde bıraktığınızın sekizde biri onlarındır, kadınlarındır. Bu da yaptığınız vasiyet veya borç ödendikten sonradır. Ve eğer miras bırakan erkek veya kadının evladı ve ana babası olmayıp erkek veya kız kardeşi varsa, bu takdirde ikisinden her biri için altıda biridir. Fakat eğer bundan daha fazla iseler, o zaman onlar üçte bire ortaktırlar. Bunlar kimseyi darlığa düşürmeden yapılan vasiyet ve de borç ödendikten sonradır. İşte bunlar size Allah tarafından vasiyettir. Ve Allah alimdir, halimdir. İşte bunlar Allah'ın hudutlarıdır. Ve kim Allah'a ve onun Resulüne itaat ederse, Allah onu altından nehirler akan, içinde ebedi kalacakları cennetlere koyar ve bu fevzul azimdir. En büyük kurtuluştur. Ve kim Allah'a ve onun Resulüne isyan eder ve onun sınırlarını aşarsa, onu içinde ebedi kalacakları ateşe koyar ve onun için alçaltıcı azap vardır. Ve kadınlarınızdan fuhuş yapmış olanlara, onların aleyhine sizden dört şahit isteyin. Eğer şahitlik ederlerse, o takdirde artık onlara ölüm gelinceye kadar veya onlar için Allah bir yol gösterinceye kadar evlerin içinde tutun. Ve içinizden onu fuhşu yapanların ikisine de artık eza ediniz. Fakat eğer tövbe eder ve ıslah olurlarsa, o zaman ikisinden de eziyet etmekten vazgeçin. Muhakkak ki Allah tövbeleri kabul edendir, rahimdir. Fakat Allah'ın kabul edeceği tövbe, cahillikle bir kötülük yapıp sonra hemen tövbe edenler içindir ki, işte onlar Allah'ın tövbelerini kabul ettiği kimselerdir. Ve Allah alimdir, hakimdir. Ve onlardan birine, kendilerine ölüm gelinceye kadar seyyiat işleyenlerden, kötülük yapanlardan, gerçekten ben şimdi tövbe ettim diyen birinin tövbesi tövbe değildir. Ve kafir olarak ölenlerin tövbesi de tövbe değildir. İşte onlar için elim azap hazırladık. Ey iman edenler! Allah'a ölmeden önce ulaşmayı dileyenler! Eşi vefat eden ve yakınınız olan kadınlara zorla kerhen varis olmanız size helal değildir. Ve onlara verdiklerinizin mehrin bir kısmını onlardan almak için onları sıkıştırmayın. Açıkça fuhuş yapmaları hariç. Ve onlarla iyi geçinin. Fakat eğer onlardan hoşlanmadınızsa, o takdirde umulur ki sizin hoşlanmadığınız bir şey hakkında Allah pek çok hayır kılar. Ve eğer bir eşin yerine başka bir eş almak isterseniz ve onlardan birine kantarlarca mal mehir vermiş olsanız dahi artık ondan verdiğinizden bir şey geri almayın. Onu verdiğinizi iftira ederek ve apaçık günah işleyerek mi alacaksınız? Ve onu nasıl alırsınız ki? Birbirinizle kaynaşmıştınız ve onlar sizden kesin bir misak almışlardı. Ve babalarınızın nikahladığı, evlendiği kadınlarla nikahlanmayın. Geçmişte olanlar hariç. Muhakkak ki o bir fuhuştur ve iğrenç bir şeydir. Ve kötü bir yoldur.

Size şunlarla evlenmeniz haram kılındı. Analarınız, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek kardeşin kızları, kız kardeş kızları, sizi emzirmiş olan süt anneleriniz, süt anneden kız kardeşleriniz, kadınlarınızın anneleri, kendileriyle birleştiğiniz kadınlarınızdan olup evlerinizde bulunan üvey kızlarınız. Fakat eğer onlarla henüz birleşmemişseniz, o takdirde onlarla evlenmenizde sizin üzerinize bir günah yoktur. Ve sizin sulbünüzden gelen oğullarınızın eşleri, kadınları ve iki kız kardeşi bir arada nikah altında toplamanız geçmişte olanlar hariç. Muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir.''

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir Kur'an tefsiri dersinde inşallah birlikteyiz. Lokman suresi 25. ayet-i kerime ile inşallah başlıyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve le'in se'eltehum men halakas semavati vel arda le yekulunne nallahu kulil hamdu lillahi bel ekseruhum la yalemun. Ve le'in, ve eğer gerçekten se'eltehum, onlara sordun, men, kim halaka yarattı? Es-semavati, semaları, gökleri. Ve el-arda, ve arz, yeryüzü, yer. Le elbette yekulunallahi yekulunne allahu, yekulunne mutlaka derler. Allahu, Allah, kuli de söyle. Elhamdu hamd, lillahi, Allah'a ait, bel hayır, ekserühüm, onların çoğu, la yalemun, bilmezler. Eğer onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorarsan, mutlaka Allah derler. Hamd Allah'a olsun de. Hayır, onların çoğu bilmezler.

Hamd Allah'ındır. Elhamdülillahi dediğimiz zaman hamd Allah içindir oluyor. Hamd Allah'ındır oluyor. Allah-u Teala'nın bu konudaki bir dizaynı. Hamd Allah'ındır. Hamd Allah içindir. Ama onların çoğu diyor Allah-u Teala bilmezler diyor. Şu dinlerini unutan insanlar. Lokman suresinin 26. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis semavati vel ardı. İnnallâhe huvel ganiyyul hamid. Lillahi Allah'a ait Allah'ın ma şeyler fi es semavati semalarda göklerde ve el ardı ve arz yeryüzü yer. İnnallâhe muhakkak Allah huve o el ganiyyul gani. Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan el hamidü hamid. Hamd edilen.

Göklerde ve yerde olanlar Allah'ındır. Muhakkak ki O ganidir. Yani hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Hamiddir, hamd edilendir.

hamiddir, hamd edilendir. Öyleyse göklerde olan ne varsa hepsini Allah yaratmış. Yerlerde olan onları da Allah yaratmış. Bizi de Allah yaratmış. Hepimiz Allah tarafından yaratıldık. Her şey Allah-u Teala tarafından yaratıldı. Ve her şeyi yaratan Allah'a hamd olsun diyoruz. Kur'an-ı Kerim Fatiha suresiyle başlıyor. Euzu billahi mineşşeytanirracim dedikten sonra diyoruz ki Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamd alemlerin Rabbinedir. Burada da Allah-u Teala gökleri de katmış, bütün yedi kat gökleri katmış ve yerde olanları da katmış. Hepsi Allah'ındır diyor. Biliyorsunuz hamd, fizik alemin ötesindeki Allah'a olan bizlere nimet buyurduğu şeyler konusunda Allah'a hamdimiz söz konusu. Göklerde ve yerde olanlar Allah'ındır. Muhakkak ki o Allah ganidir. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur ve hamiddir. Kendisine hamd edilendir. Zaten ayet de göklerde ve yerde olanlar diye başlıyor. Hem fiziğin hem de ötesinin, bu zahiriye alemin ötesinde beş tane daha alem var. İki tane asil alem, cinlerin yaşamakta olduğu gayb alemi, ruhların yaşamakta olduğu emr alemi, bunun zahiri alem ve diğer ikisinin karşıtları, zahiri alemin berzahı, gayb aleminin berzahı ve zülmani alem. Tam altı tane alem, hepsinin sahibi Allah. Öyleyse o hamd edilmeye layık olan tek varlıktır. Bismillahirrahmanirrahim. 27. ayet-i kerime. Velev enne ma fil ardi min şeceretin aklamın vel bahru yemudduhu min ba'dihi seb A tu ebhurin ma nefi det kili ma tullahi kelimatullah

Kelimatullah. İnnallâhe azizün hakim. Velevenne ve eğer olsa ma şey fi el ardı arzda yerde yeryüzünde min şeceretin ağaçlardan aklamın kalemler ve el bahru ve deniz yemudduhu ona ekler min badihi ondan başka sebatü yedi ebhurin denizler. Bar ebhur. Ma nefidet bitmez tükenmez kelimetullahi Allah'ın kelimeleri. İnnallâhi muhakkak ki Allah azizün çok yüce, hakimün hakim, hüküm ve hikmet sahibi. Ve eğer arzda yeryüzünde bulunan ağaçlar kalem olsaydı ve

Ve eğer arzda yeryüzünde bulunan ağaçlar kalem olsaydı ve denizler mürekkep olsaydı ve ondan sonra onun 7 katı daha deniz eklenseydi Allah'ın kelimeleri tükenmezdi. Muhakkak ki Allah azizdir, çok yücedir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Burada Allah-u Teala'nın sözlerinin sonsuza kadar var olacağı, onun aziz olduğu, yüceliği ve gücü, bir de hüküm ve hikmet sahibi olduğu ifade ediliyor.

Halkuhum, Bismillahirrahmanirrahim, 28. ayet. Ma halkuhum ve la ba'sukum illa ke nefsin vahideh. Vahidetin vahideh. اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْءٌ بَص۪يرٌ. مَا حَلْكُهُمْ, sizin yaratılmanız değil. وَلَا بَعْسُكُمْ, sizin diriltilmeniz değil, beas edilmeniz değil. İlla ancak, den başka, ke gibi, nefsin nefs, vahidetin tek bir tane. اِنَّ اللّٰهَ, muhakkak Allah, سَمِيْءٌ, en iyi işiten, basirun, en iyi gören. Sizin yaratılmanız ve beas edilmeniz, yeniden diriltilmeniz ancak tek bir nefsin yaratılması, beas edilmesi gibidir.

Sizin yaratılmanız ve bahs edilmeniz, yani yeniden diriltilmeniz ancak tek bir nefsin yaratılması gibi bahs edilmesi gibidir. Muhakkak ki Allah semidir, en iyi işitendir, basirdir, en iyi görendir.

Sonra orada sonra ikinci defa üfürüldüğünde hepsi ölecekler ve sonra üçüncü defa üfürüldüğünde hepsi yeniden dirilecekler. İki defa dirilme söz konusu olacak. Birincisi bu dünyada zaman geriye döndüğü için mezarlardan canlı olduğu noktaya zaman geri döndüğünde canlanan insanlar mahşer meydanına ulaşacaklar. Ama bu birinci bahsedilmek. Edilmek. Sonra tekrar öldürülmek ve tekrar diriltilmek söz konusu. Yani kıyamet günündeki bahsedilmekten edilmekten, toplu halde bahsedilmekten edilmekten bahsediyor. Biz nasıl diyor bir tek kişiyi öldürüp nasıl bahsedersek edersek hepinizi birden öldürüp, hepinizi birden yeniden dirilttiğimiz zaman da sanki bir tek kişiyi öldürüp diriltiyormuşuz gibi bize kolaydır diyor Allah-u Teala. Gerçekten kıyamet günü evvela insanlar bu dünyada bahsedilecekler, hayata getirilecekler. Mahşer meydanında ulaşıldığı zaman bir defa daha öldürülecekler, bir defa daha diriltilecekler. Önce zaten ölmüşlerdi. Kıyamet günü yaşayanlar da kıyamet günü ölecektir. Öldükten sonra tekrar dirilecektir. Kıyamet gününden başlayarak dirilme, zamanın başlangıcına doğru insanları hep dirilte dirilte zamanın başına dönülecektir. Ve mezarlarından yükselen bütün insanlar mahşer meydanında toplanacaktır. Ne olmuştur? Herkes birinci defa ölmüştür ve birinci defa dirilmiştir. Nerede? Bu dünyada. Birinci defa bahsedilmek bu dünyada gerçekleşen bir olaydır. Sonra ikinci defa bahsedilmek söz konusu. Orada mahşer meydanında sonra ikinci defa üfürülüyor. Bahsedilenlerin hepsi ölüyor. Üçüncü defa üfürülüyor. Yeniden bahsediliyorlar. İşte bu İkinci ve üçüncü bahsedilmede Allah Teala diyor ki sanki birinizi öldürüyormuşum da yeniden diriltiyormuşum gibi hepinizi birden öldürüp diriltmem benim için aynı şeydir diyor Allah Teala fark etmez diyor. Ve Lokman Suresi 29. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Elem tera ennallâhe yulî cül yulî cül leyle binnehâri ve yulî cün nehâre fil leyli. Ve sahhare şemsi şemse vel kamere kullun yecri ila ecelin müsemmen ve ennallâhe bima ta'melûne habîr. Atala diyor ki mı? Lemtere görmedin. Elemtere görmedin mi? Ennallâhe muhakkak ki Allah yürüyücü sokar. Elleyle gece fi ennehari gündüzün içine. Ve yürüyücü ve sokar ennehari gündüzü fi elleyli gecenin içine. Ve sahhare ve musahhar kıldı, emrine amade kıldı. El şemse güneş ve el kamere ve ay. Kullün hepsi yecri akar gider, hareket eder, seyreder. İlâ ecelin, bir ecele kadar, bir vadeye kadar müsemmen belirli. Ve ennallâhe muhakkak ki Allah bima şeyleri tamelûne yapıyorsunuz, habirun. Haberi olan haberdar. Şöyle oluyor. Allah'ın geceyi gündüzün içine ve gündüzü gecenin içine soktuğunu görmedin mi?

Güneşi ve ayı muzahhar, emre amade kıldı. Hepsi belirli bir süreye kadar yörüngesinde seyreder. Hepsi belirli bir süreye kadar yörüngesinde seyreder. Muhakkak ki Allah yaptığınız şeylerden haberdardır. Ne diyor Allah Teala? Hünnes ve künnes kanunlarından bahsediyor. Diyor ki: "Fela uksumu bil hünnes el cevaril künnes." Hünnes merkezi çekim gücü. Künnes de onun etrafında cevalaneden dönen nesne. İşte mikro aleme bakıyoruz. Bir hidrojen atomu bütün atomların anası. Onların bir araya getirilmesiyle diğer bütün elementler oluşmuştur. Hidrojen atomunda merkezde bir tane hidrojen var. Bir tane proton vardır. Çevresinde de bir tek elektron dönüyor. Bu mikro alemin dengesi. Sonra güneş sistemine bakıyoruz. Merkezde güneş, çevresinde 8 yörüngede, 7 yörüngede yıldızlar dönüyor. Gene bir merkezi çekim gücü, gene etrafında dönen cevelaneden sistemler, merkez, künnez, çevrede dönenler, künnez. Affedersiniz, merkez, künnez, çevrede dönenler, künnez. Öyleyse güneş sistemine baktığınız zaman bir merkez, merkezi çekim gücü, bir de çevrede eliptik yörüngede dönen gezegenler. Mikro aleme baktığınız zaman merkezde bir proton, çevrede de bir elektron dönüyor. Bir hidrojen atomu. Elementler değiştikçe çevrede dönenlerin hem dönüş standartları çoğalıyor. Yani yörüngeler 1'ken 2, 2'ken 3, 7'ye kadar yükseliyor. Ve dönenlerin sayısı ise 298'e kadar yükseliyor. Mikro alemde manyetik alanlar bu olayı sağlıyor. Makro alemde ise yer çekimi kuvveti. İkisinin de hızı birbirine eşit. Allah Teala bu dünya için güneşi de ayı da emre musahhar kılmış. Gerçekten bunlar olmasa insanlar için hayat mümkün olmazdı. Eğer 23 derecelik eğimin biraz fazlası veya bir eksiği söz konusu olsaydı dünyada hayat olmayacaktı. Eliptik yörüngenin daha yakınında dünya dizayn edilseydi sıcaktan hayat olması mümkün değildi. Daha uzağında olsaydı soğuktan hayat olması mümkün değildi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şey muhteşem bir dengeyle vücuda getirilmiş. Kısaca Allah'a sadece hayran olunur. Lokman suresinin 30. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor: "Zalike bi ennallâhe huvel hakku ve enne ma yed'ûne min dunihil batilu ve ennallâhe hüvel aliyyül kebir." Zalike işte bu. Bi ennallahu
bi'ennallâhe olması sebebiyle, bi'enne olması sebebiyle Allah'a Allah, hüve o, el-hakku hak ve enne ve muhakkak ki mutlaka ma şeyler yed'une dua ediyorlar, tapıyorlar, min dunihi ondan başka el-batulu, batıl, boş ve ennallâhe muhakkak ki Allah ve muhakkak ki Allah hüve o el-aliyyü Ali, çok yüce, el-kebiru, kebir, büyük. İşte bu Allah'ın hak olması sebebiyledir. Ve ondan başka taptıkları şeyler mutlaka batıldır. Muhakkak ki Allah Ali'dir, Ali'dir, yücedir. Ali, yüce, kebirdir, büyüktür. Bu diyor Allah Teala, yani bir evvelki ayet-i kerimede bahsettiği hepsi belirli bir süreye kadar yörüngesinde seyreder. Ayı da güneşi de emre musahhar kıldığı ifadeleri aslında çok şey ifade ediyor. Gerçekten hayatın olması güneşin varlığına dayalıdır dünya üzerinde. Hangi gezegenlerde hayat varsa mutlaka bir güneş sistemine orada Allah-u Teala yer vermiştir.

Ve 31. ayet-i kerime giriyoruz Lokman suresinin. Bismillahirrahmanirrahim. Elem tera ennel fulke tecri fil bahri bi ni metillahi li yuriyekum min ayet ayatih inne fi zalike le ayatin li kulli sabbarin şekur. Elem tere, görmedin mi enne olduğunu? El fulke, gemiler, tecri, akar gider, seyreder. Fi el bahri, denizde.

ile nimetullahi, Allah'ın nimeti li için yürüyeküm size gösterir min ayatihi ayetlerinden. İnne muhakkak fi zalike bunda vardır. Le elbette mutlaka ayatin ayetler li kulli hepsi için sabarin çok sabreden, şekürin çok şükreden. Gemilerin denizde Allah'ın nimetiyle yüzerek seyrettiğini görmedin mi? Allah'ın nimetiyle seyrettiğini, hareket halinde olduğunu, yüzerek bir yerlere gittiğini, yüzerek seyrettiğini görmedin mi? Ayetlerinden size göstermek için.

gemilerin denizde akıp gitmesi gene bir takım kanunlara bağlı. Gemilerin hacmi, suya giren kesimlerinin hacmi kanun. O hacmin çevresindeki madenin ağırlığı eğer hacmin ihtiva ettiği su miktarının ağırlığından daha ağır olsaydı gemi yüzemezdi. Gemi batardı. Yüzüp gitmesi, geminin yüzüp gitmesi o kanuna dayalı. Vücuda getirilen hacmin çevresindeki madeni kesim min ağırlığı o hacmin suyla kaplanması halinde, suyla dolması halinde onun ağırlığından fazlaysa, o suyun ağırlığından fazlaysa gemi batar. Eğer o ağırlıktan hafifse gemi yüzer. Bunda muhakkak ki ibret var. Rüzgarın gemiyi itmesi, Allah-u Teala'nın rüzgarı vermesi, o da Allah-u Teala'nın bir nimeti. Lokman Suresi 32. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Ve izâ gâşiyehum mevcun. Kez zülali de'a vullâhe muhlisîne lehuddîne fe lemmâ neccâ ilel berri fe minhum muktesidun muktesid ve ma yechadu bi ayatina illa kullu hattarin kefur. Ve iza ve olduğu zaman gâşiyehum onları sardı mevcun dalgalar ke gibi sanki ezzüleli karanlık gölgeler ve deavullahi deavu dua ederler Allah'e Allah muhlisine muhlisler halis kılanlar lehu ona eddine din ve böylece bundan sonra lemma olduğu zaman neccahüm onları kurtardık. İlel berri karaya fe böylece bundan sonra minhum onlardan muktesidun mutedil davrananlar aşırı gitmeyenler ve ma yeçedu ve bilerek inkar etmez bir ayetine ayetlerimizi illa ancak hariçten başka kullu her hepsi hattarin gaddar kefurin hattarin çok gaddar kefurin çok nankör. Karanlık gölgeler gibi dalgalar onları sardığı zaman dini ona halis kılarak Allah'a yalvarırlar.

Bundan sonra onların bir kısmı mutedil davranırlar, aşırı gitmezler. Çok gaddar ve çok nankör olanlardan başkası ayetlerimizi ısrarla bilerek inkar etmez. Bu zamanki din alimlerine gerçekten burada ciddi bir işaret var. Allah'ın ayetlerinin gerçek anlamlarını onlar öğrendiği zaman, onların o güne kadar öğrettiklerine ters düştüğünü gördüklerinde onu katiyen kabul etmiyorlar. Elbette bunlar bir kısım insanlar. Çok gadar ve çok nankör olanlar. Gadar olanlar ve nankör olanlardan başkası bizim ayetlerimizi inkar etmez diyor Allah Teala. Ayetlerin bugün inkar edilmesinin arkasında ne var? Kur'an'ın unutulması var. İnsanlar Kur'an'ı unutmuşlar. Asırlardan beri Kur'an yerine insanların yazdığı kitaplardan din öğretmişler ve öğrenmişler. Böylece kitaplardan öğrenilen dinle Kur'an'daki din birbirinden giderek ayrılmış. Kur'an'daki din aynı din, bir doğru çizgi. Ama diğeri adım adım bu doğru çizgiden sapıyor. Mesafe giderek büyüyor. Ve onlar

Yani inkar edenler Allah'ın ayetlerini bilerek inkar ediyorlar. Neden inkar ediyorlar? Söylediklerine ayetler, onların öğrettiklerine ayetler ters düştüğü için. Sevgili kardeşlerim, o kadar şey kopmuş ki Kur'an-ı Kerim'den. O kopan şeyler sebebiyle din öğretisi tamamen kitaplardan öğrenilen ama Kur'an'a ters düşen bir hüviyet almış. Kur'an'daki İslam yaşanmış mı? Evet, 14 asır evvel bütün sahabe tarafından yaşanmış. Öyleyse sağlam deliller var mı? Elbette var. Bizatihi Kur'an. Ama zaman içerisinde insanlar bunları unutuyor. Lokman suresinin 33. ayet-i kerimesine geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühen na sütteku rabbekum vahşev yevmen la yeczi validun an veledihi ve la mevludun hüve cazin an validihi şey'a inne vaadallahi hakkun fela tegurenne kumul haya hayatüd dünya dünya ve la yegurennekum billahi gurur. Ya eyyühe, ey ennâsü insanlar, ya eyyühe ennâsü, ey insanlar, ittekû, sakının, takva sahibi olun. Rabbeküm sizin Rabbiniz. Vahşev ve korkun. Yevmen gün. La yezi karşılık vermez. Validun baba. En veledihi onun çocuğundan. Ve la mevludun ve çocuk değildir. Hüve o. Cazin karşılığını veren. En validihi onun babasından şeyen bir şey. İnne muhakkak ki vaadallahu Allah'ın vaade, Allah'ı Allah'ın vaadi hakkun hak. İnne vaadallahu hakkun. Muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Fe öyleyse la tegurennekum, sakın sizi aldatmasın. El hayate, el hayatu dünya. Dünya hayatı. Ve la yegurennekum, ve sakın sizi aldatmasın. Billahi Allah'a karşı el gururu gurur tağut. Ey insanlar, Rabbinize karşı takva sahibi olun. Ve o günden korkun ki baba oğluna karşılık veremez, yardım edemez. Ve oğul da babasına bir şeyle karşılık veremez. Muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Ve işte dünya hayatı sakın sizi aldatmasın.

Öyleyse Rabbinize karşı takva sahibi olun diyor Allah-u Teala. Ve o günden korkun ki baba oğluna karşılık veremez, yardım edemez ve oğul da babasına bir şeyle karşılık veremez. Muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Takva sahibi olursanız Allah'ın emretlerini yerine getireceksiniz. Vaat ettiği güzelliklere de sahip olacaksınız. Öyleyse dünya hayatına dalmayın. Allah'ın size öğrettiklerini gerçekleştirin. Yani hayattayken Allah'a ulaşmayı dileyin. İrşad makamına ulaşıp tabi olun. Ruhunuzu Allah'a teslim edin. Fizik vücudunuzu teslim edin. Nefsinizi teslim edin. İrşada ulaşın. Ve iradenizi de Allah'a teslim edin. O zaman bütün takvaları yaşamış olursunuz. Ancak onunla kazandığınız şeyler sizi kurtarır kıyamet günü. Yoksa böyle yapmazsanız eğer ne babaysanız oğlunuz, ne oğulsanız babanız sizi kurtaramaz. Muhakkak ki hak olan Allah'ın vaadidir. Yani insanların Allah'ın vaat ettiği standartlarda Allah'ın emirlerini yerine getirmesi ve 7 tane takvanın sahibi olmasıdır asıl olan. Dünya hayatına dalıp da Allah'ın farzlarını sakın unutmayın. 7 tane teslimi, 7 tane İslam'ın safhasını sakın unutmayın diyor Allah Teala. Ve çok açık bir şekilde Allah Teala takva sahibi olmakla Allah'ın vaadinin hak olduğunu söylemesi ve bunların dünya hayatının ötesinde bir şeyler olduğunu ifade etmesi geçiyor ayet-i kerimede. Allah'a karşı takva sahibi olmak 7 tane safayı gerektirir. 7 tane takva ve ancak Allah'a karşı takva sahibi olanlar yani 7 kademeyi de aşabilenler onlar dünya hayatına aldanmayanlardır. Ve gurur ya da tağut onları kandırmamıştır. Ve 34. ayet-i kerime Lokman suresi Bismillahirrahmanirrahim. İnnallâhe indehu ilmüs seah ve yünezzilül gays ve ya'lemu ma fil erham ve ma tedri nefsün maza teksi bu gada ve ma tedri nefsün bi eyyi ardın temut. Temut. İnnallâhe alîmün habîr. İnnallâhe muhakkak ki Allah indehu onun yanında katında ilmi saati saatin ilmi bilgisi. Ve yünezzülü ve indirir. Elga ise yağmur. Ve yâlemu ve bilir. Ma şey fe elerhami rahimlerdi olan şeyi. Ve ma tedri ve idrak etmez, idrak edemez, bilmez, bilemez. Nefsün, nefis, kişi, kimse. Maza, ne, neler, tek subu kazanır. Gaden, yarın. Ve ma tedri ve idrak etmez, idrak edemez, bilmez, bilemez. Nefsün, nefs, kişi, kimse. Bi eyyi, hangi, nerede? Ardın, arz, yeryüzü, temutu, ölür.
İnnallâhi muhakkak ki Allah alimin, en iyi bilen, habirun, haberi olan, haberdar olandır. Muhakkak ki o saatin, kıyametin ilmi Allah'ın katındadır. Ve yağmuru o indirir. Ve rahimlerde olanı bilir. O bilir. Yağmuru indirir ve rahimlerde olanı bilir. O indirir, o bilir. Kimse yarın ne kazanacağını bilemez, idrak edemez. Ve kimse arzın neresinde öleceğini bilemez, idrak edemez. Muhakkak ki Allah alimdir, en iyi bilendir, habirdir, haberdar olandır.

Ve burada Lokman suresi inşallah sona eriyor ve Secde suresine inşallah geçiyoruz. Birinci ayet Elif, Lam, Mim. Biliyorsunuz bunlar mukatta harfleri, mukatta deniyor adlarına. Eğer bu ayet, bu surede bu harfler Elif harfi, Lam harfi ve Mim harfi sayılacak olursa bunların 19'un katı çıkması kuvvetli bir ihtimaldir. İkinci ayet-i kerime Secde suresinin ikinci ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Tenzilül kitabi la reybe fihi min rabbil alemin. Tenzilün indirilişi el kitabi kitap la reybe şüphe yok. Fihi onda, onun hakkında min rabbil rabbinden el alemin alemler. Hakkında şüphe olmayan kitabın indirilişi alemlerin Rabbindendir. Alemlerin Rabbinden indirilmiştir diyor Allah Teala. Bu kitap yani Kur'an-ı Kerim. Yani bilimlerin, bütün bilimlerin muhtevasını taşıyan kitap, Allah'ın kitabı alemlerin Rabbinden indirilmiştir. Ve üçüncü ayet-i kerimesi Secde suresinin kitabın Allah'ın alemlerin Rabbinden indirilmesi Allah-u Teala'nın açık bir şekilde bu kitap hakkında hiçbir şüphe olamaz diyor. Hiç şüphe yok ki bu kitap Allah'ın katından indirilmiştir diyor Kur'an-ı Kerim için. Ayet 3 Secde Suresinin 3. ayet-i kerimesi Em yekulu neftera Tera aslında terahu, lefterahu. Bel huvel hakku min rabbike li tünzire kavmen ma etahum min nezirin min kablike leallehum yehtedun. Hem yoksa veya yekulu nefterahu yani yekulune iftarahu yekulu derler diyorlar iftarahu onu uydurdu bel hayır hüve o hakku haktır min rabbike senin Rabbinden litünzire uyarman için ihtar etmen için kamen bir kavim me etahüm onlara gelmedi min nezirin bir uyarıcı nezir min kablike önceden lealehüm umulur ki böylece onlar yehtedün hidayete ererler. Yoksa onlar bunu uydurdu mu diyorlar? Hayır, o Rabbinden olan bir haktır. Senden önce kendilerine bir uyarıcı gelmemiş bir kavmi uyarman için onu sana indirdik. Uyarman için. Cümlenin tamamlanması parantez içinde onu sana indirdik şeklinde. Umulur ki hidayette ererler. Burada yoksa onu uydurdu mu diyorlar? Hayır o Rabbinden bir haktır. Senden önce kendilerine nezir yani peygamber gelmemiş olan kavmi uyarman içindir. Umulur ki böylece onlar hidayete ererler.
biliyorsunuz ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan evvel gelen kavimlerden hiçbirisi, peygamberlerden hiçbirisi, nebilerden hiçbirisi Arap değildi. Genellikle Yahudi kavminden peygamberler çıkmıştır. Semud kavminden, Ad kavminden de çıktığını söylüyor Allah Teala. Ama Arap kavminden bir peygamber hiç olmamıştır. Burada nezir peygamber istikametinde kullanılmış. Nezir bazen nebi istikametinde, nebi manasına, nezir bazen resul manasına, nezir bazen resul olmamış olan ama uyarmakla görevli olan, daha küçük topluluklara gönderilen, vazifeli kılınan veliler için de kullanılmıştır Kur'an-ı Kerim'de. Mülk Suresinin 8. ayet-i kerimesinde, 9. ayet-i kerimesinde geçen nezir, bir Resulü ifade ediyor. Ama Allah Teala biz dileseydik, kariyelere de, bütün kariyelere de nezir gönderirdik dediği zaman, her kariyeye nezir göndereceğine göre bunlar Resul olamazlar. Orada o kariyeye, o köye göndereceği bir mürşit hüviyetinde oluyor nezirin oradaki manası. Ama peygamber de bir nezirdir. Resul de bir nezirdir. Bir mürşit de bir nezirdir. Nezir, uyarıcı demek. Ne diyor Allah-u Teala? Biz resullerimizi göndeririz. Niçin? Niçin göndeririz? Amin olanları müjdelesinler diye nezirleri göndeririz. Diğerlerini uyarsınlar diye. İşte burada da kendilerine nezir, peygamber gelmemiş olan bir kavmi uyarman için diyor Allah Teala. Rabbinden bir haktır, sana bunun için indirildi diyor. Ve Secde Suresinin 4. ayet-i kerimesi, Allahüllezî haleka semavati vel arda ve ma beynehuma fî sittete eyyâmin sümmesteva alel arş ve alekum min dûnihi min veliyin ve lâ şefî'i efelâte tezekkerûn. Allahü Allah, ellezi ki onlar halaka yarattı, es-semavati semalar gökler, ve el-arda ve arz yer, ve ma beynehuma ve ikisi arasındaki şeyler, fi içinde de sitteti altı eyyamin günler, sümmesteva sonra istiva etti, alel arşi arşa ma aleykum sizin için yok, min dunihi ondan başka, min veliyin velilerden bir veli, velâ şefiin şefaatçı bir veli, dost. Şefiin şefaatçı mı? Ve artık hala la tezekkürün, tezekkür etmezsiniz. Yani artık hala tezekkür etmez misiniz? Şöyle oluyor mana, o Allah ki gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri 6 günde halk etti, yarattı. Sonra arşa istiva etti. Burada arşı sevva etti manası var. Arşı dizayn etti manası var. Veçi arşta karar kıldı, arşta yerleşti manası da var. Ve şöyle bitiyor. Sizin ondan başka dostunuz ve şefaatçiniz yoktur. Hala tezekkür etmez misiniz? Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, demek ki Allah-u Teala'nın gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri 6 günde halk etmesi, yaratması söz konusu. Sonra da arşa istiva etmesi. Veçi arşta karar kıldı diyor. Yani arşa istiva etti. Allah nerededir? Arştadır, yokluktadır. İstiva etti, orada yerleşti, orada karar kıldı manasını da tazamin ediyor. Ama istiva etmek, orasını sevva ettiğini, dizayn ettiğini de gösterir.
İşte böyle bir dizayn söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu dersimiz, Kur'an-ı Kerim tefsiri dersimiz de inşallah burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha mi as-salavat, Allahümme salli ala Muhammed, eyzübillahi mineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Alemin ar-Rahmanirrahim, maliki yevmiddin, iyyâken a'udu ve iyyâken estaîn, ihdinâ sırâta'l müstakîm. En amte aleyhim gâilul maghdûbi aleyhim ve lad-dâllîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetini yapmak üzere birlikteyiz. Konumuz bugünkü İslam. İslam'dan 14 asır sonra geriye ne kalmış sevgili kardeşlerim? Ona beraberce bakacağız. 14 asır evvel yaşanan İslam'da 7 tane safha vardı. Birinci safha Allah'a ulaşmayı dilemek, ikinci safha mürşide ulaşmak ve tabi olmak, üçüncü safha

Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. Dördüncü safa nefsi ahsen kılıp Allah affedersiniz. Fizik vücudu ve çi ahsen kılıp Allah'a teslim etmek. Beşinci safa nefsi ahsen kılıp Allah'a teslim etmek. Altıncı safa irşada ulaşmak. Yedinci safa iradeyi Allah'a teslim etmek. 14 asır evvel bütün sahabe İslam'ın bu 7 safhasının hepsini yaşadılar. 14 asır sonra bugün İslam tatbikatına baktığımız zaman Kur'an'daki İslam'ın yerinde yerler estiğini görüyoruz. 14 asır sonra bugün İslam'dan geriye tatbikat alanında sadece İslam'ın 5 şartı kalmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İslam'ın 5 şartı: namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. İnsanlar zannediyorlar ki bu İslam'ın 5 şartını yerine getiren herkes mutlaka Allah'ın cennetine girer. Bir kısmı zannediyorlar ki bunları yapmasa da Allah'ın cennetine girecek. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet günü şefaat edecek. Böylece günahkar da olsa, madem ki İslam kendisini İslam sayıyor, mutlaka Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaati onları kurtaracak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, şefaat bu dünyadadır diyor. Bütün huzur namazının imamları bu dünyada yaşadıkları devirde şefaat ederler. Kimlere şefaat ederler? Tabi olanlara şefaat ederler. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 14 asır evvel sahabeyi tarif ediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Kimmiş sahabe? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi gene aynı şeyi söylüyor. Habibim onlara de ki, benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin basiret üzere, yani kalbimizdeki basar hassasıyla Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu sırat-ı müstakimdir. Bu bizim yolumuzdur. Kimmiş sahabe? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlarmış. 14 asır sonra mı? Bugün mü? Tabiyet diye bir müesseseyi kabul etmiyor din adamları. On dört asır sonra Allah'a ulaşmayı, dilemeyi kabul etmiyorlar. Mürşide ulaşıp tabiyeti kabul etmiyorlar. Ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı kabul etmiyorlar. Fizik vücudumuzu Allah'a teslimi kabul etmiyorlar. Nefsimizi Allah'a teslim etmeyi kabul etmiyorlar. İrşada ulaşmayı hayır, kabul etmiyorlar. İradeyi Allah'a teslim etmeyi hayır.
Öyleyse sevgili kardeşlerim, İslam insanları cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştıracak rükünleri itibariyle sıfırlanmıştır. İnsanları cennet saadetine götürecek olan, mutlaka götürecek olan 3 safa, 1. 2. ve 3. kat cennetin muhtevasını ifade eden Allah'a ulaşmayı dilemek, 1. kat cennet, irşada ulaşıp tabi olmak, mürşide ulaşıp tabi olmak 2. kat cennet, ondan sonra ruhu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim etmek 3. kat cennet. İblis bunların hepsini 14 asırda yok etmiş. 14 asır sonra bunların hiçbirisi artık mevcut değil. Yani İslam insanları cennet saadetine ulaştıracak olan temel faktörleri yok ederek İslam'ın bacaklarını kesmiş. Sonra mı ne yapmış? Yetmez demiş, bacaklarını kesmem, kollarını da keseceğim. Ve insanları dünya saadetine ulaştıracak olan rükünleri de yok etmeyi başarmış. Hepsi Kur'an-ı Kerim'de var. Ama tatbikatta hiçbiri yok. Neyi yok etmiş? Fizik vücudun Allah'a teslimini. Neyi yok etmiş? Nefsin Allah'a teslimini, irşada ulaşmayı ve iradenin Allah'a teslimini yok etmiş İblis. Ve geriye İslam adına sadece bir hayal kalmış. 14 asır evvelin hayali. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İslam'ın Allah-u Teala tarafından farz kılınan bütün safhaları yok olmuş. Öyleyse ne kalmış geriye İslam'dan? Alabildiğine geniş bir saha üzerinde fıkıh kalmış. Fıkıh ilmi aynı şaşa ile 14 asır evvelin bütün güzelliklerini ihtiva eden bir dizayn içinde aynen muhafaza edilmiş ve bugün gerçekten kıymetli fıkıh alimleri yetişmiş. Ama fıkıh insanı kurtaramaz. İnsanın davranış biçimlerini tayin eder sadece. Dünya üzerindeki dünya işlerine ait olan davranış biçimlerini. Ama söz konusu olan Allah ile olan ilişkiler, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah indirdiği Kur'an-ı Kerim ile dört dörtlük bir bütünü indirmiş. Hem dünya işleri nasıl halledilecek, onların bütün bilgisini vermiş. Hem de ahiret işleri nasıl halledilecek, onların da bütün bilgisini vermiş. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dünya işlerine sımsıkı sarılmışız. Değerli alimler yetiştirmişiz. Halen de öyle durum. Fıkıh alimleri. Ama öbür taraftan dinimizi unutmuşuz. Ya da kainatın tek dinini diyelim. Başka bir din hiç olmamış. İslam dini, Kur'an-ı Kerim'de de Allah-u Teala'nın açık bir şekilde anlattığı gibi Hazreti İbrahim'in hanif dinidir. O dini Hazreti İbrahim yaşamış. Hazreti Adem yaşamış. Arkasından gelen bütün peygamberler yaşamış. Hazreti İbrahim yaşamış, arkasından gelen bütün peygamberler yaşamış. Hazreti Musa yaşamış, Hazreti İsa yaşamış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle sahabe yaşamış. Hazreti İbrahim'in hanif dininin Arapça adı İslam'dır. Allah'a teslim olma dini demek. Ve bugün Allah'a teslim olmanın adı bile geçmiyor. Hiçbir din öğretisinde Allah'a teslim olmanın
adı bile geçmiyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böylesine bir handikapın içinde yaşıyoruz. İblisin vücuda getirdiği muhtevaya dikkatle bakın. Her şeyi ait olduğu çerçeveden dışarı çıkarmış. Bütün kavramları yok etmiş. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de 7 tane amenü olma safhası var. 7 tane takva safhası var. 7 tane Allah'a kul olma safhası var. Yedi tane teslim safhası var. Yedi tane hidayet safhası var. Bunların hiçbirisi artık ilim olarak öğretilmiyor.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'in 7 tane rıza safhası tarihe karışmış. Öyleyse neden bahsediyoruz? Kur'an-ı Kerim'i rafa kaldırmışız, duvara çivi çakmışız, bir de torba dikmişiz. Torbanın içine koymuşuz Kur'an-ı Kerim'i, çiviye asmışız. Ne zaman kullanacağız? Ne zaman birisi ölürse arkasından Yasin okumak için kullanacağız. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim bir hayat kitabıdır. A'dan Z'ye her şeyinizi, her saniye ne yapmanız gerektiğini söyleyen bir hayat kitabı.

Kur'an-ı Kerim'de her şeyin bütününü görürsünüz. Öyleyse demin bahsettiğim 7 tane safha. Yedi tane takvanın da işaretini taşır. Yedi tane hidayetin de işaretini taşır. Yedi tane teslimin de işaretini taşır. Yedi tane felahın da işaretini taşır. Ama o işaretleri insanlar 14 asır sonra unutmuşlar.

7 safha felah. Yedi safha kul olmak.

Bunların hiçbirisi artık insanlara 7 tane kademe olarak anlatılmıyor. Kur'an tefsirlerinde hepsinde 7 ayrı kademedeki safha, takva safhası hep sadece Allah'tan korkmak olarak anlatılıyor.

Sevgili kardeşlerim, yedi safadan oluşan yedi Kur'an kavramı.

Ne kadar zaman geçmiş aradan? Kur'an-ı Kerim'in dilinden bu tarafa 14 asırdan fazla zaman geçmiş. Henüz 15. asır oluşmamış. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Gerçekten Kur'an'dan geriye kalanları incelediğiniz zaman tüyleriniz ürperir. Aslında bu saydığım konuların muhtevasını artık bugünkü İslam'da hiç kimse bilmez olmuş. Eğer Allah-u Teala bize öğretmeseydi biz de bunları bilmeyecektik. Kur'an'ın 28 tane basamaktan ibaret olduğunu, her bir 27 basamağın 4 bölümde İslam'ı oluşturduğunu bilmeyecektik. İslam'ın 7 tane safhadan ibaret olduğunu bilmeyecektik. 7 tane kavramın her birinin aynı basamakları işaret ettiğini bilmeyecektik. Daha doğru bir ifadeyle 6 tanesinin aynı basamaklara, rıza kavramının ise bu basamaklardan bir evvelkilere dair bir işaret olduğunu bilmeyecektik.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. XIV asır evvel sahabe İslam'ı yaşadı. Kur'an'daki İslam'ı yaşadı. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler. Bugün dilenmiyor. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Dilemezsek ne olur? Bakınız ne diyor Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde: "Ellezine la yercune likaina ve radu bil hayatet dünya ve tme'innu biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahumun naru bima kanu yeksubun." Diyor ki Allah Teala, onlar bize ulaşmayı, bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar, mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceleri itibariyle ateştir. Allah Teala bunu en açık standartlarda söylüyor. Bakıyoruz. Evet, bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. İkinci safa, bu dilek üzerine Allah Teala'dan aldıkları 10 tane ihsanla Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e ulaşmışlar, tabi olmuşlar. Üçüncü safa, ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Tabiyetleri konusunda kimsenin bir itirazı yok. Bugünün din öğretisine karşı Allah'ın bize öğrettikleriyle insanlara hakikatleri söylediğimiz zaman her konuda ihtilaf doğuyor. Ama Kur'an-ı Kerim sadece bizim söylediklerimizi tasdik ediyor. Onların söyledikleri ise yok Kur'an-ı Kerim'de. Tersi var. Allah'ın söyledikleri var. Bize öğrettikleri var. Öyleyse ne onlar? Bütün sahabenin Allah'a ulaştığı, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırdıkları var. İşte Zümer 17-18. وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَمُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُ اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى. Allah Teala diyor ki onlar şeytana kul olmaktan içtinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Şeytana kul olmaktan içtinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar.

ve Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele diyor Allah-u Teala. Vellezî neştenebû tâgûte. Onlar şeytana tâgûte en yâbuduha. Şeytana kul olmaktan iştinâb ettiler. Kendilerini kurtardılar, kaçındılar. Ve enâbû ilallâhi. Ve Allah'a yöneldiler. Allah'a ruhlarını ulaştırmak üzere harekete geçtiler. Febeşir ibadî. Kullarımı müjdele. Ne demek bu? Allah'a kul olmak için Allah'a yöneldiler. Allah'a doğru yola çıktılar. Ve kul oldular. Bana diyor Allah-u Teala. Çünkü bunu söyledikten sonra kullarımı müjdele demiş. Yani bahsettiği sahabe Allah'a kul olmayı başarmışlar. Şeytana kul olmaktan kurtulmuşlar. Allah'a kul olmayı başarmışlar. Şimdi bu ayetle bir illiyet rabıtası halinde olan Yasin suresinin 60 ve 61. ayetlerine bakalım. Ne diyor Allah Teala? Diyor ki: Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e. Ey Adem oğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? En la tabidü şeytane. Şeytana kul olmayacaksınız diye. İnnehu lekum aduvun mubin. Muhakkak ki o size apaçık bir düşmandır. Ve eni buduni ve bana kul olun. Hâzâ sırat-ı müstakîm. İşte bu sırat-ı müstakîmdir. Toparlarsak Allah Teala diyor ki: Ey Ademoğulları, ben sizlerden ezelde şeytana kul olmaktan kurtulun diye, şeytana kul olmayın diye ahd almadım mı? Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olun diye ahd almadım mı? Bu da sırat-ı müstakîmdir diyor Allah Teala. Allah Teala hepimizden Allah'a kul olmamız istikametinde ezelde ahd almış. Ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi, irademizi Allah'a kul etmek. Öyleyse ne diyor Allah Teala? Onlar şeytana kul olmaktan, sahabeden bahsediyor, İçtinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar ve Allah'a yöneldiler, ruhlarını Allah'a yönelttiler. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Yani yönelttiler ve kul oldular bana diyor, kullarımı müjdele. Sonra ne diyor 18. ayet-i kerime? Buyuruyor ki Allah Teala ve diyor onlar sözü dinlerler. Sözün ahsen olanına tabi olurlar. Sonra onların hepsi hidayete erdiler ve ulul elbab oldular diyor Allah Teala. Hem hidayete ermişler, ruhlarını alavlaştırmışlar, hem de daimi zikrin sahibi olmuşlar. Öyleyse demek ki bütün sahabe hidayete ermişler. Bugün artık hidayet dediğimiz zaman biz hidayet mi diyorlar, doğru yol. Hayır diyoruz kardeşim, hidayet yol değil. Hidayet Allah'a teslim serisinin her safhasının adı. Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Kuvve standartlarında
hidayet sahibisiniz. Mürşidinize ulaşıyorsunuz, tabi oluyorsunuz. 10 tane ihsanla ruhunuz da, veçiniz de, nefsiniz de, iradeniz de hidayete adım atıyor. Hidayet başlıyor bundan sonra. 21. basamakta ruhunuz Allah'a teslim oluyor, ruhunuz hidayete eriyor. 25. basamakta fizik vücudunuz Allah'a teslim oluyor, fizik vücudunuz hidayete eriyor. 26. basamakta nefsiniz Allah'a teslim oluyor, nefsiniz hidayete eriyor. 28. basamağın 4. kademesinde irşada ulaşıyorsunuz. 5. kademesinde de iradeniz Allah'a teslim oluyor, o da hidayete eriyor. Öyleyse takva içinde amen olmak konusunda da, hidayet konusunda da, felah konusunda da, Allah'a kul olmak konusunda da, teslim konusunda da aynı basamaklar söz konusu. Rıza konusunda ise bu basamaklardan birer evvelki basamaklar söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün sahabe Allah'a gördüğünüz ki ulaşmışlar. Peki konuya başından girelim. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler mi? Hepsi. Nereden biliyoruz? Allah Teala diyor ki Rad suresinin 20, 21 ve 22. ayetlerinde ellezine yufune bi ahdillahi ve la yankudunel misak وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ اَنْ يُسَلَ وَيُحَافُونَ سُعَ الْحِسَابِ وَيَخْشَبْنَ رَبِّهُمْ وَالَّذ۪ينَ صَابِرِ اِبْتِقَاءَ وَچَ رَبِّهُمْ Allah Teala buyuruyor. Diyor ki, onlar Allah'ın ahdini ifa ettiler, yerine getirdiler. Yani sadece bu ayet bile bütün sahabenin ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim ettiğini kesinleştirir. Ve misaklerini bozmazlar diyor onlar. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Onlar kötü hesaptan korkarlar. Allah'a karşı huşu duyarlar ve onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Kimler Allah'ın zatını dileyenlerdir? Yani Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Yani Allah'ın zatını görmeyi dileyenlerdir. Birbirinden ne kadar farklı iki tane sonuç. Kim Allah'a ulaşırsa 14. basamakta ulaşır. Kim Allah'ın zatını görürse 28. basamağın 5. kademesinde görür. Birbirinden çok farklı iki tane sonuç. 14. basamak, 28. basamak. 21. basamak, affedersiniz, 28. basamak. Ruhun Allah'a ulaşması, dilediğine kavuşması, Allah'tan emanet olarak gelen ruhun sahibi olan Allah'a geri dönmesi. Ve Allah Teala takva sahibi olmayı farz kılmış. Amen olmayı farz kılmış. Hidayete ermeyi farz kılmış. Felaha ulaşmayı farz kılmış. Allah'a kul olmayı farz kılmış. Allah'ın rızasını kazanmayı farz kılmış. Allah'a teslim olmayı farz kılmış. Hiçbirisi bugün artık
tatbik edilmiyor. Söylediğimiz gibi kala kala İslam'ın 5 tane şartı kalmış. Sevgili kardeşlerim, şimdi biz konumuza dönelim. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Kimlermiş bu ruhlarını Allah'a ulaştıranlar? Sabırla Allah'ın zatını dileyenler. Sabırla Allah'ın zatını dileyenler. Hem Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenler, hem de Allah'ın zatını görmeyi dileyenler. Ama kimler Allah'a ulaşmayı dilemişler? Allah'ın zatına ulaşmış olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenlermiş. Bütün sahabe Allah'ın zatına ulaşmış mı? Demin gördük ki Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi bütün sahabenin hidayete erdiğini söylüyor. Ve Allah'a ulaşmışlar. Hepsi evvela Allah'a ulaşmayı dilemişler. İlk safhasını hepsi gerçekleştirmiş. Sonra hepsi tabi olmuşlar. İkinci safhasında gerçekleştirmişler. Ruhları vücutlarından ayrılmış, Allah'a doğru yola çıkmış, hepsi Allah'a ulaşmışlar. Zümer 18. Sonra burası 21. basamak, 22. basamakta ruh Allah'ın zatında yok oluyor, Allah'a teslim oluyor. 23. basamakta Allah o kişiye bir taht ihsan ediyor, beka makamı. 24. basamakta kişinin zikri günün yarısını geçiyor, beka makamı. 25. basamakta fizik vücut, nefsin kalbinde hala %9 karanlık olmasına rağmen Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanıyor. Ve Allah'a teslim oluyor. Peki bütün sahabe fizik vücutlarında Allah'a teslim etmişler mi? Hepsi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse ne diyor Allah Teala bu konuda? Âl-i İmrân suresinin 21. ayet-i kerimesi, 20. ayet-i kerimesi Allah Teala diyor ki: Habibim, o ümmileri ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçhimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Bugün fizik vücudunu Allah'a teslimi deyince insanlar hiçbir şey anlamıyorlar sözlerinizden. Sanki Merih'ten gelmişsiniz gibi bakıyorlar size. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda siz onları soruyorsunuz. Peki size göre nedir diyorsunuz fizik vücudun teslimi? Biz fizik vücudun teslimini falan hiç düşünmeyiz diyorlar. Ama Allah'a teslim olduk biz. Peki nasıl oldunuz? Onlar soruyor şimdi bize. İslam teslim olmak manasına gelmiyor mu? Sen kendin söylemiyor musun? Geliyor. Tamam. Biz İslam'ız. Yani Allah'a teslim olduk. İslam teslim olmak olduğuna göre, biz de İslam olduğumuza göre Allah'a teslim olduk demektir. Peki nereden belli oluyor sizin İslam olduğunuz? Diyorlar. O kolay. İslam'ın 5 tane şartı vardır diyorlar arkadaş. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet. Ve diyorlar biz bunların hepsini yaparız. Madem ki İslam Allah'a teslim olmak demektir
Ve madem ki İslam'ın Allah'a teslim olmanın şartı 5'tir. Ve madem ki biz bu 5 şartın hepsini gerçekleştiriyoruz. Öyleyse biz İslam'ız. Yani Allah'a teslim ettik. Geri kalanını ayırmak bizim işimiz değil diyorlar. Biz Allah'a teslim olduğumuza göre herhalde Allah ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de, işte sen neler sayıyorsan hepsini de teslim almıştır. İslam diyorlar teslim olmaktır. Biz de Allah'a evvel Allah teslim olanlarız. Gördünüz mü? Hallettiler bile işlerini adamlar. Ve de Allah'a teslim olmanın süruru içinde yollarına devam ediyorlar. Gözleri kapalı. Ama kurtuluşlarının mümkün olmadığını bilmiyorlar. Şimdi onlara soruyoruz. Siz Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Allah'a ulaşmayı dilemek mi? Böyle bir şeyi hiç hayatımızda duymadık diyorlar. Sen neden bahsediyorsunuz kuzum? Allah'a ulaşmayı dilemek de ne demekmiş? İşte diyoruz ki Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemezsen Allah-u Teala diyor ki onlar benim ayetlerimden gafildirler. Sen Allah'a ulaşmayı dilemeyi bilmediğine göre Allah'ın ayetlerinden gafil misin? Ne münasebet diyor. Ben üniversitede öğretim üyesiyim kardeşim diyor. Bir sonuçla karşı karşıyayız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın ayetlerini bilmiyorlar. Allah'ın ayetlerinden gafiller. Eğer Allah'a ulaşmayı dileselerdi, o zaman zaten geri kalan 6 safayı da ard arda öğreneceklerdi ve yaşayacaklardı. Allah onları da öğretecekti. Din öğrenmek, tatbik etmek ve öğretmek Allah ile sağlam bir ilişkinin varlığıyla mümkündür. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Allah da adlarını koymuş. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Biz de onu söylediğimiz zaman kıyametler kopuyor. Sen bize cahil dedin. Sen bize Allah'ın ayetlerini bilmiyorlar dedin. Sevgili kardeşlerim, aziz din öğreticileri, ben demedim. Allah-u Teala bunu söylüyor, biz de Kur'an'daki ayetleri de söylüyoruz. Allah-u Teala'nın söylediğini de inkar edemezsiniz. Öyleyse Allah-u Teala daha böyle söylediğine göre daha başta Allah'a ulaşmayı dilemeyenin gideceği yer cehennemdir diyor kazandığı dereceleri itibariyle. Hiçbiriniz kurtulamazsınız Allah'a ulaşmayı dilemezseniz eğer. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir yanlış İslam hayatı herkesi, insanların çoğunu muhtevasına almış, şeytan hepsini peşine takmış, cehenneme doğru koşarak götürüyor. Bu insanlar cennete gireceklerini zannederek cehenneme doğru gidiyorlar. Ve bizim görevimiz ikaz etmek. Diyoruz ki bu standartlar altında kurtulamazsınız. Daha Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Bundan sonraki safhaların hiçbirini yaşamanız zaten mümkün değil. Gördük ki sahabe ruhlarını, veçlerini Allah'a teslim etmiş. Nefslerini de Allah'a teslim etmişler mi? Daimi zikre ulaşmışlar mı? Gene söylediğimiz ayet Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi bütün sahabenin ullelbap olduğunu, daimi zikrin sahibi olduğunu, yani nefslerini de Allah'a teslim ettiklerini garanti ediyor. Kesin olarak ispat ediyor. Peki sahabe daha üst makama çıkmışlar mı? İrşada ulaşmışlar mı? İrşada da ulaşmışlar.
İşte Allah Teala sahabenin irşada ulaştıklarını Hücurat Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde söylüyor. Diyor ki ey sahabe biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin dediklerinize itaat etseydi bundan çok zarar görürdünüz. Belki Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi, fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Hepsi, bütün sahabe irşada ulaşmış. Altıncı safa. Peki bir hakkın takvaya da ulaşmışlar mı? Hepsi. Allah Teala bir hakkın takvayı şöyle tarif ediyor. Yani iradenin Allah'a teslim edildiği noktayı. Ya eyyühellezine aminu tekullâhe hakka tukatihi. Ve la temutunne illa ve entüm müslimun. Ve ölme, önce Allah'a teslim ol, sonra öl. Bu ve la temutunne illa ve entüm müslimun ifadesi bir hakkın takvanın işareti. Bakara suresinin 132. ayetinden ...136. ayetine gelinceye kadar Allah-u Teala peygamberlerin Allah'a tesliminden bahsediyor. Bu teslimin Hakka Tukati'ye teslim olduğundan bahsediyor. Ve sahabe için de aynı şeyi söylüyor. Onlara deyin ki ve nahnu lehu müslimun. Ve biz ona teslim olanlarız. Allah Teala bu teslim standartlarında bahsederken Hazreti Yakup'tan, onun torunlarından o ifadeyi kullanıyor. وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Görüyoruz ki bütün sahabe Allah'a iradelerini de teslim etmişler. Zaten bunun kesin delili var Kur'an-ı Kerim'de. Kim iradesini Allah-u Teala'ya teslim ederse o irşat makamının sahibidir. Bakıyoruz ki sahabenin irşat makamının sahibi oldukları inkar edilemez. Her ne kadar bizim sevgili alimlerimiz irşat olayı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber bitmiştir. Ondan sonra artık mürşit gelmeyecektir diyorlarsa da Kur'an-ı Kerim bunun aksini ispat ediyor. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesiyle. Diyor ki Allah-u Teala o sabikunel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah-u Teala. Öyleyse ister ensar olsun ister macirin hepsine tabi olunmuş. Yani hepsi irşat makamının sahipleri. Tabi olanlara tabi'in diyoruz. Herkes öyle söylüyor. İnkar edenler de öyle söylüyor. Ve tabi'ine tabi olanlara da tebe-i tabi'in diyoruz. Onlar da öyle söylüyor.
Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber irşat müessesesi bitmemiş. Ondan sonra dört halifeye tabi olunmuş. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali. Ondan sonra da sahabeye tabi olunmuş. Söylediğimiz ayet-i kerime. Ve bugün İslam'ın beş şartıyla bağlanmış. Allah-u Teala diyor ki, takva sahibi olmayanlar cehenneme gider diyor. Amini olmayanlar cehenneme gider diyor. Hidayet üzere olmayanlar, hidayete ermeyenler cehenneme gider diyor. Felaha ulaşamayanlar cehenneme gider diyor. Allah'a kul olamayanlar cehenneme gider diyor. Allah'ın rızasına ulaşamayanlar cehenneme gider diyor. Allah'a teslim olmayanlar cehenneme gider diyor. Ve bugünkü din öğretisinin muhtevasında İslam'ın 7 safhası olmadığı gibi 7 tane kurtuluşa ait olan kavram da yok edilmiş. Ve her şeyden evvel din öğretenlerin dinlerini öğrenmeleri gerek. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse sözümüze kulak verin. Artık İslam dininin Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide o insana ulaşıp tabi olmak ve ruhu Allah'a ulaştırmak muhtevasında 3 kat cennet var, dünya saadetinin yarısı var. Bunların hepsini devreden çıkarmayı başarmış iblis. Bundan sonra dünya saadeti geliyor. Fizik vücudun tesliminde %90. Nefsin tesliminde %100. İrşada ulaşıldığında iradenin tesliminde gene %100 dünya saadeti. Onların da hepsini yok etmiş. Allah-u Teala buyuruyor ki, Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler diyor. Neymiş o kolaylık? Son derece kolay bir müessese, sadece bir dilekle 3 kat cenneti ve dünya saadetinin yarısını Allah-u Teala garanti ediyor size. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Ben onu cennetime mutlaka alırım diyor. Kendime ulaştırırım demesi 21. basamak. Bu noktada nefsinizin kalbinde %51 nur birikiyor. Dünya saadetinin %51'i sizin oluyor. Yarısından daha fazlası. Şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düşüyor. Ve sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İslam'ın bütün kalelerini iblis birer birer yıkmış. Moloz yığınları kalmış geride. 7 tane burç, takva sahibi olmak, ameni olmak, hidayete ermek, felaha ermek, Allah'a kul olmak, Allah'ın rızasını kazanmak ve Allah'a teslim olmak. 7 burcun 7'si de yerli bir. Hiçbirinin adı bile okunmuyor. Allah'a ulaşmayı dilemek de ne demek diyorlar? Yani intihar etmeyi mi dileyelim diyorlar? İnsan ruhunun diyorlar hayattayken, o kişi hayattayken Allah'a ulaşması hiçbir şekilde mümkün değil. İnsana ruh hayat verir diyorlar.
ruhunuzu ruhunuz sizden ayrılmışsa, ayrıldığı an zaten öldünüz demektir diyorlar. Sadece ölülerin ruhları Allah'a ulaşır diyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, din adında ne varsa iblis yerle bir etmiş hepsini. Bütün kavramları unutturmuş insanlara, bütün güzellikleri mahvetmiş. Ve insanları kurtuluşa ulaştıracak olan ne kadar esas varsa hepsi Kur'an-ı Kerim'de var olmasına, farz olmasına rağmen hepsini yok etmeyi başarmış. İşte böyle bir dünyada yaşıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bugünkü İslam. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir konumuzu daha beraberce bitirmeyi Allah Teala nasip kıldı. Ona sonsuz hamd ve şükrederiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha bir Allah sohbetinde Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Hem de mutluluğu anlatmak üzere. Allah'ın bütün insanları ulaştırmak istediği yegane hedef budur: mutluluk. İnsan dünya mutluluğuna ve cennet mutluluğuna programlanmış olan bir varlıktır. Hanif fıtratı bu demektir. İnsanın kendine düşen görevleri yapması halinde Allah'a açılan bütün kapıların açılacağı, kapalı olan, Allah'a açılan, açılması gereken bütün kapıların açılacağı, şeytanın kapılarının ise kapanacağı bir sonuca kişiyi ulaştırmak ve kişiyi iç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile olan ilişkilerinde mutlak bir saadete ulaştırmak. Kesintisiz bir suf ve sükun hali. İşte Allah'ın dininden murat budur. Din niçin vardır sevgili kardeşlerim? Din, bütün insanları Allah'ın mutluluğa ulaştırması için bir temel öğretidir. Din, insanları mutluluğa ulaştırabilecek olan yegane vasıtadır. İkinci bir vasıta yok sevgili kardeşlerim. Ve bu şumullü, geniş kapsamlı mutluluk müessesesi sizin her şeyinizle alakalıdır. Ruhunuzla, beçinizle, nefsinizle, aklınızla, iradenizle, her şeyinizle alakalıdır. Her şeyden evvel şunu unutmamalıyız sevgili kardeşlerim. Hepimiz sadece birer mahlukuz, yaratıkız, o kadar. Evvela ne olduğumuzu bilelim ve yerimize oturalım. Sadece Allah tarafından yaratılan birer mahlukuz, yaratıkız. Sahibimiz O, bizi yaratan. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden bu Allah'a inanmayanlara o kadar çok acırım biliyor musunuz? Onlar Allah'a inanmıyorlar. Kendilerinin nelerin sahibi olduğundan haberleri yok. Bir kalpleri olduğunu, kalplerinde ekinnet olduğunu, idraki önleyen bir müessese olduğunu bilmiyorlar. Gözlerinin görmedikleri bir perdeyle perdeli olduklarını bilmiyorlar. Kulaklarının vakra adlı bir engelle Allah'a ait olan şeyleri duymaktan men edildiğini bilmiyorlar. Ve Allah'a ulaşmayı dilemedikçe
Bu kapalı kapılardan hiçbirisi açılmaz. Allah'ın öğretisi, şeytanın öğretisinin bir boş öğreti olduğunu, insanın yapısına ne kadar aykırı olduğu gerçeğini insanlara öğretmek üzere Allah Teala tarafından indirilmiştir. Öyleyse Allah'ın öğretisine dikkatle bakın ki bütün insanların gözleri kördür, kulakları sağırdır, kalpleri idraksizdir. Ne zamana kadar? Ne zamana kadar bu insanlar ölüdür? Çünkü Allah Teala bunlara ölüler diyor. Allah'a ulaşmayı diledikleri noktaya kadar bu insanlar ölüdürler. Ve Allah'ın rahim esması onlar üzerinde tesir icra etmez. Öyleyse insanlar var, Allah'ın rahim esması üzerlerinde tesir icra ediyor. İnsanlar var, sadece Allah'ın Rahman esması ile yaşıyorlar ömürleri boyunca. Allah'ın Rahman esması herkesindir. İnsanlar Allah'ın sofrasından yerler içerler, onun havasını teneffüs ederler. O onları dünyaya getirmiştir ve mutlu olsunlar diye dünyaya getirmiştir. Onlarsa mutsuzluğu seçmişlerdir. Seçerler ha. Onlarsa cehennemi seçmişlerdir. Onu da seçebilirler. Sevgili kardeşlerim, eğer biz insansak, bizi O yaratmışsa, o zaman yarattığı insanı niçin yarattığını merak etmeyecek miyiz? İlk adım gözün açılması, bu araştırmanın neticesine bağlı. Eğer araştırmazsak, o zaman hakikati bilemeyiz, zanna tabi oluruz. Zansa hak değildir. Hakikati içermez. Öyleyse bizim düşündüklerimize Allah'ın söyledikleri uymayabilir. Ama hepsini reddetmeden önce incelemek mecburiyetinde değil miyiz? Ancak incelediğimiz zaman Allah'ı sevmeye başlarız, Allah'tan hoşlanırız. Birinci safa, Allah'ı sevmeye başlarız. İkinci safa, Allah'a aşık oluruz. Üçüncü safa ve Allah'a hayran oluruz. Dördüncü safa. Görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Yaratık, yaradanına karşı başlangıçta hiçbir şey duymuyor. Duymaması için bütün şartlar hazır. Gözleri kör, kulakları sağır, kalbi dilsiz, kalbi idraksiz. Öyleyse Allah Teala niçin yaratmış acaba biz insanları? Böyle idraksiz bir şekilde yaşayalım diye mi? Yoksa bu yaratılışın bir sebebi olmalı. Bir takım insanlar bir laflar ediyorlar, bir şeyler söylüyorlar. Acaba ne söylüyorlar diye merak etmeyecek miyiz? Onların arasında bir sürü sahtekar var. Bu Allah'tan bahsedenler arasında tamam, ama sahtekarların arasında Allah'ın gerçek
dostları da var. İnceleyen insanlar sonunda mutlaka hedeflerine ulaşacaklardır. Doğruyu öğreneceklerdir. O zaman Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir ve gözlerinin açıldığını ve görmeye başladığını, kulaklarının açıldığını, işitmeye başladığını, kalbindeki ikindetin aldık yerine ifat konulması sebebiyle irşat makamının söylediklerini idrak etmeye başladığını görecektir. Önünde o güne kadar hiç hissetmediği bir yeni boyut açılacaktır, bir ufuk. Allah'ın ufku. Ve o zaman o kişi her gün biraz daha şükredecektir, hamd edecektir Allah-u Teala'ya. Onu dünya adı verilen bu gezegende dünyaya getirip hayat verdiği için. Öğrendikçe Allah'a karşı sevgisi, tutkusu ve neticede hayranlığı artacaktır. Sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz? Bir insanın bir tek hücresinde 23 çift kromozomu var. Her biri DNA sarmalları taşıyor. Ve bir insanda tam 70 trilyon hücre var. Bu hücre yapısı içinde o kadar küçük bir alemde Allah-u Teala öyle bir sonsuz yaratım muhtevası oluşturmuş ki aslında her insan bir kainattır. Sevgili kardeşlerim, hücreleriniz atomlardan oluşmuştur. Atomlar elektron ve karşıt elektronların oluşturduğu proton, nötron ve çevre elektronlarından oluşmuştur. Ve her birinin dizaynında uzay vardır. Tıpkı makro alemde güneş sistemleri gibi mikro alemde de atomlar söz konusudur. Künnes ve künnes kanunlarına göre çalışan bu sistemlere dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Mikro alemle makro alem arasında bir fark göremeyeceksiniz. Aynı kudret elinin mikro alemi de makro alemi de yarattığını göreceksiniz. Hayranlığınız artacak. İşte o yaratıcı her şeyinizle sizi yaratmış. İki tane yarım hücre bir bütün oluşturuyor. Ve hücreden 70 trilyon hücre vücuda geliyor. Ve her şeyinizle kainattaki en üstün mahluk oluyorsunuz, insan. Allah'ı idrak etmek yetkisinin en üstünü ve mutluluk adlı simgenin en üst seviyedeki varisi.
insan. Mirasçısınız. Mutluluğun mirasçısısınız. Kainatın mirasçısısınız. Bu içinde yaşamakta olduğumuz dünyanın arzın mirasçısısınız. Onun yaratığı olmaktan bir gün gurur duyacaksınız. İnsan olarak yaratıldığınız için Allah'a çok sonsuz hamd ve şükredeceksiniz. Düşünün ki sizi karşılıksız yarattı. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Hepiniz bir hazinesiniz. Hepiniz trilyar dersiniz. Şu gören gözlerinizle, işiten kulaklarınızla, çalışan bütün uzuvlarınızla siz bir hazinesiniz. Ne demek istiyorum? Bu hazineden mahrum olan insanların, size bedavadan verilen bu görme hastasının, işitme hastasının, düşünme hastasının, her türlü organınızın çalışma standartlarının sahibi olmayan insanları düşünün. Onlar, o sizde şu anda size bedava verilip de çalışmakta olan o sistemlerden kendilerinde olmayana sahip olmak için ellerindeki bütün serveti verebilirler. O servetlerin hepsinin sahibisiniz. Çünkü sizde onların hepsi var. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada Allah'a ne kadar şükretmeniz gerektiğini vurgulamak istiyorum. Mutlu olmak için yaratıldınız. Ve Allah Teala sizden de, hepinizden, sizin mutlu olmanızın dışında hiçbir şey istemiyor. Hemen bir kısmınız diyeceksiniz ki, iyi de Allah Teala namaz kılmamızı emretmiş, oruç tutmamızı emretmiş, zikir yapmamızı emretmiş. Bir sürü angaryalar yüklemiş üstümüze. Ha, onlar mı? Onlar angarya değil sevgili kardeşlerim. Onları yaşayabilecek seviyeye geldiğiniz zaman her birinin doyulmaz zevkler olduğunu yaşayacaksınız.

Aman Allah-u Teala'ya ne kadar hamd edeceksiniz, şükredeceksiniz biliyor musunuz? Sizi ona layık gördüğü için. O size bunları niçin verdi? Karşılıksız ve sadece sizi mutlu etmek için. Yaratıyor ve mutlu ol diyor. Sen diyor mutluluğun ne olduğunu bilmezsin. Ama benim öğrettiğim kişiler var. Onlardan öğreneceksin diyor Allah-u Teala. Böyle dediği için de ona gücenmeyin sakın. Bunu sizin güzelliklere ulaşmanız için yapıyor. Sadece tek bir hedefi var. Hepinizin mutlaka saadete ulaşmasını istiyor. Muradı ne? Muradı bütün kullarının sülh ve sükun içinde bir saadeti yaşamaları. Şu küçücük 50-60 senelik, diyelim 100 senelik bir dünya hayatından sonra kıyametten sonra sonsuz bir cennet hayatı yaşamasını da istiyor. Herkesin cennete girmesini o kadar kolay şartlara bağlamış ki, insan olarak yaratılmanızın size ne kadar büyük bir torpil olduğunu o zaman anlıyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, bir tek dilek Allah'a ulaşmayı dilemek, mutlaka cennet. Ne karşılığı? Bir dilek karşılığı. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah'ın cennetine giriyor. Hem de üçüncü kat cennete kadar hiçbir karşılıksız Allah-u Teala onu ulaştırmayı garanti etmiş. Sevgili kardeşim, sevmeyen yapar mı bunu? Düşünebiliyor musunuz? Şu dünya üzerinde yarattığı ne varsa hepsini sizin için yaratmış. Biz bütün göklerde ve bütün yerlerde yarattığımız her şeyi sizin emrinize musahhar kıldık. Ey insanlar diyor Allah-u Teala Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesinde. Affedersiniz 13. ayet-i kerimesinde. Ne yapmış, ne yapmış? Hiç, emrimize vermiş. Yarattım diyor, hepsi sizin. Sizin için yarattım diyor. Yerleriyle, gökleriyle bir kainatı herkesin hayata getirildiği yerdeki o gezegenlerin hepsini biz insanlar için yaratmış. Ve yaratmakla kalmamış, emrimize vermiş. Kimlerin emrinde? Emre almayı liyakatle sürdürebilecek olan kişilerin emrinde. Öyleyse o liyakati kazanmanıza bağlı. Sadece bu dünya değil, kainat sizin. Her gece kainatın dilediğiniz noktasına gidebilirsiniz. Allah her şeye kadirdir. Bu yetkiyi size verdiği gün başka bir mutluluğu yaşayacaksınız. Göreceksiniz ki fizik bedeniniz siz ondan ayrıldığınız zaman uykuya giriyor. Ama siz o anda onun içinde değilsiniz. Sonsuz bir kainat önünüzde açık. Kaybolma ihtimaliniz de yok. Nereye giderseniz gidin. Sonsuz mesafeler bir hiçtir. Sevgili kardeşlerim, neyi düşünürseniz düşünün. Onunla, Allah ile olan ilişkilerinizde her şey sizin emrinize verilmiş. Siz insansınız. Onların hepsine layıksınız. Öyleyse bu layık olmanız nihai bir liyakattir.

Yani her kademenin sonunda elde edeceğiniz hedeflere liyakat kesbedeceksiniz. Onların hepsinin potansiyel liyakati sizde mevcut. Ama onları sırayla kuvveden fiile çıkarmadıkça ne ruhunuzu, ne fizik vücudunuzu, ne nefsinizi, ne iradenizi Allah'a teslim edemezsiniz. Edemezseniz daha üst, daha üst, daha üst seviye mutlulukları yaşayamazsınız. İlkel bir saadeti yaşarsınız. Oysa biz size diyoruz ki siz bir insansınız. Öyleyse mutlulukların en üstününü yaşamaya ehil olarak yaratıldınız. Çünkü hepiniz hanif fıtratıyla yaratıldınız. Bu demektir ki siz dört teslimi de gerçekleştirebilirsiniz. Ruhunuzun, veçinizin, nefsinizin, iradenizin Allah'a teslimi. Allah'ın iradenize, iradesine bağlanmak. Ve sadece doğrulardan böylece hareket etmeyi başarabilmek. Allah'ın iradesiyle sonsuz mutlulukları yaşamak. Sevgili kardeşlerim, size kucak kucak mutluluk sunuyor Allah-u Teala. Yeter ki siz yaşamak isteyin bu saadeti. Peki bu kadar kolaysa neden insanlar yaşayamıyor? Hah, işte problemimiz de o. Onun için bu mutluluk sohbetini yapıyoruz size. Evvela bu mutluluğa engel olan bir nefsiniz var. Nefsiniz baştan aşağı afetlerle dolu. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptiralar, isyan, düşmanlık, nefret, her türlü kötü şey içinde. Böyle bir dizaynda ne olur diyeceksiniz. Bunlar varsa bana ne? Sevgili kardeşlerim, durun bakalım. Biliyor musunuz nefsinizin afetlerinin özelliklerini? Nefsinizin afetleri sizi mutlu kılmak için Allah'ın verdiği bütün emirlere itaat etmek istemez. Onların hepsini asla yapmak istemez. Hiçbir emri yerine getirmek istemez. Yetmez. Allah neyi yasak etmişse onları da mutlaka yapmak ister nefsinizin afetleri. Ve nefsiniz %100 afetlerle doludur. 100 ünite diyelim, afet nefsiniz bu tarafta. Bu tarafta ise 100 ünite hasletle, yani %100'ü ifade etmek için 100 ünite diyorum, %100 hasletle ruhunuz yaratılmış. Onun özelliklerine, Allah'ın bütün emirlerine mutlak itaat etmek, mutlaka gerçekleştirmek bütün emirleri, hedefleri bu. Allah neyi yasak etmişse asla işlememek. İşte ruhunuzun hasletleri bu standartlar içinde. Öyleyse şunu hesaba katacaksınız. Ne zaman Allah'ın emrini yerine getirmiyorsanız, ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işliyorsanız, arkasından Allah Teala size azap eder. Üzerinizde azap bırakır. Ne zaman Allah Teala'nın emrini yerine getirmiyorsanız veya yasak ettiği bir fiili işliyorsanız, siz o anda şeytanın emrindesiniz. Hiçbir zaman fark edemezsiniz şeytanın emrinde olduğunuzu. Bu kurnaz yaratık, korkunç bir zekaya maliktir. Ve sizin iç sesinizi taklit ederek kendi negatif emellerini sizin düşüncenizmiş gibi size empoze etmeye çalışır. Ve çoğunlukla ona itaat edersiniz.
Çünkü nefsinizin afetleri de zaten tam şeytanın düşündüklerini ister. Allah'ın emrettiklerini yapmak istemezler. Yasak ettiği fiilleri ise işlemek isterler. Öyleyse şeytanın ekmeğine nefsinizin afetleri yağ sürüyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, unutmayın. Ne zaman bir emri çiğnerseniz, madde bir. Ne zaman bir yasağa riayet etmezseniz, madde iki. Allah mutlaka size azap eder. Belki de bana diyeceksiniz ki, işte görüyor musun, bak Allah bize azap ediyor. Acaba neden azap ediyor? Doğruları öğrenesiniz de onları yaşayasınız ve her hareketinizden sonra size huzur ve mutluluk ulaştırsın diye. Sevgili kardeşlerim, bu sizin elinizde, o noktaya ulaşabilirsiniz kolayca. Allah Teala yolun yarısından fazlasını, hatta dörtte üçünü garanti etmiş. Dörtte üç noktasına kadar sizi kendisinin liderliğinde hedeflerinize ulaştıracağına dair yemin vermiş. Allah'ın ahdi var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım ve onu yolun %75'ini ona böylece tamamlatırım. Ne demek istiyoruz? 28 basamaklık bir İslam merdiveninin 21. basamağına kadar sizi yükseltmeyi garanti etmiş. Neyi garanti etmiş başka? Nefsinizin kalbindeki afetlerin de %51'ini yok etmeyi garanti etmiş. Böylece 151'i Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasakların hiçbirini işlemeyen bir hüviyet kazanacak iş dünyanız. Ve bunun birinci %100'ü ruhunuzun hasletleri, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği fiilleri asla işlemiyor. Nefsinizin afetlerinin de %51'i yok olmuş. İkinci %100'ün %51'i Allah'ın bütün emirlerini gene yerine getiriyor, yasak ettiği fiilleri işlemiyor. Öyleyse ruhunuzda bir %100 var, nefsinizde de bir %51 var. İki %151'i Allah'ın istikametinde çalışmaya başlamış. Öyleyse böyle bir dizaynda ne kalmış geriye? 249. 250 deseniz %25'i ifade eder. Sevgili kardeşlerim, Allah sizi oraya ulaştırmakta kararlı. Bir tek talebiniz üzerine sizi üçüncü kat cennetin sahibi yapmaya hazır ve nefsinizin afetlerinin de %51'ini alarak sizin iç dünyanızda %75'lik bir sulh ve sükûnu oluşturmak için Allah hazır. Ama şeytan da hazır. O da sizin mutsuz olmanız için her şeyi yapar. Bütün gayretiyle sizi mutsuz etmek için her nevi hileyi, desiseyi kullanacaktır. Unutmayın, başlangıçta hepinize dediklerini yaptırabilir. Çünkü arkasında nefsinizin afetlerini çok iyi kullanma yeteneği var, yetmez. Zaten nefsinizin afetlerinin talepleri şeytanın talepleriyle aynı talepler. Ve neyi yaptırırsa hep nefsinizin afetlerine kumanda etmek suretiyle yaptırır. Onlara tesir etmek suretiyle yaptırır.
tesir etmesi de söylediğimiz gibi hiç de zor değil. Çünkü zaten nefsiniz öyle yapmak istiyor. Ona göre yaratılmış, ona göre programlanmış. Ruhunuzsa şeytanın hiçbir talebini yerine getirmemek üzere yaratılmış. Ne emirler cephesinde, ne nehiler cephesinde. Yani tekamülün son safhasında bir yaratık ruhunuz. Allah'tan geldi, tekrar Allah'a dönecek. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İslam'ın yaşanması tasavvuf adını alır. Tasavvuf bir yaşam biçimidir. Hayat tarzı. Bu hayatı yaşayan insanlar acaba neden mutlu oluyor, hiç düşündünüz mü? Çünkü öyle bir noktaya ulaşıyorlar ki orada iç dünyalarında da mutlak saadet, kesintisiz bir sulh ve sükun hali oluşuyor. Dış dünyalarında da, başka insanlarla ilişkilerinde de kesintisiz bir mutluluk, bir sulh ve sükun hali oluşuyor. Allah ile olan ilişkilerinde de hem emirler cephesinde, Allah'ın emirleri cephesinde, hem de nehiler cephesinde, Allah'ın yasakları cephesinde kesintisiz bir sulh ve sükun hali oluşuyor. Üç aleminizde de mutluluk, dünya mutluluğu için Allah'ın hedefi işte bu. Ona ulaşasınız diye yaratıldınız. Ulaştığınız zaman ne kadar çok ona hamd ve şükredeceksiniz biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Her şey öylesine mükemmel dizayn edilmiş ki, bir yaratık olarak bunların idrakine varmanız, Rabbinize şükran borcunuzu sonsuz büyüklüğe çıkartıyor. Onu tanıdıkça küçülüyorsunuz. Ve ona hayran olduğunuz devrede, yani iradenizi de ona teslim ettiğiniz zaman, bakıyorsunuz ki siz sadece kocaman bir sıfırsınız. O ise düşünebileceğiniz ve düşünemeyeceğiniz bütün cephelerinde mükemmelliği, eksiksizliği temsil ediyor. Nasıl hayran olmasınız sevgili kardeşlerim? O eksiksiz, tam, mükemmel, sizse her geçen gün onunla kendinizi karşılaştırdığınız zaman sıfıra doğru yaklaşıyorsunuz. Onu tanıdıkça yaklaşıyorsunuz. Bir mahluk olmanın, yaratık olmanın neticelerine ulaşıyorsunuz. Ama biliyor musunuz? Sizin Allah karşısındaki bu küçülmenizin mukabilinde de mutluluğunuz devamlı büyüyor. Varlıklarınızı Allah ile mukayese ettiğiniz zaman bir yaratık olmanın o idrakine yavaş yavaş ulaşıyorsunuz. Bu sizi devamlı sıfıra doğru yaklaştırıyor. Tam sıfır olamazsınız. Ama onunla mukayese ettiğiniz zaman kendinizi sıfır olarak düşünebilirsiniz. Onu tanıdıkça, evvelce onun hiç bilmediğiniz vasıflarını o size keşfettirdikçe, ona olan hayranlığınız arttıkça kendinize bakacaksınız. O konuda da sıfırsınız, başka konularda da sıfırsınız. Aklınıza Allah-u Teala'nın cephelerinden hangisi gelirse her sahada o eksiksiz bir mükemmelliği siz de
sadece eksiklerle donatılmış bir yapıyı temsil edersiniz. Ama unutmayın, bu idrak müessesesi devam ettiği sürece Allah sizi her geçen gün daha çok, daha çok, daha çok sevecektir. Kainattaki düşünebileceğiniz en büyük dostun o olduğunu göreceksiniz. Onun için ona aşık olacaksınız. Onu o kadar çok seveceksiniz ki, onun dışındaki insanlara karşı duyduğunuz, duyabileceğiniz, dünya insanının en büyük sevgisinden daha ötede olan sevgileriniz, Allah'a karşı duyduğunuz sevginin yanında küçücük kalacak. Sevginin ne olduğunu öğretecek Allah Teala size. Ben Allah'ı çok seversem başka insanları sevemem zanneden, insanların ne kadar yanlış düşündüğünü öğretecek. Öyleyse bu sevginin dizaynı içerisinde Allah'a aşık olacaksınız ve hayran olacaksınız. Ve sizlerle Allah arasında bir muhteşem sevgi dizaynı. Şimdi mutluluk denilen müesseseye baktığımız zaman demiştik ki bir insanın iç dünyasında, dış aleminde ve Allah ile olan ilişkilerinde kesintisiz bir mutluluk hali. İnsanlar neden mutsuzlar? Çünkü Allah-u Teala'nın onları mutlu etmek için vaz ettiği temel standartların yaklaşımında değiller. Uzak kalıyorlar hedeflere. Allah'ın sırf onları mutlu etmek için vücuda getirdiği din adı verilen müesseseyi reddediyorlar. Reddetmeyenleri de iblis yoldan çıkarmış, mutluluğun dışında bırakmış onları. Neden insanlar mutsuz? Hadi gelin beraber bakalım. Bir insanın mutlu olabilmesi, o kişinin nefsindeki afetlerin tamamen yok olmasına bağlı. Zikir adı verilen bir işlemle nefsinizdeki bütün afetleri daimi zikre ulaşarak yok ettiğiniz zaman, nefsinizin bütün afetleri yok olacaktır. Hepsi faziletlerle yer değiştirecektir. Bu fazl adı verilen nurlar, nefsinizin kalbinde yerleştikleri zaman, nefsinizi bütünüyle işgal ettikleri zaman, nefsinizin bütün afetleri yok olmuş olacak. Bunun manası nefsinizin bütün sistemi, yani içinde bulunan bütün faziletler, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi dileyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanacaklar. Öyleyse ruhunuzun hasletleri ne yapıyordu? Allah neyi emretmişse onu mutlaka yapmak istiyorlardı. Allah neyi yasak etmişse onu da mutlaka yapmamak istiyorlardı. Yani Allah'ın emrine ve yasaklarına tam olarak riayet ediyorlardı. Peki nefsinizin kalbini gelip işgal eden bu faziletler, onlar da aynı. Yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğe kavuşuyorsunuz. Nefsinizle ruhunuz aynı paralelde oluyor. Aynı paralelde, aynı standartlarda. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Hadi gelin şimdi sizinle bakalım. İnsanlar şu dünya hayatında
neden mutsuzdur? Nefsinin tamamı afetlerle dolu olan bir insan düşünün. Bu kişinin iç dünyasında kavga var. Allah neyi emretmişse nefsinin afetleri asla yapmayı istemiyor. Neyi yasak etmişse onları ise nefsinin afetleri yapmak istiyor. Şeytan da nefsinin afetlerini daha da azdırıyor. Ama bir taraftan bu kişinin bir de ruhu var. Ve ruh Allah'ın bütün emirlerine itaat etmek istiyor. Yasaklarına da riayet etmek istiyor. Yasak ettiği şeyleri işlememek istiyor. Yani nefsin kabul ettiği şeylerle ruhun kabul ettiği şeyler hem yasaklar vadisinde hem de emirler vadisinde tamamen birbirine zıt. Nefsin istediğini ruh reddediyor, ruhun istediğini nefs reddediyor. Hangi konuda akıl bir karar alacaksa, ikisi birden akla birbirine tamamen ters düşen şeyleri söylüyorlar. İkisi de ısrarlı kendi dediğinin yapılması konusunda. Ruh neden ısrarlı? Ruh için başka bir alternatifi yok. Tekamülün zirvesinde yaratılmış, Allah'ın en güzel şeylerini yerine getirmekle vazifelendirilmiş, Allah'ın emrettiklerini yapan, yasak ettiği hiçbir şeyi işlemeyen bir özelliğin sahibi. Fizik vücut da öyle davransın istiyor ve ısrar ediyor bu konuda. Çünkü dizaynı buna göre. Nefs de sadece afetlerle dolu, dizaynı da tam onun tersi. Bu sebeple devamlı kavga halindeler. Her ikisi de kendi dediğinin kabulünü, karşı tarafın dediğinin kabul edilmemesini istiyor. Ve bu sebeple aralarında bir diyalektik kavga söz konusu. İç dünyanızda kesintisiz bir kavga var. Sevgili kardeşlerim, kavga varsa orada mutluluk yoktur. Yetmez. Nefsinizin afetleriyle şeytan aynı paralelde olduğu için ve aklınız da Allah'ın aşağı yukarı bütün emirlerinin reddedildiği, yasak ettiği her fiilin işlendiği bir ortamda aklınız şuur kazandığı için hem şeytanın azdırmasıyla hem de aklınızın nefsinizin taleplerine uygun standartlarda oluşu sebebiyle genel olarak Allah'ın yasak ettiği şeyleri işliyor insanlar, emrettiklerini de gerçekleştirmek istemiyorlar. Böyle yapıldığı sürece de Allah-u Teala onlara azap veriyor. Allah'ın emirlerinin yapılmadığı her işlevde kişi bir huzursuzluk duyar. İşte bu onlara Allah'ın verdiği riçtir. Allah'ın verdiği azaptır. Şeytanın dediğinin her yapıldığı olayda Allah o kulunun üzerine azap bırakıyor. Peki sonra yasak ettiği fiillerin işlenmesinde de aynı sonuç. Öyleyse bu kişi iç dünyasında iki ayrı sebepten dolayı mutsuzdur. Bir, Allah'ın emirlerini de çiğniyor, yasaklarını da çiğniyor. Her Allah'ın emrettiği emri ve yasağı çiğnediğinde Allah-u Teala ona azap ediyor. Bu sebepten huzursuz kişi. İki, iç dünyasında devamlı kavga olduğu için huzursuz. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Uyuşma halidir. Sükunetin ve sulhün var olabilmesi için iki tarafın uyum sağlaması gerekir. Hem kavga sebebiyle, nefsle ruh arasındaki kavga sebebiyle, hem de Allah'ın emir ve yasaklarının devamlı çiğnenmesi sebebiyle kişi huzursuz. Kişisel olarak namaz kılması lazım, kılmıyor.
ruh nefse azap ediyor, Allah fizik vücuda azap ediyor. Kişi Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyor, yine ruh nefse azap ediyor, Allah fizik vücuda azap ediyor. Bir taraftan Allah'ın verdiği azap, öbür taraftan devamlı bir iç dünyadaki kavga, nefsin askerleriyle, ordularıyla, ruhun orduları devamlı birbiriyle kapışma halinde, savaş halinde. Kıyasıya bir savaş sürüyor kişinin iç dünyasında ve bu devamlı bir huzursuzluk manasına geliyor. Sonra kişinin bir de dış dünyasına bakalım. Dış dünyasında da kişi huzursuz. Hangi sebepten huzursuz? Başka insanlarla olan münasebetlerinde nefsi o başka insanlara sert davranışlarda bulunuyor. Onları kıracak davranışlarda bulunuyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, bu sebeple kişi başkalarının canını sıkan, onları huzursuz eden her negatif davranışında bu kişi huzursuz oluyor. Çünkü Allah-u Teala ona mutlaka başkalarının kalbini kıran her davranışında azap ediyor. Bu kadar da kalsa iyi ama kalmıyor. Çünkü kalbini kırdığı, kötü davrandığı kişi, kötülük yaptığı kişi intikam almak hissini taşıyor ve bundan intikam almak üzere harekete geçiyor. Ve intikamını fırsatı bulursa mutlaka alıyor. Bu kişinin intikam alması sebebiyle intikam alan kişiye dehşetli kızıyor. Kişi ve kendisine yapılmış bir hakaret, bir kötü davranış olarak değerlendiriyor ve tabii bu onu üzüyor. Kişi hem başkasına zulmettiği zaman huzursuz oldu, hem de ondan aynı olayı kendisine geri geldiğinde üzüntü konusu etti. İki defa üzüldü. Bu kadar da kalmıyor. Bu da kendisinden intikam alan kişiden intikam almak sevdasına düşüyor. Ve intikam almak için fırsat kolluyor. İntikamını alabilirse yeni bir günah işlediği için gene Allah-u Teala onu azap edecektir. Gene üzülecektir kişi. İntikamını alamazsa şuur altı birikimi oluşacaktır. Alınamamış intikam, yani kin oluşacaktır. Kin alınamamış intikamın sembolüdür. Ve böylece sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu kişi ard arda huzursuz olacaktır. Başka insanlarla olan ilişkilerinde hep huzursuz olacaktır. Peki Allah ile olan ilişkilerinde Allah'ın bir emrini yerine getirmediği zaman Allah-u Teala onu azap edecektir. Yasak ettiği fiilini işlediği zaman gene azap edecektir. Yani bu kişi hep bir azaba muhatap olacaktır. Emirler cephesinde de, yasaklar cephesinde de. Öyleyse bu kişi iç dünyasında mutsuz ve huzursuz. Dış dünyasında da, başka insanlarla ilişkilerinde de mutsuz ve huzursuz. Allah ile olan ilişkilerinde de mutsuz ve huzursuz. Öyleyse Allah'ın mutlu olmak için yarattığı insanoğlunun haline bakın. Herkes mutsuz, herkes huzursuz, herkes sıkıntılı.
Allah Teala bizi bunun için yaratmadı sevgili kardeşlerim. Eğer bu kişi daimi zikre ulaşmış olsaydı, nefsindeki bütün afetleri temizlemiş olsaydı, yerine ruhunun hasletleri gelmiş olsaydı, iç dünyasında durum ne olacaktı? Gelin bakalım, beraberce bakalım. Nefsin afetleri yok. Yerini faziletler almış. Yani o kişinin nefsi Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yapmak istiyor. Allah'ın yasak ettiği fiilleri de asla işlemek istemiyor. Ruhunun hasletleri de aynı şeyi aynı standartlarda istiyor. Yani Allah'ın emrettiğini ruh yapmak istiyordu, şimdi nefs de yapmak istiyor. Çünkü ruhun içi de, nefsin içi de hasletlerle dolu, faziletlerle dolu. Allah'ın yasak ettiği fiilleri ikisi de istemiyorlar yapmayı. Öyleyse ruhla nefs paralel bir dizayn içine girdiler. Ruhla nefsin orduları arasında sulh ve sükun akdi yapıldı. Ve nefsin ve ruhun kavgası bitti. Allah'ın bütün emirlerini ikisi birden %100 istiyor ve kişi işliyor emirleri ve Allah'ın bütün yasaklarına kişi mutlaka riayet ediyor. Öyleyse burada bir güzellik var. Allah'ın emirlerine riayet, yasak ettiği fiilleri asla işlememek ama hem ruh için geçerli hem de nefs için geçerli. Kavga bitmiştir. Kişinin iç dünyasında sulh ve sükun hasıl olmuştur. Daimi zikre ulaşan bir kişinin iç dünyasında böylece bir muhteşem sulh ve sükun hali oluşuyor. Bitti mi? Hayır, bitmedi. Kişinin dış dünyasında da aynı şey söz konusu. Başka insanlarla olan ilişkilerinde ne yapıyor bu kişi? Bu kişinin nefsi de ruhu da başkalarına kötü bir davranışı asla vücuda getirmez. Başkalarına yardım eder kişi ama onlara karşı bir haksız davranışta hiçbir zaman bulunmaz. Bulunmayacağı için bu kişi hiçbir zaman huzursuz olmaz. Allah ona azap etmez. Çünkü bu kişi başkalarını huzursuz eden, rahatsız eden, onlara kötü davranan bir insan hüviyetinden tamamen çıkmıştır. Öyleyse Allah-u Teala'nın o kişiye azap etmesi söz konusu olmayacaktır. Demek ki nefsinin afetleri kendisine hükümran olan bir insan başkalarına kötü davranırken daimi zikre ulaşan bir insan başkalarına kötü davranmıyor. Ve birincinin yaşadığı kötü davrandıktan sonra Allah'ın ona azap etmesini yaşamıyor artık. Bu daimi zikre ulaşan kişi başkalarına yaptığı bütün davranışlarda onların rızasını kazanmış bir kişi olarak, onları üzmeyen, huzursuz etmeyen bir insan olarak Allah-u Teala'nın onu katiyen azaplandırmadığı, tam aksine her davranışından sonra ona huzur verdiği bir insan oluyor dış dünyasında. Tabii bu kişi başkalarının kalbini kırmadığı için, başkalarına huzursuzluk vermediği için, onları sıkıntıya sokmadığı için Allah-u Teala ona devamlı huzur veriyor ve o etrafındaki insanlar da bu kişiden intikam almak durumunda kalmıyorlar. İntikam almaları için bu kişinin onlara bir kötülük yapması lazım. Yok böyle bir olay. O zaman bu kişi, nefsindeki afetleri yok eden bu kişi, kendisinden intikam alınmayan bir insan. Öyleyse hem birinci açıdan mutlu, hem de ikinci açıdan mutlu. Tabii kendisinden intikam alınmadığı için, bunun da başka bir insandan intikam alması hiçbir zaman geçerli değil. Böyle bir şey hiçbir zaman vücut bulmaz. Öyleyse üçüncü cepheden de kişi huzursuz. Ne oluyordu? Eskiden bu kişi intikamını alamadığı takdirde
Stres oluşuyordu onda. Şuur altı birikimi oluşuyordu. Stres oluşuyordu. İntikam alırsa bu sefer de haksız fiil işlediği için Allah-u Teala ona azap veriyordu. Yani başkasından intikam alsa da huzursuz, intikamını alamasa da gene huzursuzdu kişi. Şimdi intikam olayı yok. Stres ise hiçbir şekilde oluşamaz. Çünkü kişinin iç dünyasında stresi oluşturabilecek olan hiçbir özellik kalmamış. Bu kişi hiç kimseden intikam almayı istemiyor ki intikamını alamadı diye stres oluşsun. Öyleyse görüyorsunuz ki daimi zikre ulaşmış olan bir kişinin iç dünyasında daimi bir sükun hali oluşuyor. Dış dünyasında da daimi bir sükun hali oluşuyor. Ya Allah ile olan ilişkiler, orada da aynı şey var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah ile olan ilişkilerin emirler cephesi, Allah ne emretmişse bu kişi mutlaka yerine getiriyor. 5 vakit değil, 7 vakit namaz kılıyor. Zikri daimi zikir. Allah neyi emretmişse en güzel biçimde yerine getiren, her Allah'ın emrini yerine getirdiğinde de Allah-u Teala tarafından devamlı mükafatlar verilen, devamlı Allah'ın rızasını kazanan, Allah'ın ona devamlı huzur verdiği bir insan. Emirler cephesinde böyle, ya yasaklar cephesinde, orada da öyle. Çünkü bu kişi hiçbir zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemesi, şeytan ne kadar kendisini kışkırtırsa kışkırtsın, mümkün değil. O zaman bu kişi ne emirler cephesinde, ne de nehiler cephesinde, yani yasaklar cephesinde, Allah'ın yasak ettiği bir şeyi işlemesi mümkün olmayan, emrettiği bir şeyi ise yapmaması mümkün olmayan bir kişi. Öyleyse her an, her saniye devamlı derecat kazanan, her fiilin arkasından da Allah-u Teala tarafından devamlı taltif edilen, mükafatlandırılan, Allah'ın kendisine devamlı huzur verdiği bir insan. Hem o etrafındaki insanlara huzur veriyor, etrafındaki insanlardan da huzur dönüyor kendisine. Hem Allah ile olan ilişkilerinde kişi huzurlu. Böylece kişi iç dünyasında kesintisiz bir sulh ve sükun halinin sahibi. Yani nefsiyle ruhu arasındaki kavga sıfırlanmış. Dış dünyasında başka insanlarla ilişkilerinde gene kesintisiz bir sulh ve sükun halini yaşıyor. Allah ile olan ilişkilerinde de durum aynı. Bu kişi sonsuz bir mutluluğun sahibi. Sonsuz bir sulh ve sükun halinin sahibi, iç dünyasında da dış dünyasında da Allah ile olan ilişkilerinde de. İşte kim İslam'ı yaşarsa, o zaman ehli tasavvuftur o kişi. Kur'an'daki İslam'ı yaşayan kişi ehli tasavvuftur. Kur'an'daki İslam'ı sahabe gibi yaşayan kişi. Kur'an'daki İslam'da emredilenleri yapan, yasak edilenleri yapmayan kişi, o kesintisiz bir iç dünya huzurunun, dış dünya huzurunun ve Allah ile olan ilişkiler huzurunun sahibidir. Kesintisiz bir sulh ve sükun hali yaşar. 3 aleminde de, iç aleminde, dış aleminde, Allah ile olan ilişkilerinde. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizi bunun için yaratmış. Hani fıtratının gereklerini yerine getirin de bu sonsuz mutluluğa layık olun diye. Peki bu dünya saadeti. Dünya saadeti nedir? Dünya saadeti yavaş elde edilen, adım adım yavaş yavaş zirveye doğru tırmanan, ama onu elde ettiğiniz andan itibaren yaşamaya başladığınız bir mutluluk halidir. Ya cennet saadeti? Cennet saadeti hemen elde edilir. Ama yaşanamaz. Kıyametten sonra yaşanacaktır. Öyleyse cennet saadeti
ne zaman elde edilir? Kim cennete gitmek istiyorsa Allah'ın reçetesi hazır. Allah Teala diyor ki sadece bir tek emrim var. Bana ulaşmayı dileyeceksin. Ruhunu ölmeden evvel bana ulaştırmayı dileyeceksin. Diledin mi diyor Allah Teala? Ben mutlaka seni birinci kat cennetime alırım. Eğer sana hayat verirsem işlevlerim ard arda gelir. Ama seni eğer ben cennetime ulaştıracaksam mutlaka bana ulaşmayı dilemek mecburiyetindesin. İşte Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde. Diyor ki onlar bize ulaşmayı dilemezler. Dünya hayatında ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Ve diyor ki Allah Teala onlar dünya hayatından razıdırlar, dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse biliniz ki o Allah'ın ayetlerinden gafil olan bir insandır. Dünya üzerinde kazandığı ünvanlar falan Allah'a hiç alakadar etmiyor. O kişi kim ise, o kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa Allah Teala diyor ki o benim ayetlerimden gafildir. Peki gafil olan bir insan, gafil olan bu insan cennet saadetini kazanamaz. Gideceği yer mutlaka cehennemdir. İyi ama bu insan 80 yaşında ölmüş, 15 yaşında sorumluluğunu idrak etmiş, İslam'ın 5 şartını yerine getirmeye başlamış ve aralıksız 80 yaşına kadar devam ettirmiş, cennetlerden cennet beğenemiyor. Ama gideceği yer o cennetlerin hiçbirisi değil, gideceği yer ne yazık ki cehennem. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bir insanın kurtuluşu mümkün değildir. Peki dilerse, dilerse mutlaka Allah'ın cennetine girer. Diyor ki Allah Teala Vel Asr suresinde Vel Asr asra yemin olsun innel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. Yani kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden azdır. Onlar cehenneme gireceklerdir. Ebediyen orada kalacaklardır. Onlar nefslerini hüsranda bırakanlardır. Hüsranda olanlardır diyor Allah Teala müminin 103'te. Ve Allah Teala diyor ki asra yemin olsun ki insanlar hüsrandadırlar, gidecekleri yer cehennemdir. İllellezine aminu, ama amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Onlar kim? Onlar hüsranda olmayanlar. Onların durumu ne? Kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazla. Neden? Çünkü Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Bu Allah için yeterli. O kişi Allah'a ulaşmayı diliyorsa mutlaka hüsranda değil, mutlaka Allah ona öyle dereceler kazandırıyor ki kazandıkları dereceler bu kişilerin kaybettikleri dereceleri aşıyor. Ne yapıyor Allah Teala? Görür görmez rahim esmasıyla tecelliye başlıyor. Bu tecelli o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi Allah'ın almasına sebebiyet veriyor. Derecat kazandırıyor kişiye. Kulaklarındaki vakrayı almasına sebebiyet veriyor. Derecat kazandırıyor. Kalbindeki ikinleti almasını temin ediyor Allah Teala'nın. Gene derecat kazandırıyor Allah Teala ona. O kişinin kalbine ulaşıyor Allah Teala. Kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Gene derecat kazandırıyor. Göğsünden kalbine, göğsünü şerh ederek nur yolu açıyor. Gene derecat kazandırıyor. Kişi daha 1-2 saat zikir yapar yapmaz nefsinin kalbinde %2 nur birikimi gerçekleşiyor. Gene derecat kazanıyor. Bu kazandıkları dereceler
mutlaka kaybettikleri dereceleri aşıyor kişinin. Ve böylece Allah'a ulaşmayı dileyen kişi cennet mutluluğunun birinci katının garantisinde. O kadar mı? Hayır. Üç katında garantisinde. Üçüncü, cennetin üçüncü katına kadar garantisi var. Böylece Allah Teala o kişiye mürşidini de göstererek 10 ihsan veriyor, mürşidine ulaştırıyor. Ondan sonra ne oluyor? Mürşide ulaşınca, tabiyet gerçekleşince kişinin başının üzerine devrin imamı geliyor. Allah Teala kalbinin mührünü açıyor. Küfür kelimesini alıyor kalbinden, yerine iman kelimesini yazıyor. Bu kişi mümin oluyor. Ruhu vücudundan ayrılıyor. Allah'a doğru sırat-ı müstakime, Allah'a doğru ulaştıracak olan sırat-ı müstakime vasıl oluyor. Ruh, nefs tezkiyeye başlıyor. Fizik vücut da nefsin tezkiyesine paralel olarak şeytanı kul olmaktan kurtulmaya başlıyor. Allah onun bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Ve o kişiye o güne kadar 1'e 10 verirken 1'e 100 vermeye başlıyor. Ve bu 1'e 100'ü 1'e 700 kadar, 100'e kadar çıkaracak. Kişinin iradesi de nefsin afetlerinin azalmasına paralel olarak güçleniyor. Allah'a teslim için devamlı hazırlanıyor kişi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyle bir dizayn ki bu dizayn içerisinde Allah'ın güzellikleri söz konusu.

Allah'ın ard arda verdiği ihsanlar, 10 tane ihsanın sonunda kişi tabi olunca ard arda 10 tane de nimet alıyor. Bu nimetlerden bir tanesi ise o kişinin 1'e 10 alırken 1'e 100 almaya başlaması, sonra da bunu 1'e 700'e kadar Allah'ın çıkarması. Yeter mi? Hayır, yetmez. Kişi nefs tezkiyesine başlıyor. Zikir yapıyor. Nefsine gelen nurlardan fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlıyor. İman kelimesinin manyetik alanı sebebiyle. Bu toplanma %7'yi bulduğu zaman fazilet birikimi, ruh birinci gök katına ulaşıyor. İkinci defa 107 nur birikimi ikinci kata ulaşıyor. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa nur birikimleri, ruh yedinci gök katına ulaşıyor. 7 tane alem geçiyor, Allah'ın zatına ulaşıyor. Ve kişi 21. basamakta ruhu Allah'a ulaşmış. Kim ulaştırmış? Allah ulaştırmış. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Kullarından her kim, bu seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse, Allah sadece onları kendisine ulaştırır. Öyleyse kişinin Allah'a ulaşabilmesi için mutlaka Allah'a yönelmesi, yani Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. O kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, onların adına münib olanlar, enib olanlar diyor Allah-u Teala.

kişi Allah-u Teala tarafından mutlaka kendisine ulaştırılıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci kat cennetin sahibidir. Allah'ın böylece ard arda verdiği 10 ihsanla mürşidine ulaşıp da tabi olan kişi bu noktadan itibaren ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaşan kişi ise üçüncü kat cennetin sahibidir ve Allah burada sözünü yerine getirmiş olur. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu hangi şartlar içinde olursa olsun mutlaka kendi zatına ulaştırır. Kişi Allah'ın zatına ulaşır. Allah onu kendi zatına ulaştırır. Kişinin nefsinin kalbinde %2 rahmet, %51, %49 fazilet olmak üzere %51 nur birikimi sağlanmıştır. Kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştır. Nefsinin afetleri %51 azalmıştır. Bu kişi üçüncü kat cennetin sahibidir. Dünya saadeti ise bu noktada sadece nefsin kalbindeki afetlerin %51'inin kaybı kadardır. Ve aslında kişi 21. basamaktadır. 28 basamağın 3/4'ünü aşmıştır. 28 basamağın 21 tanesini çıkmıştır. 4/3. Nefsinin ve ruhunun hasletleri toplamı da toplamın %75'ini, 4/3'ünü bulmuştur. 21. basamakta kişinin haslet ve fazilet toplamı da nasıl 21 basamak, 28 basamağın 4/3'ü ise, %75'i ise, kişinin nefsinin kalbinde toplanan nurlar da ruhun faziletleriyle beraber %75'i, daha 76'yı bulur. Ama yuvarlak hesap buna %75 dersek, ikisi arasında tam bir denge oluşur. Yolun %75'i, basamakların %75'i, 21 basamak tırmanılmıştır. Ve nefsin ve ruhun fazilet ve haslet toplamı da %75 olmuştur. Sevgili kardeşlerim, bunun güzel olan tarafı bu noktaya kadar kişinin hiçbir dahli yok. Ona namazı sevdiren, orucu sevdiren, zikri sevdiren Allah'tır. O kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah'tan onu ihsan almıştır. İkinci hamleyi yapmıştır, mürşidine ulaşıp tabi olmuştur. Bu sefer de 10 tane nimet almıştır. Ve ondan sonra da onun ruhunu Allah'a ulaştıran gene Allah'tır. Ama sanki kişi bunların hepsini kendisi yapmış gibi Allah Teala onu üçüncü kat cennetiyle mükafatlandırıyor. Dünya saadetini de nefsin afetleri itibariyle oranı %75 ama tatbikatta bu rakam %50'ye düşer. %50 civarına düşer çünkü şeytan kişiyle devamlı meşgul olup onu huzursuz etmek için büyük gayretlerin sahibi olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Cennet saadetinin buraya kadarı Allah'ın bir hediyesi. Yani kim diyor bana ulaşmayı dilerse o bana ulaşmaz. Ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah-u Teala.
Kulum diyor, ben kulumu o kadar çok severim ki sadece bana ulaşmayı dilesin, benim için yeter. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz? Allah Teala'nın sizleri ne kadar çok sevdiğini. Bir tek dileğinizle Allah Teala sizi kendisine ulaştırıp Allah'ın evliyası yapmaya hazır. Bir tek dileğiniz sebebiyle. Yaparsa ne olur? Yaparsa üçüncü kat cennetin sahibi olursunuz. Allah'ın evliyası olursunuz. Buraya kadar Allah'ın sözü var. Kendisi söylüyor, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Söyledik Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesi. Ya sonra, buraya kadar,

o kişiye bir zarar vermesi mümkün değildir. O kişiyi yoldan çevirmesi mümkün değildir. Allah o kişiyi mutlaka kendi zatına ulaştıracaktır. Tehlike var mı? Bundan sonra var. Bundan sonra eğer o kişi dönerse, Allah'tan dönerse veya mürşidinden dönerse, Allah'tan veya mürşidinden şüpheye düşerse, Allah Teala her şeyi ondan geri alır, kişiyi Allah'a ulaşmayı dilemeden evvelki haline iade eder. Onun için evliya olmak Allah Teala'nın bir büyük ihsanıdır. Ama onu koruyabilmek için kişinin Allah'a tevekkül etmesi gerekir. Şeytan amini olmayanların dostudur. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin dostudur. Onlar şeytanın adımlarına tabi olan insanlardır ve onlara tesir eder iblis. Ve hidayete erdikten sonra kişi ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra eğer o kişi Allah'a tevekkül etmezse o zaman tekrar şeytanın tasallutun içine girer. Yani zikirlerini devam ettirmezse, arttırmazsa, Allah'a güvenmezse, tevekkül etmek, Allah'a vekil etmek, Allah'a güvenmek demek. Güvenmezse bir kuvvetini kaybeder ve şeytan onu tekrar tuzağa düşürür. Bu tuzak o kişinin fıska düşmesiyle noktalanır. Öyleyse amini olmayan kişi şeytanın dostu olarak kabul ediliyor. Hidayete erdikten sonra Allah'a tevekkül etmeyen kişi gene şeytanın dostu olmak gibi bir duruma her zaman düşebilir. Şeytanın hakimiyeti amini olmayanların üzerindedir diyor Allah Teala. Şeytanın sultası Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin üzerindedir ve hidayete erdikten sonra tevkitten sonra kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmasından sonra Allah'ın kefaleti tamamlandıktan sonra Allah'a tevekkül etmeyen insanların düştüklerini görüyoruz. Fıska düşmek bu noktada söz konusu olabilir. Ama ya kişi Allah'a güveniyorsa, o güvenen kişi aynı zamanda irşat makamına da güvenen kişidir. Onlar emin ellerdedirler. Ve beka makamına, zühd makamına, muhsinler makamına o kişiler ulaşırlar. Ne olmuştur kişi ruhunu Allah'alaştırdığı noktada? Üç tane üçüncü kat cennetin sahibi olmuştur. Nefsinin kalbinde de %51 nur birikimi olmuştur. Ruhu ve nefsinin toplamında Allah'ın emirlerini yerine getiren yasaklarını işlemeyen grup %75 olmuştur. Karşı çıkan grup ise %25'e düşmüştür. Bu kişi yoluna devam ediyor. Bu devam sonunda fizik vücudunu da Allah'a teslim ediyor. Bu fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman bu kişinin durumu ne olur? Nefsinin kalbindeki nurlar %80'i aşar. Bunun manası o kişinin toplam dizaynı içerisindeki Allah'ın emirlerine riayet eden kesim %90'ı aşmış. 200'de 190'ı aşmıştır. 200'de 180'i aşmıştır. Yani %90'ı aşmıştır. %90 olmuş desek bu noktada

Cehennemin cenneti dördüncü kat cennettir. Dünya saadetinin ise %90'ını bu kişi yaşar. Ve daha sonra daimi zikre ulaşacaktır. Nefsini Allah'a teslim ettiği zaman dünya saadetinin %100'üne ulaşır. Beşinci kat cennetinde sahibi olur. 27. basamak. Fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman 25. basamak. Nefsini Allah'a teslim ettiği zaman 27. basamak. Ve dünya saadeti. Kişinin %100. Cennet saadeti ise 5. kat. Daha sonra bu kişi bu hudutların da ötesine geçecektir. Ne olacaktır? Bu hudutların da ötesine geçecektir. İrşada ulaşacaktır. O kişinin nefsinin kalbindeki nurlar Ulu'l-Elbab makamında %100'dür, zemin kat gösterilir. İhlas makamında gene %100'dür, 7 tane gök katı gösterilir. Ve zemin katla 7 kat, 7 gök katı 8 derece, 8 mertebe o kişinin nefsinin kalbinin müzeyyen olduğunu gösterir. 4 mertebe de salah makamında bu kalpteki müzeyyen olmalar devam eder. Ve kişi irşada ulaşır. İrşada olan kişi 6. kat cennetin sahibidir. Dünya saadeti gene %100'dür. Sonra iradesini de Allah'a teslim edecektir. Ve 7. kat cennetin sahibi olacaktır. Adın cennetlerinden birincinin ilk cennetin sahibi olacaktır.

Sonra bu kişi yedinci kat cennetin sahibidir. Dünya saadeti %100'dür. İşte Allah-u Teala'nın sizi ulaştırmak istediği yer orasıdır. İrşada memur ve mezun kılındır cümlesiyle sizi Allah-u Teala'nın en güzele ulaştırması söz konusu olur. Ve Allah'a sonsuz hamd ve şükredersiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Gördüğünüz ki mutluluk müessesesi hem dünya saadetini hem de cennet saadetini içeriyor. Ve cennet saadetinin üçüncü kata kadar olan kesimi ve dünya saadetinin %50'leri aşması, iç dünyanızdaki haslet ve fazilet toplamının ise %75'e ulaşması Allah Teala tarafından garanti altına alınmış. 28 basamağın 21'ini size aşırtmak, 21.'ye kadar sizi tırmandırmak, ulaştırmak Allah'ın üzerine vazife. Siz bir şey yapmıyorsunuz, Allah her şeyi yapıyor. Sevgili kardeşlerim, daha kolay ne var ki? Bir tek dilek insanı evliya yapıyor. Bir tek dilek üçüncü kat cennetin sahibi yapıyor. Bir tek dilek o kişinin iç dünyasındaki mutluluğa dönük faktörleri %50'den %75'e çıkarıyor. Negatife dönük faktörler ise %50'den %25'e düşüyor. Bütün bunları Allah yapıyor. Bu noktadan itibaren yolunuza devam edebilirseniz, o zaman daha üst seviye dünya mutlulukları ve daha üst seviye cennetler sizin oluyor. Peki dünya mutluluğunun bu zikrin dışında başka bir yolu yok mu? Ben zikir yapamıyorum, az zikir yapıyorum, daimi zikre ulaşamıyorum. Dünya mutluluğumu arttıramaz mıyım? Tarzında bir sual gelirse onlara ne diyeceğiz? Çok açık söyleyeceğiniz şey, başkaları için yaşa diyeceksiniz. Başkalarına mutluluk vermek için yaşa. Sevgili kardeşlerim, insanlarla sizin aranızdaki ilişki bir bileşik kaplar kanununa bağlıdır. Bileşik kaplardan bir tanesindeki suyun seviyesi neyse, ikinci kapta da o seviye %100 aynıdır. Ne aşağıdır ne de yukarıdır. Hava basıncı her iki yerde de aynı olduğu cihetle, bileşik kaplardaki suyun seviyesi ikisinde de aynıdır. İşte tıpkı bunun gibi etrafınızdaki bütün insanlara ulaştırdığınız her kötü şey de arkasından size de bir kötülük gelir. Onlara ulaştırdığınız her güzel davranışın arkasından size de bir güzel davranış geri döner. Ise Allah'ın kanunu buysa, mutlu olmanız için sağlam bir kulba yapıştınız demektir. Neden? Madem ki sizden çevrenize ulaşan davranış biçimleri kötüyse, çevrenizden birileri size aynı kötülüğü mutlaka geriye taşıyorlar. Onlar bunun farkında bile değiller, bu eşitliğin. Ama mutlaka çevrenizden size negatif bir davranış geri tepecektir. Allah Teala buna men dakka dukka diyor Kur'an-ı Kerim'de. Çalma kapını, çalarlar kapını. Yani ne ekersen onu biçersin. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Etrafınızdaki herkes mutluluğunuzun bir sebebi, bir kapısı olabilir.
Evvela şunu düşünün. Sadece çevrenizdeki insanlardan sizin yaptığınız güzelliğin sezilmesi söz konusu değil. Eğer başka bir insana onu mutlu edecek bir davranış düşünüyorsanız, bu davranış, onu mutlu edecek olan bu davranış, daha onu düşünmeye başladığınızdan itibaren sizi mutlu etmeye başlar. 2 saat süreyle hep düşündünüz, ben falancayı mutlu etmek için ne yapabilirim? Şöyle yaparsam şu olur, öyle yaparsam bu olur diye imali fikre diyorsunuz. Bu düşünme boyunca Allah sizi mutlaka mutluluk üçgeninde yaşatır ve Allah'ın ülkesinde yaşarsınız. Eğer başka birisine bir kötülük planlıyorsanız, o kişiyi mahvetmek üzere, ona bir zarar vermek üzere planlar yapıyorsanız, o zaman da Allah ile beraber değilsiniz, şeytanla berabersiniz, şeytanın ülkesindesiniz ve sadece huzursuz bir zaman parçasını geçirmiş olursunuz. Huzursuz, mutsuz, sıkıntılı ve şeytanın dostu. Öyleyse kim başkalarına onlara mutluluk verecek olan bir davranışı gerçekleştirmeyi uygun görmüşse, Allah'ın yardımını alıyor. Onu düşündüğü sürece Allah onu mutlu kılıyor. O kişi bir kenarını Allah'ın temsil ettiği, ikinci kenarını ruhunun temsil ettiği, üçüncü kenarını da bu sebeple kazandığı derecelerin temsil ettiği bir üçgen içinde, Allah'ın üçgeni içinde yaşıyor. Mutluluk üçgeni. Ve Allah'ın ülkesinde. Yani pozitif alemde. Ama kim başkasına bir zarar vermek üzere, başkalarını huzursuz etmek üzere bir plan kuruyorsa, bir üçkağıtçılık düşünüyorsa, hedefi başkalarını, kendi menfaatini sağlamak için başkalarını acımasızca soymaksa, onlara kötü davranmaksa, fenalık etmekse, bu kişi daha bunu düşünmeye başladığı andan itibaren huzursuzdur. Çünkü o, bir kenarı nefsinin afetleri, bir kenarı kaybettiği dereceler, üçüncü kenarı da şeytan olan bir üçgende yaşar. Bu mutsuzluk üçgenidir ve negatif aleme aittir. O kişi böyle yaptığı sürece şeytanın ülkesindedir. Yani absis ve ordinat eksenlerinin kesiştiği yerin alt tarafı şeytana ait, üst tarafı Allah'a aittir. Üst tarafı pozitif alemdir, alt tarafı negatif alemdir. Mutluluk üst taraftadır, mutsuzluk alt taraftadır. İşte sevgili kardeşlerim, ne zaman etrafınızdaki insanlara mutluluk vermek üzere harekete geçmişseniz, hep mutluluk üçgeninde yaşarsınız. Etrafınızdaki herkes sizin mutluluğunuzun bir kapısıdır. Onlara bir iyilik yapın, onları mutlu edin, Allah da sizi mutsuz etsin. Aynı kapılar sizin için bir hüzün kapısı da olabilir. Onlara kötülük ettiğiniz zaman Allah Teala sizi mutlaka azaplandırır. Mutlaka sıkıntıya düşersiniz ve şeytanın ülkesinde yaşarsınız. Ne zaman içinizi bir huzursuzluk kapsıyorsa, sıkılıyorsanız, işte o noktada şeytanın ülkesindesiniz. Şeytan sadece insana huzursuzluk ve sıkıntı verir. Allah mı? O mutluluk da verir. Ama şeytan hiçbir zaman mutluluk veremez. Zevk,
verebilir, geçici zevk. O da sadece şeytani yollarda, arkasından korkunç huzursuzluklar duyacağınız geçici zevkler yaşayabilirsiniz. Daha doğrusu zevk zannettiğiniz şeyler yaşarsınız, arkadan korkunç azap gelip sizi yakalar. Etrafınızda diyelim ki 10 kişi var. Bir saat boyunca birisine, birinciye bir iyilik yapmayı düşündünüz. Gittiniz onu tatbik sahasına geçirdiniz. O kişi mutlu oldu. Ama o bir saat boyunca Allah da sizi mutlu etti. Yetmez. O kişiye onu mutlu edecek olan hususu ulaştırdığınız zaman Allah Teala size bir defa daha mutluluk verir. O kişinin hazzı kadar bir hazzı da bir defa daha siz yaşarsınız. O ana kadar Allah Teala sizi mutlu etmiştir. Bir ahsen bir davranış biçiminin içinde olduğunuz için, güzel şeyler planladığınız için, başkalarının mutluluğundan yana her şeyinizi seferber ettiğiniz için. O kişiden sonra bir ikinci kişi içinde bir şeyler planlayın. Gene Allah Teala sizin içinize bir muhteşem mutluluk verecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böylece her an biraz daha güzele doğru gideceksiniz. İkinci bir saatinizi de ikinci kişi için harcayın. O güzellikleri düşündüğünüz sürece Allah içinize huzur verecektir, mutluluk verecektir. Tatbik mevkiine koyduğunuz zaman o güzel düşüncenizi başkasına ulaştırdığınız zamana kadar Allah size mutluluğunu verecektir. O kişinin mutluluğundan da ayrıca pay verecektir size. Gene mutlu oldunuz. Hem ruhunuz nefsinize ferahlık verdi, hem de Allah size huzur verdi. Böylece devamlı her güzellik ulaştırdığınız, kendilerine mutluluk verdiğiniz kişi de Allah Teala da size aynı mutluluğun iki katını verecektir. Allah fizik vücudunuza ferahlık verecektir, ruhunuza, nefsinize. Ve sevgili kardeşlerim, düşünün şimdi daimi zikre ulaşmadığınız halde sabahtan akşama kadar 10 kişiyi mutlu etmek için, onlara huzur vermek için bir gayretin sahibi oldunuz. Hayatınızı başkalarına vakfettiniz. Bu süreç içerisinde hep mutlusunuz. Hep mutlusunuz, huzur içindesiniz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Sabahtan akşama kadar 10 kişiye verdiğiniz mutluluğun hepsini siz iki kat olarak yaşarsınız. En az iki kat. Yani o mutluluk verdiğiniz insanların bir tanesinin yaşadığı mutluluğun 20 katını yaşarsınız. O gün akşama kadar olan süre içinde. Şimdi de herkese kötülük yapmak isteyen bir kişinin akşama kadar 10 kişiye kötülük yapmayı planladığını ve bunları başardığını varsayalım. O kişi de sabahtan akşama kadar devamlı huzursuz bir insandır. Onlardan intikam aldığı halde, onlara kötülükler yaptığı için, kötülükleri planladığı için, hedefi başkalarını rahatsız etmek olduğu için, Allah Teala mutlaka ona huzursuzluk verecektir iş dünyasına, ruhu da nefsine mutlaka azap edecektir. Böylece kişilerden birisi sabahtan akşama kadar 10 kişiye verdiği mutluluğun iki katını yaşarken, mutluluk olarak yaşarken, ikincisi gene 10 kişiye verdiği mutsuzluğun iki katını huzursuzluk olarak yaşar. İşte insanların kendi başlarına dert açmaları,
kendi kendilerini mutsuz etmeleri bu standartlar içinde cereyan eder. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın mutluluk reçetesi son derece açık. Eğer bir insan bilirse ki ben çevreme mutluluk ulaştırırsam onlardan da bana mutluluk geri dönecektir. O zaman yapması lazım gelen şey etrafına mutluluk ulaştırmak değil midir? Böyle yapıyorsa kişi, işte o kişi mutluluğu yaşıyor. Sevgili kardeşlerim, hayatınızı bir cennet haline, dünya hayatınızı veya bir cehennem haline getirebilirsiniz. Kendinizi başkalarının iyiliğine adarsanız herkes sizi sever. Bir defa o sevgi, etrafınızdaki sevgi halesi sizi devamlı bir huzura ulaştırır. Saniyen her yaptığınız güzel davranışın arkasından Allah'ın kalbinize verdiği o rahatlık, o huzur hissi, o da sizi mutlu kılacaktır. Bir de o güzelliği planladığınız süreç içerisinde de Allah'ın sizi kendi ülkesinde mutlu olarak yaşatması, o da ayrı bir güzellik. Öyleyse daimi zikrin sahibi olmayanlar içinde görüyorsunuz ki mutluluk var. Sevgili kardeşlerim, şurasını hiç unutmayın. Allah hepinizden sizin mutluluğunuzdan başka hiçbir şey istemez. Onun için zikri, çok zikri ve daimi zikri farz kılmıştır. Ki sonsuz bir mutluluğu yaşayasınız. Onun için sizin etrafınızdaki insanlara mutluluk ve huzur vermek için gayret etmenizi ister ki size o mutluluğun iki katını verebilsin, yaşatabilsin. Öyleyse onun için Allah-u Teala sizden Allah'a ulaşmayı dilemenizi ister ki sizi kendisine ulaştırsın, üçüncü kat cennetinin sahibi yapsın en azından ve iç dünyanızdaki güzellikleri %75'e çıkarsın. Çirkinleri de, nefsin afetlerini de %25'e düşürsün. Toplam içerisindeki payları böyle bir dizaynla dizayn etsin. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın muradı var. İbadetler mi dediniz? Her ibadeti yaptığınız zaman arkasından duyduğunuz mutluluğu yaşayabilmeniz için Allah-u Teala size ibadet ediyor. Hem ibadetler boyunca eğer siz o ibadetleri Allah'a yönelerek tüm kalbinizde Allah'ın rızasını kazanmak için, Allah'a layık olabilmek için yapıyorsanız, Allah'ın size huzur vermesini diliyorsanız namaz boyunca huzur içinde ibadetler yapacaksınız. Allah Teala sizin içinize huzur verecek. Zikir yaparsanız bu zaten huzurun devamlı yaşanmasıdır. Çünkü Allah kelimesinin ard arda tekrarı kalbinize Allah'ın nurlarının dolmasını ifade eder. Bu ise insan için devamlı bir huzur kaynağıdır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki Allah Teala sizi daha çok, daha çok, daha çok huzur sahibi kılmak için zikri farz kılmış, çok zikri farz kılmış ve daimi zikri farz kılmış. Ve bunlar bir silsile içerisinde daha güzele, daha güzele, daha güzele ulaştıracak sizi. Her şey, dikkatle bakın, Kur'an-ı Kerim baştan aşağı sizin mutluluğunuzun
bir mimarıdır. Mutluluk sizin için sevgili kardeşlerim. Hepiniz mutluluğa ehil olarak yaratıldınız. O hüviyetle yaratıldınız. Yani hani fıtratının sahibi olarak. Allah ard arda güzelliklerini üzerinize ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, bu güzel dizaynın ne kadar künhüne varabilirseniz, o kadar mutlu olursunuz. Her tarafta her şey mutluluk için. Etrafınıza dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Ağaçlar, çiçekler, yeşillikler, gökyüzü, bulutlar, uçan kuşlar, etrafınızdaki hayvanlar, her şey unutmayın sizin için yaratılmış. Etrafınızda ne görüyorsanız her şey sizin için. Hal böyleyse sevgili kardeşlerim, belli değil mi Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiği? Yeryüzünün hakimi olarak yaratmış, her şey sizin için. Şu dünya üzerinde ne kadar hayvan türü yaratılmışsa hepsi sizin için. Etrafınızda ne varsa hepsinin bir kısmınızın bildiği, bir kısmını bildiğiniz, bir kısmını bilmediğiniz, her biri ayrı bir faydaya yönelik. Dünya üzerinde hiçbir dert yok ki çözümü Allah-u Teala şu dünya üzerinde sizlere vermiş olmasın. İnsanlar sadece bilmiyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki her tarafta mutluluk için kapılar açık sizi bekliyor. Aralık. O aralıktan gireceksiniz ve mutlu olacaksınız. Saadet sizin için. İşte Allah-u Teala'nın dinden muradı budur. Sizi ibadetlerle, sizi Allah'ın hedef gösterdiği güzelliklerle, başka insanlara yardım etmekle ve Allah'a yaklaşmakla devamlı daha çok, daha çok, daha çok mutlulukların içinde tutmak ister. Ve Allah'ın hepinizden bir tek muradı vardır, sizin mutlu oluşunuz. Bunun için Kur'an-ı Kerim bir saadet, mutluluk reçetesi için reçetesi olarak indirilmiştir. Bir mutluluk davetiyesi olarak indirilmiştir. Yetmez. Ve özellikle bir mutluluk garantisi olarak indirilmiştir. Allah mutluluğunuzu garanti ediyor. Üçüncü kat cennete ve iç dünyanızdaki güzelliklerin %75'e ulaşıncaya kadar Allah'ın garantisi var. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala diyor ki biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman, ruhunuz sebebiyle Allah'ın kulu oluyorsunuz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman, fizik vücudunuz Allah'ın kulu oluyor. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz için, teslim ettiğinizde, bir defa daha Allah'ın kulu oluyorsunuz. Nefsiniz Allah'ın kulu olmak şerefine eriyor. Şeytanın kulluğundan Allah'ın kulluğuna dönüşüyor. Ve iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman iradeniz de Allah'ın kulu oluyor. Böylece mutlulukların
zirvesine tırmanıyorsunuz. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah'ın vücuda getirdiği her güzelliğin bir hedefi var. Allah-u Teala Allah'ın kulu olmanızı istiyor. Neden? Birinci kulukta, yani ruhunuzu Allah'laştırdığınızda üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Nefsinizin kalbi %51 nurlarla dolu. Toplam nurlar 200'de 151. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğinizde 200'de 180. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğinizde 200'de 200. %100. Öyleyse Allah-u Teala niçin yaratmış sizi? İşte bu saydığımız mutluluklara ulaştırmak için. Her birini planlamış, sizin fizik vücudunuzu bunları yaşayacak özellikle, yani hanif fıtratıyla yaratmış. Bu bir bütünü ifade eder sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, öylesine sizin mutluluğunuza dönük ki, Allah'a nasıl hamd ve şükretmezsiniz sevgili kardeşlerim? Bir hiç karşılığı, sizi üçüncü kat cennetine alan bir dilek karşılığı ve dünya saadetinin %75'ini sağlayacak özelliklere sizi kavuşturan Allah-u Teala bunu bedava yapıyor. Siz bir şey yapmıyorsunuz, her şeyi o vücuda götürüyor. Sizden bir tek şey istiyor, dileyin diyor sadece, bana ulaşmayı dileyin. Sonraki kademelerde ise giderek o güzelliğini arttırıyor, arttırıyor, arttırıyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğini anlıyor musunuz? İşte bu mutluluk söz konusu olan şey budur. Allah-u Teala hepinizi bu sonsuz dünya ve cennet saadetlerini yaşamanız için yarattı ve garanti ediyor. Allah mutluluğunuzu garanti ediyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Ve yolunda devam edeni de mutlaka daha üst seviye mutluluklara ulaştırırım diyor. Yaratış sebebi de teslimlerinizi gerçekleştirerek giderek daha büyük boyutta mutlulukları yaşamanız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir defa daha bir güzelliği yaşadık beraberce. Her şeyin en güzel olduğu bir ortamda saadet, mutluluk Allah'ın temel hedefi. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını dileyerek sözlerimizi tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Al-Fatiha ve As-Salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İslam nedir, tasavvuf nedir ve Kur'an kavramları isimli serinin Cezbe isimli bölümüne geldik. Cezbe, Allah'ın insanın kalbine verdiği bir titreşimdir. Kur'an-ı Kerim'de vecilet kelimesiyle genellikle ifade ediliyor. Titreme, Allah'a karşı huşu duyma, bu huşunun Allah-u Teala tarafından gönderilen bir cereyanla şekillenmesi. Hazreti Ali Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den yaklaşık 30 yıl sonra halifeyken diyor ki, ey benim sevgili kardeşlerim, size ne oldu ki cezbeniz azaldı? Ben sizin cezbenizden bu mescidin tavanlarının titrediğini bilirim diyor. Cezbe Allah'ın bir büyük hediyesidir, nimetidir. Allah Teala dışınızdaki bir kuvvetle size bir tesirin geldiğini açık ve kesin bir şekilde yaşatır. Dışınızda bir gücün olduğunu, o gücün sizin vücudunuzu dilediği zaman dilediği gibi kullanabildiğini ifade eder. Allah'ın varlığına kesin bir delildir cezbe. Allah'ın bir büyük nimetidir. Cezbenin herkese verilmesi diye Allah'ın bir kanunu yoktur. Sevgi de mutlak olarak cezbeyle ölçülmez. Cezbe Allah Teala'nın varlığının üzerinizdeki bir tecellisidir. Allah'ın zatını ve gücünü hissettirmesidir. Kainatın neresinde olursa olsun insanlar varsa cezbe orada mutlaka vardır. Allah'ın varlığını hissettirmesi, dışarıdan gelen bir kuvvetin sizi sardığını ve vücudunuzu kalbinizden başlayarak titrettiğini hissedersiniz. Sevgili kardeşlerim, bu bizim talebimiz üzerine Allah'ın verdiği bir cezbeydi. Ama genellikle Allah Teala talep falan dinlemez. İstediği an cezbeyi verir. İnsanlar Allah Teala'dan dilerler, vermez. O keyfe maişadır. Dilediğini yapandır. Dilediğini dilediği şekilde tatbik sahasına yerleştirendir. Allah Teala'nın verdiği cezbeyle varlığını hissettirmesi inananlar için bir büyük nimettir. Kesin olarak bilirler ki kendileri bu konuda hiçbir şey yapamazlar. Cezbeyi gönderen ve vücutlarını sarsan Allah'tır. Bu inancın
büyük bir delilini teşkil eder. İnanan insanda Allah-u Teala cezbesini tecelli ettirdiği zaman insan şeksiz ve şüphesiz Rabbinin kendisini sevdiğini, dilediği an ona cezbe verdiğini net olarak yaşar. Cezbe bir ölçü müdür? Bir istikamette evet, eğer tarafsız olarak iç dünyanızda bir talebin sahibi olmaksızın cezbe alan biriyseniz ve Allah'tan bir şey soruyorsanız, Allah Teala bunu cezbeyle size cevaplar. Bir defa cezbe, iki defa cezbe, üç defa cezbe Allah Teala'nın hep yaptıklarıdır. Cezbeyle Allah Teala'dan bir şey sorduğunuz zaman tek alternatiften hareket etmek mecburiyetindesiniz.

bir şeyin yapılması konusunda merak ettiğiniz bir konu var, bir yere gitmek istiyorsunuz. Eğer Allah-u Teala'ya gideyim mi yoksa gitmeyeyim mi diye sual sorarsanız, bu suale muhtemelen cevap alamayacaksınız demektir. Taleplerinizde tarafsız olmak mecburiyetindesiniz. Kendinizden bir şey kattığınız zaman cezbe sizin talebinize göre gelir. O zaman konunun içine ruhsat girmiştir. Eğer olsun mu olmasın mı diye sorarsanız, bu da Allah-u Teala tarafından size tam bir işaretin gelmesi için eksik bir yakarış şeklidir, Allah'a ulaşma şeklidir. Allah Teala'ya eğer böyle bir husus olsun mu diye sorarsanız, arkasından olması uygunsa 3 defa cezbe isteyin Allah Teala'dan. Arka arkaya 3 cezbe gelirse o konunun Allah Teala olmasını uygun görüyor demektir. Bu bir tasdik işaretidir. Ama sizin iç dünyanızda o konuya yönelik bir talep varsa, bu talep Allah'ı o istikamette bir sonuca götürebilir. Buna ruhsat diyoruz. Yani kişi hem iç dünyasında bir şeyin olmasını çok büyük istikamette istiyor, hem de Allah-u Teala'ya soruyor, olsun mu diye. Bu aslında onun talebi bütün boyutlarıyla devreye girdiği zaman sorulmuş bir sual olduğu için Allah-u Teala bunu ruhsat kabul eder. Ve kişinin dileği istikametine cevap vermesi kolaylıkla mümkündür. Başka birinin sualini Allah-u Teala'ya ulaştıran kişi, eğer kendisi o kişi hakkında bir talebin sahibi ise, çok büyük bir ihtimalle Allah-u Teala suali soranın kalbinden geçenlere uygun cevap verecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah sizi sever. Kalbinizden geçenlerin olmasını O da ister. Ama eğer konuya ruhsat karıştırırsanız, sadece ruhsata uygun cevabını alırsınız. Bu noktadaki cezbe sizin probleminizi çözemez. Öyleyse Allah'ın bir işaretidir Allah'ın cezbesi, kalpleri ve vücudu titretir. Kur'an-ı Kerim'de cezbenin geçtiği ayetler mahdut. 5-6 ayet. Beraberce bakalım ne diyor Allah Teala? Diyor ki Enfal suresinin 2. ayet-i kerimesinde Bismillahirrahmanirrahim. İnnemel müminu nellezine izâ zükünallâhi vecilet kulübüm. Muhakkak ki müminler onlardır ki zikrettikleri zaman, Allah'ı zikrettikleri zaman kalpleri titrer. Yani onlara cezbe gelir. Ve izâ tuliyet aleyhim âyâtühü ve onların üzerine Allah'ın ayetleri okunduğu zaman zâde tüm imanen imanları artar. Ve alâ rabbihim yetevekkelûn. Onlar Rablerine tevekkül edenlerdir diyor Allah-u Teala.
Öyleyse gerçek bir cezbe tevekkülün işaretini de teşkil ediyor. Öyleyse kişi Allah'a inanıyor. Mürşidine ulaşmış, arkasından Allah-u Teala sözünü tutmuş, o kişiyi kendisine de ulaştırmış. Bu kişi Allah'ın ayetleri okundukça Allah'a olan imanı artıyorsa, o kişinin cezbesi devam edecektir. Ve bunun manası tevekkülün de devam etmesidir. Bir takım insanlar Allah-u Teala kendilerine cezbe verdiği zaman bu cezbenin başkaları tarafından bir değer olarak kabul edildiğini görünce Allah-u Teala'nın cezbelerini azaltması ve yok etmesi halinde de cezbe varmış gibi bir gösterişte bulunabilirler. Sevgili kardeşlerim, cezbe sahibi olan kişi Allah'ın yolunda daha üst makamlara doğru yürüyen kişidir. Böyle bir insan kimseyi aldatamaz. Kimsenin bir emanetini alıp da vermemezlik edemez. Kimseyi nefsi istikametinde kullanamaz. Cezbesini bir ispat vasıtası gibi kullanıp insanların itimadını kazanan ve sonra bu itimadı suistimal edebilenler olmuştur. Cezbeleri alınmıştır ama onlar sanki cezbeliymişler gibi gene devam etmişlerdir cezbeli görünmeye. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah sizleri sever, çok sever. Cezbesiyle de sizi destekler. Öyleyse dikkat edin, Allah-u Teala cezbeli olanlarda cezbeyi tevekkülün işareti sayıyor. Allah-u Teala herkese cezbe vermez. Cezbe vermediği kişinin cezbeliden aşağı bir tarafı yoktur. Cezbe, Allah-u Teala cezbe vermediğinden de kişileri en üst makamlara doğru yaklaştırabilir. Öyleyse cezbe bir mazhariyettir. Allah'ın verdiği bir güzelliktir. Ama başkalarından üstün olduğunuzun ispatı değildir. Bunu bu istikamette kullanmaya çalışan birisi olursa, o bilsin ki o zaman Allah'a olan tevekkülünü kaybetmiştir. Cezbe sahibi nefsinin eseri olmayan kişidir. Allah Teala onların Allah'a tevekkül ettiklerini söylüyor. Tevekkülün bir işareti olarak koymuş cezbeyi. Öyleyse ne diyorduk? Bir insan Allah'a ulaşmayı diler ve Allah'a ulaşmayı dilediğin andan itibaren cennetin sahibi olmuştur. Ve Allah onu mutlaka önce 14. basamakta mürşidine ulaştıracaktır. Onu irşat makamına ulaşmak için bütün vasıflarıyla donatacaktır. Sonra da ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır.
ve koruyucu kalkanını kişinin üzerinde vuslata kadar mutlaka tutacaktır. Vuslattan sonra kişinin fıska düşmesi mümkündür. Vuslata kadar Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin vuslata kadar Allah'ın yolundan sapması, sırat-ı müstakimden düşmesi mümkün değildir. Düşüşün ulaşabildiği yer 21. basamaktan sonrasıdır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah sizi cezbeyle mükafatlandırmışsa bu demektir ki tevekkülün sahibiyseniz, onu dikkatle koruyun. Çünkü bu imanınızın artmasını işaret eder. İrşad makamına karşı imanınızın artışı, her geçen gün daha çok bağlanmanız, onun sadece Allah'tan aldığı emirleri yapacağına dair inancınız, Allah'a karşı imanınızın artması, sizin Allah'a tevekkülünüzü gösterir. Allah'a imanın artması, Allah'ın ayetlerine imanın artması ve irşat makamına, devrin imamına karşı olan imanınızın artması. Böylece üç safa varsa kişi Allah'a tevekkül etmiştir. Tevekkülün bir işareti de, dışa vuran işareti de Allah'ın cezbesidir. Şimdi Allah Teala bakalım Hicr suresinin 52. ayet-i kerimesinde diyor ki: İzdehalu aleyhi fekalu selama. Kale inna minkum vecilun. Onun yanına girdikleri zaman selam dediler. İbrahim Aleyhisselam şöyle dedi: gerçekten biz sizin sebebinizle cezbe alıyoruz. Minküm vecilün, sizden, sizin için, sizin sebebinizle cezbe alıyoruz. Gelenler Allah'ın melekleriydi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala'nın melekleri söz konusu. Ve bu Hazreti İbrahim'de gelenlerin Allah'tan gönderildiklerine dair Allah'ın verdiği cezbeyi oluşturuyor. Hicr suresinin gene bir sonraki ayet-i kerimesi 53. Kavlu la tevcel inna nübeşşirüke bi gulamin alim. Bu cezbe seni ürkütmesin. Biz seni alim bir çocukla müjdelemek için geldik diyorlar, müjdeliyoruz diyorlar. Öyleyse Allah-u Teala meleklerle karşılaştığınız zaman mutlaka size cezbe verecektir. Bu cezbeyle Allah-u Teala emin bir standardın içinde bulunduğunuzu bir açıdan müjdeler. Her ne kadar birçok Kur'an tefsirinde Hazreti İbrahim biz vecûlün oluyoruz, kalbimiz titriyor, sizin sebebinizle oluyor bu dediği zaman bunu biz sizden korkuyoruz şeklinde telakki etmişler. Oysa ki vecilet kelimesi, vecûlün kelimesi, tevcel kelimesi, hepsi vecil, vecilenin çeşitli kullanım muhtevalarını içeriyor.
aslında bu kalbin haşyetle titremesi ve kişiye dışındaki bir kuvvetin, Allah'ın onun üzerinde nasıl tecelli ettiğinin ispatı hüviyetinde. Bakalım Hac suresinin 35. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ne diyor?

Sabirim. Onlar kendilerine isabet edenlere sabredenler, sabrederler. Kalpleri cezbeli olanlar. Yani Allah'ın onları da imtihana tabi tutması söz konusudur. Ama bu imtihandan Allah'ın bu verdiği imtihanlara sabretmeleri söz konusudur. İmtihanlardan yüzlerinin akı ile çıkmaları söz konusudur. Vel mukimus salati, onlar namazlarına devam edenlerdir. Öyleyse kim cezbeliyim deyip de namazlarını Allah-u Teala'nın emrettiği biçim ve boyutta kılmıyorsa, orada dikkatli durun. Onlar mutlaka namazlarını Allah'ın gerçek cezbelileri en güzel şekilde kılanlardır. Ferezaknahum yunfikun, Allah'ın rızkından infak edenlerdir diyor. Dikkat edin, burada Allah-u Teala'nın söylemek istediği şey, sadece dünya üzerinde Allah'ın tarlanıza verdiği mahsulü başkalarına dağıtarak infak etmeniz değil, Allah'tan gelen zikirle, Allah'tan gelen rahmetin, fazlın ve selavatın fazl adı verilen kesimini başlangıçta %2, rahmet adı verilen kesimini, sonra da sadece fazl adı verilen kesimini nefsin kalbinde biriktirenler, onlar rızkı infak edenlerdir. Rahmet de, fazl da, salavat da Allah'ın rızıklarıdır. Bu rızkın aç olan sahibi nefsinizin kalbidir. Bu rızkın aç olan muhatabı nefsinizin kalbidir. Allah'tan gelen rahmet, fazl ve salavat bu sebeple kalbinize ulaşır. Ama siz ulaştırmadınız. Siz zikir yaptınız, Allah ulaştırdı göğsünüze. Bu nurların göğsünüzden kalbinize ulaşabilmesi iki sebebe dayalıdır. Birincisi, göğsünüzden kalbinize Allah'ın nur yolunu açması. İkincisi, kalbinizin mührünün açılması. Aksi takdirde kalbinizin içine rahmet, fazl ve salavat nurları giremez ve siz infak etmemiş olursunuz. Öyleyse bir dünya üzerinde Allah'ın size verdiği rızkı veya parayı başkalarını nafakalandırmak suretiyle onlara vermek. İkincisi, Allah'tan gelen kalbinizin rızkını kalbinize ulaştırmak. Ne yapıyor Allah Teala bu konuda önce? Önce göğsünüzden kalbinize nur yolunu açıyor. Ama bu nur yolunu göğsünüzden kalbinize açmadan evvel Allah Teala burada başka bir işlem yapıyor. Evvela kalbinize ulaşıp kalbinizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Aksi takdirde nefsinizin kalbinden içeriye Allah'ın nurları, rahmeti, fazlı ve salavatı giremez. Peki muhteva ne? Nefsinizin kalbine bu Allah'ın rahmetinin, fazlının ve salavatının ulaşması. Ulaşabilmek için evvela ne yapacak Allah-u Teala? Nefsinizin kalbinin nur kapısını kendisine, Allah'a yukarıya doğru çevirecek. Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesi.
Onlar ki kalpte Rahman'a huşu duyarlar.

onların kalpleri Allah'a döner diyor Allah Teala. Öyleyse buradaki dizayna dikkatle bakın. Kalbiniz Allah'a dönmüş. Ama kalbinizin Allah'a dönmesi, göğsünüzden kalbinize nur yolu açılmadıkça bir şey ifade etmez. Göğsünüzden kalbinize nur yolunun açılması lazım. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesine göre فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَى صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ diyor Allah Teala. Allah kimin göğsünü şerh eder, yarar ve teslimi açar, kimi kendisine ulaştırmayı dilerse. Allah kimi hidayete erdirmeyi, kendisine ulaştırmayı dilerse, onların göğsünü şerh eder, yarar, İslam'a, Allah'a teslim olmaya açar. Göğsünüzden kalbinize, kapalı olan kalbinizin yolu açıldı. Bu noktada 10. basamaktasınız. Bu noktada zikir yaparsanız Allah'ın katından gelen rahmetle fazl göğsünüze gelir, göğsünüzden kalbinize ulaşır. Peki bundan bir evvelki basamaktaysanız, 9. basamaktaysanız, göğsünüzden kalbinize yol açılmamışsa gene zikir yaparsanız gene Allah'ın katından gelen rahmetle fazl göğsünüze gelir ama içinize giremez. İç dünyanızda bir aydınlık yapamaz. Nefsinizi infak, nefsinizin kalbini infak edemezsiniz. Öyleyse böyle bir dizaynda nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarının ulaşabilmesi ancak Allah'ın göğsünüzden kalbinize nur yolunu, göğsünüzü şerh ederek, yararak nur yolunu açmasına bağlı. Açtınız, Allah'ın rahmeti ve fazlı kalbinize ulaşmaya başladı. Ne olur? Nefsinizin kalbine giren nurlar kalpten içeri girmeye çalışacaklardır. Ama kalbiniz mühürlü. Ne rahmet nurları ne de fazıllar kalbinizden içeri giremezler. Fazıllar sızamazlardı. Ama rahmetin sızdığını göreceksiniz. %2 rahmet bir nur öncü grubu olarak nefsinizin kalbine sızmaya başlar. Burada kalbinizin rızıklanmaya, rızık alması artık mümkün olmuştur. Siz Allah'ın size gönderdiği rızkı kalbinize göndererek kalbinizi infak ettiniz. Nefsinizin kalbini infak ettiniz. Allah'ın ona ait olan nafakasını, size gönderdiği nafakasını ona teslim ettiniz. %2 nur birikimi gerçekleşti. Huşu sahibi oldunuz. Huşu sahibi olunca hacet namazını kıldınız. İrşat makamını gördünüz ve ulaştınız. Ulaşınca ne olur? Ulaştığınız anda devrin imamın ruhu başınızın üzerine gelir. Mücadele suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince Allah kalbinizin mührünü açar. İkinci işlemi Allah-u Teala'nın ikinci nimeti. Kalbinizin içindeki küfür kelimesini dışarı alır. Üçüncü nimeti. Kalbinizin içine iman kelimesini yazar. Dördüncü nimeti. İşte bundan sonra nefs tezkiyesi başlar ki gerçek infak budur. Başlangıcı rahmetle başlar %2. Sonrası
faziletle devam eder. Allah Teala Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesinde nurlarını ikişer ikişer indirdiğini söylüyor. Rahmetle fazl, rahmetle salavat. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde sadece rahmetle fazldan bahsediyor Allah Teala. Ve levla fadlullahi aleyhim ve rahmetehu mazeke minhum ebeden ehada. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa, nefsinizin kalbine ulaşmazsa, içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor Allah Teala. Rahmet ve fazl. Ama Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinde kendilerine musibet isabet edenlerden biz muhakkak ki Allah içiniz, mutlaka Allah'a ulaşacağız diyenlerin neticesini söylüyor Allah Teala. İşte onlar hidayete erenlerin ta kendileridir diyor. Allah'ın rahmeti ve salavatı onların üzerinedir diyor. Kişinin hidayete erebilmesi ruhun Allah'a ulaştırmasıyla mümkün. Eğer sadece rahmetle fazla olsaydı %2'den fazla bir yere varamazdınız. Çünkü kalbiniz mühürlüydü. Ama ne zaman ki 4 grup nur gelir mürşidinize ulaştıktan sonra artık infak gerçek anlamda tahakkuk eder. Kalbiniz rahmetten infakını almıştır. Şimdi fazıldan nafakalanacaktır. Ve %7 nefsinizin kalbinde nur birikimi devam eder. İlk %7'de nefs-i emmareyi bitirirsiniz, ruhunuz birinci gök katına ulaşır. İkinci %7'de nefs-i levvameyi tamamlarsınız, ruhunuz ikinci gök katına ulaşır. Üçüncü %7'de nefs-i mülkimeyi tamamlarsınız, Allah'tan ilham almaya başlarsınız, ruhunuz üçüncü kata ulaşır. Her seferinde %7 fazilet birikimi nefsinizin kalbinde devam eder, gider. Dördüncü defa nefs-i mutmainne, dördüncü kat, beşinci defa nefs-i radiye, mutmainnede doyuma ulaşıyorsunuz, radiyede Allah'tan razı oluyorsunuz, mardiyede Allah da sizden razı oluyor, ruhunuz altıncı katta. Nefsinizi tezkiye ettiğiniz zaman, nefsinizin kalbini %50'den daha fazla nurla doldurduğunuz zaman, nefs tezkiyesi tahakkuk etmiştir. İnfak yarıdan öteye artık geçmiştir. Allah'ın evliyası olmaya burada hak kazanıyorsunuz. İşte onlar Allah'ın kendilerine verdiği rızıktan verenlerdir, infak edenlerdir, nafaka kılanlardır onu diyor. Rızık Allah'ındır. Allah'tan gelenin adı rızıktır. Size verildiği andan itibaren sizin başkasına verdiğiniz şey sizinle o kişi arasında rızık adını almaz. Müessese infak müessesesidir. Sizin de kalbinize verdiğiniz Allah'ın rızkı sizin elinizde infak edilmesidir. Onun zikriniz sebebiyle kalbinize girip yerleşmesidir. İşte burada Allah-u Teala böyle bir müesseseden bahsediyor ve nefsinizin kalbinde %51 olduğu zaman Allah'ın nurları, o zaman ruhunuz Allah'a ulaşır, nefsiniz tezkiye olur, ruhunuz da Allah'a ulaşır. Ve Müminin suresinin 60. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Diyor ki Allah Teala vellezine yutune ma atem. Onlar vermeleri lazım gelen şeyi, yani ruhlarını verirler. Kime? Allah'a. Ve kulubühüm vecilet. Onların kalpleri titrer.
Ennehum ila rabbihim raciun. Muhakkak ki onlar Rablerine rücu edenlerdir. İşte Allah'a ulaşanlardan cezbe sahiplerinin burada bir işareti veriliyor. Onların verecekleri şeyi verdikleri, ruhlarını Allah'a ulaştırdıkları. Aynı zamanda verecekleri şeyi verdikleri, Allah'tan gelen rızkı ulaştırdıkları kalpleri, kalplerine ulaşan fazılların kalplerinde %49 yerleşme imkanı bulması, kalplerine ulaşan rahmetin %2 yerleşme imkanı bulması, yani kalplerinin %51 oranında nafakalandırılması, aynı zamanda Allah'a verecekleri ruhlarını Allah'a vermeleri. Nitekim sonunda onlar Rablerine rücu edenlerdir, geri dönenlerdir, geri dönerek Rablerine ulaşanlardır. Rablerinin irci'i ila Rabbike emrini yerine getirenlerdir, diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir dizaynda kişilerin özellikleri, cezbe sahipleri, gerçek cezbe sahipleri mutlaka Allah'a ruhlarını ulaştırırlar. Allah onların ruhlarını kendisine ulaştırır. Dikkat edin ki cezbe ondan sonra gerçek anlamda fazlalaşırsa ve devam ederse, o zaman bu insanlar fizik vücutlarında nefslerini de ve daha ileride iradelerini de Allah'a teslim edecek olanlardır. Cezbeleri her devrede var olacaktır. Kişinin Allah yolunda ilerlemesi ve ruhunu ve içini, nefsini, iradesini Allah'a teslim etmesi standartlarında,

Allah-u Teala'nın dizaynı onu gösteriyor. Kişinin manevi tekamülü arttıkça cezvesinin daha çoğalması, en yüksekte olanın en çok cezbeli olması söz konusu değildir. Cezbenin derecesi kişinin manevi tekamülünde değil, onun vücudunun bir cezbe kapasitesine sahip olması sebebiyle o kapasiteye bağlıdır. Allah Teala başkalarını rahatsız edecek de bir cezbenin sahip olmasını istemez kulunun, ama o kişinin vücudu onu vücuda getirecek durumdaysa Allah Teala'nın böyle anlarda cezbe vermesi de mümkündür, söz konusudur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki cezbenin muhtevasında cezbe sahiplerinin imanlarının arttığı ve Allah'ın kendilerine cezbe vermesine paralel bir standartta onların Rablerine olan tevekküllerinin de artışı söz konusu. Zikrettikleri zaman kalplerinin titremesi söz konusu. Acaba Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de cezbe nasıl başladı? Bu cezbeye dikkat edin sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her sene Hira Dağı'ndaki Nur Mağarası'na giderdi. Bazen bir ay, bazen 40 gün orada kalırdı. Yanına sadece kuru ekmekle su alırdı. Bütün insanlardan ayrılıp itikafa çekilirdi. Allah ile baş başa kalırdı. İslam'da tasavvufta erbayin çıkarmak da o devreden kalmıştır. Genellikle 40 gün süren bu dağda kalışları mücahede ve riyazet yapan Allah-u Teala'nın evliyasının 40 gün dünyadan elini eteğini çekip bir küçük hücrede kalması ervayın çıkarmak, 40'ı tamamlamak olarak vasıflandırılırdı. İşte o devrede her şey bir başka olur. Hamdolsun Allah Teala bize de 40 günlük bir ervayını nasip kılmıştı. Ankara'daki dergahımızda ve 41. gün Perşembe olduğu için o günde oruçluyduk ve 41 güne yükseldi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 40 yaşına bastığı yıl da oradaydı. Birdenbire Cebrail aleyhisselam bembeyaz elbiselerle göründü. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme doğru bir adım atarak insan hüviyetinde görünmüştü. Bir adım atarak ikra dedi, oku. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz ümmiydi ve cevap verdi, ben okumak bilmiyorum. Cebrail aleyhisselam bir adım daha attı.
Ve gene oku dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de aynı cevabı verdi. Ben okumak bilmiyorum. Cebrail aleyhisselam üçüncü adımını attığı zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaşmıştı. İkra bismi rabbike dedi. Rabbinin ismiyle oku dedi. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sımsıkı sarıldı. Kollarıyla onu sarmaladı. Ve Allah'tan gelen cezbe Cebrail aleyhisselama geldi. Cebrail aleyhisselamdan da kolları arasında tuttu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geldi. İkisi birden şiddetle sarsıldılar. İşte bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'tan aldığı ilk cezbeydi. Vasıtayla geldi. Mutlaka cereyanın dokunmayla geçmesi söz konusu. Herkes cezbeyi kendi mürşidinden alır. Veya tabi olduğu kişide cezbe varsa ondan alır. Böylece cezbe her tarafa yayılır. Sahabenin büyük kısmı cezbeliydi. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ömrü boyunca hep cezbesi devam etti. Her an cezbeli değildi. Allah-u Teala'nın dilediği an onun kalbini ve bütün vücudunu titrettiği, cezbenin sahibi olduğu kesindir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den başlayan cezbe bütün sahabeye adım adım yayıldı. Sahabenin büyük kısmı cezbeliydi. Bugün birçok tasavvuf ocaklarında cezbe vardır. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizim ocağımızda da cezbe var. Öyleyse burada Allah'ın hatırlanması, zikir yapılması, veya Allah'ın bir anda devreye girmesi sebebiyle Allah Teala'nın kulunda cezbeyi oluşturması her zaman söz konusu olabilir. Allah Teala ne zaman isterse o zaman cezbe verir. Kişi cezbeyi ister, Allah Teala dilerse kabul eder, dilerse kabul etmez. Vermemesi de mümkündür. Bir takım insanlar cezbeden korkarlar. Tasavvufta olmalarına rağmen Allah-u Teala'dan özel duada bulunurlar. Ya Rabbi bana cezbe verme, ben bundan korktum diye. Allah-u Teala da onlara cezbe vermez. Ama bir süre sonra cezbenin ne kadar güzel olduğunu, onu yaşayanlardan öğrenenler Allah-u Teala'ya yalvarmaya başlarlar. Cezbe ver bize de diye. Allah Teala bunlardan bir kısmına veriyor, bir kısmına vermiyor. Tercih Allah'ındır. Ne kadarına layıksanız o kadarını alabilirsiniz. Ama cezbeli olmak Allah Teala'nın bir güzelliğini yaşamaktır. Ve Allah Teala'nın kişiye varlığını kesin olarak hissettirmesidir. Dışarıdaki bir güç, Allah'ın enerjisi size ulaşıyor ve sizi titretiyor. Kalbinizden başlayan bir titreme bütün vücudunuzu titretiyor. Gayri ihtiyari bir ses de çıkarmanız söz konusudur o sırada. İşte tasavvufi toplumlarda
bir coşku haline gelindiğinde pek çok insanın birden aynı anda cezbe aldığını görürsünüz. Bu Allah Teala'nın bir güzelliği kullarına yaşatmasıdır. Nasıl Allah Teala size rahmet gönderiyorsa, fazl gönderiyorsa, salavat gönderiyorsa, cezbeyi gönderen de Allah'tır. Size gönderdiği o enerjiyle ne tür bir enerji olduğu henüz bilinmiyor. Sizi şiddetle titretiyor. Kalbinize ulaşan bir titretici hassa. Her Allah'tan gelen şey bir emirdir. Cezbe de bir emirdir. Cezbeyi vücuda Allah-u Teala'nın nasıl getirdiğini kimse bilmez. Ama cezbe sahipleri hep cezbeyi yaşarlar. Bundan da büyük mutluluk duyarlar. Kim cezbeyi diliyorsa Allah-u Teala'nın onları da cezbe vermesini Yüce Rabbimizden dileriz. Unutmayın ki cezbe tevekkülün, Allah'a doğru yola çıkmış olmanın, Allah'a kişi ulaşmışsa Allah'a ulaşmanın da söylediğimiz ayetler muhacesinde işaretini taşıyor. Allah'ın da bütün insanlardan istediği şey Allah'a tevekkül etmeleridir insanların. Tevekkül etmek, Allah'a güvenmek, Allah'a dayanmak. Eğer bu cezbeyle desteklenirse kişi daha sağlam temellerde kendisine bir zemin bulmuş olur. Zikir cezbenin gelmesi için başlangıçta gerekli zemini oluşturur. Kişi daimi zikre ulaştığı zaman zaten devamlı zikirdedir. Cezbe için zemin her zaman hazırdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın bütün cezbe isteyenleri cezbeli kılması konusundaki dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Sevgili izleyiciler, Bir Kur'an'ın Nurundan programında yine sizler birlikteyiz. Bugün eğer isterseniz iman konusunu beraber ele alalım. İman hakkında bir hadis-i şerif var. Sahih Buhari cilt 158. sayfa. İman, Allah'a, meleklerine, Allah'a mülaki olmaya, peygamberlerine inanmak, kezalik öldükten sonra dirilme inanmaktır. Müslim cilt 1 sayfa 60-61'de ise iman, meleklerine, kitabına, Allah'a kavuşmaya, peygamberlerine inanman ve keza son dirilmeye iman etmendir. Yine Müslim cilt 1 sayfa 63'te iman, Allah'a, meleklerine, kitabına, Allah'a kavuşmaya, peygamberlerine inanman, öldükten sonra dirilmeye inanman ve kaderin hepsine iman etmektir. Sevgili izleyiciler, iman, mümin olma, amene, amenü kelimesi hep aynı kökten geliyor. İman, inanç demektir. Allah'a inanan iman sahibidir. Cebrail aleyhisselam, Peygamber Efendimiz'e söylüyor, şöyle söylüyor. Ya Resulullah, iman nedir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevap veriyor. Allah'a inanmak, Resullerine inanmak, kitaplara inanmak, meleklere inanmak, ahiret gününe inanmak, hayır Allah'tan, şer nefsimizden olduğuna inanmak ve likai, Allah'a ulaşmaya, yaşarken ulaşmayı dilemek, dilemeye inanmak. Allah-u Teala'ya inanan, inanç sahibidir. Yani Kur'an-ı Kerim'de amenu, amene, mümin kavramına geçiyor. Enfal suresinin 29. ayet kerimesinde ya eyyühellezine amenu in tettekullah yec'al lekum furkanen ve yüzekkir an seyyatiküm yahfir leküm vallahi zül fatil azim. Ey inananlar diyor Allah. Hangi inananlar? Takva sahibi olmayan Allah'a inananlar. Çünkü takva sahibi olursanız diyor, olmamışlar. Allah size diyor furkanlar verir. Furkan, doğruyu yanlıştan ayırt etme özelliği. Yani Kur'an-ı Kerim biliyorsunuz bir furkandır. Doğruyu anlatır hep. Allah-u Teala furkan sahibi kılar. Eğer takva sahibi olursanız sizin günahlarınızı örter ve sonra da mağfiret eder, günahlarınızı sevaba çevirir diyor. İnanan insan. Allah-u Teala'ya inanıyoruz. İnanmayanlar kafirdir tabi. Ateistler, haşa Allah'a yok diye bilenler, bunlar inanmayanlar. Bunların sayıları azdır nispeten sevgili izleyiciler. İşte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in biliyorsunuz hadis-i şerifinde benim ümmetimin açık şirkinden korkmam diyor. Gizli şirkinden korkarım. Onlara, putlara, ağaçlara tapmaz diyor onlar diyor. El yapması ağaçlara, putlara tapmazlar. Benim ümmetimin gizli şirkinden korkarım diyor. İşte gizli şirk, Rum gizli şirk, Rum suresinin 32. ayet kerimesinde o şirkte olanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin şirkte olduğunu söylüyor. Rum 31-32 beraber bakarsak. O şirkte olmayın ki diyor onlar, o şirkte olanlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Ve her bir fırka kendi ellerindekilerinden ferahlanır diyor. Hizipler oluşturmuşlar. Fırkalara ayrılmış. Allah-u Teala fırkalara ayrılanların Sebe suresinin 20. ayet kerimesinde söylüyor. Şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminler oluşan bir tek fırka hariç diyor. Onlar şeytana kuldular. Ve Ali İmran suresinin
100. ayet kelimesinde fırkalara ayrılmayın diyor. En'am suresinin 152. ayet kelimesinde sırat-ı müstakimden başka bir yola tabi olmayın diyor Allah Teala. Fırkalara ayrılmadan. İman kelimesi bir şifredir sevgili izleyiciler. Kalbinin içine iman yazılması var. Hangi kalbinin? Nefs kalbinin içine. Başlangıçta insanların kalbinde içerisinde küfür yazılı. Ama ne zaman Allah'ın bir mürşidine, Allah'a ulaşmayı dileyerek tabi olduğumuz zaman Allah Teala o insana 12 tane ihsan, 7 tane furkan ve 7 tane nimet verir. Ve o nimetlerden bir tanesi kalbinin içine imanın yazılmasıdır. İşte Mücadele Suresi'nin 22. ayet kelimesinde Allah Teala diyor ki hiç Allah'a ve Allah'ın Resulüne iman edenlerle Allah ahiret gününe ve Allah'ın ayetine inanmayanları sevişir bulamazsın diyor Allah. Velev ki onlar babaları olsun, oğulları olsun, kardeşleri olsun, aşiretler olsun. Allah ve ketebe fî kulübü imane, onların kalplerinin içine imanı yazar. Ve eyyede ruh min ruh, ve kalplerinin içine imanı yazar. Ve katımızda eğitim bir ruhlan diye de deriz, destekleriz diyor Allah Teala. İşte burada imanı artan bir mümindir. Kalbinin içine iman yazılmıştır. Başlangıçta Allah'a ulaşma dilediğimiz andan itibaren mümin kategorisinde oluyoruz. Eğer Allah'a ulaşma dilemezsek, Yunus 7 ve 8'e göre dünya hayatına razıdırız ve Allah'ın ayetlerinden gafiliz. Gafil olanların gideceği yerin ne yazık ki cehennem olduğunu söylüyor Allah Teala. Allah Teala Bakara suresinin 6 ve 7. ayet kelimesinde şöyle söylüyor. O kafirler diyor, onlara ne söylesen de söylemesen de birdir. Onlar mümin olmazlar, iman etmezler. Onların kalpleri mühürlüdür. Kalplerin üzerine gışavet adlı bir perde vardır diyor Allah-u Teala. Hassalar üzerinde bir perde var. Evet, üç uzuv, üç hassa var sevgili izleyiciler. Uzuvlar ne? Göz, kulak ve kalp. Gözde hicab-ı mesru var. Kulakta vakra var. Kalpte ekinet var başlangıçta. İşte Allah-u Teala İsra suresinin 45 ve 46. kelimesine şöyle söylüyor. Habibim, sen Kur'an-ı Kerim'i tilavet ettiğin zaman, okuduğun zaman, anlattığın zaman ahiret gününe o insan inanmayanlarla senin arana diyor bir görünmez perde çekerim diyor Allah. Hicab-ı mesru. Onların kulaklarına diyor vakra isimli bir ağırlık koyarım. Seni işitmelerine mani olurum. Onların kalplerine ekinnet ismi bir engel koyarım. Seni idrak etmelerine mani olurum. Sen sözlerini bitirdikten sonra onlar arkalarını dönerek nefretle oradan uzaklaşırlar. O münafıklar gelmişler, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sohbetine oturmuşlar, dinlemişler. Çıktıktan sonra yüksek sesle herkesin içerisinde diyor ki La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Diyorlar. Biz de iman ettik diyorlar ama Allah-u Teala Hucurat suresinin 14. ayet kelimesini bakın ne söylüyor, indiriyor. Araplar dediler ki diyor biz mümin olduk. Habibim de ki siz mümin olmadınız. Mümin olduk demeyin. İslam dairesine girdik deyin. Çünkü kalbinin içine iman girmedi. İman yazılmadı diyor Allah-u Teala. Bakın imanın girmesi ve imanın yazılması şart. Allah-u Teala'ya Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an bize furkanlar vermiştir. İrşad makamı herkese anlatır. Bütün insanlara mutlaka anlatır. Ama insanlar yapılan tebliğe karşılık bir kere bir ilgisiz kalanlar var. İkinci olarak yalanlayanlar var. Böyle bir şey yoktur der. Üçüncü olarak reddedenler var. Dördüncü olarak bunlar davete icap edenler.
İşte başlangıçta tebliğ yapılıyor. İnsanlara Allah'ın güzellikleri anlatılıyor, hidayet anlatılıyor ama ilgisiz. Ne yapıyor? İlgi duymuyor bu işe. Yani Ankebut suresinin 5 ve 6. kelimesinde Allah'ın söylediği "Men kânü yercu lika Allâhe fe inne ecelallâhât." Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o vakit mutlaka gelecektir. Ayeti var. Ama bu kişi ilgisiz. Tebliğ yapılıyor. Hemen Allah Teala bu kişinin hastalarına engeller koyuyor. İşte Bakara suresinin 6-7. kelimesinde kalbini mühürler, kalbinde semî hassasını mühürler. Kalbindeki gışavet, basiret üzerine, ala basar hassas üzerinde gışavet adlı bir perde var, o mühürler. Ama İsra suresinin 45-46. kelimesinde uzuvlar üzerine engeller koyuyor. Bu kişiyi yalanlıyorlar. Yani tebliği, yapılan tebliği yalanlayanlar. Bunlar kimler? Allah'a ulaşma dilemek yoktur. Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması yoktur. Ruh ancak Allah'a ölümle birlikte kavuşur. İrci bir ölüm emridir. Hep Kur'an-ı Kerim'in insanları cennet saadetine getirecek vasıtları duman etmiş iblis bir bir. Evet sevgili izleyiciler, iblis, şeytan vaadini yerine getirdi diyor. Mümine ulaşan bir tek fırka hariç. Eles bezminde bizden ahd, misak ve emin alan Allah-u Teala şeytan kovulmuştu huzurundan. Allah-u Teala kovdu onu sonsuza kadar, seni cehennemde cezalandıracağım demişti. Şeytan da ne demişti? Ya Rabbi bana bazı gününe kadar, kıyamet gününe kadar müsaade ver. Eğer bana bazı gününe kadar müsaadeyi verirsen, ben bu madem bu insan için beni huzurundan kovdun diyor, ben onların sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından yaklaşacağım. Senin sırat-ı müstakim üzerine oturacağım. Eğer bana müsaadeyi verirsen, onların pek azı hariç hepsini yoldan saptıracağım diyor. Araf suresinin 16, 17, 18. kelimesinde. Acaba şeytan muvaffak oluyor mu? Sevgili izleyiciler, evet. Sebe 20'de onu söylüyor. Şeytan insanlar olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç, bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor. Bir tek fırka hariç. Bütün devirlerde bu hep bu olmuştur. Aynen. Hazreti Musa'nın devrinde, Hazreti İsa'nın devrinde ve Peygamber Efendimiz'in devrinde inananların yanında inanmayanlar da vardı. İşte Şura suresinin 13. ayet kelimesinde başlangıçta hep böyle olmuştur. Hazreti İsa ve 12 havarisi, Hazreti Musa ve ona tabi olanlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar, ilk 10 senede 10 kişiydi sevgili izleyiciler, tabi olanlar. Allah'ın güzelliklerini hep anlatmış, cahiliye hükmüyle olan o sahabede olmadan evvelki o insanlara anlatmış. Ama insanlar başlangıçta Peygamber Efendimiz'i kale almamışlar. Seni alemlere rahmet olarak indirdik diyor Allah. Bütün alemlere. Şura suresinin 13. ayet kelimesinde dinde onunla vasiyet ettiğimizi, dini ayakta tutun ve fırkalar ayrılmayın diye hep aynı şeyi söylemiş sevgili izleyiciler. Bütün peygamberlere, bütün resullere. Öyle söylüyor. Dini ayakta tutun ve fırkalara ayrılmayın. Dini de diyor, tek din var Allah'ın ininde sevgili izleyiciler. O nedir derseniz? Halif dini. Yani baban İbrahim'in dinine tabi ol diyor Allah'ın Resulü'ne Allah-u Teala. İbrahim Aleyhisselam'ın dini neydi? Halifti. Şura 13'ü devam edelim. Nuh'a vasiyet ettiğimizi İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya da vahyetmek suretiyle aynı şeriat kıldık. Sana da diyor vahyetmek suretiyle aynı şeriat kıldık. Sana ve size. Senin onları Allah'a çağırdığın şey, yani Allah'a ulaşmayı dileyin sözü, o müşriklere diyor ağır geldi diyor.
Allah dilediğini seçer. Onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisi ulaştırır. Allah Teala seçiyor %90'ını ama %90'dan tekrar imtihan neticesinde %10'dan da aşağısını Allah'a ulaşmayı dileyen oluşturduğu toplumdur bu. Onları da kendisi ulaştıracağını söylüyor. Kendisine ulaştıracağını söylüyor sevgili izleyiciler. Bunlar kim bu %10? Allah'a ulaşmayı dileyenler, yaşarken likaya inananlar. Ahmet Üçer'inde başlangıçta söylemiştik. Allah'a inanmak, Resullere inanmak. Veli Resul, Nebi Resul. Sonra meleklere inanacağız. İnanıyoruz amenna. Kitaplara, bütün nebilere kitap gelmiş. Kitaplara inanacağız. Ahiret gününe inanacağız. Hayır Allah'tan, şer bizim nefsimizden olduğuna inanacağız. Ve likayı, Allah'a ulaşmayı dilemeye inanacağız. En önemli kavramı şeytan duman etmiş sevgili izleyiciler. Altıya indirmiş imanın şartını. İşte bir tanesi can alıcı olan şey hadis-i şerifte söylediği gibi likayı yok edilmiş. Allah'a ulaşmayı dilemek yok edilmiş. Ama Kur'an-ı Kerim'de 12 defa üzerimize farz kılınmış, 95'e yakın ayet var, vuslat ayet kelimesi. Kavuşma, ilka olma, mülaki olma, Allah'a ulaşma, Allah'a yaşarken ruhun Allah'a ulaşması. Üzerimize tam 12 defa farz kılınmış. Zümer suresinin 54. ayet kelimesinde Allah-u Teala şöyle söylüyor. وَاَنُوبُوا اِلَى رَبِّكُمْ اَسْتِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِيَتِكُمْ الْعَزَابَ سُمَّ لَا تُنْسَلُمْ Üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün ve O'na teslim olun. Sonra yardım olunmazsınız diyor Allah-u Teala. Rum suresinin 31. ayet kelimesinde مِنِوِنَ اِلَيْهِ وَيَتَّقُوهُ O'na yönel, O'na ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Yunus suresinin 25. ayet kelimesinde Allah يَدْعُ الدَّارِ السَّلَامُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءَ اِلٰى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ Allah teslim yurduna çağırır. Dilediğini de sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Şura suresinin 47. ayet kelimesinde Allah'tan geri çevrilmesi mümkün olmayan gün gelmeden evvel Allah'ın davetine icabet et. Fecr suresi 28. ayet kelimesinde ırci ile Rabbiki. Rabbine rücu et, Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş ölmeden evvel. Zariyat 50'de fefir ilallah. Öyleyse Allah'a kaç, Allah'a sığın, Allah'a firar et. Ölmeden evvel Allah'a ulaş. Nisa suresinin 58. ayet kelimesinde İnnallâhi ye'murukum en tu'atul emanete ilâ el ehlâ. Allah emanetleri sahibine teslim etmenizi emreder diyor Allah. Sevgili izleyiciler, emanetleri çoğul ama sahibi tek. Tek Allah. Emanet var bizde. 4 tane emanet var Allah-u Teala'nın. Ruhumuzun emaneti, fizik vücudumuzun emaneti, nefsimizin emaneti ve irademizin emaneti. Bu 4 tane emaneti Allah'a teslim etmemiz üzerimize farz kılınmış. Ras suresinin 21. ayet kelimesinde وَالَّذ۪ينَ يَسْلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهِ بِي اَنْ يُسَلَى Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona Allah'a ulaştırırlar. Allah'ın emrettiği şeyi, Allah-u Teala'nın bizde bir emaneti var, ruh emaneti. Çünkü içimize üfürmüş ruhundan. Ve nefâfî min ruhi diyor. Onun insan içine ruhumdan üfürdüm. O üfürülen ruhu ölmeden evvel kendisine ulaşmamızı istiyor bizden. Misak vermişiz. İşte Enam Maide suresinin 7. ayet kelimesinde Allah'ın üzerinizdeki nimeti hatırlayın diyor. Ve bu nimetle işittik ve itaat ettik demiştiniz. Ve bu yeminlerle sizi bağlamıştı, taahhüt altına sokmuştu. Allah-u Teala bizi bağlamış yemin, misak ve ahdle. Ruhumuzun Allah'a ulaşması görüyoruz ki üzerimize defalarca farz kılmış,
biz ölmeden evvel Allah'a ulaşmamız. Likay. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yine bir hadis-i şerifi var. Men habbeba Allah likahi, habbeba Allah likahi. Men kere Allah likahi, kere Allah likahi. Kim Allah'a ulaşmaya muhabbet beslerse, Allah da o kişiyi kendisine ulaşmaya muhabbet besler. Kim de Allah'a ulaşmayı kere görürse, likahi kere görürse, Allah da o kişiyi kendisine ulaşmayı kere görür. İnşikak suresinin 6. ayet kerimesinde, ey insan diyor Allah Teala, sen Allah'a varmak için cehd ile cihat edersin. Ve Allah'a o zaman mülaki olursun diyor. Cehd ile cihat. Allah'ın Resulü diyor ki, büyük cihatlar bitti, şimdi küçük cihatlar başladı. Ya Resulallah diyorlar sahabe, nasıl bu kadar savaş verdik, bütün bir sürü şehit verdik, onlar nasıl küçük cihat olur? Hayır diyor, şimdi nefsinizden yaptığınız cihat büyük cihattır. Nefsimiz 19 afetle donanmış, hiç güzellik olmamış, hiçbir güzellik yok. 19 afette kapkara, maraz, hasta. İşte maraz ve hasta olan bir kalp düşünün, nefs kalbi. Başlangıçta hep öyle sevgili izleyiciler. Kalbimizde afetlerle dolu. Cehalet var, cimrilik var, dedikodu var, isyan var, öfke var, gayz var, sabırsızlık var, vefasızlık, yalan, zan, zulüm, mürayilik, nankörlük, küfür. 19 tane afet. Allah-u Teala bu afetlerin önce kontrol altına almamızını ve sonunda tasfiye etmemizi istiyor. İşte iman, imanı bir hak mümin var, bir de imanı artan mümin var. Kur'an-ı Kerim'e bakarsak. İmanı artan mümin, Mümin Suresinin 40. ayet kerimesinde işte onlar müminlerdir diyor Allah-u Teala. Allah müminleri cennetine alacak. Ve ıslah-ı nefse başlayanlar müminlerdir. Nefs tezkiyesi yapanlar, Allah onları hesapsız rızıklandıracak diyor cennetten olarak. Enam suresinin 30. ayet kerimesinde eğer Allah'a mülaki olmayı yalanlayanların hüsranda olduğunu söylüyor. Mülaki olanlar, yalanlayanlar, onlar hüsrandadırlar diyor Allah Teala. Hac suresinin 54. ayet kerimesinde Allah Teala diyor ki o kendilerine ilim verenler irşat makamını söylediklerinin Allah'tan geldiğine emin olsunlar diye Allah o kişinin kalbine, Allah'a ulaşmayı dileyenin kalbine diyor, ihbat koyar. Anlamayı kolaylaştırıcı bir müessese. İhbat. Anlamayı kolaylaştırıcı bir müessese. Sayın izleyiciler. İşte bu Furkan'dır. Yani uzuvlar ve hastaları engeller koyan Allah, eğer o kişi dilerse, Allah'a ulaşmayı dilerse, direkt Furkan vererek o kişiyi işittiren bir insan yapıyor. Yani kalbine ihbatı koyan bir kişi Allah-u Teala. Kalbine ihbatı koyuyor. Anlamayı kolaylaştırıcı. O zamana kadar irşat makamı sözlerinden anlamıyordu bir şey. İrşat makamı her zaman anlatıyor ama bir kulaktan giriyor, bir kulaktan çıkıyor. Ne zaman işitiyor? Allah-u Teala'nın davetine icabet ettiği zaman işitiyor. İşte Enam suresinin 36. ayet kerimesinde diyor ki Allah-u Teala اِنَّمَا يَسْتَجِبُ الَّذ۪ينَ يَسْمَعُونَ Sadece davete icabet edenler onlar işitenlerdir diyor Allah-u Teala. Allah'ın davetine icabet edenler, işitenler. Eğer işitmezsek durumumuz nedir? Mülk suresinin 8-9-10. Ayet kerimesine bakarsak size sizin aranızdan buraya geleceğinizi söyleyen nezirler gelmedi mi diyor Allah-u Teala. Nezir, uyarıcı. Cehenneme geleceğinizi söyleyen o cehennem bekçileri buraya gelenler, nezirler gelmedi mi? O cehennemlikler hepsi ağızdan söylüyor. Evet geldiler. Biz onlara inanmadık. Siz
sapıklık içerisinde dedik. Eğer biz onların sözlerini diyor o cehennemlikler işitmiş ve idrak etmiş olsaydık bu cehennemin, bu ateşin sahibi mi olduk diyor o cehennemlikler sevgili izleyiciler. İşitmiş ve idrak etmiş olsaydık. İşitenlerin davete icabet edenler olduğunu gördük. Eğer işitirse o kişi amen olmuştur. Başlangıçta Allah'a ulaşmayı dilemiştir. O kişiyi Allah-u Teala Rahman esmasıyla tecelli etmiştir. Daha sonra furkanlar vermek suretiyle kalbine ifadı koyanını Allah-u Teala işittirmiştir. Ve bu kişi mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Ve bundan sonra Allah'ın yardımları geliyor ve

الَّذ۪ينَ آمَنُوا اَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ Ben bu yanında bulunan ameni olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri, sizler istiyorsunuz diye yanımdan kovamam. Onların hepsi اَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ Mutlaka, mutlaka Rabbine mülaki olacaklar, ulaşacaklar, ilka olacaklar, likana. Mülaki olacaklar, kavuşacaklardır ey izleyiciler. Ey sevgili izleyicilerimiz. Mülaki olmak, Rabbine ulaşma, kavuşma. Ama istersek olur, istemesek olmaz. İstemesek zaten döndürülüyoruz. İşte Bakara suresinin 18. kelimesinde Ümmün, sükmün ve ümmün. Feyüm la yercum. Onlar kördürler diyor, sağırdırlar, dilsizdirler. Asla Allah'a dönmezler. Nasıl bir dönüşten bahsediyor sevgili izleyicilerimiz? Dönmezler dediği, dünya hayatında ruhlarını Allah'a ulaştırmaya teşebbüs etmezler diyor. Yoksa nedir? Mutlaka ölümle birlikte döndürülüyor. Sümme merci hüküm cemiyan diyor Allah-u Teala. Allah-u Teala Maide suresi 105. ayet kelimesinde Ya eyyühellezine amenu aleyküm enfiseküm la yedurrukum men dalla izade edeydim. Ey amen olanlar, ey Allah'a ulaşma dileyenler, nefsinizin sorumluluğu üzerinizedir. Nefsinizi tezki etmek üzerinize borçtur diyor Allah. Siz nefsinizi tezki edip hidayete erdiğinizde dalalette olanlar size bir zarar veremezler. Dalalette olanlar. İşte Câsiye Suresi'nin 23. ayet kelimesinde Allah-u Teala ne diyor? O heva ve heveslerini diyor, kendilerine ilah edilenleri Habibim görmüyor musun? Allah onları kendi ilimleri üzere dalalette bırakır. Onların diyor kalplerini mühürler. Onların kalplerin üzerindeki gışavet altın perde çeker. Semih hastalarını, işitme hastalarını mühürler diyor Allah-u Teala. Araf suresinin 179. ayet kelimesinde biz insanları ve cinleri çoğu için yarattık cehennemi diyor. Onların kalpleri vardır görmezler. Onların semih hastaları onları işitmezler. Onlar hayvanlar gibidir. Hatta daha aşağıdadırdır. Daha delaltedir diyor Allah-u Teala. Kasas suresinin 50. ayet kelimesinde Habibim eğer senin davetine icabet etmezlerse bil ki onlar kendi heva ve heveslerine tabi oluyorlar. Allah'tan bir hidayetçi olmaksızın kim kendi hevasına ve hevesine tabi olursa ondan daha çok dalalette kim vardır diyor Allah Teala. Ta yüzül müşte ne diyor? Hadi oradan aşağı inin. Birbirinize düşman olarak. Yaşadığınız devirde benim hidayetim gelecek ve hidayetçim gelecek. Hidayet varsa mutlaka hidayetçi vardır. Kim o hidayetçilere tabi olursa onlar cehenneme gitmez, onlar şahit olmazlar diyor Allah Teala. Ankebi suresinin 23. ayet kelimesinde Allah'ın ayetlerini ve ona ulaşmayı, mülaki olmayı yalanlayanlar Allah'ın rahmetinden ümidi kestiler diyor Allah-u Teala. Ümidini de kesmeyin diyor. Ne kadar günahımız varsa Allah'ın rahmeti her şeyi kuşatmıştır. Ümidi kesmeyin sevgili izleyiciler. Ben nasıl günahkarım, ben bu bataktan çıkamam demeyin. Bir dilek yetiyor sevgili izleyiciler. Kalben Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an iman sahibi oluyoruz. Allah Teala imanı artan mümin daha sonra yaptığımız Allah'a ulaşma arzusuyla gerçekleşiyor ve bizi kendisine ulaşacağını söylüyor, garanti etmiş. Mutlaka kendisine ulaşacağını Hud suresinin 29. ayet kelimesinde söylemiştik. Ben yanında bulunan amin olanları kovamam diyormuştu. Onların hepsi Allah'a ulaşacaklar. Bunların daha sonra hidayete erdiğini, hidayet üzere olduğunu, başlangıcı hidayet üzere olmuştur ve kalbine hidayet konduğunu görüyoruz. İşte Tegamül suresinin 11. ayet kelimesinde Allah diyor ki, Allah'ın izni olmadan bir yaprak dahi kıvrılamaz. Müsaade olmadan hiçbir şey olmaz. Ancak Allah'ın izniyle. Hemen yumun billahi yehdi kalbehu. Kim amen olursa biz kalbine hidayeti koyarız. Hidayetle ulaşırız diyor kalbine. Amen olanın kalbine ulaşırız diyor.

ve kalbine ulaşan Allah kalbimizin başlangıçta takva kapısını şeytana dönükken Allah kendisine çeviriyor. Nefsimizin kalbi üstte bir takva kapısı, aşağıda da aynı büyüklükte bir fücur kapısı var. Fücur kapısı sonuna kadar açık, takva kapısı mühürlü. Takva kapısının kenarlarından daha sonra Allah Teala kendisine çevirdiği zaman takva kapısını göğsümüzden kalbimize bir yol açması lazım. İşte Enam suresinin 105. ayet kerimesinde "Femen yurdullahü en yehdiyehu yeşra sadrul İslam." Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, bakın ikinci defa Allah diliyor. Önce biz dileyeceğiz. Dilemeden Allah dilemiyor. Başlangıçta biz Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Şimdi Allah kendisine ulaştırmayı diliyor. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü şer eder, yarar. İslam'ı açar, teslimi açar diyor Allah Teala. Ve göğsünden kalbine bir nur yolu açtığını söylüyor Allah Teala. Zümer suresinin 22. ayet kerimesinde "Efemen şerrallahu sadrul İslami fe alaminu rabbihi feveylül kasidi kulim ila zikrullah." Sadece göğüslerinden kalplerine bir yol açtıklarımızın üzerine Allah'ın nuru ulaşabilir. Allah Teala göğsümüzden kalbimize bir nur yol açıyor ve bu kişi zikir yapacak. Allah'ın ismini Allah Allah diyecek, diyerek zikredecek. Müzzemmil suresinin 8. ayet kerimesinde "Veskü ismi rabbike ve tebettel ileyhi tebdila." Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine ulaş. Ashab suresinin 41 ve 42. ayet kerimesine bakarsak "Ya eyyühellezine amenu yeskunallah zikren kesira" diyor Allah Teala. Evet sevgili izleyiciler, sizlere doyum olmuyor. Ne yazık ki bize ayrılan zamanın sonuna geldik. Konumuzu bir hadis-i şeriften toparlarsak, Allah'a ihlasla ibadet eden, şirk koşmadan ona mülaki olana cennet vacip olur. Allah'a şirk koşarak mülaki olanlara cehennem vacip olur. Bütün insanların iman sahibi olarak, en üst boyutta iman sahibi olarak cennetlere ulaşmasını Yüce Allah'tan dileyerek sohbetimi inşallah bitiriyorum. Esen kalın.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde mutluluk konusunda birlikteyiz. Sizlere hep mutluluktan bahsediyoruz. Mutluluk, saadet ve istiyoruz ki tam Allah'ın istediği gibi her an mutlu olasınız sevgili kardeşlerim. Bizi yaratan Allah bir tek hedefe yönelik olarak yaratmış. Mutluluk. Bu dünyada mutlu olmak, kıyametten sonra cennette mutlu olmak. Allah'ın insan adı verilen en üstün mahlukuna gösterdiği hedef budur. Hepimizi Allah-u Teala Allah'a kul olalım diye yaratmış. Zariyat 56'da Allah-u Teala ve ma halektel insi vel cinni illa leyabudun diyor. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Öyleyse kul olmak mutluluğun başlangıç noktası. Ne zaman Allah'a kul oluruz? Allah'a kul olunca mutlu olacağımıza göre hemen kul olmanın yolunu aramaya başlamamız lazım. Aslında Allah'a kul olmak inanılmaz derecede kolay olan bir husus. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilerse, şu kalbiyle Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde, dilediği anda o Allah'a kul olmuştur. Tağut'a kul olmaktan kurtulmuştur. Bu kadar kolay mı? Evet. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu kadar kolay. Allah'a kul olmak. Tağuta kul olmaktan kurtulmak demek. Unutmayın, bütün insanlar doğuşlarından itibaren tağuta kuldurlar. Allah Teala Nur Suresi'nin 21. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar münkerle ve fuhuşla şeytan tarafından emredilirler. Tağut da şeytanlar, insan ve cin şeytanlar. İnsanlar sadece iki bölümde mütalaa ediliyor. Allah'ın dostları, şeytanın dostları ki aynı noktada Allah'a kul olmakta teşekkür ediyor. Allah'a dost olduğumuz noktayla Allah'a kul olduğumuz nokta aynı nokta. Bakın ne diyor Allah Teala Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde. Diyor ki Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez-zulumati ilen-nuri vellezine keferu evliyahumut-tagute yuhricunhum minen-nuri ilez-zulumati. Allah amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Dikkat edin. Mümin olduğunuz yer, nokta, Allah'a dost olduğunuz noktadır. Aynı zamanda Allah'ın kulu olduğunuz noktadır. Bu mutluluğun başlangıç noktası. Sadece bir dilek. Mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Sevgili kardeşlerim, son derece ciddi bir olaydan bahsediyoruz. Şaka değil. Kim
Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'ın dostu olur, Allah'ın kulu olur ve Allah'ın cennetine mutlaka gider. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Dilemezse şu dünya üzerinde ne yaparsa yapsın, onu yaptığı hiçbir şey cehennemden kurtaramaz. O kişinin Allah'ın cennetine girebilmesi mutlaka bu talebi gerçekleştirmesiyle mümkün. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Eğer dilemezseniz kendinizi cehenneme, başka birisi değil, siz kendiniz mahkum etmiş olursunuz. Öyleyse neden sevgili kardeşlerim, neden Allah'ın cennetine girmek varken cehennem? Neden Allah Teala her şeyi bu kadar kolaylaştırmışken illa ona karşı çıkmak ve kendinizi mahvetmek, şu dünyada da mutlu olamamak ve de cehenneme gitmek? Yazık değil mi size sevgili kardeşlerim? Buradan size sesleniyorum. Daha kalbimizden Allah Teala'nın size gönderdiği bir davet bu. Allah'a ulaşmayı dileyin. Kalpten kalbe yol vardır. Ama bu ifadede eksiklik var. Kalpten kalbe giden yol Allah'tan geçerek karşı tarafa ulaşır. Ve bu sebeple de kuvveti artarak gider. Allah için birbirini sevenler gerçek sevenlerdir. Öyleyse işte bir Allah dostu size bunu söylüyor. Allah'ın kendisine emrettiği, size söylenmesini emrettiği Kur'an emri. Neymiş, neymiş? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz zaman tamam. Mutlak olarak Allah'ın cennetine girersiniz. Kimisi böyle bir şey hiç duymadığını söylüyor. Olabilir. Kimisi diyor eski köye yeni adet. Böyle de düşünülebilir. Ama aslında en eski köyün adeti bu. Yani Allah Teala bütün mukaddes kitaplarda aynı şeyi söylemiş. Allah'a ulaşmayı dilemek meselenin özünü, çekirdeğini ve mutlak kurtuluşu oluşturuyor. Bütün peygamberlerin Allah Teala'nın yazdırdığı şeriat kitaplarının özü budur. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir manevi hayat. Allah'a ulaşmayı dilemek Allah Teala'nın son peygamberine indirdiği son şeriat kitabı olan Kur'an-ı Kerim'in temel hükmüdür. Ve o hükümle size sesleniyoruz ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen kendisine yazık eder. Neden yazık eder? Çünkü o kişi dalalettedir. Madde bir, takva sahibi değildir. Madde iki, küfürdedir. Yani mümin değildir. Madde üç, Allah'ın ayetlerinden gafildir. Madde dört, tağutun dostudur. Madde beş, tağutun kuludur. Madde altı,

sıratımızda kimin üzerinde değildir. Dalalettedir. 7 ve 8. Sevgili kardeşlerim, bu kişi aynı zamanda şirktedir. Bu kişinin gideceği yerde cehennemdir. 9 ve 10. Ne oldu? Bir Allah'a ulaşmayı dilemedi kişi. Dilemediyse kendisini cehenneme mahkum etti. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, siz Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'tan ne kadar sayısız yardım geleceğini kendiniz görün. Dilemiyorsanız sorabilir miyiz? Neden? Kendinizi cehenneme mahkum etmek için hangi açıdan bir sebep bulabiliyorsunuz? Bu dünyada mutlu olamamak hangi açıdan sizi cezbediyor? Bütün manevi tekamülünüz Allah'a ulaşmayı dilemenize bağlı. Eğer dilemiyorsanız şeytanın sizi bu söylediklerimizin hiçbirini anlamayacak bir pozisyona sokmuş olması lazım. Kendi kendinize sorun, zeki bir insan mıyım? Yoksa değil miyim diye. Söylediklerimizi dinleyin ve kendiniz karar verin. İşte sözümüzün başı odur ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan kendisini cehenneme mahkum etmiştir. Dünya saadetine ulaşması da hiçbir şekilde mümkün değildir. O kişinin ne cennet saadeti vardır ne de dünya saadeti. Alelade bir insan gibi yaşar, ölür, gider. Ne bu dünyada mutlu olur ne de cehennemden kendisini kurtarabilir. Sevgili kardeşlerim, çok zor bir şey mi istiyor Allah Teala sizden? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu size Allah'ın cennetinin kapılarını açıyor. Bir kısmınıza inanılmaz gibi gelebilir. Gelebilir ama Kur'an bunları yazıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen mutlak olarak kurtuluşa ulaşır. Öyleyse biz Allah'ın davetini sizlere ulaştırmakla vazifeliyiz. Hep vazifemizi yaparız. Siz ya kulaklarınızı tıkarsınız, ya sırtınızı dönersiniz. Ama ya da Allah'a ulaşmayı dilersiniz. Dilediğiniz zaman, o zaman ne demek istediğimizi anlayacaksınız. Mutluluğu yaşamaya hemen başlarsınız. Allah'tan öyle yardımlar alırsınız ki, hiç sevmediğiniz namazı birdenbire sevmeye başlarsınız. Oruç tutarsınız, karnınızın acıkmadığını ve susamadığınızı görürsünüz. Zikir yaptığınız zaman kalbinize bir şeylerin dolduğunu, mutluluğun kalbinizden bütün vücudunuza yayıldığını hissedersiniz. Belki eskiden de bunları yapıyordunuz ama bunları hiç yaşamıyordunuz. Sizin gibi Allah'a ulaşmayı dileyenlerle kalp kalbe çok güzel bir dostluğun içine girersiniz. Unutmayın, biz insanlar sosyal mahluklarız. Yani başka insanlarla beraber olmak mecburiyetinde olan insanlar. Herkesin birbirine ihtiyacı vardır. Herkes çalışır, kazandığı parayla kendi ihtiyaçlarını karşılar. Bunlar genel olarak hep başkalarının oluşturduğu şeylerdir. Öyleyse herkes birbirine muhtaç. Sevgili kardeşlerim,
Allah'ın indinde insan olarak yaratıldığınız cihetle hepiniz mutluluğun sahibi olmak için yaratıldınız. Kainatın en üstün mahluklarısınız. Adem Aleyhisselam yaratıldığı zaman, yaratıldığı noktada Allah Teala bütün meleklere ve aralarında bulunan iblise de diyor ki, ben onu yarattım, ona hayat verdim ve ona ruhumdan üfürdüm. Hadi bakalım şimdi onun önünde secde edin diyor Allah Teala. Öyleyse insana verilen bu mahluk bütün insanlar, bütün meleklerden üstün. Bütün cinlerden de üstün. Dikkat edin ki ne meleklerden ne de cinlerden Allah-u Teala nebi yani peygamber yaratmamıştır. Resul yaratmıştır. Resul melekler, kiramen katibi melekleri Resul meleklerdir. Ölüm melekleri Resul meleklerdir. Ve Allah'ın risaletle vazifeli kıldığı Resul melekleri de var. Gene risaletle vazifeli kıldığı Resul cinler de var. Ama nebi ne cin var ne melek var. Sadece insanlar nebidir, nebi olabilir. Nübüvvet peygamberlik makamıdır. Ve son nebi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin de hatemidir, sonuncusudur, mührüdür. Nübüvvetin, peygamberliğin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le bittiği açıklanıyor. Ama ondan sonra Risaletin devam edeceği de Kur'an-ı Kerim hükümlerinde yer alıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra da bütün kavimlerde nasıl ondan evvel ve onun zamanında bütün kavimlerde Resul varsa ondan bugüne kadar geçen devrede de bütün kavimlerde Resuller hiç eksilmeden hep mevcut olmuşlarsa bugün de bütün kavimlerde Resuller yaşıyorsa ama 1400 seneden beri artık peygamber mevcut değilse Hazreti İsa ile Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arasında da 600 yıl gene nebi hiç oluşmamış. Vücuda getirilmemiş Allah-u Teala tarafından nübüvvet görevi kimseye verilmemiş. Ve Hazreti Musa'ya indirilen Tevrat'ta Hazreti İsa'nın geleceği, Hazreti İsa'ya indirilen İncil'de Ahmet ismiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin geleceği yazılmış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an-ı Kerim'de de nübüvvetin peygamberliğin sona erdiği ama risaletin devam edeceği kesin şekilde ifade buyuruluyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra da Resullerin geleceği hem Furkan suresinin 27, 28, 29, 30. ayetlerinde açıklanmış. Hem de Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14 ayetlerinde açıklanmış. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse sizlere Allah'ın emrini tebliğ ediyoruz.
Mutlu olmak istemiyor musunuz? Söyleyin bana. Niçin dünyaya gönderildiğinizi hiç merak etmiyor musunuz? Siz Allah'ın en kıymetli varlıklarısınız, insansınız. Bütün melekler ve şeytanı temsil eden, şeytanları temsil eden iblis de orada, aynı zamanda cinlerden de birisi. Ve bütün melekler secde ediyor Adem Aleyhisselam'a, o secde etmiyor. Ama Allah-u Teala'nın emri secde etmek olduğuna göre Adem Aleyhisselam'a mı secde edilecekti? Hayır. Allah-u Teala ona ruh verdim diyor. Bünyesinde bulunan o kendisindeki ruha secde ediliyor. O ruh da Allah'ı temsil ediyor. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Bütün yaratılan mahlukatı gözden geçirirseniz ne meleklerin bünyesinde ne cinlerin bünyesinde ruh bulunmadığını, Allah-u Teala'nın onlara ruh üfürmediğini, sadece insana üfürdüğünü göreceksiniz. Öyleyse siz üstünsünüz. Meleklerden de cinlerden de peygamber oluşmadığı için üstünsünüz. Peygamber yalnız biz insanlardan oluşur. Ama peygamberlik müessesesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber sona ermiştir, bitmiştir. Ama o noktadan sonra bütün kavimlerde Resuller aralıksız olarak gene gelmeye, vazifelerini yapmaya devam edeceklerdir. Ama nübüvvet hayır. Artık 1400 seneden beri olmadığı gibi, bugün de olmadığı gibi kıyamete kadar da peygamber olmayacaktır. Öyleyse üstün olan sizsiniz. Siz sevgili kardeşlerim, bu bapta bu muhtevaya dikkatle bakın. Allah Teala sizi mutluluğa davet ediyor. Peki ne olur mu diyorsunuz? Allah'a ulaşmayı dilemesek ne olur? Dilemezseniz söylediğimiz şeyler söz konusu. 10 ayrı cepheden baktık olaya. Ama hem cennet saadetine ulaşamazsınız. Hiçbir zaman Allah'ın cennetine giremezsiniz. Gideceğiniz yer cehennemdir. Yetmez. Hem de dünya saadetine ulaşamazsınız. Neye sahip olursanız olun, şu dünya adı verilen gezegende, başka bir gezegende de yaşamış olsaydınız aynı şey olacaktı. Mutlu olamazsınız. Dünya saadetini de yaşayamazsınız. Neden? Allah'ın, yaratıcının kanunu böyle olduğu için. O hepinizi o kadar çok seviyor ki, şu insanların çoğunun çok fena şekilde korktuğu cehennemden kullarını vareste kılmak için, ayrı kılmak için, kullarını cehenneme göndermemek için inanılmaz derecede kolay bir formül koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Diyor ki, ey insanlar, bana ulaşmayı dileyin. Bana mülaki olmayı, ruhunuzu ölmeden evvel bana ulaştırmayı dileyin. Sizi cennetime alayım diyor Allah-u Teala. Sadece bir dilek, geri kalanını siz yapmayacaksınız. Allah yapacak. Bu dileğe Allah'a yönelme diyor Allah-u Teala. Üzerinizi de hepimizin üzerine farz kılmış. Zümer 54'te diyor ki, وَاَنِيبُ اِلَى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُ لَهُ مِنْ قَبْلَ اَنْ يَتَيْكُمُ الْعَزَابَ سُمَّ لَا تُنْسَرُونَ. Diyor ki, üzerinize azap gelmeden önce, ister kabir azabı olarak değerlendirin, ister cehennem azabı olarak değerlendirin kıyamet günü, ikisinden de evvel olduğuna göre bu dünya hayatında yapın diyor bunu. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin. Sonra ne diyor? Ve ona, Allah'a teslim olun. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesi bir bütünü ifade ediyor. Nasıl bir bütün? Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan ruhun
ve Çin, yani fizik vücudun nefsin ve iradenin Allah'a teslimiyle noktalanan yeni bir müessese. Yedi safhada dört teslim içeren bir dizayn. Sevgili kardeşlerim, insan olarak Allah-u Teala sizleri yarattı. Kainatın en üstün varlığı olarak yarattı. Ve sizden bir tek şey istiyor. Mutlu olmak istiyorsanız, cehennemden kurtulmak istiyorsanız, ki o da mutlu olmanın ikinci safhası, önce bu dünya mutluluğu, sonra da cennet mutluluğu, o zaman inanılmayacak kadar kolay bir sebeple Allah-u Teala size bu dünyada da mutluluğu vermeye hazır, size mutluluğu yaşatmaya hazır, kıyamet günü de sizi cennetine almaya hazır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde muhtevaya dikkatle bakın. Sizi o kadar çok seviyor ki bir tek dileğiniz onu, Allah-u Teala'yı verdiği sözü yerine getirmeye mutlaka ulaştırıyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah-u Teala, Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde de Allah-u Teala onu söylüyor. Allah dilediğini delalette bırakır ama kim Allah'a amini olursa, Allah'a yönelirse onu kendisine ulaştırır diyor. Allah'a yönelmek, münib olmak. İşte Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediği kelime ve en iyi bir kelimesi, aynı kelime, aynı kökten gelen bir başka kelime, aynı kökten gelen Rum suresinin 32. ayet-i kerimesinde ifade buyurulmuş. Ona baktığımız zaman Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde münibine ileyhi ve tekuhu diyor. Ona yönel, Allah'a yönel ve ona karşı takva sahibi ol. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman takva sahibi oluyoruz. Ve Allah Teala buyuruyor ki cennete sadece takva sahipleri gider diyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse takva sahibi olamaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin cehennemden kurtulması mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dizaynı bu dizayn. Diyor ki Yunus suresinin 7 ve 8 ayetlerinde اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُوا بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Diyor ki Allah Teala, onlar muhakkak ki bize ulaşmayı, mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı muhakkak ki onlar dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar
bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, anlıyor musunuz ne söylediğimi? Allah'a ulaşmayı dileyin, Allah'a yönelin. Üzerinize 12 defa farz kılınmış Allah'a yönelmek ve Allah'a ulaşmak. Öyleyse Allah'a ulaşmanız, Allah'a ulaşmayı dilemeniz, ikisi de üzerinize farz kılınmış olmazsa, o zaman Allah'ın ayetlerinden dünyadaki ilminiz neyi ifade ederse etsin, dünyada hangi seviye bir ilmin sahibi olursanız olun, Allah Teala size onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diye değerlendiriyor. Allah'ın kitabında öyle kaydediliyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, ne kaybedersiniz? Size söylediğimiz bu basit şeyi düşünün. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın hiçbir zaman cehennemden kurtulması mümkün değil. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın ise cehenneme gitmesi mümkün değil. Sevgili kardeşlerim, dikkat ediyor musunuz sözüme? Bir tek dilekten bahsediyorum size. Vakit geçirmeyin. Bir an evvel mutluluğa adım atın. Allah'a ulaşmayı dileyin. O zaman Allah'a çok hamd edecek, çok şükredeceksiniz. Sizi insan olarak yarattığı için. O muhteşem mutluluğu size yaşattığı için. Ne olur? Allah Teala bir defa madde bir. Neden Allah'a ulaşmayı dileyen kişi cennete gidermiş? Neden dilemeyen kişi cehenneme gidermiş? Neden cehenneme gittiğini anlattık. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi cehenneme gider diyor Allah Teala. Açık ve kesin. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. Üstelik de benim ayetlerimden de gafildir diyor. Peki Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah diyor onları kendisine ulaştırır. Hem Rad 7'de söylüyor, Rad 27'de söylüyor, hem de onları kendisine ulaştıracağını Şura 13'te söylüyor. Onların ruhlarını kendisine mülaki kılacağını, kendisine ulaştıracağını, onları kendisine hidayet edeceğini, onların ruhlarını kendisine ulaştıracağını söylüyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, öyleyse neden? Hala anlamıyor musunuz? Eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, o zaman Allah-u Teala sizi tağutun dostu olarak mütala ediyor. Ki, realite böyle olduğu için zaten siz size düşeni bir türlü yapıp Allah'a ulaşmayı dileyemiyorsunuz. Şeytan size devamlı tesirde. Bakın, Bakara 257'de ne diyordu Allah-u Teala? Allah, amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları, yani onların kalplerini zulmetten nura çıkarır. Zikir yaparlar, nefslerinin kalbi nurla dolar. وَالَّذِينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمِ الطَّاغُوتَ يُحْرُجُونَهُمْ مِنَ النُّورَ اِلَى الظُّلُمَاتِ diyor. O kafirlere gelince onlar da Allah'ın değil, tağutun dostlarıdır. İnsan ve cin şeytanların dostlarıdır. Onlar da tağut tarafından kalpleri nurlanmış olsaydı bile tekrar karanlığa götürülecekti. Onları nurdan zulmete götürür diyor. Onlar da tağut tarafından nurdan zulmete götürülürler diyor. Bakara suresi 257. ayet-i kerime. Öyleyse kimmiş Allah'ın dostları? Amin olanlar. Amin olan kimdir? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Onlara
amil olan diyor Allah Teala. Yani bu aminu olan kişi Allah'a ulaşmayı dilediği cihetle müminler zümresinin içindedir. O mümin olmak şerefine ermiştir. Hala biliyoruz ki içinizden %90'ı ben Allah'a inanıyorum, öyleyse müminim diye düşünür. Böyle olduğuna hatta emindir. Ama hiç kimse Allah'a inanıyor diye mümin olamaz. Mümin olabilmeniz için Allah'a inanmanız yetmez. O Allah'a müracaat edeceksiniz. Ya Rabbi, ben sana ulaşmak istiyorum diye. Hem de sözle Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum demeniz yetmez. Kalbiniz isteyecek bunu. Allah-u Teala hep kalbinize bakar. Kalbinizdeki talebi sadece görmez. Hem görür, hem işitir, hem bilir. Allahü basirün bil ibad diyor. Allah kullarını görücüdür, görendir. Allah semidir diyor Allah Teala, işitendir. Allah'ın el alim sıfatı, esması Allah'ın bilen olduğunu söylüyor. Allah kalplerde olanı bilir diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, biz size mutluluğun reçetesini veriyoruz. Ama bu sizin dileğinize bağlı bir şey. İsterseniz kendinizi mutlu edebilirsiniz, isterseniz mutsuz. Hiç kimse başkaları sebebiyle değil, kendi sebebiyle mutsuz olmanın dışında bir hükme tabi olmaz. Kim mutluysa o kendi iradesiyle Allah'a ulaşmayı dilemiştir de mutlu olmuştur. Kim de mutsuzsa o da gene kendi iradesiyle Allah'a ulaşmayı dilememiş de mutsuz olmuştur. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda Allah'ın sizin için tayin ettiği muhtevaya dikkat edin. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden mutluluğa ulaşamaz. Dilerseniz ne olur? Dilerseniz Allah Teala üzerinizde rahim esmasıyla tecelli eder. Bu tecelli eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız henüz gözleriniz Allah'ın ilmine karşı kördür. Görme hastanızın üzerinde gışavet adlı bir perde vardır. Kulaklarınız bir vakrayla örtülüdür. Sağırdır. Aynı zamanda işitme hastanız, semih hastanız mühürlüdür. Kalbiniz mühürlüdür ve kalbinizde idrake mani olan ikinnet vardır. İşte Allah Teala bu faktörlerin hepsini sizden kaldıracaktır. Hastalar üzerindeki ve uzuvlar üzerindeki engelleri alan Allah, bu engelleri aldıktan sonra nefsinizin kalbinin içine ihbat koyar. Sizi muhbit kılar. Böylece 7 tane furkan alırsınız Allah-u Teala'dan. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyin ki diyor. Allah'a amin olun ki. Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Ne yapıyor Allah-u Teala? Bu furkanların verilmesi 5-6 dakikalık bir olay. 5-6 dakika içinde kör, sağır ve dilsiz olan insanoğlu Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde
Yani kalbiyle dilediği takdirde Allah Teala aynı anda biliyor, işitiyor ve görüyor kalbindeki talebi. Derhal tecelliye başlıyor rahim esmasıyla. Bu tecelli 7 ayrı cepheden kişiyi etkiliyor. Onu gören, işiten ve idrak eden bir insan hüviyetine sokuyor. Yetmez. Bu 7 furkanın her birinde Allah Teala onun günahlarının 7'de biri kadar sevap adresine sevap yazıyor. Neticede günahlarını örtmüş oluyor. Ne olur? Şu olur. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa onun gideceği yer Allah'ın cennetidir. Müminin 102. Kimin de günahları sevaplarından fazlaysa onların gideceği yer cehennemdir. Ebediyen kalmak üzere. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Müminin 103. Öyleyse sadece iki çeşit insan var. Günahları sevaplarından fazla olanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel herkesin günahları sevaplarından fazladır. Eğer nadir insan çıkar ama onlar eğer gerçekten hem Allah'a ulaşmayı dilememişlerse hem de sevapları günahlarından fazlaysa belki birkaç trilyonda bir insan, onların da sevaplarını azaltıyor Allah Teala. Hücurat 14'te Allah'a ulaşmayı dileyin ki diyor Allah Teala, Allah sizin sevaplarınızı azaltmasın, kazandığınız dereceleri azaltmasın. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Belki bu söylediklerimle oyalanacak zamanınızın olmadığını düşünürsünüz. Ama bu hayat bir gün sona erecek. O zaman cehennemde kafanızı çok taşlara vurursunuz. Ayrıca yalnız sizin mutlu olmanız için size bilgi aktarmakla vazifelendirdik. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes cehenneme gidecekse, Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın cennetine girecekse, hangi sebeple girecekse, sevapları günahlarını aşacağı için. Herkesin biraz sevabı vardır. Mutlaka vardır. Olmayan insan olmamıştır, olmayacaktır insanlık tarihi boyunca. Ve böyle bir dizaynda o kişinin bütün günahlarını Allah-u Teala örttüğü zaman ne olur? O kişinin sevapları günahlarını aşar. Gideceği yerde Allah'ın cenneti olur. Kesin olarak o kişi Allah'ın cennetine girer. Peki sevgili kardeşlerim, olay bu kadar açık ve kesinse ve sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin Allah Teala günahlarını örtüyorsa, dilemeyenlerin ise kaybettiği dereceler daima kazandıkları derecelerden fazla olduğu için cehenneme gidecekse, o zaman kendinize zulmetmiyor musunuz? Yoksa size ukalalık ettiğimizi mi düşünüyorsunuz? Sizler için olduğumuza yoksa inanmıyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, diyorum ki ne kaybedersiniz? Allah'a ulaşmayı dilerseniz ne kaybedersiniz? Eğer Allah-u Teala sizi bu kadar çok seviyorsa ve sadece bir dilekle sizi cennetine almayı garanti etmişse, bunu söylüyorsak size, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin sevapları günahlarından fazladır. İşte Allah-u Teala hüsranda olanların tarifini veriyor müminin 103'te. Kimin diyor kıyamet günü günahları sevaplarından fazlaysa, onlar cehenneme gireceklerdir, ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor.
Onlar hüsranda olanlardır diyor. Kimmiş hüsranda olanlar? Günahları sevaplarından fazla olanlar. Şimdi vel asr suresine bakıyoruz beraberce. Vel asr diyor Allah Teala. İnnen insane lefî hüsr. İllellezine aminu ve aminus salâti ve tevâsav bil hak ve tevâsav bil sabr. Diyor ki Allah Teala asra yemin olsun ki, zamana yemin olsun ki insanlar hüsrandadırlar. Yani insanların hepsi cehenneme girecekler. İllellezine aminu, ama amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç diyor Allah Teala. Onlar hüsranda değildir. Hüsranda değilse kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazla olanlar. Hangi ayete dayalı? Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesine dayalı. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onların günahlarını örtüyor. Örtmüşse o kişinin sevapları günahlarını aşmış oluyor. İşte bu bir kurtuluş reçetesi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bize bunları öğretmiş. Şimdi biz size diyoruz ki bunu siz kendiniz yapacaksınız. Allah'a ulaşmayı dileyen veya dilemeyen sizsiniz. Dilediğiniz takdirde gideceğiniz yer Allah'ın cenneti ise, dilemediğiniz takdirde mutlaka Allah-u Teala cehenneme gönderecekse, bu ayetler gereğince, o zaman bütün bunları dinleyen, bizden dinleyen bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilememesi akıllılık mı sizce? Kendini bile bile cehenneme mahkum etmesi, söyleyin kendi kendinize, kendinize hesaba çekin. Unutmayın, bir insan sadece kendi kararlarıyla cehenneme gidebilir. Cennete giren insanın cennete girmesine, Allah'a ulaşmayı o kişi dilemişse gene kendisi sebep olmuştur. Hiç kimse başka birinin cehenneme gitmesine sebebiyet veremez. O kişi cehenneme sadece kendi yaptıkları sebebiyle girer. Dikkat edin, Allah'ın kanunu kaybettiğiniz derecelerin kazandığınız derecelerden fazla olması halinde gideceğiniz yerin cehennem olmasıdır. Kazandığınız derecelerin kaybettiklerinizden fazla olması halinde cennete gidecek olmanızdır. Dikkat edin ki kaybettiğiniz dereceleri sadece kendi iradenizle yaptığınız olaylar sebebiyle kaybedersiniz. Hiç kimse size ne yaparsa yapsın sizin derecat kaybetmenize sebebiyet veremez. Siz kendi iradenizle neye karar verirseniz, neyi yaparsanız sadece o yaptıklarınız sebebiyle negatif derece kazanabilirsiniz. Başka birisi size bir kötülük ederse o kişi derecat kaybeder, ama siz onun kaybettiği derecatı kazanırsınız. Öyleyse başka birinin yaptığı kötülük sizi cehenneme sevk edemez, bilakis derecat kazandırır. Ama başka birisi size iyilik ederse bundan derecat kazanmazsınız, ama o kazanır size iyilik ettiği için. Sevgili kardeşlerim, önemli mi derecat? Evet, kıyamet günü dereceleriniz size gösterilerek bir görüntüyü oluşturacak. Hayat filminizi göreceksiniz, üç boyutlu olarak boşlukta oynayacak. Her saniye derecat kazandığınızı veya kaybettiğinizi göreceksiniz hayatınızın her saniyesinde. Böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, diyoruz ki ha benim canım, sevgili kardeşim, neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsun? Bir dilek, sadece bir dilek seni mutlaka Allah'ın cennetine götürecek olan Allah'ın garantisi altında.
Söylediğimiz ayetleri öğrenin ve kendinize yazık etmeyin. Kendinizden sorumlu olan asıl sizsiniz. Siz Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'ın cennetine giremezsiniz. Mutluluğu yaşayamazsınız. Yazık etmiyor musunuz kendinize sevgili kardeşlerim? Yazık etmiyor musunuz? Söyler misiniz bize, bizim kazancımız ne? Siz Allah'a ulaşmayı dileseniz, dilemeseniz, dilemezseniz üzerimize düşen görevi size ulaştıramamış olurduk. Her gün yeni kitleler sözlerimizi işitiyor ve bu sözleri dikkate alanlar, sadece ondan kurtuluşa ulaşabilecekler. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutlaka Allah'ın cennetine girer. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden kendinize zulmediyorsunuz? Buna hakkınız var mı? Bir sorun bakalım kendi kendinize. Buna hakkınız var mı? Kendinize zulmediyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilemeyerek. Bilseler ki bir taleple, bir Allah'a ulaşmayı

hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, hepinizin Allah'a ulaşmayı mutlaka dilemenizi Yüce Rabbimizden niyaz ederek, Allah-u Teala'nın size bunu mümkün kılmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah hepinizden razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki, bir sohbette yeniden birlikteyiz. Dinimize giren birçok hurafeden birinden bahsetmek istiyoruz size. Dünyada rahat yoktur diyorlar. La rahate fid dünya. Kur'an-ı Kerim hiç böyle söylemiyor. Tam aksini söylüyor Kur'an-ı Kerim. Allah Teala bütün insanları Allah'a kul olmak üzere yaratmıştır diyor. Kulluksa hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin adım adım daha ilerisine geçmektir. Öyleyse Allah insanlardan ne ister? Zümer suresi 56. ayet-i kerime. Ve ma halaktel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, Allah'a, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Allah'a kul olmak.

ise Allah'a kul olmanın standartlarına bakıyoruz. Tam 7 safhada gerçekleşiyor. Birinci kulluk, aminular kulluğu. Bu insanın başka insanlardan, dini yaşamayan insanlardan bir farklılığı yok. Ama Allah'a kul olduğu andan itibaren bu kişi büyük değişiklikler geçirecektir. Suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki onlar diyor taguta kul iken

kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler ve bu sebeple tağuta kul olmaktan içtinab ettiler. Arapçası şöyle ayet-i kerimenin vellezî neştenebu tağute en yabuduha ve enabü ilallahi lehumül büşra febeşir ibadî. Onlar Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler ve tağuta kul olmaktan kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Ne yaparak kurtarmışlar? Allah'a yönelmişler, Allah'a ulaşmayı dilemişler. Diledikleri anda da tağuta kul olmaktan içtinab etmişler, kaçınmışlar, kendilerini kurtarmışlar. Onlara müjdeler vardır diyor Allah Teala, kullarımı müjdele diyor. Öyleyse onlara müjdeler var. Kullarımı müjdele. Yani şu adına sahabe dediğimiz herkes, bütün sahabe, bütün insanlar gibi başlangıçta tağuta kul idi. Yani onlar için de dünyada rahat yoktu. Zaten her türlü yanlışlık bütün sahabe tarafından, sahabe olmadığını belki hayatlarında tahakkuk ediyordu. Yol kesip kervan soyuyorlardı. Fal oklarına bakıyorlardı. Küçücükken, 2-3 yaşındayken, belki de daha henüz bebekken, diri diri mezara gömüyorlardı. Bütün kabileler arasında kan davası vardı. Herkes birbirini öldürüyordu.

kadınlara saldırmak, yanlış davranışların hepsi sahabede, sahabe olmadan evvel mevcuttu. Öyleyse bunlar için gerçekten dünyada rahat yoktu. Her an tetik üzerindeydiler. Her an düşmanlarından biri onları öldürmek için gelebilirdi kan davaları sebebiyle. Onun için Allah Teala siz birbirinizin can düşmanıydınız diyor. Sonra diyor Allah sizin kalplerinizi telif etti de can dostları oldunuz. Siz diyor Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin. Siz bir ateş çukurunun kenarındaydınız da Allah Teala sizi o ateş çukurundan kurtardı. Kalplerinizi telif etti ve sizleri birbirinize dost kıldı diyor Allah Teala. Birbirinize sevdirdi. Birbirinizin dostu kıldı, can dostları yaptı. Öyleyse ondan evvel sahabe de dünyada rahat yüzü görmeyen insanlardı. Ama ya sahabe olduktan sonra ya daimi zikre ulaştıkları zaman, o zaman dünyadaki en mutlu insanları oluşturdular. Şu mutluluğa gelin beraberce bakalım. Allah Teala insanları Allah'a kul olmayı emrettiği cihetle acaba nereye yönlendirmek istiyor? Mutluluğa sevgili kardeşlerim. Şu dünyada rahat yoktur iddiasının aksini ispat etmeye çağırıyor Allah Teala. Mutluluk Allah'ın temel emridir. Neden öyle söylüyoruz? Çünkü nefs tezkiyesini de, nefs tasfiyesini de farz kılmış üzerimize. Nefsimizin kalbindeki nurların yarıdan fazlasını giderdiğimiz zaman nefs tezkiyesinin sahibi oluyoruz. Üçüncü kat cennetin sahibi oluyoruz. Dünya saadetinin yarısına ulaşıyoruz. Daimi zikre ulaştığımız zamansa dünya saadetinin %100'üne ulaşıyoruz. Cennetin de 5. katının sahibi oluyoruz. İrademizi Allah'a teslim ettiğimiz zamansa hem dünya saadetinin %100'ü bizlerin oluyor, hem de ahiret saadetinin en üstünü, çünkü 7. kat cennetin, adın cennetinin sahibi oluyoruz. İşte böyle bir dizayn sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Şimdi bu dizayn içerisinde olaylara bakıyoruz. Gördüğümüz ne? Allah'ın bütün saadetleri bize emretmiş olması. İslam 7 safhadan oluşur. Bütün sahabede bu 7 safhayı yaşamıştır. Onlar mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşayanlardı. Dünyadaki mutluluğu öylesine yaşadılar ki devrin adı asr-ı saadet oldu. Mutluluk devri oldu. Saadet devri oldu. Dünyada rahat yoksa, mutluluk yoksa, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le sahabenin yaşadığı asr-ı saadetten ne haber? Demek ki Kur'an-ı Kerim mutluluk vardır demiyor. Mutluluğu farz kılıyor üzerimize. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına bakın. Ruhumuzu Allah'laştırmayı farz kılmış üzerimize.
bütün teslimleri farz kılmış. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Ne diyor Allah Teala? Ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu min kabl en yetiyekumul azab. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin. Yani ki mutluluk başlasın diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyin. Ondan sonra da aslını veriyor ve Allah'a teslim olun. Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a ruhunuzu teslim etmeyi dileyin demek zaten. Sonra da ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edin diyor Allah Teala. Her teslim mutluluğunuzu biraz daha artıracaktır. Cennette cennete gidecek olanlar için mutluluğun olduğuna, neyse bizim bu dünyada rahat yoktur diyen zümre de inanıyor. En azından cennette mutluluk var. Peki cennetteki mutluluğu Allah-u Teala insanlara hedef gösteriyor da dünyada mutsuz mu olun diyor. Emirleri neden teslim? Çünkü her teslim kişinin mutluluğunu biraz daha arttırır. Öyleyse ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman dünya saadetinin yarısına ulaşabilirsiniz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman bu rakam %80'e çıkar. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman %100'e çıkar. Ve Allah-u Teala daimi zikri farz kılmış. Yani nefsinizi de Allah'a teslim etmeyi farz kılmış. Yetmez. İfşada ulaştıktan sonra iradenizi de Allah'a teslim etmeyi farz kılmış. Hakka tukatihi takvanın sahibi olmanızı açık ve kesin bir şekilde Allah-u Teala emrediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Kur'an neyi emrederse sahabe aynen gerçekleştirmiş. 28 basamaklı bir İslam skalasında, İslam merdiveninde her şeyin artan bir mutluluğu hedeflediğini görüyoruz. Her kademede daha sonraki bir mutluluk için hazır olmak söz konusu. Ve nihayet sonsuz bir dünya saadetine ulaşmak söz konusu. Ve cennete ulaşan kişi zaten sonsuz bir cennet saadetine ulaşacaktır. Konumuz dünyada rahat var mıdır, yok mudur? Dünyada rahat yoktur diyenler şu sualin cevabını bize vermek mecburiyetindedirler. Neden? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaşadığı devre, sahabeyle beraber yaşadığı o muhteşem hayata asr-ı saadet deniyor. Eğer mutluluksa söz konusu olan, o zaman mutluluğun muhtevasından bir tanesi rahattır. Yani sulh ve sükun hali. Dünyada rahat yoktur demek, dünyada sulh ve sükun yoktur, mutluluk yoktur demek. Acaba rahattan ne kastediliyor? Ne zaman rahat edersiniz, rahat hissedersiniz kendinizi? Probleminiz olmadığı zaman. Nedir rahat olmak? Rahat olmak, mutlu olmak demektir. Rahat olmak ve mutlu olmak neyle ifade edilir? Sulh ve sükun haliyle ifade edilir. İç dünyanızda kesintisiz bir sulh ve sükun hali, bir rahatlık hali oluşmalıdır. Dış dünyanızda kesintisiz bir mutluluk hali, bir rahatlık hali oluşmalıdır. Allah ile olan ilişkilerinizde de kesin bir mutluluk hali oluşmalıdır. Kesintisiz bir rahatlık, bir mutluluk. Öyleyse konumuz Kur'an-ı Kerim bunu farz kılmış mı? Şimdi farzlara bakıyoruz. Allah-u Teala ve Allah'a teslim olun diyor
bu teslimin muhtevasının ruhumuzun da veçimizin de nefsimizin de irademizin de Allah'a teslimini içerdiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü Allah Teala Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesinde öyle bir takva ile takva sahibi olun ki diyor Allah Teala, bu bir hakkın takva olsun. Hakka tukatihi takva olsun diyor. Bir hakkın takva ise iradenin de Allah'a teslimini gerektirir. Öyleyse bir hakkın takva bir muhteva tayinidir. Bir hakkın takva Allah'ın söylediklerini son noktaya kadar götürebilenlerin ulaşabilecekleri, Resullerin dışında herkesin ulaşabileceği son noktadır. Resuller bundan sonrası için, bütün kavimlerin risaleti için vazifelendirilirler ve bu noktaya da mutlaka Allah Teala tarafından ulaştırılırlar. Yani elde ettikleri her şey kesbi değildir, vehbidir. Allah Teala tarafından hediye edilmiştir, armağan edilmiştir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala demek ki 7. safhayı da iradenin Allah tesmini de üzerimize farz kılmış. Ne diyor Allah Teala buna Kur'an-ı Kerim'de? Ahdallahi diyor. Allah'ın ahdini yerine getirin. Allah'ın ahdi ruhumuzu da ve içimizi de nefsimizi de irademizi de Allah'a teslim etmektir. Bu 4 teslimin hepsi bir araya geldiği zaman bunun adı Allah'ın ahdine riayet etmemizdir. Allah'ın ahdi Allah'ın iradesinin, ilahi iradenin bizim irademizden talebidir. Ve bu ahitle Allah Teala bizi bağlıyor. Son kulluğa istikametliyor. İrademizin de Allah'a teslim edildiği noktaya. Ve bunun adına Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi Allah'ın bizden aldığı misak diyor. Allah Teala ruhumuzdan misak almış. Ruhumuzu ölmeden Allah'a ulaştıralım diye fizik vücudumuzdan ahd almış, fizik vücudumuzu Allah'a teslim edelim diye, nefsimizden yemin almış, nefsimizi Allah'a teslim edelim diye, irademize de müracaat edip ondan misak alıyor, kesin söz alıyor, irademizi de Allah'a teslim edeceğimize dair. Öyleyse mutluluğun bir ölçüsü var mıdır? Vardır. Mutluluk nefsimizin afetlerinden kurtulmakla paralel bir gelişmedir. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Mutluluk kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. İkinci özelliği. Üçüncü özelliği, mutluluk iç dünyamızda da dış dünyamızda da, yani başka insanlarla ilişkilerimizde de, Allah ile olan ilişkilerimizde de, hem emirler cephesinde hem nehiler cephesinde tam bir kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. Ve Allah Teala bunun sonuna kadar gitmemizi, irademizi de Allah'a teslim etmemizi kesin bir şekilde emretmiş durumda. Öyleyse Allah Teala sulh ve sükuna, yani rahata ulaşmamızı farz kılıyor üzerimize. Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a teslim olun. Yoksa sonra yardım olmazsınız diyor Allah Teala. Teslim, bütün teslimler. Ve bunun hakka tukatihi takvaya kadar ulaştığı
Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesinde kesinleşmiş. Yeter mi? Yetmez. Bütün sahabenin de bunu gerçekleştirdiği tövbe yüzde açık bir şekilde ifade ediliyor. O sahabe Kuner Evi'nin var ya diyor Allah Teala, onlardan bir kısmı Ensar'dandı, bir kısmı Muhacirindendi. Bir de Ensar'a ve Muhacirine ihsanla tabi olan tabiindendi diyor Allah Teala. Hem Ensar'ın hem Muhacirinin hem de tabiinin irşat makamına ulaştığını görüyoruz. Bu sebeple sahabe Hazzül Azim'in sahipleridir. Burada bu ayette tövbe yüzde Fevzül Azim'in sahipleri olarak ifade ediliyor ki kim Fevzül Azim'in sahibi ise o irşat makamındadır, iradesini Allah teslim etmiştir. Kim Hazzül Azim'in sahibi ise o iradesini Allah teslim edip bir insanın, normal seviyedeki bir insanın ulaşabileceği son noktaya ulaşmıştır. İrşad makamına tayin edilmiştir. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle. Kim Fazlül Azim'in sahibi ise o da aynı seviyededir. Kim Ecrül Azim'in sahibi ise o da aynı seviyededir. Azim, azami seviyede, en üst seviyede mutluluk onlarındır. Mutluluksa rahata tam bir eşitlik sağlar. Öyleyse şu dünyaya gelen bütün insanlar Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindedirler. Her şey onunla başlar. Dilerse kişi bu noktadan itibaren mutluluk için ilk adım atılacaktır. Diler dilemez Allah Teala bundan derhal haberdar olur ve derhal Rahim Esma'sıyla tecelliye başlar. Bu tecelli o kişinin o güne kadar görmeyen gözlerini görür hale getirir, işitmeyen kulaklarını işitir hale getirir, idrak etmeyen kalbini idrak eder hale getirir ve Allah Teala o kişinin günahlarını örter. Ne yapar? Daha Allah'a ulaşmayı dilediği anda kişi cennet mutluluğunu mutlak olarak kazanmıştır. Neyle kazanmıştır? Bir tek dilekle. Dünya saadeti, hayır. Bu noktada o kişi la rahate fid dünyanın içerisindedir henüz. Dünyada o kişiye bu noktada rahat yoktur. Ama Allah'a ulaşmayı diledikten sonra rahat başlar. Neden başlar? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes tağutla devamlı bir ilişki içerisindedir. Tağut insan ve cin şeytanlar ve tağut o insanlara münkerle ve fuhuşla emrederler. Nur 21'de Allah Teala diyor ki sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar münkerle ve fuhuşla emrolunurlar diyor. Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor. Yani mutluluğun, dünya mutluluğunun yarısına dahi ulaşamazsınız. Hep şeytanın, insan ve cin şeytanların telkinlerine açık olursunuz ve hep huzursuz olursunuz, hep büyük sıkıntıları yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesine göre Allah o kişiye 7 tane furkan veriyor. Gözlerini, kulaklarını, kalbini açıyor kişinin bu 7 furkanla ve o kişiyi, kişinin bütün günahlarını örtüyor. O kişiyi Allah'ın cennetine ehil kılıyor. Çünkü cennete girebilmek için sevapları mutlaka günahları aşması lazım. Bir talep üzerine Allah'a ulaşmayı dilemek üzere dilemek söz konusuysa, söz konusu olduğu anda Allah Teala derhal Rahim Esma'sı tecelli edip bu olayı tahakkuk getiriyor. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, hiç ameli olmamış, ertesi gün ölmüş. Bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Sonra
Sonra Allah Teala bu kişiyi eğer 5-6 aylık bir ömrü varsa mutlaka kendisine ulaştıracaktır. O kişi ulaşmayacaktır, Allah onu ulaştıracaktır. Öyleyse o safhalarda da mutluluğu giderek artacaktır. Peki bu noktada mutluluğu başlamış mıdır? Evet, başlamıştır. Allah'a ulaşmayı dilediği anda başkalarından farklı bir insan olmuştur. Neden? Çünkü Allah'ın ilahi iradesi o kulun üzerinde tesir sahası icra etmiştir. Ve bu tesir şeytana karşı bir zırhla onu artık koruyacaktır. Tağut, insan ve cin şeytanlar ve şeytan o kişiye tesir edip de o kişiyi Allah'ın yolundan kesinlikle alıkoyamazlar. Bunun manası bütün alanlarda o kişi Allah-u Teala'nın koruyucu kalkanıyla şeytanın tasallutundan korunuyor. O zaman şeytanın onu rahatsız etmesi artık söz konusu değil ama hala telkinlerini devam ettirir. Öyleyse böyle bir noktada kişi için Allah'a ulaşmayı dilemekle beraber şeytanın, insan ve cin şeytanların tahakkümü kesilmiştir. Artık onlar bu kişiye hükmedemezler. Tek başına bu bir mutluluk vesilesidir. Ama nefsinin afetleri var olduğu için hedefleri daima Allah'ın emirlerinin dışında olacaktır. Çok büyük bir oranda eski hayatının taleplerini isteyecektir kişi. Allah'ın yasak ettiği şeylere karşı arzu duymaya devam edecektir. Böyle bir ortamda olması lazım gelen muhtevaya bakıyoruz. Bu kişi huşu sahibi oluyor. Göğsünden kalbine yol açılıyor. Ve Allah'tan mürşidini talep ediyor. 13. basamak. Hacet namazını kıldığı zaman Allah Teala ona mutlaka mürşidini gösteriyor. Ve Allah Teala bu kişiye namaz kılmayı sevdiriyor, oruç tutmayı sevdiriyor, zikir yapmayı sevdiriyor. Bütün ibadetleri sevdiriyor Allah ona. O kişi sevmiyor ibadetleri. Allah ona sevdiriyor. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka o kişiyi kendisine ulaştıracak. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Ve Allah Teala bu kişi üzerinde öyle hususlar vücuda getiriyor ki bu kişi irşat makamını talep ediyor Allah'ın ona verdiği sevgi üzerine ve mürşidine ulaştığı zaman mürşidine karşı derin bir sevgiyle bağlanıyor. Bu sevgi Allah'ın kişide yarattığı sevgidir ve bu sevgi Rabbani'dir. Öyleyse Allah Teala'nın yardımı söz konusu. Allah mürşidi sevdiriyor kişiye. Mürşid zaten farzdır. Ve bu farzı yerine getirmek için arada sevgi halesinin mutlaka oluşması gerekir. Bu sebebe dayalı olarak Allah-u Teala mürşidi mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye sevdirir. Öyleyse tabiyet ne sağlar? Mürşidine tabi olan kişi çok önemli bir adım atmıştır. İkinci safhaya geçmiştir. Bu ikinci safhada o kişinin bütün günahları sevaba çevrilecektir. O kişinin kalbine iman yazılacaktır. Başının üzerine devrin imamının ruhu bir nimet olarak gelecektir. Ve kendi ruhu vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşacaktır. Allah'a doğru bir yolculuğa çıkacaktır. Bütün bunlar Allah'a ulaşmayı dilediği için tahakkuk ediyor. Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Allah'ın bütün yardımları başlıyor.
Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Allah-u Teala'nın ifadesi açık ve kesin. Şura 13'te diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşahü ve yeşte ileyhi men yünib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Ama mutlaka ulaştırır. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına bakıyoruz. Allah-u Teala'nın mutlaka insanları kendisine ulaştırdığını görüyoruz. Kimleri? Kendisine ulaşmayı, Allah'a ulaşmayı dileyenleri. İşte nefs bu noktada tezkiyeye başlar. Mürşidimize ulaştığımız noktada zikir yaparız. Allah'tan gelen nurlar göğsümüze, göğsümüzden kalbimize ulaşır. Ve kalbimizin mührünü aşağı doğru indirerek kalbimizi fazıl, rahmet ve salavat nurları doldurur. Rahmet nurlarından %2'si zaten daha evvel kalbimize girmiştir. Şimdi sıra fazıllardadır. Nefsimizin kalbi %98 fazılla dolacaktır ki nefsimizin kalbi %100 Allah'ın nurlarıyla dolabilsin. İşte bu cümleden olarak nefs tezkiyesine başlarız. Nefs tezkiyesi nasıl gerçekleşir? Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavattan fazla adı verilenler Allah'ın nefsimizin kalbine yazdığı iman kelimesinin çekim gücünün tersi manyetik alanın sahibidir. Bu sebeple birbirlerini çekerler. Zıt kutuplar mıknatıs da birbirini çeker. Ve iman kelimesinin etrafında nefsimizin kalbinde fazıllar kişiyi faziletli kılmak üzere toplanmaya başlar. İşte böyle bir dizaynda nefsimizin kalbindeki nurların birikimi nefs tezkiyesi adı verilen bir müesseseyi ifade eder. Bu nurlar ilk %7'yi bulduğu zaman ruhumuz bizden ayrılıp Devre-i İmam'ın dergahına ulaşan ruhumuz oradan ilk yolculuğuna başlar. Birinci kata kadar yükselir. Diğer ruhlarla beraber diğerleri ikinci ve üst katlara çıkarlar. O çıkamaz. Birinci kata kadar çıkar. İkinci defa %7 nur birikimi ruhumuzun ikinci kata çıkmasını, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa nefsimizin kalbindeki birikimler 2, 7, 2 de 7, %49 eder. 2 de rahmet birikimi %2'de tahakkuk etmiştir evvelce. %51 nur birikimi gerçekleşir nefsimizin kalbinde. Burada mutluluk oranına bakalım. Nefsimizin kalbi %51 nurlarla dolmuştur. Bunların adı fazıldır. Ruhumuzun kalbi %100 hasletlerle doludur. Hasletlerin ve fazıların özelliği Allah'ın bütün emirlerine mutlak itaat etmek istemeleridir. Yasak ettiği fiilleri ise asla yapmak istememeleridir. Yani nefsimizin afetlerinin tamamen tersi. Nefsin afetlerine gelince onlar Allah'ın bütün emirlerini asla yerine getirmek istemezler. Hiçbir emrini yerine getirmek istemezler. Yasak ettiği fiillerin ise hepsini işlemek isterler. Ona göre dizayn edilmişlerdir. Öyleyse şeytanın nefsimize bir şey yaptırması, herhangi bir talebini nefsimizin vasıtasıyla gerçekleştirmesi hiç zor değildir. Çünkü şeytanın talepleriyle nefsimizin afetlerinin talepleri %100 birbirinin aynıdır. Her ikisi de Allah'ın yasak ettiği fiili işlemeyi, emrettiğini işlememeyi hedef alırlar. Öyleyse şeytan her istediğini nefsimize kolayca yaptırabilecek bir hüviyetedir. Bunun için emir vermesi falan zorlaması gerekmiyor. Onu biraz yazıp göstermesi yeterlidir. Sevgili kardeşlerim, nefsimizin kalbinde %51 nur birikimi tamamlandığı zaman ne olur? Her %7 fazıl birikiminde ruhumuz bir gök katı yükselmiştir. 7 defa yükselip de en son 7. gök katına yükselmiştir. Bunun
alemlerini geçmiştir birer birer. Son alem indi ilahidir. İndi ilahinin en yüksek noktası ise Sitretül Müntaha. Buraya kadar ulaşan ruh oradan Allah'ın zatına ulaşır. Bu vuslattır. Ruhumuz Allah'a ulaşmıştır. Farz mı? Hem de kaç defa farz? İşte bir tanesini söyledik. Zümer suresi 54. ayet-i kerime. İkincisi Müzemmil 8. Diyor ki Allah Teala vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Sonra ne diyor Allah Teala? Sonra diyor ki fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a firar et. Allah'a kaç ve Allah'a sığın. Zariyat 50. Sonra ne diyor Allah Teala? Yunus 125'te Allah Teala buyuruyor ki Allahu yedü daru selamü ve yehdi ileyhi men yunib. Ve yehdi men yeşâhü ilâ sırat-ı müstakîm. Ve yehdi men yeşâhü ilâ sırat-ı müstakîm. Allah selam yurduna davet eder ve kimi oraya ulaştırmak isterse onları sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakimin de Allah'a ulaştırdığını biliyoruz. Nisa 175'te Allah Teala bunu açıkça söylüyor. Öyleyse burada Allah'ın daveti Allah'ın zatınadır. Nitekim 126. ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki bu selam yurduna davet eder dedikten sonra onlara Ahsenül Hüsna vardır ve daha ziyadesi de vardır diyor. Davetin iki veçhesi var. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşır. Bu Allah'ın zatına ulaşmaktır. Ahsenül Hüsna'ya ulaşmaktır. Ziyadesi 28. basamağın 5. kademesinde o Allah'ın zatını görmektir. Öyleyse farklı bir muhtevadan bahsediyoruz. Birisi ulaşmak, herkes ulaşır. Allah-u Teala ruhunuzu Allah'a ulaştırıncaya kadar olan kesim konusunda hepinize teminat veriyor. Diyor ki, aranızdan kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Bir dilek, karşılığından bahsediyorum şimdi o dileğin. 3. kat cennet. 1. kat değil, 2. kat değil, 3. kat cennet. Eğer Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 5-6 aylık bir ömrünüz varsa, uzun ömürler dileriz hepinize, o zaman Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutlaka 3. kat cennete ulaşır. Çünkü Allah Teala sözünü mutlaka tutar. Diyor ki, Allah'ın sözünde hulf olmaz. Ve dünya saadetinden bahsedelim şimdi. Şu dünyada rahat yoktur diyenlere ibret olmak üzere. Burada o kişinin dünya saadeti %50'yi aşmıştır. Yani dünyadaki rahatı %50'yi aşmıştır. Neden öyledir? Çünkü nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşmiştir. Gerçekleşirse ne olur? Ruhunun bütün hasletleri Allah'ın emirlerini yerine getirmeyi, yasak ettiği fiilleri işlememeyi düşünüyordu. Başının üzerine gelen devrin imamının ruhunun da muhtevası aynen. Öyleyse 200'ün %100 bölümü ruhun iç dünyasında, ruhun kalbinde bütün hasletler Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi diliyor. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyi dilemiyor. Hepsini reddediyor. Nefste nasıldı başlangıçta durum? Nefsin bütün afetleri Allah'ın bütün emirlerini asla yerine getirmek istemiyor.
yasak ettiği bütün fiilleri de işlemek istiyor. Yani ruhun tam tersi. Böylece dengeyle hayata başladınız. Kendi ruhunuzdaki bütün hasletler Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyordu. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemiyordu. Tamamen negatif faktörler nefsinizde. Bu nefsinize baktığımız zaman şunu görüyoruz. Allah'ın bütün afetlerini, Allah'ın bütün emirlerini asla yerine getirmek istemiyor nefsiniz. Yasak ettiği fiillerin ise hepsini işlemek istiyor. Öyleyse ruhunuz ve nefsiniz iki zıt kardeş olarak iç dünyanızda mevcut. Bu yüzden devamlı savaş var içinizde. Bu yüzden huzursuzsunuz. Bu yüzden dünyada sizin için rahat yoktur. Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz sürece bu geçerlidir. Dünyada asla rahat edemezsiniz. İçinizde kesilmesi mümkün olmayan bir kavga hep devam edecektir. Ama ne zaman bunun ötesine geçebilirseniz, bu dediğim noktaya ulaşırsanız, nefs tezkiyesini gerçekleştirirseniz, ruhunuzun kalbi %100 hasletlerle doludur. Nefsinizin kalbi de %51 faziletlerle doludur. Yani 200'de 151 pozitif situation. 200'de 151 Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemeyen bir topluluk. Ruhun hasletleriyle nefsteki fazıllar. Bu 200'lük bütünde sadece 49, 249, yani %24,5 Allah'ın emirlerine karşı çıkan yasak ettiği şeyleri işlemek isteyenler. Öyleyse burada %50'den daha fazla mutlu olmak imkanınız söz konusu. Şeytanın da tesirleri olunca %50'den daha fazla şeytanın tesirlerine rağmen mutluluğu mutlaka yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, burası Allah'ın söz verdiği kesimdir. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala mutlaka onun ruhunu kendisine ulaştırır. 21. basamak. Kendi zatında yok eder. 22. basamak. Bu noktada nefsin kalbinde %51 nur birikimi olmuştur. Ruh Allah'ın zatına yok olduğu zaman bu rakam mutlaka daha öteye geçecektir. Öyleyse dünya saadeti en az %50'dir. O kişi dünyada, dünya hayatını yaşarken yarı yarıya rahatı yaşayacaktır. Yani mutluluğu yaşayacaktır. Neden? Nefsinin afetlerinin yarısından fazlası Allah'ın emirlerini artık dinliyor. Ruh da ona yardımcı. Şeytansa karşısında. Ama %50'den daha fazla mutluluk mutlaka bu kişi tarafından yaşanır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o zaman neden bahsediyoruz? Dünyada mutluluk, rahat vardır. Kaldı ki bu sizin gayretinizde oluşmamıştır. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dilediniz, Allah da sizi kendisine ulaştırdı. %50'den fazla dünya mutluluğunu da elde ettiniz. Yetmez, 3. kat cennet de sizin. Ama burada bitmiyor olay. Eğer bir sabit kademseniz, ayaklarınızı sağlam yere bastıysanız ve fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek istiyorsanız, bu talebi daha evvelkini gerçekleştirdiğine göre Allah mutlaka bu talebi de gerçekleştirir diye bir düşüncenin sahibisiniz, o zaman zikrinizi artıracaksınız demektir. Zikriniz artışa devam ederse mutlaka kısa bir süre sonra fizik vücudunuzu da Allah'a teslim edersiniz. Fizik vücudunuzun Allah'a teslim edildiği yerde dünya saadetiniz %80'e ulaşır. %80 sevgili kardeşlerim, dünya saadetiniz %80.
fizik vücudunuz 25. basamakta Allah'a teslim olur. Yani Allah'ın nefsin kalbindeki afetler %80 eksildiği için, %81 eksildiği için geri kalan %19 fizik vücudunuzun artık umurunda bile olmaz. O Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir. Yasak ettiği fiilleri asla gerçekleştirmez. Ne olur? Kesintisiz bir saadeti fizik vücudunuzun teslim andan itibaren yaşamaya başlarsınız. Dünyada rahat var mıymış? O zaman görürsünüz ki mutluluk sizindir. Ve bununla da kalmazsınız. Kısa bir zaman sonra daimi zikre mutlaka ulaşırsınız. Ulaşınca nefsinizin kalbinde hiç afet kalmayacaktır. O zaman o %81 %100 olacaktır. Nefsinizdeki bütün afetler yok olacaktır. Nefsinizin bütün muhtevası Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen %98 fazıllardan, %2 de rahmet nurlarından oluşacaktır. Böylece %100 dünya saadetini 26. basamakta, 27. basamakta ve 28. basamakta yaşayacaksınız. 28. basamakta nefsinizi Allah'a teslim ettikten sonra 27. basamakta, 28. basamakta irşada ulaşacaksınız. Ondan sonra da Allah'a iradenizi teslim etmeyi dileyeceksiniz. Allah iradenizi mutlaka teslim alacak ve bunun neticesinde de sizin için söz konusu olan gerçek tahakkuk edecektir. %100 bir dünya mutluluğu, cennetlerden 7. kat cennet, adın cenneti, iradesinde Allah'a teslim eden birisi olarak Allah Teala size irşada memur ve mezun kılacak. Sahabe gibi bir hüviyetiniz olacak. Dünya mutluluğu %100, cennetin en üst katı. Bu noktalardan en az 3. kat cennet, en az dünya saadetinin yarısı sizin bir tek dileğinizle gerçekleşebilir. Öyleyse dünyada rahat yoktur diyenler, sizlere sesleniyorum. Hala aynı şeyleri söyleyebilecek misiniz? Allah Teala nefsinizi tezkiye edin diye farz kılmış, nefsinizi tasfiye edin diye farz kılmış, sizi bütün boyutlara ulaşmaya davet ediyor Allah Teala ve bütün sahabenin Allah'a ulaşmayı dilediklerini biliyoruz. Böylece ilk kula sahip olmuşlar. Sonra irşat makamına ulaşmışlar, kainatın en büyük mürşidine tabi olmuşlar. Fetih Suresi 10. ayet-i kerime. Birincisi de Zümer Suresi'nin 17. ayet-i kerimesinde Allah Teala bütün sahabenin Allah'a ulaşmayı dilediğini ve tağuta kul olmaktan kurtulduğunu, Allah'a kul olduğunu söylüyor. Ondan sonra kainatın en büyük mürşidine tabi olduğunu söylüyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e, Fetih Suresi'nin 10. ayet-i kerimesi. Ondan sonra bütün sahabenin ruhlarını Allah'a ulaştırdıkları, hidayete erdiklerini söylüyor Allah Teala. Zümer Suresi 18. ayet-i kerime. Ali İmran Suresi 20. ayet-i kerimesinde bütün sahabenin fizik vücutlarını da Allah'a teslim ettiklerini söylüyor Allah Teala. Sonra Ali İmran 190 ve 191'de bütün sahabenin daimi zikre ulaştığını, ullelbap olduğunu söylüyor. Nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Hücurat Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde hepsinin irşada ulaştığını söylüyor Allah Teala. Ve Tövbe Suresi'nin 100. ayet-i kerimesinde hepsinin irşat makamına tayin edildiğini söylüyor. Ne oldu? İslam'ın 7 safhasının 7'sini de 14 asır evvel onlar yaşamışlar. Dünyadaki rahatı %100 yaşamışlar. Bu yüzden de o devre asr-ı saadet demişiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
Öyle bir dizayna dikkatle bakın. Böyle bir noktada hepiniz için en güzel dizayn oluşmuştur. Dünya saadetinin %100'üne ulaşmış oluyorsunuz. Bu noktaya ulaştığınızda, nihayete ulaştığınızda, dünya saadetinin ise 7. gökkatına, en üstüne. Ama kim Allah'a ulaşmayı diler de ben Allah'a ulaşmayı diliyorum ve bu hüviyete ulaşıp onu devam ettireceğim, Allah'ın evliyası olacağım, öyle devam ettireceğim hayatımı diye düşünüyorsa, buraya ulaşması 4-5 aylık ömrü varsa mutlak olarak Allah-u Teala tarafından gerçekleştirilir. O kişinin özel bir gayret sarf etmesi gerekmez. Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra zikrini 33 bine ulaştıran bu kişi, 33 binden aşağı düşürmediği sürece aynı mutluluğu ölene kadar yaşayacaktır. Dünyada rahat olduğunu görecektir. Bir hiç karşılığı, sadece bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Şimdi soruyorum sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Dünyada rahat var mıymış? Hı? Ne diyorsunuz? Biz ve bize tabi olanlar, biz o rahatı hamdolsun ki yaşayanlarız. Ve herkesin de hemen elini uzatıp yakalayabileceği kadar yakın bir yerde mutluluk. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz anda Allah'ın cenneti sizindir. Kim size derse ki mürşide ulaşmadan kimse cennete ulaşamaz, doğru değil. Kur'an-ı Kerim'e uymuyor. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes, dilediği andan itibaren Allah'ın cennetinin sahibidir. Kendini aldatmasın. Sözle dilemek başka şey, kalpten dilemek başka şey. Kalpten dilediği zaman o kişinin her şeyi değişir. Namaz kılmayı sevmeye başlar, oruç tutmayı sevmeye başlar, zekat vermeyi sevmeyi başlar. Allah'ın bütün güzellikleri ona güzel görünmeye başlar. O kişi mutluluğu yaşamaya başlamıştır bile. Dünyada rahat, onun için bu ibadetleri yaparken başlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikte olduk. Dünyada rahatın var olduğunu gördük. Ve hamdolsun ki bizler bir vakfının mensupları o güzellikleri el ele, gönül gönüle, gönül dolusu yaşayanlarız. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun. El Fatiha ve as salavat.

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed. Recep Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Arrahmanirrahim. Ve iyyâke nestaîn ihdinas sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim gâril magdûbi aleyhim veleddâllîn. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde beraberiz. İslami ve tasavvufi konulardan insan ilişkileri. Kod numarası 3.1.11.33. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki üniversitemizin 3. yılının 1. sömestrindeyiz. Konular adım adım yürüyor. İnsan ilişkileri, yani beşeri münasebetler, eski adıyla beşeri münasebetler, yeni adıyla insan ilişkileri. Sevgili kardeşlerim, insan sosyal bir mahluktur. Başka insanlarla beraber olmak mecburiyetindedir. Hiç kimse bütün ihtiyaçlarını kendisi vücuda getiremez. Kendi yaptığının karşılığında başkalarından mutlaka bir şeyler almak mecburiyetindedir. Bu muhteva içerisinde herkes herkese muhtaçtır. Sadece Allah-u Teala hiç kimseye muhtaç değildir. Bütün insanların birbirine ihtiyacı vardır. Sadece insanların birbirine ihtiyacı değil, bitkilerin insan ve hayvanlara, hayvan ve insanların da bitkilere ihtiyacı vardır. Yaşamak için hayati maddeleri insan

O bizim çıkardığımız artık maddeye, karbondioksite ihtiyaçları var. Onu alırlar, köklerinden aldıkları suyla güneş enerjisinde devreye sokarak fotosentez yoluyla karbonhidratları üretirler. Ve karbonhidratlarla gıdalarını alan bitkiler havaya oksijen çıkartırlar artık madde olarak. Oksijen ise bizim hayati maddemizdir. Öyleyse nasıl bitkiler insanlara, insanlar bitkilere muhtaçsa, unutmayın insanlar da birbirine muhtaçtır. İşte üzerinizdeki elbise, bir koltuk, ev, duvarlar, odadaki eşyalar hepsi başkalarının eseri. Hepsine ihtiyacımız olmuş ki onları almışız. Öyleyse herkes birbiriyle ihtiyaçlı. İşte birbiriyle sosyal bir mahluk olarak ihtiyaç halinde yaşayan insanlar iki dizaynda bulunabilirler. Birbirlerine düşmandırlar, birbirlerine dosttur. Şeytan düşmanlıkları, Allah dostlukları körükler. Öyleyse biz size Allah'ı öğretmeye çalışıyoruz. Allah'ın söyledikleriyle sizi mutlu kılmaya. Öyleyse insan ilişkilerinde Allah'ın hedefi sizin mutluluğunuzdur. İnsan ilişkilerinde şeytanın hedefi sizin mutsuzluğunuzdur. Ne zaman kendinizi mutlu hissediyorsanız, bilin ki Allah ile berabersiniz. Ne zaman kendinizi mutsuz hissediyorsanız, o mutsuzluğu size veren siz değilsiniz. İblis, şeytan, bütün gücüyle herkesi mutsuz etmeye çalışır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o iblise dikkatle bakın. Bütün gayretiyle hepinizi ayrı ayrı mutsuz etmek onun temel hedefidir. Sizi huzursuzluğa ulaştırmak. Nasıl kendisi devamlı huzursuzsa, hep sıkıntı içinde bir mahluksa, bu sıkıntısını, mutsuzluğunu, huzursuzluğunu hep başkalarına aktarmaya ve başka insanları da mutsuz kılmaya çalışır. Bütün gücüyle bu hedefe ulaşmak emelindedir. Öyleyse istediği bir, bütün insanların birbirine düşman olması. İstediği iki, bütün insanların neticede mutsuz olması. İnsanlar aç olsun, insanlar fakir olsun, insanlar huzursuz olsun, birbirlerini kırsınlar, birbirlerine düşman olsunlar, birbirlerini öldürsünler. Şeytan bunların hepsinden ayrı ayrı zevkler alır. Öyleyse sosyal bir mahluk olan, yani başka insanlarla birlikte yaşamak mecburiyetinde olan insan, madem ki birlikte yaşayacaktır, o zaman bu birlikteliğinin onu mutsuz etmemesini temin etmek insanın ana amacı olmalıdır. Onu yapabilir mi? Evet sevgili kardeşlerim, yapabilir. Allah'ın yardımıyla insanların hepsi mutlu olabilir. Mutluluğu yaşayabilir. Öyleyse saadet dediğimiz şey, mutluluk dediğimiz şey Allah'ın bizim için var ettiği bir faktördür. Ama bu hedefe, mutluluk hedefine bir mücadeleyle gidebilirsiniz. Bedavadan kimse mutlu olmaz.

olmaz. Mutlu olabilmeniz için evvela ilk adımı atmak mecburiyetindesiniz. İnsan ilişkilerindeki mutluluk gene Allah'a ulaşmayı denemekten geçer. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe başkalarını mutlu eden bir dizayna ulaşamazsınız kolay kolay. Bu dizayna dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Başkalarıyla beraber yaşamaktaysanız bileceksiniz ki diğer insanlarla sizin aranızda bir bileşik kaplar paralelliği vardır. Allah, siz ve diğer insanlar. Sizinle diğer insanların arasındaki ilişki mutlak bir bileşik kaplar sistemini içerir. Nasıl o bir bileşik kaplarda bileşik kapların birindeki yükseklik seviyesi diğerindeki yükseklik seviyesiyle aynı olmak mecburiyetindeyse bileşik kaplara su koydunuz düşünün. Birinci kapı koydunuz su. İkinci kapta da eğer bileşik kaplarsa mutlaka aynı seviyeyi bulur. Biri ötekinden aşağıda veya yüksekte olamaz. Ne demek istiyoruz? Siz başkalarına kötü davrandığınız zaman mutlaka çevrenizden size kötü şeyler geri döner. Siz başkalarına iyi davrandığınız zaman mutlaka çevrenizden size o iyilik geri döner. A'ya iyilik yaparsınız, B'den geri gelir. C'ye iyilik yaparsınız, E'den geri gelir. Ama yaptığınız iyilikse iyilik olarak geri döner, kötülükse kötülük olarak geri döner. Böylece bir dizaynın içinde yaşarsınız sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şeyin en güzel olacağı bir ortamda var olmaya çalışın. İnsanların arasındaki ilişkilerin güzelleştirilmesinde, insanların birbirini mutlu etmesinde gayret edin ki çorbada sizin de tuzunuz bulunsun. Başkalarının mutluluğu için yapacağınız her adım Allah'ın takdirini kazanmanıza sebebiyet verir. O bütün Allah yolunda olanların birbirine yardım eden, birbirini mutlu eden insanlar olmasını ister. Öyleyse bu standartlar içinde yaratıldınız. Günün başka insanlarla beraber geçirdiğiniz bölümünde sadece iki şey yapabilirsiniz. Bir, başkalarını mutlu eder, siz de mutlu olursunuz. İki, başkalarını mutsuz eder, siz de mutsuz olursunuz. Şimdi madalyonun öbür tarafına bakalım. Mutsuz olan insanlar mutsuzluklarını hep başkasının üzerine yıkarlar. Derler ki falanca bana kötü davrandığı için ben mutsuzum. Çocuk öğretmeni kendisine kötü davrandığı için mutsuzdur. Öğretmen talebeleriyle arası açık olduğu için, talebeleri kendisine kötü davrandığı için mutsuz olduğunu düşünür. Öğretmen müdürle geçinemediği için mutsuz olduğunu düşünür. Müdürün kendisine kötü davrandığını düşünür. Herkes mutsuzluğunun bedelini başkasına yüklemeye çalışır. Çünkü İblis öyle istiyor. Sevgili kardeşlerim, sizinle beraber bir karar verelim. Karar verelim ve şu şeytana dersini verelim. Şeytan ne yapmak istiyorsa sizler ve biz onu engelleyebiliriz. Kesin. Öyleyse evvela ana kanunu Allah Teala koyuyor Kur'an-ı Kerim'e. Men dakka dukka. Çalma kapını, çalarlar kapılı. Kötülük edersen kötülüğe ulaşırsın. İyilik edersen iyiliğe ulaşırsın.
Başkalarına sizden akan şey kötülükse, negatif dalga boylarıysa, etrafınızı rahatsız edecek bir hüviyetteyseniz, başkalarından da size aynı şey döner sevgili kardeşlerim. Sonunda mutsuz olan siz olursunuz. İstediğiniz kadar başkasına yüklemeye çalışın ki başkaları sebebiyle mutsuzsunuz. Buna başkalarını inandırabilirsiniz. Ama Allah'ı inandıramazsınız. O bilir ki siz eğer mutsuzsanız bunun odak noktasında bir başkası yoktur Allah'a göre. Sadece siz varsınız. Mutsuz musunuz? Öyleyse kendinizi düzeltin. Siz etrafınıza karşı olan davranış biçimlerinizi düzelttiğiniz zaman, sizden onlara mutluluk aktığı zaman, onlardan size geri dönen şey de mutluluk olacaktır. Evvela başkalarını küçük görmeyeceksiniz. Başkalarının gözünde üstün olmak diye bir hedefiniz olmayacak. Onlardan üstün görüneceksiniz diye yalan söylemeyeceksiniz. Tevazuyu öğrendiğiniz zaman mutluluğu da öğreneceksiniz. Şeytan yalanlarla başkalarından üstün göstermesini ister kişinin. Çoğu zaman da bunu başarır. İnsanlar başkalarından üstün olduklarını onlara ispat etmek için yalan söylerler. Her yalanın arkasında nefsin bir afeti mutlaka vardır. Sevgili kardeşlerim, Allah'a göre yalan nedir bilir misiniz? İnsanın işlediği bir suçu gizleyebilmek için hakikati değiştirmesi. Allah'a göre yalan budur. Bir başkasının kalbini kazanacaksınız diye ona hakikati biraz değiştirerek söylemeniz, onu mutlu etmek istikametindeyse Allah'a göre yalan değildir. Bir suç yok ortada. Birazcık yanlış yapılmış bir işi doğru kabul ettiğiniz zaman ve karşınızdakine bunun için teşekkür ettiğiniz zaman, o yaptığı yanlış sebebiyle sizden negatif bir tepki gelecek diye korkan kişi, siz ona öyle davrandığınız zaman huzura kavuşur. Hele yanlışını gördüğünüzü de fark ettiyse size karşı minnet duyar. Onu hırpalamadınız diye, ona kötü davranmadınız diye. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, sizin mutluluğunuzun yularları şeytanın elinde değildir. Başka bir insanın da elinde değildir. Sizin mutluluğunuzun yularları kendinizin elindedir. Sizin elinizdedir. Madem ki başkalarına yaptığınız her negatif davranış size negatif dalga boyları olarak dönüyor, siz başkalarını huzursuz ettiğiniz zaman onlardan size de mutlaka huzursuzluk geliyor. Öyleyse onlardan size güzel davranışların gelmesi için yapmanız lazım gelen şey çok belli değil mi? Sizin onlara güzel davranmanız. Sadece güzel davranışların mukabili karşı taraftan gelen güzel davranışlardır. Ne olur kendinize başka insanları
mutlu edecek bir davranış biçimine hedef edinseniz, herkes hedef edinse ne olurdu? Dünya bir cennet olurdu. Herkesin başkalarına karşı saygı gösterdiği, herkesin tevazu sahibi olduğu bir dünya. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, güzellikler sizin davranışlarınızın arkasındadır. İnsan ilişkilerinde eğer hedefiniz etrafınızda bulunan herkese mutluluk vermekse, o zaman bu mutluluğu verdiğiniz insanlardan kat kat geri alırsınız. Onları mutlu etmenizin bedeli, onların da sizi mutlu kılmak için ellerinden gelen her şeyi yapmaları. Sizin gayretiniz onların bu gayret içinde olmasını sağlar. Kanun belli. İyilik et, iyilik bul. Kötülük et, kötülük bul. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala tesadüflere bırakmıyor olayları. Allah'a göre tesadüf diye bir şey yoktur. Kanunları vardır Allah-u Teala'nın. Ne ekerseniz onu biçersiniz kanunu. Çevrenizdeki bütün insanları bir tek ünite kabul edin. Onlara ulaştırdığınız her şeyin o toplumdan size aynı standartlarda geri dönmesi söz konusudur. Aynı kişiden geri dönmesi gerekmiyor. Sizin dışınızdaki herhangi birinden size mutlaka geri gelecektir. Öyleyse, ama onlar bana kötü davranıyorlar, ben onlara niçin iyi davranayım diye düşünürseniz, bu yanlış bir düşünce. Herkesin sizin gibi düşündüğünü düşünün. O zaman hiç kimseden kimseye mutluluk ulaşmaz. Şeytan da insanları bu sebeple böyle düşündürmeye çalışır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, unutmayın, hepiniz mutlu olmak için yaratıldınız ve de başkalarıyla beraber yaşamaktasınız. Her yuva bir beraberliği ifade eder. O yuvada hepinizin görevi yuvadaki diğer insanları mutlu etmektir. Davranış biçimlerinizle onları mutlu edecek bir şeyleri her gün yapmalısınız. Onların kalplerine sizden daima onlar için güzel şeyler ulaştırılmalı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşıyorsunuz. Bu muhtevaya dikkatle bakın. Her şey öylesine güzel ki, o güzelliğin sadece herhangi birinizin yanlış davranışları sebebiyle çirkine dönüştüğünü hiç unutmayın. Böyle düşündüğünüz zaman şu noktaya varmaz mısınız? Neden siz o güzelliğin bozucusu olacaksınız? Siz o güzelliğe daha güzellerini ilave etmek için var olun. Daha güzellerini ilave etmek için çalışın. Hedefiniz bu olsun.
daha güzeller. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, insan olarak yaratıldınız. Allah'a bunun için çok hamd edin, şükredin ki siz bu kainatta Allah'a en yakın olan varlıksınız, insansınız. Allah'ın en çok sevdiği mahluk, en üstün mahluku. Sevgili kardeşlerim, Adem Aleyhisselam yaratıldığı zaman bütün meleklerin ve cinlerin ve şeytanların ona secde etmesi emredilmedi mi? Secde etmesi emredildi. Öyleyse kim en üstün yaratıkların içinde? Kendisine secde edilen. Peki niçin Adem Aleyhisselam'a secde edildi? Çünkü Allah'ın üfürdüğü ruh vardı onda. Ve insandan başka hiçbir varlıkta ruh yok. Ruh sadece biz insanlara ait. Öyleyse üstün olan biz insanlarız. Allah'ın en çok sevdiği mahlukuz. Sadece bunun için sevilmemiz gerekmez mi? En üstün olan bizsek, Allah'ın en sevdiği de biziz. Seviyor mu? Çok seviyor. Ve çok belli değil mi? Sadece bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle Allah Teala hepimizi cennete mutlaka ulaştıracağını garanti ediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren cehenneme gitmeniz söz konusu değil. Eğer gerçekten diliyorsanız mutlaka Allah'ın cennetine gireceksiniz. Öyleyse böyle bir dizaynda insan olarak yaratılmışsınız. Allah'ın cennetine gireceksiniz. Öyleyse şu dünyada yaşayacağınız süre ne kadarsa onu mutluluk içinde geçirmek istemez misiniz? İşte böyle bir dileğin tatbik sahası bulabilmesi mutlaka sizin davranışlarınıza bağımlı. Sizden çevrenizdeki insanlara hep onları mutlu edecek davranışlar ulaştığı sürece mutlu olan hep siz olursunuz. Ve etrafınızdaki kişilere de sizden hep mutluluk ulaşır. Nefret edilen, sakınılan, kendisinden kaçılan bir insan olmazsınız. Sevilen bir insan olursunuz. Başkalarını mutlu etmek için hayatını adamış bir insan. İşte o zaman siz Allah'a adanan bir insan olursunuz. Çünkü Allah Teala başkalarına yaptığınız her güzel davranışı kendisine yapılmış sayar. Kendini başkalarına adayan insan aynı zamanda mutlaka kendisini Allah'a adamış insandır. Bu şartlar altında sevgili kardeşlerim, ne yapmanız lazım? Eğer başka insanlarla beraber yaşıyorsanız, onlara karşı en güzel davranışları uygulamalısınız. Hedefiniz sadece çevrenizdeki bu insanlara mutluluk ulaştırmak olmalı. Hele Allah'ın yolundaysanız, bu üzerinize çok ciddi bir vazife olarak gelir. Allah'ın istediği tek şey vardır sizden. Sosyal bir mahluk olarak yarattığı sizden tek bir isteği vardır Allah-u Teala'nın. Başkalarına güzel davranışlarda bulunmak. Asıl ifadesiyle başkalarını mutlu kılmak için çalışmak. Ne zaman
böyle bir hedefe yönelirseniz aslında bunun manası kendinizi mutlu etmeye yönelmektir. Çünkü başkalarına verdiğiniz mutluluktan daha fazlasını siz o insanlara mutluluk vermek için kendinizi dizayn ettiğiniz andan itibaren Allah Teala size verecektir. Mutlu olduğunuzu hissedeceksiniz. Başka birine bir hizmet edebilmenin, bir mutluluk ulaştırabilmenin mutluluğu. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizler insan ilişkilerinde taraflardan birisiniz. Ve mutlu olmak herkesin talebidir ve aslında herkesin hakkıdır da. İşte bu mutluluk denen sırra dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Orada iki taraf vardır hep. İster insanlarla olan ilişkileriniz, ister Allah ile olan ilişkileriniz, siz isterseniz sizi mutlu kılacak olan bir safhaya mutlaka ulaşır. Sadece şeytan ile olan ilişkilerinizde hiçbir zaman mutlu olamazsınız. Şeytan için insanlara mutluluk vermek diye bir şey hiçbir zaman vücut bulmayacaktır. O tek taraflı çalışan bir mahluktur. Sadece kötülüğe çalışır aklı. Sadece insanları huzursuz etmek için, sıkıntı vermek için, insanları üzmek için vardır. Kıyamete kadar geçecek olan devrede bu davranış biçimini hiç değiştirmeyecektir. Tek bir gaye için kıyamete kadar yaşamayı istiyor, başka insanları mutsuz etmek. Ve böylece Adem Aleyhisselam'a karşı duyduğu kini onun bütün sülalesinden geri almak. Adem Aleyhisselam'a karşı korkunç bir kin duyuyor. Çünkü cennetten kovulmasının arkasında Adem Aleyhisselam'a secde etmemesi var. Ve ne zaman sevgili kardeşlerim içinizdeki ses Allah'ın bir emrini yapmamayı size öğütlüyorsa o iblistir. Ne zaman içinizdeki ses Allah'ın yasak ettiği bir şeyi yapmanızı istiyorsa, bunun için sizi sıkıştırıyorsa, bu hedefe yöneltmek istiyorsa, bu iblistir. Aslında iblis sağlam bir kılavuzdur. Şaşmaz bir kılavuzdur. Sizi doğruya götürebilecek olan sağlam bir kılavuz. Hani şeytan bizi mutsuz etmek istiyordu? Tabii istiyor. Nasıl iyi bir kılavuz olabilir? Çok kolay. Onun söylediklerinin tersini yaparsanız. Mutlaka bir lanete doğru, sizi üzecek bir hedefe doğru sizi yönlendirmek ister. İçinizdeki sesi tanırsanız ve onun aksini yaparsanız her seferinde siz onu yenersiniz. Aslında tanımak zor değil. Çok basit. Ne zaman Allah'ın emrettiği bir şeyi içinizden bir ses yapmamanızı istiyorsa o şeytandır. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili içinizdeki bir ses yapmanızı istiyorsa o gene şeytandır. Bütün gayretiyle sizi faka bastırmaya çalışır. Sizi duman etmeye çalışır. Bütün gayretiyle sizi mutsuz etmektir niyeti. O gayenin içindedir. Onun için yaşar. Öyleyse
olay basit bir şekilde kendinizi hiç sıkıntıya sokmadan şeytanı tanımanız için elinizde sağlam deliller var. İçinizdeki sese dikkatle bakın. Ne zaman Allah'ın emrettiği bir şeye karşı çıkmanız isteniyorsa, yapmamanız isteniyorsa onu, bu şeytandır. Ne yapacaksınız? Kanunu biliyorsunuz. Onun emrettiğinin tam tersini yapacaksınız. Allah'ın emrini dinleyeceksiniz. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir şeyi size yaptırmak istiyorsa, gene aynını yapacaksınız. Onun dediğinin tam tersini yapacaksınız. Allah'ın yasak ettiği şeyi işlemeyeceksiniz. Bitti. Siz galipsiniz. Öyleyse şeytanın sizi mutsuz etmek için gayreti var ama Allah'ın da koyduğu kanunlar var. Siz bu kanunları biliyorsanız ve gayeniz mutlu olmaksa, o zaman beşeri ilişkilerde tek bir hedefiniz olacak. Siz başkalarına mutluluk saçan bir insan olmalısınız. Sizden çevrenize hep pozitif dalga boyları ulaşmalı. İnsanlar sizi sevmeliler. Bu sevgiye dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Sevgi mutluluğun temelidir. Sevgi varsa mutlusunuz. Nefret varsa mutsuzsunuz. Dostluk varsa mutlusunuz. Düşmanlık varsa mutsuzsunuz. Nefret varsa mutsuzsunuz. Sempati varsa mutlusunuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şimdi muhtevaya beraberce bakalım. Biz neyiz? Biz hepimiz sadece birer mahlukuz. Allah-u Teala'nın yaratıklarıyız. Ama buna çok hamd ve şükretmemiz lazım ki insan olarak yaratılmış bir yaratıkız. Sevgili kardeşlerim, 70 trilyon hücrenizle siz nevi şansına münhasır bir müstesna yaratıksınız. Çünkü siz insansınız. Allah'ın en çok severek yarattığı bir mahluku. Torpilli. Bir tek talebiyle sonsuza kadar cennette yaşamak imkanına sahip olan bir yaratık. Aslında hep insanlar düşünürler, neden Allah Teala bize emirler veriyor, zorla yaptırıyor emirlerini. Ben onun emirlerini yapmak istemediğim halde yapmak mecburiyetinde neden bırakılıyorum? Ah sevgili kardeşlerim, hiç de öyle değil olay. O size zorla emirlerini yaptırmak istemiyor ki. Eğer siz mutlu olmak istiyorsanız bileceksiniz ki onun emirleri sadece mutluluğunuzun bir vasıtasıdır. Sevgili kardeşlerim, onun emirlerini yaparken zevk almaya çalışın. Bir süre sonra başardığınızı göreceksiniz. Bunun şartlarını o hazırlayacak. Bir insan var, namaz kılar, angarya olarak görür. Başka bir insan var, namaz onun için büyük bir zevktir. Peki, ne yapıyor bu adam namazdaki zevk alıyor ondan? Kanitin oluyor. Kendisinde olan bir şeyleri Allah'a gönderiyor. Gönderirken de görüyor, Allah'ı da görüyor. Ve tekrar Allah'tan kendisine geri geliyor o gönderdiği. Ve kişi namazda o odanın veya caminin içindeki kişi değil, sonsuza kadar ufku açık Allah'ı görebilen bir insan. O kişi için namaz kılmak bir büyük zevktir.
Oruç tutmak o kişi için bir büyük zevktir. Hiçbir zaman acıkmaz. Oruç tutuyor diye acıkmaz. Susamaz. Ağzında tükürük, ağız kurulu olayıyla karşılaşmaz. Hep Allah'ın sadece güzelliklerini yaşar. Neden yaşar? Allah Teala onu bu şerefe layık kılmıştır. Çünkü o Allah'ın kulu, Allah'ın kölesi olmak istemektedir. Yaptığı her şeyi başkaları için yapmayı kendisine amaç edinmiştir. Herkesi mutlu etmek için büyük bir gayretin sahibidir. Hayatını ona adamıştır. Öyleyse başkaları için yaşadığı cihetle mutlu o kişi. Sevgili kardeşlerim, öyleyse mutluluğun yolu var, görüyorsunuz. İnsan ilişkilerinde başkalarına onların beklemediği kadar güzel davranmak var. Bu davranışı gösterebilirseniz, siz onları nasıl seviyorsanız, onlar da sizi seveceklerdir. Onları sevmeye çalışın. Onları sevmeye çalıştığınız zaman göreceksiniz ki çok sevileceksiniz. Bir süre sonra onları sevmeye çalışmayacaksınız. Çünkü zaten sevmek sizin için bütün insanlara açık bir kapı olacak. İnsanları sevmek için kendinizi zorlamayacaksınız. Niçin insan kendisini sevmeye zorlar? Çünkü nefsinin kalbindeki nefret, düşmanlık, gurur, kibir sevmeye mani olur. Ama bunları yok ettiği zaman nefsin kalbinde de nefret yerine sevgi oluşmuşsa, nefste de sevgi var, ruhta da sevgi var. Kişinin kendisini zorlaması gerekiyor mu? Benim canlarım, gerekiyor mu? Eğer nefsinizin kalbindeki nefretin, düşmanlığın, kinin yerini sevgi almışsa, ruhunuzun kalbinde zaten sevgi birinci sırada, nefsinizin kalbinde de birinci sırada olmuşsa, o zaman insanlara kızamazsınız. Sadece onlara acırsınız. Kendilerine yaptıkları zulümden dolayı. İnsanlar namaz kılmazlar, oruç tutmazlar, zikir yapmazlar, Allah'ın güzelliklerini yaşamak istemezler. Zannederler ki mutluluk oradadır. Sevgisiz, nefrete dayalı, Allah'tan uzak bir zavallı hayat. O kişi hep şeytanla yalnız kalmaya mahkumdur. Şeytan onu devamlı mutsuz ve huzursuz kılacaktır. Kesintisiz bir mutsuzluk ve huzursuzluk o kişiyi şeytanın içinde, şeytanın elinde hep oyuncak kılar. Ama daimi zikre ulaştığınız zaman, nefsinizin kalbinde hiç afet kalmadığı zaman, o zaman başkaları için yaşamaya başlayacaksınız. Bir bütün gününüzü başka insanlar için harcamayı öğreneceksiniz ve bunun ne kadar büyük bir zevk olduğunu yaşayacaksınız.
Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can kardeşlerim, şu dünyada mutlu olmak varken, huzur içinde bir dünya hayatı yaşamak, sonra da arkasından Allah-u Teala'nın sizi cennetine alması varken, neden şeytanla işbirliği, neden insanlara düşmanlık, neden mutsuzluk? Hiç kendinize sormaz mısınız? Hiç acımaz mısınız kendinize siz? Başka insanların hiçbirisi sizin düşmanınız değildir. Onları kendinize düşman edinmeyin. O zaman onlar da sizi düşman edinmezler. Sevgili kardeşlerim, bir bilseniz Allah-u Teala'nın size ne kadar çok sevdiğini, size ne kadar çok şeyler, mutluluklar vermeye her zaman hazır olduğunu, bir bilseniz siz farkına bile varmadan Allah'ın o güzelliklerini elinizin tersiyle nasıl ittiğinizi bir bilseniz. Daha açık konuşayım mı? Her mutsuz insan şeytanın elinde bir oyuncak olduğu için mutsuzdur. Eğer oyuncak olacaksanız Allah'ın elinde oyuncak olun. O zaman ne demek istediğimi çok iyi anlarsınız. Onun kölesi olan insan şu dünyadaki en mutlu insanlardandır. Hiç kimse onun düşmanı olamaz. İnsanlar yanlışlıklar yaparlar. Ona da düşmanlık ederler. Ama o kendisine düşman olanlara da düşman olamaz. Bir gün kötülüklere iyilikle mukabele etmek imkanının sahibi olacaksınız. Seyahate hasenatla mukabele etmek. O zaman mutluluğun ne olduğunu öğreneceksiniz. Netice mi ne olur? Size kötü davranan insan sizden af dilemek mecburiyetini duyar. Onun dünyasından birisi olmadığınızı anlar bir süre sonra. Nefsinin onu götürebildiği yerlerde hep mutsuzluğu yaşamıştır. O türkü vardır onun kulaklarında. Sizin kulaklarınızdaysa mutluluk türküleri. Sevgili kardeşlerim, sakın içinizdeki şarkı bitmesin. Allah'ın dostluk şarkısı, Allah'ın sevgi şarkısı. Siz hep o şarkıyı terennüm edin. Bütün insanlara sizden sevgi aksın. Onları mutlu kılın. Ne mi kazanırsınız? Mutluluğu. Her ulaştırdığınız mutluluğun arkasından size geri dönecektir mutluluk denilen şey. Daha o kişiye mutluluğu ulaştırmadan Allah-u Teala sizi mutlu kılacaktır. Yeter ki görsün Allah-u Teala sizde, her şeyinizle başkası için yaşıyorsunuz. Başkalarını bir nebze mutlu kılmak için. Sevgili kardeşlerim, başka insanlar sizin bu mutluluk ulaştırma gayretinize nasıl bir anlam verirlerse versinler, bu sizi hiç alakadar etmemeli. Sizi alakadar eden şey Allah'ın sizin hakkında düşündükleri olmalı. Siz eğer başkalarına mutluluk taşıyan bir insansanız, Allah sizi sever, çok sever.
bu konuda ne kadar büyük bir gayretin sahibiyseniz o kadar çok sevilirsiniz Allah-u Teala tarafından. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, her şeyi Allah-u Teala öylesine güzel dizayn etmiş ki, bütün bu muhteşem güzellikleri yok etmek sevdasında olan iblis, sizde beklediği kötülüklerin yerine hep o nefret ettiği sevgiyi bulursa, güzellikleri bulursa, şeytan sizin için sadece bir gazoz ağacı olur. O sizin esiriniz olur. Size hiçbir şey yapamaz ama siz onu her gün mağlup edersiniz. Her gün siz onu mağlup edersiniz. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, insanlar var etrafınızda, her zaman olacak. Onları sevmeyi öğrenin. Onları incittiğiniz her noktada bilin ki asıl incinen sizsiniz. Aynı şeyler size mutlaka geri döner. Ama ne zaman ve ne kadar insan ilişkilerinde kendinizi başkalarının mutluluğuna adamışsanız, hedefiniz onların problemlerini çözmekse, onların mutluluğu istikametinde yardım etmekse, niyetiniz buysa, bilin ki siz mutluluğa sağlam bir adım attınız. Allah-u Teala size hep en güzel şeyleri yaptıracaktır. En güzeli yaşatacaktır. Her konuda size beklemediğiniz bir mutluluğun sardığını, yükselttiğini, yücelttiğini göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, insan ilişkileri sizin mutluluk kapısıdır. Etrafınızda ne kadar insan varsa her biri mutluluğunuz için bir kapıdır. Etrafınızdaki insanlar sizin için mutluluk kapılarıdır. Etrafınızdaki birinci kişiyi mutlu etmeye çalışırken siz mutlu olursunuz. Onu başardığınız zaman ikinci kişi vardır, üçüncü kişi vardır, dördüncü kişi vardır. Hiç bitmez etrafınızdaki insanlar. Herkesi ayrı ayrı mutlu etmeye çalışın. Sizden bekledikleri şey sadece budur, biliyor musunuz? Sizden bir nebzecik kendilerine mutluluk ulaşması. Onu yaptığınız zaman, onlara o bekledikleri mutluluğu ulaştırdığınız zaman asıl mutlu olan siz olursunuz. Mutluluğu ulaştırma standardınız ne olursa olsun, mutlu olan sizsiniz. Mutluluğu ulaştırdığınız kişinin mutlu olması da bunun cabası. İşte bu güzelliklerin içinde yaşamalısınız. İnsanlar size dost olmalı. İnsanlar size sevgi dolu olmalı. Onların gözlerinde sevgiyi okuyabilmelisiniz.
Bunun içinde sizin gözlerinizde onlar sevgiyi okuyabilmeli. O sevgiyi okuyabilmeliler ki mukabil sevgiyi size aynalar geri döndürsünler. Etrafınızdaki bulunan her insana bir küçücük iyilik, bir güzel davranış, onları mutlu edecek olan bir güzelliği sergilemek, her biri size oradan gelen bir güzel davranışı getirecektir. Her kapı kendine ulaşan mutluluğu size fazlasıyla iade edecektir. Deneyin. Göreceksiniz ki baştan aşağı mutlu bir dünyanın içinde yaşayabilirsiniz. Adayın kendinizi başka insanlara, adayın kendinizi Allah'a ve kendinizi başka insanların saadeti için örgütleyin. Bunun için yola çıkın. Saadetinizi Allah yolunda, hizmette arayın. Sadece orada bulunduğunu göreceksiniz. Allah yolunda ne kadar hizmet yapabilirseniz, mutlu olmanız için Allah-u Teala size o kadar yardımcı olur. Şu dünyada başka ne var ki sevgili kardeşlerim? Başka insanları mutlu etmeye çalıştığınız zaman yaşadığınız o mutluluk var ki, Allah-u Teala onu size her an vermeye hazırdır. Yeter ki siz de başka insanları mutlu etmeye hazır olun. Öyleyse Allah-u Teala'dan her zaman bunun mukabili olan güzelliği almak için hazırsanız mutluluk yolculuğuna başlayın. Başka insanlara mutluluk vererek yola çıkın. Yolunuz açık olsun sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Her etrafınızdaki kişilerden biri sizin mutluluğunuzun bir adım daha öteye gitmesi için kendilerine mutluluk ulaştırmak mecburiyetinde olduğunuz insanlardır. Tekrar ediyorum, sizin mutluluğunuz için mutluluk ulaştırmak mecburiyetinde olduğunuz insanlardır. Yaptığınız zaman hangi ölçüde doğru olduğunu kendiniz test etmiş olacaksınız. O zaman çok şükredeceksiniz Allah'a, inananlardan birisiniz diye. Çok şükredeceksiniz Allah-u Teala'ya, size mutluluğun anahtarını verdi diye, kapılarını gösterdi diye. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bu mutluluk dizaynında başka insanların hayatınızda ne kadar önemli bir yeri olduğunu fark ettiniz mi? Hadi sabah olur olmaz onun gereğini yapalım. Etrafımızdaki herkese mutluluk vermek için harekete geçelim. Söz mü? Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını, beşeri münasebetlerde, insan ilişkilerinde en üstün noktaları çıkarmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Meryem odasında bebekleriyle oynuyordu. Akşam olduğunu fark etmemişti. Pencereden dışarı baktı, ay çıkmış, yıldızlar gökyüzünü süslemişti. Sahibimiz Allah her şeyi güzel yapmıştı da, acaba neden kötü şeytanı yaratmıştı? Çok merak ediyordu. Şeytan neden insana düşman olabilirdi ki? Onu öyle bir düşünüyordu ki, çizgi filmlerdeki canavarlar gibi çirkin yüzler geliyordu gözünün önüne ve çok korkuyordu. Bu konuyu hemen öğrenmeliydi. Anneannesinin yanına gitti.
1: Canım anneciğim, çok merak ediyorum. Şeytan neden bize düşman? Şeytan nasıl bir varlık?
0: Anneannesi güldü.
2: Canım yavrucuğum, şeytandan korkman için sebep yok. Şeytan çok akıllı. Tilki gibi kurnaz bir varlık. Sana anlatayım. Allah, insanı yaratmadan önce melekleri ve cinleri yarattı. Cinler dumansız ateşten, yani enerjiden yaratılmış. Şeytan da cinlerdendir. İnsan topraktan yaratıldı. İlk yaratılan insan Hazreti Adem babamızdır. Allah insana ruhundan üfürdü. Bu yüzden onu meleklerden ve cinlerden üstün tuttu. Meleklere ve cinlere Adem'in önünde secde edin emrini verdi.
1: Anneanneciğim, sizin namazda yere yattığınız gibi mi?
2: Aynen öyle. Bütün melekler ve cinler Adem Aleyhisselam'ın önünde secde etti. Sadece şeytan secde etmedi. Şeytan Allah'ın insanı kendisinden üstün yaratmasını ve onu daha çok sevmesini kıskandı. Allah'a dedi ki, beni enerjiden yarattın, insanı ise topraktan yarattın. Ateş topraktan üstündür. Topraktan yarattığın bir varlığın önünde ben secde etmem. Allah da bunun üzerine onu katından kovdu. Bana dünyanın sonuna kadar izin ver. Hani ruhların sana ulaşacakları yol, sırat-ı müstakim var ya, o yolun üzerine oturacağım, onların bu yola çıkmalarına, sana ulaşmalarına mani olacağım. Onları kandırmak için ne gerekiyorsa yapacağım. Sonunda sen onları sana şükrediyor, seni seviyor, bulamayacaksın. Senin yolunda olmayacaklar dedi. Allah da şeytana izin verdi. Belki birçoğunu kandırabilirsin ama bana ulaşmayı dileyen, beni çok seven, kalbine iman yazdığım kullarımı kandıramazsın dedi.
0: Meryem sordu.
1: İyi ama neden Allah ona izin verdi? Cezasını hemen vermedi.
2: Şeytan, insanın Allah'ın sevgisini kaybetmesini ister. Allah'ın yap dediklerini yapmamasını, yapma dediklerini de yapmasını ister.
0: Meryem,
1: peki bunu nasıl yapıyor?
2: Hani sana üç bedenden yaratıldığımızı söylemiştim. Hatırlıyor musun?
1: Ruh, fizik, beden, nefs.
2: İşte ruh, Allah'tan üfürüldüğü için hiçbir yanlış şeyi yapmaz. Nefs ise içindeki 19 kötü huy sebebiyle hep Allah'ın yap dediklerini yapmaz, yapma dediklerini de yapar özelliktedir. Şeytan da bu özellikte olduğu için çok iyi anlaşan iki arkadaş gibidir. Bu yüzden şeytan bize

0: Şeytanın sesi. Sence hangisi?
1: Yardım etme, oyun oyna diyen ses.
0: Şimdi öğrendin. Peki bu durumda sence hangi sesi dinlemelisin?
1: Annene yardım et diyen ses.
0: Harika. Gördün mü? Bak şeytan senin de yol göstericin oldu. Yaptığın her işin sonunda İçinde bir sevinç duyuyorsan, bil ki ruhunun sesine cevap verdin. Yok eğer için fena şekilde sıkılıyorsa, şeytanın sesine kulak verdin. Hemen tersini yap, tamam mı yavrucuğum?
2: Meryem.
1: Tamam, tamam anneciğim. Seni çok seviyorum. Hiç de artık şeytandan korkmuyorum. Güzel Allah'ım, seni göremiyorum ama çok seviyorum. İnanıyorum sen de beni çok seviyorsun. Çünkü beni bir böcek olarak yaratabilirdin ama insan olarak yarattın. Sana çok teşekkür ederim. Allah'ım, beni şeytanın yalanlarından koru. Beni senin istediğin gibi uslu, güzel bir çocuk yap. İçimi iyiliklerle doldur.
2: Diyerek amin dedi ve anneannesine iyi geceler dileyip onu öperek uyumak için odasına yöneldi.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz mutluluk. Allah'ın bütün insanların istediği tek şey bu. Onların mutlu olmaları. Kainattaki en üstün mahluk olarak insanı yaratmış. Ona, sadece ona, sadece insana ruhundan üfürmüş. O kadar çok seviyor ki onu farklı kılmış. Kendi ruhundan üfürmüş. Bütün insanlar Allah'ın ruhunu taşıyorlar. Ne zamana kadar? Emaneti o emanetin sahibine teslim ettikleri güne kadar. Emanet ruhumuz, emanetin sahibi Allah. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدِّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا. Allah o emanetleri, o emanetlerin sahibine iade etmenizi, tevdi etmenizi, teslim etmenizi muhakkak surette emreder diyor Allah Teala. İnne kullanmış Allah Teala başında. Öyleyse

Bir emanet var, ruhumuz. Bu emaneti onun sahibine, Allah'a teslim etmekle vazifeli kılınmışız. Peki zor bir şey mi? Zorlukla hiç alakası yok. Çünkü biz insanlar bu konuda sadece bir karar verme muhtevasını taşırız. Allah'a ulaşmayı dileme kararı. Eğer biz Allah'a ulaşmayı, ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilersek, bunun gereği olan sonucu biz oluşturmayacağız. Allah gerçekleştirecek. İşte Rad Suresi 27. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Allah dalalette olanları bırakır. Onları dalalette bırakır. Yani onlarla ilgilenmez. Her dalalette olanı Allah Teala kurtarmak için harekete geçmez. Ama ayet-i kerimenin sonrası şöyle. Ama onlardan, o dalalette olanlardan her kim bize ulaşmayı dilerse biz onu kendimize ulaştırırız diyor Allah Teala. Ne çıkıyor ortaya? İnsanların vücuda getirdiği şey, insanların oluşturması lazım gelen muhteva sadece bir dilekten ibaret. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Hepsi bu kadar. Böyle bir dilek kalbimizde oluştuğu anda Allah ondan haberdar olur. Allah Teala bizi, bütün insanları, bütün kainatı ilmiyle ve rahmetiyle kuşatmış durumdadır. Bunun manası ne yapmayı düşünürsek Allah ondan haberdardır. Düşüncelerimizden haberdardır. Ne yaparsak ondan haberdardır. İlmiyle ve rahmetiyle bizi de kuşatmış durumdadır. Böyle olduğu için Allah Teala bir insana şah damarından daha yakınız diyor. Çünkü herkesi olduğu gibi bizi de kuşatmış ve şah damarından daha yakın çünkü her tarafımızı zaten kaplıyor. Şah damarımız da dahil olmak üzere. İşte bu yakınlığı başka türlü değerlendirenler var. Madem Allah Teala bize şah damarımızdan yakın, zaten o bizimle beraber. Öyleyse ruhumuzu bilmem kaç tane gök katını aşırarak Allah Teala'ya ulaştırmak da nenin nesi? Böyle diyenler var. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala açıkça söylüyor. Biz her şeyi kuşatırız, kuşattık ama ilmimizle ve rahmetimizle kuşattık. Öyleyse Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki ve Allah arşa istiva etti. Arşa yöneldi, oraya ulaştı, orada yerleşti. Orada bulunuyor. Ama ilmiyle ve rahmetiyle her şeyi ve bizi de kuşatmış durumda. Yetmez, kendisine ait olan ruhu da açık bir şekilde kendisine ulaştırmamızı emrediyor. Münibine ileyhi ve yettekuhu.
Ekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a ulaşmayı dile ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol ve o müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Şimdi bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi konunun başlangıç noktası. Bu böyle bir noktada kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözünü hatırlamalı. Eğer ben Allah'a ulaşmayı dilersem ben ruhumu Allah'a ulaştırmayacağım. Allah benim ruhumu Allah'a ulaştıracak. Çünkü bir ayette daha sözü var. Diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Şura suresi 13. ayet-i kerime. Allah dilediğini kendisine seçer. Bu seçilenler insanların %90'ından fazladır. Ama diyor o seçilenlerden kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'ın kendisine ulaştıracağı insanlar var. Bu muhtevada serbest iradeyi Allah-u Teala mutlaka devreye sokuyor. Allah istese herkesi kendisine ulaştırır. O Allah dilediğini yapar. Bunu neden yapmıyor? Kulun hak etmesi lazım. İnsanın Rabbine olan görevini yerine getirmesi lazım. Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Dilemek, ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek, Kur'an-ı Kerim'in olmazsa olmaz şartı. Dilerse ne olur? İki ayet-i kerime, Rad 27'de, Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesi de, dileyen kişinin ruhunu Allah'ın kendisine ulaştıracağını söylüyor. Sevgili kardeşlerim, mutluluk nedir? Mutluluk bir insanın iç dünyasında uyum halinde olması, kavgayı bitirmesidir. Yani nefsimiz %100 afetlerle doludur. Ruhumuz da %100 hasletlerle doludur. Bunun manası Allah'ın bütün emirlerini ruhumuz yerine getirmek ister. Yasaklarını da asla işlemek istemez. Çünkü ruh hasletlerle doludur. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirip Allah'ın bir sevgilisi olmak ister ruh. Ruh zaten öyledir çünkü Allah'ın ruhudur. Ama fizik vücudun da Allah'ın sevgilisi olmasını ister. Peki nefs? Nefs %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar. Her nevi negatif faktör nefsin afetlerindedir. Ve nefsin de kalbi %100 afetlerle doludur. Allah'ın bir dengeler sistemi var. Biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık diyor Allah-u Teala. Biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. İşte Allah-u Teala'nın yarattığı nefs, Allah'ın ruhunun tam zıttı bir hüviyet taşıyor. İnsana o dengeyi kurmak üzere Allah-u Teala'nın üfürdüğünü görüyoruz. Ve nefaha fihi ruhihi diyor Allah-u Teala. Secde Suresi 9. ayet-i kerimede. Biz onun insanın içine ve onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah-u Teala.
insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın ruhu söz konusu sadece hasletlerden oluşuyor. Allah-u Teala ne yapmamızı istiyorsa onların hepsini ruhuyla bize kopyalamış. Ama bir de dengeyi sağlaması lazım. Bütün bu pozitiflerin karşılığı bir negatif faktörün fonksiyonel olması lazım. İşte bu nefsimiz. Ruhumuzda her güzelliğin nefsimizde bir negatif karşılığı var. Ruhumuz itaat hasletinin sahibi, Allah'ın bütün emirlerine mutlak olarak itaat eder. Nefsimiz isyan afetinin sahibi. Hiçbir emre itaat etmek istemez. Ruhumuz sevgiyle dolu, nefsimizin kalbi nefretle dolu. Nefsimizde haset var, ruhumuzda yardım etme arzusu var. Kıskanmak, haset etmek, yani onda olmasın sadece bende olsun. Hayır, tam aksine bendekileri de ona vereyim. Böyle bir hüviyet söz konusu. Öyleyse bütün bu nefsimizin negatif faktörlerini Allah-u Teala öyle muhteşem bir dengeyle dengeliyor ki bir insan Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilediği zaman Allah onun ruhunu kendisine ulaştırıyor. Ulaştırdığı zaman o kişinin nefsi afetlerinin %51'ini kaybediyor. Zikir, afetlerin yok edilmesi için Allah'ın insana verdiği en muhteşem silahtır. Zikrullah. Bu sebeple zikir namazdan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyük bir görevdir, ibadettir. Allah-u Teala buyuruyor ki Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde "Utlu uhiye minel kitabi ve ekumus salat innes salatı tenha anil fahşai vel münkeri ve ale zikrullahi ekber." Diyor ki Allah-u Teala, "Habibim, sana vahyettiğim o Kur'an-ı Kerim var ya, o Kur'an-ı Kerim'i onlara, yani sahabeye oku, anlat, tilavet et. Ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder." Neden men eder? Çünkü kişi namaz kılıyorsa Allah'la karşı karşıya ve yalnız. Hiç kimseye en ufak bir kötülüğünün dokunması mümkün değil o süreç içinde. Mutlak olarak namaz bir insanı münkerden ve fuhuştan men eder. Ama ayet-i kerime şöyle bitiyor. "Vale zikrullahi ekber." Yani muhakkak ki, la kullanmış Allah-u Teala, muhakkak ki zikir daha büyüktür. Neden daha büyüktür? Namaz kılmaktan daha büyüktür. Neden daha büyüktür? Kur'an-ı Kerim tilavetinden daha büyüktür. İyi de hani namaz dinin direğiydi? Doğru. Namaz gerçekten dinin direğidir. Ama bir direği ortada bir direk olarak bıraktığınız sürece hiç kimseye bir faydası olmaz. Bu direği bir çadırla tamamlamak mecburiyetindesiniz ki içine girip sığınasınız. İşte o çadır zikirdir. Gerçekten tam anlamıyla bir sığınaktır. Neden? Çünkü şeytan hiç boş durmaz. Devamlı bir statü içerisinde hepimize tesir etmeye çalışır.
sadece tek bir gayenin sahibidir. İnsanı doğumundan ölümüne kadar huzursuz etmek, kendisi gibi mutsuz, sıkıntı içinde bir mahluk haline getirmek. İşte böyle bir dizayn söz konusu ve şeytan bir ömür boyu bunu devam ettirecektir. Ömrünüz boyunca şeytan devamlı sizi negatif istikamette etkilemeye çalışacaktır. Bu etkileme alanının %51 dışına çıkmanız, Allah'a ulaşmayı dilemeniz de mümkün. Çünkü siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah size tecelli eder ve ruhunuzu kendisine ulaştırıncaya kadar sizi koruma altında bulundurur. Bu hepinizin hayatındaki en mutlu, unutamayacağınız kadar mutlu devre olacaktır. Normal standartlarda en çok 7-8 ay süren bir muhteva taşır. Ve bu devre boyunca Allah'ın mutlak korunması içinde olduğunuz için şeytan size hiçbir şekilde tesir edemeyecektir. Edemediği için de dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaksınız. Mutluluktan uçacaksınız. Hani sevincinden uçmak vardır ya, öyle deriz. İşte bu da öyle. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükredelim ki Allah bize Kur'an'ı öğretmiş. İçinde bulunduğumuz devirde Kur'an'ı en çok öğrenen sizlersiniz sevgili kardeşlerim. Kur'an'ı öğretmekten, öğrenmekten muradımız Kur'an'ın alfabetik yazılışını değil, Kur'an'ın lafzını öğrenmek ve bu lafzın arkasında gizli olan ruhunu öğrenmek. Çoğu yerde ruh çok açık bir şekilde Allah-u Teala tarafından ifade edilir. Bazen de biraz gizli kalır. Allah'ın muradı hangi istikametteyse o oluşur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde bir bütün muhteva görüyoruz. Allah'ın bizden istediği tek şey mutluluğumuz. Şeytanın da bizden istediği bir şey var, mutsuzluğumuz. İşte nefsimizdeki afetler var olduğu sürece şeytan o afetlere devamlı tesir etmek imkanının sahibidir. Ve de bu sebeple insanlar hep mutsuzdur. Peki buradaki farklılık ne? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren Allah şeytanın sizin üzerindeki hegemonyasını yok ediyor. Ta ki Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştırsın. Ulaştırana kadar geçecek olan o 7-8 aylık devrede şeytana hiçbir hak vermemiş. Ne yaparsa yapsın sizi asla mutsuz edemez. İşte bu süreç içerisinde bir kişinin ruhunu Allah'a ulaştırması söz konusu olur. Böyle bir muhtevada bütün insanlar için sadece mutluluk vardır. Eğer şeytan yoksa, tesir edemiyorsa, o zaman Allah hükümrandır. O kişi oruç tutamıyor.
Allah ona açlığı yok eder. O kişi açlık hissetmez. Bu kişi namaz kılamıyor, Allah ona mutlaka namazı sevdirir. Kişideki eksiklikler neyse, bu 7-8 aylık devrede Allah Teala onların hepsini bir tamam eder ve kişi negatif bütün faktörlerden arınmış bir devre geçirir. Allah'ın bütün emirlerini severek, zevkle gerçekleştirir. Bu sebeple hayatının en muhteşem devresidir bu. O kişi neredeyse mutluyum diye bağırmak geçer içinden. Nereye kadar? Nefsindeki afetlerin %51'i yok olana kadar. Nefsinin afetlerindeki her %7 afet kaybı yerine fazılların gelmesini temin eder. %7 fazıl gelir, o nefsin kalbine yerleşir. Afetler Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği fiilleri işletmeye çalışan özellik taşırken, fazıllar Allah'ın bütün emirlerine riayet eden, yasak ettiklerine asla meydan bırakmayan bir özellik taşırlar. Kişinin nefsinin kalbine başlangıçta giren %2, rahmet nurunun ötesinde salavat nurları devamlı nefsin kalbine fazılları taşırlar. Nefsin kalbine Allah iman kelimesini yazmıştır. İman kelimesi bir cazibe merkezidir. Fazılları kendisine çeker. Ve gelen fazıllar nefsin kalbine yerleşmeye başlar. Bu yerleşme boyunca her %7 fazıl birikimi nefsin kalbinde o kadar afetin devreden çıkmasına, yok olmasına sebebiyet verir. Böylece afetler devamlı azalacaktır. Fazıllarsa devamlı artacaktır. İşte Allah Teala irci'i ila rabbiki emriyle, Rabbine geri dön emriyle ruhu kendisine geri çağırıyor. Allah'a yönel ve ona teslim ol emriyle gene ruhu kendisine çağırıyor. Ama bu teslimde ruhun teslimi de var, fizik vücudun teslimi de var, nefsin teslimi de var, iradenin teslimi de var. Orada geniş kapsamlı bir hüviyet taşıyor. Ama diğerinde sadece ruhun Allah'a ulaşıp teslimi. İrci'i ila rabbiki ifadesi ruhun Rabbine geri dönüşü ve Allah'a teslimi. İşte nefsimizin kalbindeki nurlar bu yücelme stratejisi içerisinde %7 artış gösterirken nefsimizin kalbine ulaşıyor ve yerleşiyorlar. Yerleşirken de nefsimizin kalbindeki afetlerin bir kısmının dışarı atılması şart. Çünkü gelen fazıllar nefsin kalbindeki çekim gücü manyetik olan sebebiyle İman kelimesinde mevcut olan manyetik alan sebebiyle iman kelimesine yapışıyorlar. Onların işgal ettiği yerdeki o alan nurlar tarafından işgal ediliyor. Ve böylece devamlı bir nefsin kalbindeki nurların büyüme olayı gerçekleşiyor. Her %7 büyüme nefsin afetlerinde o kadar azalmayı ifade eder.
Bu emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, vardiye ve teskiye isimleriyle 7 kademe aklanmayı muhtevasına alır. Bu 7 kademin her birinde %7 fazıl birikimi, başlangıçtaki %2 rahmet birikimiyle birleştiği zaman nefsin kalbi, ruh 7. gök katına çıkıp da 7 alemi geçip Rabbine ulaştığı zaman %49 artı 2, %49 rahmet, affedersiniz %49 fazıl, %2 de rahmet nuru olmak üzere %51 nurlarla kaplanmıştır. Yani nefsin kalbi yarıdan daha fazla Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemek istemeyen bir hüviyete kavuşmuştur. Bu noktaya kadar Allah'ın şeytanın şu veya bu şekilde insana sataşmasına müsaadesi yok. Böyle olduğu için de rahat, kolay ve huzurlu bir ruh yolculuğu söz konusudur Allah'a doğru. Ve ruh 7. gök katında 7 tane alem geçecektir. Zikir hücrelerini, kadir hücrelerini, Ümmül Kitabı, Kudret Denizi'ni, Makam-ı Mahmud'u, Divan-ı Salih'ini geçecektir. Ve zikir hücrelerine ulaşacaktır. Orada zikrine devam edecektir. Ve zikir tamamlandığı zaman zikir hücrelerinin ayrılıp Sitretül Münteha'ya ulaşacaktır. Oradan da dikey bir yolculukla Allah'a doğru bir adına seyri sülük dediğimiz yolculuğun son safhasını gerçekleştirecektir. Allah'ın zatına ulaşacak ve Allah'ın zatında yok olacaktır. Yani fena fillah olacaktır. Fena içinde fena, yok olmak. Fi içinde Allah. Allah da Allah'ın içinde yok olmak şerefine erecektir. Ruh zaten Allah'ın ruhudur. Allah tarafından üfürülmüştür ve Allah'a geri dönmüştür. Allah'ın sonsuz sayıdaki ruhunun her birisi bir insanın içine gelir, o kalıbın hüviyetini, şeklini alır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde her şeyin en güzeli insana aittir. Çünkü sadece insan ruha sahiptir. Çünkü sadece insan ruhunu Allah'a tevdi ve teslim etmek şerefine haizdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, İnsan olarak yaratıldığımız için ne kadar Allah'a hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır. Hepiniz için Allah Teala'nın dizaynı budur. Önce ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşır ve teslim olur. 22. basamaktasınız. Dik yokuşu aşabilirsiniz, zikrinizi günde 18 saate çıkarabilirsiniz, o zaman fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Daimi zikre ulaşacaksınız, nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Tövbe-i nasuha tabi tutulduktan sonra iradenizi Allah'a teslim edeceksiniz ve irşada memur ve memur mezun kılacak Allah-u Teala. O zaman
zikriniz tesbihe dönüşecek. Çünkü iradenizi de Allah Teala teslim olacak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, yolun bu insanları dünya mutluluğunun yarısına ulaştıracak olan bölümü, yani ruhun Allah'a ulaşmasına kadarki olan bölümü, bütün insanlarda Allah tarafından gerçekleştirilir. O kişinin böyle bir dileği kalpten dilemesi yeterlidir. Allah Teala mutlaka görür, işitir ve bilir. Bu dünya mutluluğunun yarısını sağlar kişiye. Neden? Çünkü nefsinin kalbi %51 afetlerden kurtulmuştur. Onun davranış biçimlerinin %51'i güzele dönüktür. %49 geriye kalıyor. Bu da bir denge unsurunun bu noktada kesinlikle yeniden kurulduğunu gösterir. Denge kurulana kadar da Allah Teala zaten şeytanı hiç müdafaa, hiç devreye almamıştır. Hangi dengenin kurulması? Başlangıçtaki dengenin kurulması. Başlangıçta kişinin hem ruhu vardı, %100 nurlarla dolu, hem nefsi vardı, %100 afetlerle dolu bir denge söz konusuydu. Ama ruhun sahibi olan Allah'a geri dönmesi lazım. Döndü. Allah-u Teala nefs üzerine dengeyi kurdu. Bu dengenin kurulmasına kadar da insana hiçbir güçlüğü çıkarmadı. Dengeyi kurdu, ondan sonra aranaya bıraktı insanoğlunu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu macerayı mutlaka yaşar. Dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur 7-8 ay. Ve de ruhunu mutlaka Allah kendisine ulaştırır. Asıl mücadele bundan sonra başlayacaktır. Çünkü kişi o güne kadar günde 3 saatlik filan zikriyle ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Nefsinin kalbi %51 afetlerden kurtulduğu için dünya mutluluğunun yarısını yaşamaktadır. Bu birinci mükafatı. Dünya mutluluğunun yarısını mutlaka yaşar. İkinci mükafatı, Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Mürşidine ulaşıp 14. basamakta tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibi olmuştur. Nefsini Allah'a, affedersiniz, ruhunu Allah'a teslim ettiği zaman üçüncü kat cennetin sahibi olmuştur. Ve bu şartları koruyabilirse ömrü boyunca, ki 3 saatlik bir zikirle bunu devam ettirebilir, o zaman bu kişi üçüncü kat cenneti elde etmiştir. Dünya mutluluğunun da yarısını. Ne karşılığı? Bir hiç karşılığı. Sadece bir dilek. Ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum demiş. Allah Teala da onu sözünü tutmuş. Kendisine kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım sözünü tutmuş Allah Teala, kişiyi kendisine ulaştırmış. Bu kişi o 3 saatlik zikrini ömür boyu devam ettirebilirse dünya mutluluğunun yarısını mutlaka yaşar ömrü boyunca ve mutlaka 3. kat cennete gider kıyametten sonra. Ve bu ona bir hiç karşılığı verilmiştir. Sadece bir dilek karşılığı. Dünya mutluluğunun yarısı. İşte şeytanın en çok tahammül edemediği şey budur. Neden tahammül edemediği şey budur en çok? Çünkü bundan sonraki safayı düşünelim beraberce. Bundan sonra kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Bunun için 18 saatten fazla zikretmesi gerekir. Ondan sonra daimi zikre ulaşması gerekir. Ki ullelbap olsun, ondan sonra muhlis olsun, tövbe-i nasuha davet edilmesi gerekir. Ondan sonra da iradesini Allah'a teslim etmesi gerekir ki irşat makamına tayin edilsin, en üst noktaya gelsin. Bu neyi sağlar? Bu nokta ona dünya mutluluğunun tamamını sağlar. Bu nokta ona 7. kat cenneti sağlar. Şimdi düşünelim,
Bir insan sadece Allah-u Teala'ya ulaşmayı diliyor ve dünya mutluluğunun yarısını kazanıyor. Öbür yarısı için zikrini 18 saatten fazla ya ulaştırması lazım fizik vücudun teslimi için. Daimi zikre ulaşması lazım ki nefsini de Allah'a teslim edebilsin. İradesini de Allah'a teslim edebilsin. Ve başlangıçta Allah-u Teala'nın kendisine hibe ettiği, sadece Allah'a ulaşmayı diledi diye verdiği dünya mutluluğunun birinci yarısına karşılık, ikinci yarısında kişi daimi zikre ulaşmak mecburiyetinde. 3 saatlik zikir yerine 18 saat zikre ulaşmak zorunda. Ve dengeye bakın, Allah-u Teala'nın bizlere ne kadar cömert davrandığına bakın sevgili kardeşlerim. Sadece bir dileğimize karşılık dünya mutluluğunun yarısını veriyor, nefsimizin kalbindeki afetlerin yarısını yok ederek. 3. kat cenneti de bağışlıyor. Hiçbir gayretin sahibi olmadığımız halde. Sadece bir dilek, geri kalan her şeyi Allah yapıyor. Ve de biz zikir yaparken de onu zevkle yapmamızı sağlıyor Allah-u Teala yolun yarısına kadar. Ancak ruhumuz Allah'a ulaştıktan sonra büyük tehlikelerle karşı karşıyayız. Çünkü şeytan en çok bize kızmaktadır. Ruhumuzu Allah'a ulaştırdıysak bizden kötüsü olmaz. Çünkü şeytanın elinden kaçmış olanlar oluruz o zaman. Bunun için şeytan bütün gücüyle bu insanlara yüklenir. Ruhlarını Allah'a ulaştırmak şerefine erenlere. Her türlü yolu dener, bütün gücüyle çullanır. O insanı asli hedefinden ayırmaya, mahvetmeye çalışır. Ne yazık ki buna pek çok defa muvaffak da olur. İşte bütün insanlar bu hedefe ulaştıktan sonra o 3 saatçik olan zikirlerini devam ettirebilseler, hiçbir zaman düşmeyecekler. Allah'ın kendilerine verdiği bu büyük ikramı muhafaza edecekler. Çünkü bir hiç karşılığı verilen şey dünya mutluluğunun yarısıdır ve 3. kat cennettir. Kişi bir defa cehenneme gitmiyor. Cennete gidiyor. İkincisi dünya mutluluğunun da yarısına sahip ve bunu ona Allah sağlamış sadece dileği üzerine. Ama şeytan başarabilirse onu o bulunduğu yerden düşürmeye, cehenneme gidecek kişi. Ve kişi başarabilirse daimi zikre ulaşmayı, o zaman çok daha üst makam bir cennete gidecek. Ama gideceği yer, netice itibariyle birincinin de gideceği yer cennet, ikincinin de gideceği yer cennet. Birinci dünya mutluluğunun yarısını yaşıyor, kendinden hiçbir şey katmamış, sadece Allah vermiş ona bu mükafatı. İkincisi, olağanüstü bir gayretin sahibi olmak mecburiyetinde. Çünkü fizik vücudunu teslim etmek için sadece 18 saat zikre ulaşması lazım kişinin. Ötesinde daimi zikir var. Bu kadar büyük zorlukların karşılığı sadece %50 dünya mutluluğunun %100'e ulaşması. Çünkü birinci de cennete giriyor. Ruhunu Allah'laştırmaya, Allah'ın ulaştırdığı kişi de cennet saadetinin sahibi, daimi zikri olacak kişi de cennet saadetinin sahibi. İkisi de cehennemden kurtulmuşlar. Allah Teala sadece bir dileğimizle bizi cehennemden kurtarıyor, 3. kat cennetin sahibi kılıyor ve dünya mutluluğunun da yarısını veriyor. Kim düşerse
Bu dünyada mutsuzluklar onu bekliyor. Huzursuz, sıkıntılı ve her an yaşamaktan nefret eden bir insan oluyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse eğer Allah Teala bize bunu lütfettiyse neden? Neden Allah'a ulaşmayı dilemeyelim ki? Neden Allah'ın bize bir hiç karşılığı verdiği cenneti elde etmeyelim ki? Neden dünya mutluluğunun yarısını elde etmeyelim ki? Düşünün, bir insan iyi bir insan olsun, başkalarına iyilik etmeye çalışan birisi olsun ama Allah'a ulaşmayı dilemesin. Dilemiyorsa gideceği yer mutlaka cehennem, kurtuluş yok. Öyleyse bir tek dileğin karşılığı dünya mutluluğunun yarısı ve üçüncü kat cennet. Bir tek dilek, geri kalan her şeyi Allah yapacak. Dünya mutluluğunun yarısı ve cennetin üçüncü katı. Dilemedi, gideceği yer cehennem. Dünyada da huzursuz, mutsuz bir dünya hayatı. Devamlı sıkıntı içerisinde geçen bir dünya hayatı. O zaman değişilir mi sevgili kardeşlerim? Bir tarafta mutluluk varsa, ondan sonra da cennet mutluluğu varsa, dünya mutluluğunun yarısını Allah Teala garanti ediyorsa, cehennemden kurtarıyorsa kişiyi, sadece Allah'a ulaşmayı diledi diye, o zaman niye dilemiyor insanlar? Büyük kesim zaten bundan haberdar değil. İblis nasıl evvela Musevileri kendi dinlerinden uzaklaştırmışsa ya da kainatın tek dininden uzaklaştırmışsa, sonra Hristiyanları uzaklaştırmışsa, sonra da nasıl bütün İslam alemini uzaklaştırmışsa, bu muhtevanın arkasında sadece şeytanın var olduğunu bilmeliyiz. Ve ona kapıları açık bırakmamalıyız. Bunun içinde bir insanın Allah'a mülaki olmayı dilemesi yeterlidir. O kişi mutlaka cehennemden kurtulacaktır. Üçüncü kat cennetin sahibi mutlaka kılınacaktır Allah Teala tarafından. Mutlaka kılınacaktır. Başka bir alternatif yok. Ve de dünya mutluluğunu eğer şu üç saatçik zikrini bırakmazsa, ibadetlerini devam ettirirse, dünya mutluluğunun da yarısını ömür boyunca yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizin büyük mutluluklara ulaşmasını ama en azından bu hedefe ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaştırılmasını diliyoruz Yüce Rabbimiz tarafından. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki işte sizlere tevhidden bahsetmek üzere buradayız. Bir defa daha. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey en güzel standartlarda dizayn edilmiş Allah Teala tarafından ve kainatta sadece bir tek din olmuş. Hazreti Adem'den ilk peygamber ve ilk insan olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kadar son peygamber olan sadece dünya üzerinde bir tek din olmuş. Ama sadece dünya üzerinde değil, kainat üzerinde de bir tek din olmuş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i Allah-u Teala alemlere rahmet olarak yarattığını söylüyor. Yani sadece bu dünyanın peygamberi değil, peygamberliği, nebiliği, nübüvveti sadece bu dünya için değil, nübüvveti kainat için. Kainata rahmet ulaştıran idi o. Alemlere rahmet olsun diye Allah Teala onu yaratmıştı. İşte o Arapça adıyla İslam dinini anlattı. Aslında İslam dini Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Hanif dini de tevhid dini, teslim dini. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e diyor ki seni diyor Hanif dininin müntesibi olman için vahiy ile uyardık diyor. Sana Hanif dininin sahibi ol diye vahyettik diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hanif dinini Hazreti İbrahim'den öğrenmedi. Allah'tan öğrendi. Öğrendiği dinin Arapça adı İslam'dı. İslam dini Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diyor Allah Teala. Ve Hanif dini tevhid dinidir. Yani birlik, beraberlik dini. Evvela Allah'ın zatında tevhid akidesi söz konusu. Vahdet akidesi söz konusu. Allah'ın zatı tektir. Öyleyse sadece kainatta bir tek Allah vardır. Tevhidin temelinde Allah'ın tekliği yer alır. Her ne kadar insanlar başka bir dizayn içinde bir inanç taşısalar da bu Allah'ın realitesini değiştirmez. Allah Teala bütün kainatta kainatı yaratanın Allah olduğunu ve onun tek bir ilah olduğunu söylüyor. Ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki eğer ilahlar çok olsaydı devamlı kavga olurdu diyor gökyüzünde diyor. Ama sadece bir tek İlah var. Allah. Allah kelimesi zaten el ilah kelimelerinden oluşuyor. Harfi tarif el
arkasından da ilah. Öyleyse Allah-u Teala'nın vahdet konusundaki dizaynına baktığımız zaman Allah'ın zatında vahdet, cemaatte, toplumda vahdet ve Allah'a teslim diye üç tane temel görürüz, üç esas görürüz. Bunlardan ilk ikisi tevhid muhtevasını oluşturur. Öyleyse sahabe ve sahabenin içindeki münafıklar hepsi bir toplum oluşturuyordu. Münafıklar açıktan açığa karşı çıkmaya hiçbir zaman cesaret edemediler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Hep gizli kalmayı dilediler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onların münafık olduğunu bilerek onları orada barındırdı. Onların tevhidi bozmalarına müsaade vermedi. Ne zaman onlar gruptan ayrılmak isterlerse onlara o zaman ayrılmak için izin verdi. Yani Tebük seferine iştirak etmeyenler münafıklardı ve onlar iştirak etmediler. Allah Teala da onları muhtelif şekillerde cezalandırdı. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem maharetle tevhidin bozulmasına mani oldu. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerine baktığımız zaman insanların tevhid müessesesinin önde geldiğini görüyoruz. Öyleyse bir üçleme akidesi Allah'a göre geçerli değildir. Ama bu sohbeti yapmaktan muradımız dinlerin arasında bir ayrılığa sebep olmak değildir. İnsanlar nasıl isterlerse öyle bir inancın sahibi olacaklardır. Ama bütün dünyadaki bütün dinler aslında sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dininden ibarettir. İnsanlık tarihi boyunca Hazreti Adem'den kıyamete kadar geçecek olan süreç içerisinde bir ikinci dinin var olması mümkün değildir. Allah-u Teala tarafından emredilmesi mümkün değildir. Sadece bir tek din olmuştur ve bütün peygamberler aynı dini, tevhid dinini yaşamışlardır.

üzerinde diyor ki Habibim veçhini dine doğrult. Hanif olarak dine doğrult ki Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yaratmıştır. Allah'ın ne insanları yaratmasında, hanif fıtratıyla yaratmasında, ne de dini yaratmasında, hanif dinini yaratmasında bir değişiklik olmaz diyor Allah-u Teala. İnsanlar Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar hep hanif fıtratıyla yaratılacaktır. Ve Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar hanif dininden başka bir din hiçbir şekilde olmayacaktır diyor Allah-u Teala. Hanif dininin muhtevasına baktığımız zaman Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sana hanif olmanı vahyettik dediğini görüyoruz. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde hanif dininin esaslarının Hazreti Nuh tarafından, Hazreti Yakup tarafından, Hazreti İbrahim tarafından, Hazreti Musa tarafından, Hazreti İsa tarafından yaşandığını görüyoruz. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e de vahyedildiğini, onun da bütün bu peygamberlerin yaşadığı aynı şeriata tabi tutulduğunu görüyoruz Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde. Allah Teala diyor ki Hazreti Nuh'a verdiğimiz şeriatı, Hazreti İbrahim'e verdiğimiz şeriatı, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın yaşadığı şeriatı sana da vahyederek şeriat kıldık diyor Allah-u Teala. Görüyoruz ki Hazreti Nuh'un, Hazreti İbrahim'in, Hazreti Yakub'un, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın şeriatı ve Kur'an-ı Kerim'deki şeriat hiçbir değişiklik, kalın çizgilerle hiçbir değişiklik ifade etmeksizin hep aynı şeriat. Öyleyse o şeriat aynı şeriatsa ve Allah-u Teala biz bu kitabı Arapça indirdik diyorsa, Arapça hanif dininin adı İslam diyorsa Allah-u Teala, İslam eşittir hanif oluyor. Zaten İslam kelimesi silim kökünden geliyor ve teslim olmak manasını içeriyor. Allah'a teslim olma dini. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a teslim olma dini. Burada tek bir Tanrı var, tek bir ilah var, sadece Allah var. İkinci bir Allah, üçüncü bir Allah, hayır. Bu tevhid meselesinin dışındadır. Hazreti İsa'ya Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de soruyor. Sen benim oğlum olduğunu ve ikinci bir ilah olduğunu söyledin mi diyor bu insanlara. Hazreti İsa diyor ki ya Rabbi sen benim bunu söyleyip söylemediğimi benden daha iyi bilirsin. Ben onlara Allah benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir dedim diyor. Sevgili kardeşlerim, tevhidin demek ki birincil faktörü tek bir Allah'ın varlığını anlatıyor.

0: kabul etmek, tek Allah'a ibadet etmek. Tevhidin ikinci cephesine geliyoruz. İnsanların tevhidi. Allah-u Teala'nın tevhidden ne kastettiğine gelin beraberce bakalım. Sebe suresi 20. ayet-i kerime. Allah-u Teala buyuruyor. Şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Allah-u Teala böyle söylüyor. Ve sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e soruyor. Ey Allah'ın Resulü, kaç tane fırka söz konusu? 73 diyor. 73 fırka söz konusu. Peki diyor sahabe, ey Allah'ın Resulü, bu 73 fırkadan gerçekten bir tek fırka mı kurtulacak? Evet diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sadece bir tek fırka kurtulacak. İsmi ne? Fırkayı Naciye. Peki hususiyetleri ne? Özellikleri ne bu kurtulanların? Onlar da, o fırkadakiler de sizin ve benim gibi sırat-ı müstakimin üzerinde olacaklar diyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Bütün fırkaları ifade eden ama kurtuluşa ulaşacak olan tek fırkayı da ifade eden başka bir ayet var mı diye bakıyoruz. Enam suresinin 153. ayet-i kerimesinde duruyoruz. Enam 152 ve 153. Enam 152'de Allah-u Teala şer'i bilgiler veriyor evvela. وَلَا تَقْرَبِ مَعَلَى الْيَت۪يمِ اِلَّا بِالَّت۪ي هِيَ اَحْسَنُ Yetimin malına bülük çağına erişinceye kadar ahsenin dışında yaklaşmayın. Ve ev fulkeyle vel mizane bil kıst. Ölçüyü ve tartıyı kıstla, adaletle yapın, doğru yapın. La nükellifu nefsen illa vusaha. Hiç kimseye gücünden fazlasını yüklemeyiz. Ve izâ kultum fâdilu ve levkâne zâ kurba. Söz söylediğiniz zaman akrabanız da olsa adaleti mutlaka temin edin. Ve bi ahdillâhi efu. Ve Allah ile olan ahdinizi ifa edin. Allah'ın ahdini ifa edin. Allah'ın ahdi ruhunuzun, veçinizin, nefsinizin ve iradenizin Allah'a teslimini içeriyor. Ve bunun neticesi olarak da zâlikum vassâkum bihi. İşte bu Allah'ın üzerinizdeki vasiyetidir. Lâleküm tezekkerûn. Umulur ki tezekkür edersiniz. Allah-u Teala'nın bu Allah'ın vasiyetidir diyor Allah Teala. Ve 153'te de ve enne haza sırat-ı müstakim. İşte bu sırat-ı müstakimdir. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Fettebi'uhu. Ona sırat-ı müstakime tabi olun. Ve la tettebi'us-sübule diğer yollara, bu bir tek fırkanın dışındaki diğer yolların hiçbirisine tabi olmayın ki فَتَفَرَّكَ بِكُمْ اَنْ سَب۪يلِهِ Onlar sizi Allah'ın sebilinden, sırat-ı müstakimden tefrikaya düşürürler. Dışarı alırlar Allah'ın sebilinden. ذَلِكُمْ وَسَّاكُمْ بِهِ İşte bu Allah-u Teala'nın size vasiyetidir. Yani o yollardan sadece sırat-ı müstakimi seçmek Allah-u Teala'nın size vasiyetidir. Ve böylece dört sırat-ı müstakim üzerinden ruhunuzda, veçinizde, iradenizde nefsinizde, iradenizde de Allah'a teslim edin. Bu Allah'ın size vasiyetidir diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse ne giriyoruz? Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi kurtuluşa ulaşanların isimlerini vermiş, müminler. Ama Enam suresinin 152. ve 153. ayetleri kurtuluşa ulaşanların vasıflarını vermiş. Bunlar sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar, sırat-ı müstakimin dışındaki diğer 72 fırkaya tabi olmayanlar. Sırat-ı müstakime 73. fırkaya tabi olanlar. Tek fırkaya tabi olanlar. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tevhid burada. Sebe 20 ile Enam 152 ve 153'ü birleştirdiğiniz zaman tevhidin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrindeki durumunu görürsünüz. Bütün sahabe sırat-ı müstakimin üzerindeydi. Şimdi Allah'ın sırat-ı müstakimi üzerinde olanlar birçok tarikata bölündüğü için işte siz fırkalara ayrılanlarsınız diyorlar tarikat mensupları için. Ve yanılıyorlar. Çünkü hangi tarikatta olursa olsun o tarikatın mensupları sırat-ı müstakimin üzerinde olanlardır. Tarikat yollar demek. Sırat-ı müstakimin başlangıç noktası devrin imamının dergahıdır. O dergaha ulaşan binlerce sebil söz konusudur. Dünyanın her tarafında bütün milletlerin arasında Allah'ın Resulleri var. O Resullere şu anda dünyanın her tarafında tabi olunuyor. Tabi olan herkesin ruhu mutlaka Allah-u Teala onlara 10 tane ihsanla tabiyeti nasip ettiyse, her kavmin kendi Resulüne veya o Resulün tayin ettiği mürşitlere tabi olan herkesin ruhu vücudundan ayrılıp devrin imamının dergahına mutlaka ulaşır. Her bir dergahtan ana dergaha ulaşan, yeryüzünün sathına paralel olan bu yollar sebil adını alır Kur'an-ı Kerim'de. Sebiller. Sırat-ı müstakimin başlangıcını oluştururlar ve kimin nefsinin kalbindeki nur, rahmetten sonraki fazilet birikimi %7'yi bulduysa o kişinin ruhu mutlaka ana dergaha ulaşır. Ve o kişi seyr-i süluka başlar. Her sabah namazından sonra ana dergâhtan Allah'a doğru bir yolculuk söz konusudur. Birinci kata kadar bütün katlara, 6 kata çıkacak olanlar sağ taraflarında sağ kanat velisi, sol taraflarında sol kanat velisi ve hanım sultan olarak en solda tek bir saf halinde zemin kattan birinci kata çıkarlar. Birinci katta kalanlar orada kalırlar. Sonra ikinci kata yükselinir. İkinci katta kalanlar orada kalırlar. Sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı katlara kadar çıkılır. Ve her katta bir kısmı mutlaka kalır. Altıncı kattaki sıbkatullah olma işleminden sonra Eğer aralarında vuslata ulaşacak birisi
1: varsa
0: o kişi kılıç verilerek fethini tamamlamak üzere yukarıya gönderilir sıratımızda kimin bitiş noktasına. Ya da 7. katın fetih kapısına. Sıratımızda kim insanları fethen ayin kılan yolun adıdır. Fetihten sonra 7 tane alem geçirecektir. Sonra da Allah'ın zatına ulaşılacaktır.
1: Allah'ın zatına ulaşmak, sırat-ı müstakim üzerinden gerçekleşen bir vetire. İşte tevhidin gerçek manası sırat-ı müstakim üzerinde olmaktır. Kim sırat-ı müstakim üzerinde olursa o tevhidin sahibidir. Tevhid müessesesinin alameti farikası, işareti, remzi sırat-ı müstakimdir. Kim sırat-ı müstakimin içinde ise, sırat-ı müstakimde ise, ister ruhu Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim üzerinde olsun, yani 14. basamaktan 21. basamağa kadar olan dizaynın içinde bulunsun veya 14. basamaktan 25. basamağa kadar olan dizaynın içinde bulunsun. Birincisinde ruhunu Allah'a teslim etmiştir. İkincisinde fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Kim 14. basamaktan 27. basamağa kadar olan sırat-ı müstakimin üzerinde bulunursa bulunsun, nefsini de Allah'a teslim etmiştir. Kim 14. basamaktan, kim 27. basamaktan, 28. basamağın 5. kademesine kadar sırat-ı müstakimin üzerinde bulunsun. Bunların hepsi ayrı ayrı birer sırat-ı müstakimdir. Hepsi de tevhid erleridir. Öyleyse tevhidin temelinde Allah'ın sırat-ı müstakimi vardır. Tevhid deyince aklınıza sırat-ı müstakim gelecek sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Tevhidin temeli sırat-ı müstakimdir. Sırat-ı müstakim üzerindeyse kişinin ruhu, fizik vücudu, nefsi veya iradesi, o zaman tevhid vardır. Çoğunluk ruhun sırat-ı müstakim üzerindedir. Her devirde böyle olmuştur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse Hanif dininin temeli tevhiddir. Bu tevhidin dizaynında Allah'ın tekliği birinci tevhidi oluşturur. İslam aleminde böyle bir problem söz konusu değil. Allah bizden fazla mıdır, değil midir diye bir problem söz konusu değil. İslam kesin olarak bilir ki sadece tek bir Allah vardır. Hazreti İbrahim ve ona tabi olanlar, Hazreti Musa, Hazreti İsa, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam, hepsi tevhid dininin gereği olan tek Allah'a inandılar. Birinci faktör, bütün peygamberler tarafından aynı standartta yaşandı. İkinci faktör, insanların vücuda getirdiği vahdet, vücuda getirdiği tevhid, tek bir toplum oluşturmak, yani sırat-ı müstakimin üzerinde olmak. Ve Allah-u Teala'nın farz emri. Allah'ın ahdini ifa edin. İşte bu Allah'ın ahdini ifa etmek sırat-ı müstakimdir. sırat-ı müstakime tabi olun. Yani hepiniz sırat-ı müstakime tabi olun. Hepiniz tek bir fırkayı vücuda getirin ve fırkalara ayrılmayın. Allah Teala'nın Âl-i İmrân 103'te söylediği şey de aynı, fırkalara ayrılmayın diyor Allah Teala. Allah'ın sırat-ı müstakiminin üzerinde olun manası çıkıyor buradan. Öyleyse Allah'ın vücuda getirdiği genel dizayn içerisinde tevhid akidesinin temeli sırat-ı müstakimdir. Sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar Hazreti İbrahim'in Hanif dininin tevhid akidesinin en sağlam erleridir. Bütün sahabe sırat-ı müstakim üzerindeydi. Yetmez, başkalarını da sırat-ı müstakime davet ediyorlardı. Allah'a davet etmek ve sırat-ı müstakime davet etmek aynıdır. İnsanları tevhide davet etmektir bunun manası. Peki bütün sahabe sırat-ı müstakime davet ediyorlar mıydı? Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde Allah Teala öyle söylüyor. Diyor ki, Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin basiret üzere, yani kalbimizdeki basar hassasıyla Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol, işte bu sırat-ı müstakimdir. Bu bizim yolumuzdur. Fusilet suresinin 33 ve 34. ayetlerinde Allah Teala diyor ki, onlar ki Allah'a teslim olduklarını ifade ederek, söyleyerek Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Allah'a çağırırlar, yani sırat-ı müstakime çağırırlar. Allah Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a diyor ki, sen sırat-ı müstakime hidayet ediyorsun.

Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sırat-ı müstakime hem davet ediyor hem de hidayet ediyor. Bütün sahabe sırat-ı müstakime çağırıyor. Hepsi sırat-ı müstakim üzerinde, hepsi vahdet erleri, hepsi tevhid erleri. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, söz konusu olan tevhid ve Allah-u Teala emrini açıkça veriyor. Sırat-ı müstakimin üzerinde olun. Sakın sırat-ı müstakimin dışında hiçbir yolu kendinize yol edinmeyin. Hepsi sizi Allah'ın yegane yolu olan, yani yegane tevhid yolu olan sırat-ı müstakimden saptırır ve şeytana kul eder diyor Allah Teala. Öyleyse mümin olmak tevhidin sahibi olmak anlamına geliyor. Mümin olmak öyleyse tevhidin içinde olmak anlamına geliyor. Sadece sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar mümin olabilir. Yani kimin ruhu Allah'a ulaşmak üzere vücudundan ayrılmışsa, işte o kişi o noktadan itibaren sırat-ı müstakim üzerindedir ve o kişi tevhid ehlidir. Öyleyse tevhid sadece Allah'ın tekliği değildir. Tevhid aynı zamanda Allah'ın dostlarının ilticagahı olan sırat-ı müstakimde bulunmakla da tayin eder. Bir insan ya sırat-ı müstakim üzerinde olacaktır veya sırat-ı müstakime ulaşmak üzere kısa bir süre Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah'ın insanlarını almakta olacaktır. Ki bu insanların onuncusunda mutlaka sırat-ı müstakime adım atar kişi. Öyleyse dört sırat-ı müstakimin dördü de tevhidi ifade eder. Kim ruhunu Allah'a ulaştırmak üzere yola çıktıysa o sırat-ı müstakim üzerindedir. Bu kişi ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra, Allah'a teslim ettikten sonra, ruh Allah'ın zatında kaybolduktan sonra kişi beka makamının, züht makamının ve muhsinler makamının sahibi olacaktır. Bu süreç içerisinde Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimin dışındaki ikinci sırat-ı müstakime fizik vücut, ikinci sırat-ı müstakim üzerinden 14. basamaktan 25. basamağa kadar yolculuğunu devam ettirir. Bu aslında sırat-ı müstakim üzerine gerçek bir yolculuk değildir. Kemal derecelerinde olgunlaşmaktır. Ama tevhidin ikinci temelini oluşturur. Tevhidin üçüncü temeli fizik vücudun Allah'a tesliminden sonra muhsin kılınarak Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir vücudun, fizik vücudun sahibi olan kişi tevhidin ikinci safhasında tamamlamıştır. Ve gene 14. basamaktan başlayarak nefs tezkiyesinin ve tasfiyeye çok yakın bir kesiminin tamam olduğu bir noktadır burası. Bundan sonra kişinin daimi zikre ulaşması söz konusudur. Daimi zikre ulaşan bu insan, daimi zikir neticesinde ihlasa ulaşacaktır. Yani nefsinin kalbi halis olacaktır. Ve ma umiru, onlar emrolunmadılar. İlla leyabudullâhe, sadece Allah'a kul olmak için. Leyabudullâhe, muhlisine, muhlisler olarak. Lehuddine, onun Allah'ın dininde. Hünefaya, hanifler olarak. Öyleyse onlar hanifler olarak Allah'a nefslerini İhlaslık olarak, nefslerini halis kılarak, muhlis sıfatıyla hanifler olarak
nefslerini Allah'a teslim etmekle emrolundular buyuruyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir vahdet müessesesini görüyoruz. Sonra mı? Sonra kişi tövbeyine sonra davet ediliyor. Sonra salah nurunu alıyor. Ve dördüncü kademesinde bütün sahabe irşada ulaşıyor. İrşada ulaştığı noktaya kadar kişi için bir ilerleme söz konusu, Allah'a iradenin teslimi konusunda. Bundan sonra ise irşada ulaştıktan sonra iradenin teslimi vardır. Hem dört kademe, salah makamında dört kademe müzeyyen olmak, hem de onun ötesi dördüncü sırat-ı müstakimdir. Dördüncü sırat-ı müstakim, iradenin Allah'a teslim edildiği sırat-ı müstakimdir. Bu da tevhidin son aşamasıdır, son kademesidir. İradesini de Allah'a teslim eden kişi, Allah-u Teala tarafından tövbe-i nasuha, Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındın ifadesiyle irşada vazifeli kılınır. İrşad etmekle vazifeli kılınır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, burada mürşit olunur. Artık kişi raşittir. İrşad etmek yetkisinin sahibidir. Allah-u Teala'nın bir ismi de Er Raşittir. İrşada ulaştıran demek. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali olmak üzere dört tane halife geçti. Bunlara Hülefai Raşidin deniyor. İrşad yetkisinin sahibi olan mürşit halifeler. Şimdi bir takım saflar, şu meşhur Arapçayı en iyi bildiklerini iddia edenler derler ki, yok, onlar mürşit değillerdi. Ya? Onlar irşad edilmiş olanlardı. Eğer biz Hülefai Mürşidin deseydik, o zaman onların mürşit halifeler olduğunu anlayacaktınız. Ama biliyorsunuz ki Hülefai Mürşidin denmiyor, Hülefai Raşidin deniyor. Bu sebeple onlar mürşit olan halifeler, insanları irşada, irşad etme yetkisiyle yetkilenmiş olan halifeler değiller. Kendileri irşad edilmiş. Ama isimleri Hülefai Raşidin. O zaman biz onları hatırlatmaz mıyız? Ve hey gafiller, Allah-u Teala'nın 99 esmasından bir tanesi Er-Raşid'dir. El-Mürşid değil, Er-Raşid. Yoksa Allah da mı irşad ediliyordu? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bununla şunu söylemek istiyorum. İnsanlar boş iddialarının mesnetlerini gizlemek için büyük gayretlerin içindeler. Ama Allah'ın her söylediği farklı noktalara ulaşıyor. Onların söylediklerinin hep tam tersi çıkıyor. Ne diyorlar? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem
kainatın son mürşidiydi. Onunla beraber irşat müessesesi kapanmıştır. Biz de diyoruz ki hayır, kapanmadı. Nereden biliyorsunuz? Çünkü ondan sonraki dört halifeye Hülefai Raşidin deniyor. İtiraz edebilir misiniz diyoruz. Hayır, itiraz etmiyoruz diyorlar. Onlara Hülefai Raşidin deniyor ama Hülefai Raşidin mürşit halifeler demek değildir. Kendileri irşad olmuş olan halifelerdir. Ama Allah-u Teala'nın bir esması da Er-Raşid diyoruz. O zaman susup kara kara düşünmeye başlıyorlar. Sevgili kardeşlerim, o da yetmez. Bu dört halifeden sonra sahabe irşat makamını sahibi oldular. Ve tabi'in sahabeye tabi oldu. Yusuf suresinin 100. ayet-i kerimesi, affedersiniz, Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi kesin olarak bunu ifade ediyor. O sabikun el-ebeynin var ya, onlardan bir kısmı Ensardandı, bir kısmı Muhacirindendi, bir kısmı da Ensara ve Muhacirine tabi, ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerinizde muhtevaya dikkatle bakın. Tevhid müessesesinin tevhidle alakalı bölümü iradenin teslimine kadar gidiyor. Her açıdan insanlar Allah'a ulaştıran, fizik vücudu Allah'a teslim eden, nefsi Allah'a teslim eden ve iradeyi teslim eden sırat-ı müstakimlerin üzerindeler. Ve hiç boşluk yok. Öyleyse tevhid akidesinin temeli sırat-ı müstakimdir. Bu tevhidin ötesi Allah'a teslim olmaktır. Öyleyse Hanif dininin, İslam dininin, bütün peygamberlerin yaşadığı yegane dinin, tek dinin muhtevasında Allah'a teslim olmak var. Bu bakımdan tevhid müessesesi mutlaka teslimi muhtevasına alır. Tevhid tek başına bir vetire değildir. Tevhid teslimlerin basamaklarını oluşturur. Birinci teslimde 14. basamaktan 21. basamağa kadar giden bir netice vardır. İkincisinde 14'ten 25'e kadar, üçüncüsünde 14'ten 27'ye kadar, dördüncüsünde 27'den sonra 28'in 5. mertebesine kadar ulaşan bir sırat-ı müstakimler dizisi. Tevhidin muhtevası var. Tevhidle teslim iç içe. Her biri bir sırat-ı müstakim üzerinde gerçekleşiyor ve sırat-ı müstakim mutlak olarak tevhidi ifade eder. Kim sırat-ı müstakimin üzerindeyse o tevhid ehlidir, tevhid eridir. O Allah'a karşı vazifelerini yapan bir muvahhiddir. Tevhidin sahibidir. Ve kurtuluşa ulaşacak olan yegane insanlar onlardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ne diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Diyor ki, Allah'ın yardımı cem olmakla, tevhidle beraberdir. Öyleyse cem olmak sahabenin yaptığı şeydi. Sahabe cem ehliydi. Öyleyse
sahabe 30 senelik devre boyunca ve ondan sonra her biri ayrı bir kademede, bir kısmı sırat-ı müstakimin başlangıcında, ilk sırat-ı müstakimin, bir kısmı son sırat-ı müstakimin sonunda bu minval üzere hep yaşadılar. Allah kalplerini telif etti. Kalplerin telif edilmesi de tevhidin bir başka mertebesi. Diyor ki Allah Teala Al-İmran 103'te, ey sahabe, siz birbirinizin can düşmanıydınız da Allah sizin kalplerinizi telif etti ve can dostlar oldunuz. Öyleyse tevhid yoktu başlangıçta. Sahabe sahabe olmadan evvel birbirinin kanlı can düşmanıydı ve her bir sahabenin ait olduğu kabile başka kabilelerle devamlı kavga halindeydi. Tevhid falan diye bir şey söz konusu değildi. Ne zaman ki Allah'ın yoluna girdiler, ne zaman ki sırat-ı müstakimin üzerinde oldular, hangi sırat-ı müstakimin üzerinde olursa olsun, o insanlar, sırat-ı müstakimin üzerinde olan herkesle Allah-u Teala'nın kalplerini telif etmesi sebebiyle can dostu oldular. Dikkat edin sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Can dostu olmakla kalplerin telif edilmesiyle sırat-ı müstakim arasında derin bir illiyet rabıtası var. Zincirli bir illiyet rabıtası var. Birinci sınıf bir illiyet rabıtası var. Eğer sahabe sırat-ı müstakim üzerinde olmasalardı, sırat-ı müstakime çağırmasalardı, Allah'a ulaşmak üzere yola çıkmasalardı, ulaştıktan sonra fizik vücutlarını, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim etmek istikametinde bütün ömürlerini harcamasalardı, tevhid üzere olamazlardı. Öyleyse Allah-u Teala'nın kalplerin telif edilmesi konusundaki tevhid müessesesi bir şarta dayalı. Bu şart sırat-ı müstakimin üzerinde olma şartıdır. Sadece sırat-ı müstakimin üzerinde olan insanların kalplerini Allah-u Teala telif eder. Öyleyse kalplerin birleştirilmesinin, kalplerin tevhidinin standardı sırat-ı müstakimin üzerinde bulunmaktır. Öyleyse tevhid sadece insanların kalplerinin telifi değildir. Tevhid dinlerin birleştirilmesinin de esasını teşkil edecektir. Çünkü bütün dinler söylediğimiz ve ispat ettiğimiz gibi sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dininden ibarettir. İkinci bir din hiç olmamıştır sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse Hazreti İbrahim'in Hanif dini baştan aşağı sadece sırat-ı müstakimin üzerinde olanların dinidir. Bütün peygamberler ve onlara tabi olanlar hepsi sırat-ı müstakimin üzerindeydiler. Hepsi tevhidin gereklerini gerçekleştirdiler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tevhid müessesesi dinlerin birleştirilmesindeki temel etken olacaktır. Dinler sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar tarafından birleştirilecektir. Bu tevhid erlerinin bir araya gelmesiyle tahakkuk eder. Öyleyse dinler birleştirilecek mi? Mutlaka birleştirilecek. Kimler çekirdeğini teşkil edecek bu konunun? Sırat-ı müstakimin üzerinde bulunanlar, tevhidin temelini oluşturanlar. Biz biliyoruz ki Hristiyanların arasında da tevhid akidesi
bozulmuş olmasına rağmen Hristiyanların arasında da bugün yüz binlerce insan var. Sırat-ı müstakimin üzerinde olan, bizim hayatımızın aynını yaşamakta olan, Musevilerin içinde de aynı standartta tevhid akidesinin sahiplerini, onların var olduğunu biliyoruz. Öyleyse İslam'ın içinde de yüz binlerce insan bunu yaşıyor. Toplam İslam nüfusunun %10'undan çok az olmalarına rağmen, çok daha az olmalarına rağmen bütün dinlerde %10'dan daha az insan ayrı ayrı dinlerin muhtevasında değil. Hepsi sırat-ı müstakimin üzerinde olarak aynı şeyleri yapmakla vahdet müessesesini devam ettiriyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, teslim vahdetin standartları altında ve sırat-ı müstakim üzerinde gerçekleşen bir meyvedir. Olgunlaşan bir meyvedir. Ve teslimin temeli tevhiddir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir defa daha sizinle beraber olmanın, o eşsiz güzelliğini yaşamanın sonuna geldik. Size doyum olmaz, sizlerden ayrılmak. Biliyorum çok zor bir şey. Hep kalbimiz sizinle kalacak. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizin burada tamamlandığını belirtmek istiyoruz. Allah-u Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklar ulaştırmasını, hem cennet saadetine hem dünya saadetine sizleri ulaştırmasını dileyerek sözlerimizi burada inşallah noktalıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Elhamdülillahi rabbil alemin errahmanir rahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Bismillahirrahmanirrahim. Ve evli kadınlarla evlenmeniz haram kılınmıştır. Elinizin altında bulunan harp esirleri, cariyeler müstesna. İşte bunlar Allah'ın size yazdıklarıdır, farz kıldığı hükümlerdir. Ve bunların dışında olanlar iffetli olmak ve zina yapmamak şartıyla mallarınızla istemeniz, mehirlerini verip almanız size helal kılındı. Artık onlardan faydalanmak isterseniz, o takdirde farz olan mehirlerini onlara verin. Ve bu farzdan sonra razı olduğunuz konuda onunla anlaşmanızda sizin üzerinize bir günah yoktur. Muhakkak ki Allah alimdir, hakimdir.

0: Ve içinizden kimin mümin ve hür kadınlarla nikah yapmaya, evlenmeye gücü yetmezse, o zaman ellerinizin altında bulunan genç mümin cariyelerinizden alıp evlensin. Allah sizin imanınıza daha iyi bilir. Siz birbirinizdensiniz, aynı soydan gelmesiniz. Öyleyse iffetli yaşamaları, zina etmemeleri ve gizli dost tutmamaları şartıyla, sahiplerinin izniyle mehirlerini marufla, örf ve adete uygun olarak vererek onları nikahlayın. Fakat evli olduğu halde fuhuş yaparlarsa, o takdirde hür kadınlara uygulanan azabın, cezanın yarısı kendilerine uygulanır. İşte bu cariye ile nikahlanma izni içinizden zina etme sıkıntısına düşmekten korkanlar içindir. Ve sabretmeniz sizin için daha hayırlıdır. Ve Allah gafurdur, rahimdir. Allah size beyan etmek, açıklamak ve sizi sizden öncekilerin kanununa ulaştırmak ve tövbelerinizi kabul etmek ister. Ve Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve Allah sizin tövbenizi kabul etmek ister, şehvetlerine uyanlarsa sizin büyük bir meyille şehvete meyletmenizi isterler. Allah sizden tövbelerinizi kabul ederek yükünüzü hafifletmeyi diler. Ve insan zayıf yaratıldı. Ey iman edenler, amenu olanlar! Birbirinizin mallarını aranızda batılla, haksızlıkla yemeyin. Ancak sizin rızanızla yaptığınız ticaret hariç. Ve kendinizi ve birbirinizi öldürmeyin, intihar etmeyin. Muhakkak ki Allah size karşı rahimdir. Ve kim bunu düşmanlık ve zulümle yaparsa, o takdirde biz onu yakında ateşe yaslayacağız. Ve işte bu Allah için kolaydır. Eğer yasaklandığınız büyük günahlardan kaçınırsanız, sizin günahlarınızı örteriz ve sizi şerefli bir makama, ikram olunacağınız bir yere koyarız. Ve Allah'ın bazınızı, bazınıza üstün kıldığı şeyleri temenni etmeyin, istemeyin. Erkekler için kazandıklarından bir nasip vardır ve kadınlar için de kazandıklarından bir nasip vardır. Ve Allah'tan, onun fazlından isteyin. Muhakkak ki Allah her şeyi en iyi bilendir. Ve ana babanın ve yakın akrabaların bıraktıklarından herkese mirasçı kıldık. Ve artık yeminlerinizin bağlandığı kimselere de paylarını verin. Muhakkak ki Allah her şeye şahittir. Erkekler mallarından kadınlar için mehir ve nafaka olarak harcamaları sebebiyle ve Allah'ın onların bir kısmını diğerlerine üstün kılmasından dolayı kadınların üzerinde daha çok kaimdirler. Koruyup gözetici, idare edicidirler. Bu bakımdan salih amel, nefs tezkiyesi yapan kadınlar itaatkardırlar. Allah'ın onların haklarını ve iffetlerini korumasıyla onlar da gaybde kocalarının yokluğunda hem kendilerini hem kocalarının mal ve şerefini koruyucudurlar. İtaatsizliklerinden, baş kaldırmalarından korktuğunuz kadınlara ise önce nasihat ediniz. Ve sonra da yataklarında yalnız bırakınız. Ve hala itaat etmezlerse onlara vurunuz. Bundan sonra eğer size itaat ederlerse artık onların aleyhine başka bir yol aramayın. Muhakkak ki Allah alidir, yücedir, kebirdir, büyüktür. Ve eğer ikisinin, karı kocanın arasının açılmasından korkarsanız, o takdirde erkeğin ailesinden bir hakem ve kadının ailesinden bir hakem gönderin. İkisi de karı koca arayı düzeltmeyi isterlerse, Allah onların aralarının düzelmesinde onları başarılı kılar, muvaffak eder. Muhakkak ki Allah alimdir, en iyi bilendir, habirdir, haberdar olandır. Ve Allah'a kul olun. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ve ana babaya, akrabaya, yetimlere, miskinlere, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, eşlere, yolda kalmışa ve elinizin altında sahip olduklarınıza, köleye, cariyeye, işçilere ihsanla davranın. Muhakkak ki Allah kibirli olan ve övünen kimseleri sevmez. Onlar ki cimrilik ederler ve insanlara cimriliği emrederler. Ve Allah'ın kendilerine fazlından verdiği şeyi gizlerler. ve kafirler için alçaltıcı azap hazırladık.
1: Ve onlar mallarını insanlara gösteriş için infak ederler. Allah'a ve ahiret gününe, insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaştığı sonraki güne inanmazlar. Ve kim şeytanı kendisine yakın arkadaş edinirse, işte bu kötü bir arkadaşlıktır.
0: Ve ne olurdu onlar, Allah'a ve ahiret gününe, ruhun ölümden evvel Allah'a ulaşma gününe iman etselerdi. Ve Allah'ın kendilerine verdiği rızıktan Allah için infak etselerdi, harcasalardı. Ve Allah onları en iyi bilendir. Muhakkak ki Allah zerre kadar zulmetmez. Ve eğer bir iyilik hasene yaparsanız onu kat kat artırır. Ve kendi katından büyük ecir karşılık verir. Artık her ümmetten bir şahit, Resul getirdiğimiz zaman ve seni de onların üzerine şahit olarak getirdiğimiz zaman halleri nasıl olacak? Kafirler ve Resul'e asi olanlar, karşı gelen kimseler, o izin günü, kıyamet günü kendilerinin yerle bir olmalarını temenni ederler ve inkar ettikleri hiçbir sözü Allah'tan gizleyemezler. Ey amenu olanlar! Sarhoş iken ne söylediğinizi bilinceye kadar, cünüp iken yolcu olmanız hariç gusül abdesti alıncaya kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hastaysanız veya yolculukta iseniz veya sizden biriniz tuvaletten gelmişse veya kadınlara dokunmuş fakat su bulamamışsanız, o takdirde temiz toprağa teyemmüm edin. Sonra onu yüzlerinize ve ellerinize mesedin, sürün. Muhakkak ki Allah günahları affeden, mağfiret edendir. Kendilerine kitaptan nasip verilenleri görmedin mi? Dalaleti satın alıyorlar ve sizin de yoldan, Allah'ın yolundan sapmanızı, dalalete düşmenizi istiyorlar. Ve sizin düşmanlarınızı en iyi Allah bilir. Ve dost olarak Allah kafidir ve de yardımcı olarak Allah kafidir. Yahudilerden Tevrat'taki kelimelerin konuldukları yerleri değiştirip tahrif edenler, manalarını bozanlar ve dillerini eğip bükerek ve dini yererek işittik ve isyan ettik. İşit, işitmez olası ve râina, bize bak Yahudi dilinde ahmak diyorlar. Ve eğer onlar işittik ve itaat ettik, işit ve unzur, bize bak deselerdi, elbette kendileri için daha hayırlı ve daha doğru olurdu. Fakat Allah küfürleri sebebiyle onları lanetledi. Artık onların pek azı hariç iman etmezler. Ey kendilerine kitap verilenler! Yanınızdakini, Tevrat'ı ve İncil'i tasdik edici olarak indirdiğimize, Kur'an'a, yüzleri silmemizden, böylece onları arkalarına çevirmemizden önce veya Ashab-ı Sebt'i, cumartesi günü yasağını çiğneyenleri lanetlediğimiz gibi onları da lanetlememizden önce iman edin ve Allah'ın emri yapılmıştır, daima yerine gelmiştir. Muhakkak ki Allah ona şirk koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışındaki şeyleri dilediği kimse için bağışlar. Ve kim Allah'a şirk koşarsa, o takdirde büyük bir günah işleyerek iftira etmiştir. Kendi nefslerini temize çıkaranları, tezkiye ettiklerini söyleyenleri görmedin mi? Hayır, öyle değil. Ancak Allah dilediği kişinin nefsini tezkiye eder. Ve onlar hurma çekirdeğinin ince ipliği kadar bile zulüm olunmazlar. Bak, Allah'a nasıl yalanla iftira ediyorlar ve bu ona apaçık bir günah olarak kafidir. Kitaptan kendilerine pay verilen kimseleri görmedin mi? Cipte, kahinlere, putlara ve tağuta, insan ve cin şeytanlara inanıyorlar ve inkar eden kimseler için de bunlar iman eden kimselerden daha doğru bir yoldadır, diyorlar. İşte onlar Allah'ın lanetledikleridir. Ve Allah kimi lanetlerse artık onun için asla bir yardımcı bulamazsın. Yoksa onların mülkten bir nasibi mi var? Öyle olsaydı insanlara hurma çekirdeğinin oyuğu kadar, zerre kadar bile vermezlerdi. Yoksa onlar Allah'ın fazlından, nimetinden insanlara verdiği şeylere haset mi ediyorlar, çekemiyorlar mı? Oysa biz Hazreti İbrahim ailesine, soyuna kitap ve hikmet vermiştik ve onlara büyük mülk verdik. Artık onlardan kimi ona iman etti ve onlardan kimi de ondan yüz çevirdi, iman etmeyenlere alevli ateş olarak cehennem

ve onları güzel bir gölgeye koyacağız. Muhakkak ki Allah, emanetleri sahibine teslim etmenizi ve insanlar arasında hakemlik yaptığınız zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Muhakkak ki Allah, onunla size ne güzel öğüt veriyor. Muhakkak ki Allah, en iyi işiten ve en iyi görendir. Ey amenu olanlar, iman edenler! Allah'a ve Resul'e ve sizden olan idarecilere emir verme yetkisinin sahiplerine itaat edin. Bundan sonra eğer bir hususta ihtilafa düşerseniz, o takdirde Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız, onu Allah'a ve Resulüne götürün. Bu daha hayırlıdır ve tevil, yorum bakımından en güzelidir. Sana indirilene ve senden önce indirilenlere inandığını zanneden kimseleri görmedin mi? Onu, şeytanı inkar etmekle emrolundukları halde tağutun önünde muhakeme olunmayı istiyorlar. Ve şeytan, onları uzak bir dalaletle saptırmak, dalalete düşürmek istiyor. Ve onlara, Allah'ın indirdiğine, Kur'an'a ve Resul'e gelin denildiği zaman, münafıkların senden yüz çevirerek ayrıldıklarını görürsün. Bundan sonra onlara, elleriyle işlediklerinden dolayı bir musibet geldiği zaman, halleri nasıl olur? Sonra sana gelince, biz sadece iyilik etmek ve aralarını birleştirmek istedik diye Allah'a yemin ederler. İşte onlar, Allah'ın kalplerinde olanı bildiği kişilerdir. Artık onlardan yüz çevir. Onlara vaaz et, nasihat et. Ve onlara kendileri hakkında belagatli, güzel söz söyle. Ve biz hiçbir Resulü Allah'ın izniyle kendilerine itaat edilmesinden başka bir şey için göndermedik. Ve onlar nefslerine zulmettikleri zaman eğer sana gelselerdi, böylece Allah'tan mağfiret dileselerdi, ve Resul de onlar için mağfiret dileseydi, mutlaka Allah'ı, iki tarafın da tövbelerini, onların tövbesini ve Resul'ün mağfiret talebini kabul eden ve rahmet edici olarak bulurlardı. Artık hayır, Rabbine andolsun ki, aralarında çekiştikleri şey hakkında seni hakem tayin edip, sonra da senin verdiğin hükümden dolayı içlerinde bir sıkıntı duymaksızın, tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar. Ve eğer onlara nefslerinizi öldürün veya yurtlarınızdan çıkın diye yazsaydık, farz kılsaydık, muhakkak ki onlardan pek azı hariç bunu yapmazlardı. Ve eğer onlar kendilerine öğütleneni yapsalardı, mutlaka bu kendileri için daha hayırlı ve sebatı bakımından imanları daha sağlam olurdu. Ve o zaman biz onlara mutlaka katımızdan büyük ecir verirdik. Ve onları mutlaka sırat-ı mustakime, Allah'a ulaştıran yola iletirdik. Ve kim Allah'a ve Resul'e itaat ederse, o takdirde işte onlar, Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebilerle, peygamberlerle ve sıddıklarla ve şehitlerle ve salihlerle beraberdirler. Ve işte onlar ne güzel arkadaştır. İşte bu fazıl, büyük ihsan Allah'tandır. Ve Allah en iyi bilen olarak kafidir. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenler! Silahlarınızı alın, artık bölük bölük veya toplu olarak savaşa çıkın. Ve muhakkak ki sizden bazıları mutlaka yavaş davranır, savaşa çıkmakta gecikir. Sonra da eğer size bir musibet isabet ederse, Allah beni nimetlendirdi de o zaman ben onlarla beraber şehit olmadım derdi. Ve eğer gerçekten Allah'tan size bir fazıl, zafer isabet ederse, sanki sizinle onun arasında bir görüşme olmamış gibi mutlaka, keşke ben de onlarla beraber olsaydım. Böylece büyük bir fevz, ganimet kazansaydım der. Öyleyse dünya hayatını ahiret hayatı karşılığında satanlar Allah yolunda savaşsınlar. Ve kim Allah yolunda savaşırken öldürülse veya galip gelse, o takdirde biz ona büyük ecir vereceğiz. Ve size ne oluyor ki Allah'ın

yolunda ve ey Rabbimiz, halkı zalim olan bu kasabadan bizi çıkar ve katından bir veli ve katından bize bir yardımcı kıl gönder diyen zayıf ve aciz erkekler, kadınlar ve çocuklar için savaşmıyorsunuz. Âmenû olanlar Allah'ın yolunda savaşırlar ve kafir olanlarsa tağutun yolunda savaşırlar. O halde şeytanın dostlarıyla savaşın. Muhakkak ki şeytanın hilesi zayıftır. Kendilerine, ellerinizi savaştan çekin, namazı kılın ve zekatı verin denilen kimseleri görmedin mi? Halbuki onların üzerine savaş yazıldığı, farz kılındığı zaman, onlardan bir kısmı düşmanları olan insanlardan Allah'tan korkar gibi veya daha da çok korkarlar ve Rabbimiz niçin üzerimize savaşı farz kıldın, bizi yakın bir zamana kadar tehir etseydin, geciktirseydin olmaz mıydı dediler. De ki, dünya metaı menfaati azdır ve ahiret ise takva sahibi olan kimseler için daha hayırlıdır. Ve siz hurma çekirdeğinin ince lifi kadar, zerre kadar bile zulmedilmezsiniz, haksızlığa uğratılmazsınız. Nerede olursanız olun, ölüm size ulaşır. Hatta sağlam kalelerde olsanız bile. Eğer onlara bir iyilik isabet ederse, bu Allah'tandır derler. Ve eğer onlara bir kötülük isabet ederse, bu sendendir derler. De ki, hepsi Allah'ın katındandır. Artık bu topluluğa ne oluyor ki söz anlamaya yanaşmıyorlar. Sana iyilikten, hasenattan ne isabet ederse, işte o Allah'tandır. Ve sana kötülükten, seyyiattan ne isabet ederse, o takdirde o kendi nefsindendir. Derecat kaybedecek bir şey yapmandan dolayıdır. Ve seni insanlara Resul olarak gönderdik ve şahit olarak Allah yeter. Kim Resul'e itaat ederse, böylece Allah'a itaat etmiş olur. Ve kim yüz çevirirse, o takdirde biz seni onların üzerine muhafız olarak göndermedik. Ve kabul, baş üstüne derler. Sonra senin yanından ayrıldıkları zaman, onlardan bir grup senin söylediğinden başka bir şeyi geceleyin gizlice kurarlar ve Allah onların gece neler kurduklarını yazıyor. Artık sen onlardan yüz çevir ve Allah'a tevekkül et, güven ve Allah vekil olarak kafidir. Onlar hala Kur'an'ı tedebbür etmezler, düşünmezler mi? Ve eğer Allah'tan başkasının katından olsaydı, onun içinde mutlaka pek çok ihtilaf bulurlardı. Ve onlara emniyet veya korku haberi geldiği zaman onu açıklarlar, yayarlar. Ve eğer onu, o haberi Resul'e ve kendilerinden olan Ulul Emre iletselerdi, herkese açıklamasalardı, aralarından onun o haberin iç yüzünü araştıracak olanlar mutlaka gerçeği bilirlerdi. Ve Allah'ın fazlı ve rahmeti üzerinize olmasaydı, pek azınız hariç mutlaka şeytana uyardınız. Öyleyse Allah'ın yolunda cihad et. Sen kendi nefsinden başkasıyla sorumlu tutulmazsın. Ve müminleri teşvik et. Umulur ki Allah o kafirlerin kuvvet ve saldırısını üzerinizden çeker. Ve Allah güç olarak daha güçlü ve cezası daha şiddetlidir. Kim güzel bir şefaatle iyilik yapılmasına yardım ederse, ondan o iyilikten onun bir nasibi olur. Ve kim kötü bir şefaatle günah işlenmesine yardım ederse, onun da ondan o şerden bir payı olur. Ve Allah her şeye mukayyet olandır, gözeten, karşılığını verendir. Ve bir selamla selamlandığınız zaman, o takdirde siz ondan daha güzeliyle selam verin veya onu aynen iade edin. Muhakkak ki Allah her şeyi en iyi hesap edendir. Allah ki ondan başka ilah yoktur. Sizi hakkında şüphe olmayan kıyamet gününde mutlaka bir araya toplayacaktır. Ve Allah'tan daha doğru sözlü kim vardır? Öyleyse size ne oluyor ki münafıklar hakkında iki grup oldunuz? Ve Allah onları kazandıkları negatif dereceler sebebiyle tersine çevirdi
küfre döndürdü. Allah'ın dalalete düşürdüğü kimseyi siz hidayete erdirmek mi istiyorsunuz? Ve Allah kimi dalalette düşürürse artık sen onun için asla bir yol bulamazsın. Onlar kendileri gibi inkar etmenizi, kafir olmanızı ve böylece onlarla bir, aynı seviyede olmanızı istediler. Artık Allah'ın yolunda hicret edinceye kadar onlardan dost edinmeyin. Bundan sonra eğer yüz çevirirlerse, o takdirde onları nerede bulursanız yakalayın ve onları öldürün. Ve onlardan dost ve yardımcı edinmeyin. Sizinle aralarında anlaşma bulunan bir kavme sığınanlar veya sizinle savaşmaktan veya kendi kavimleriyle savaşmaktan göğüsleri daralmış olarak size gelenler hariç. Onları öldürmeyin. Ve şayet Allah dileseydi, elbette onları sizin üzerinize musallat ederdi. O zaman sizinle mutlaka savaşırlardı. O halde eğer sizden uzak durur, geri çekilir, artık sizinle savaşmazlarsa ve size barış teklif ederlerse, o takdirde Allah onların üzerine saldırmanız için size bir yol kılmadı. Sizden ve kendi kavimlerinden emin olmak isteyen başkalarını da bulacaksınız. Fakat fitneye her çağrılışlarında ona geri döndüler. Şayet bundan sonra sizden uzak durmazlar, barış teklif etmezler, ellerini sizden çekmezlerse, o takdirde onları nerede bulursanız yakalayın ve öldürün. Ve işte size onların üzerine saldırmanız için apaçık yetki verdik.

Ve bir müminin bir mümini öldürmesi hata ile olması hariç olamaz, caiz değildir. Ve kim bir mümini bir hata sonucu öldürürse, o zaman bir mümin köle azat etmesi ve ölenin ailesine bir diyet teslim edilmiş olması gerekir. Ancak onların o diyeti sadaka olarak bağışlamaları hariç. Fakat o hata ile öldüren, eğer size düşman bir kavimden olup ve o müminse, o takdirde bir mümin köle azat etmesi gerekir. Ve eğer sizinle arasında anlaşma bulunan bir kavimdense, o zaman ölenin ailesine teslim edilmiş bir diyet ve bir mümin köle azat etmesi gerekir. Fakat bunları yapmaya imkan bulamayan kimse ise, o takdirde tövbesinin Allah tarafından kabulü için ardarda arda 2 ay oruç tutsun. Ve Allah en iyi bilendir, en iyi hüküm verendir. Ve kim bir mümini taammüden, kastederek öldürürse, o takdirde onun cezası içinde ebediyen kalacağı cehennemdir ve Allah ona gazap etmiş ve ona lanet etmiştir. Ve Allah onun için büyük azap hazırlamıştır. Ey amenu olanlar! Allah'ın yolunda savaşmak üzere sefere çıktığınız zaman artık mümini kafirden ayırt etmek için iyice araştırıp açığa çıkarın. Ve size selam verip teslim olan kimseye dünya hayatının geçici metaını çıkarını isteyerek sen mümin değilsin demeyin. Oysa Allah'ın katında ganimet çoktur. Daha önce siz de öyleydiniz. O zaman Allah lütufta bulunup sizin üzerinize nimet verdi. O halde iyice araştırıp açığa çıkarın. Muhakkak ki Allah yaptığınız şeylerden haberdardır. Özür sahibi olmayan müminlerden savaşa gitmeyip oturanlarla Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenler bir eşit değildir. Allah mallarıyla ve canlarıyla cihad edenleri derece bakımından oturanların üstünde faziletli kıldı. Ve Allah hepsine hüsnayı vaat etti. Ve Allah mücahitleri oturup kalanlar üzerine büyük ecirle üstün kıldı. Mücahitler için ondan Allah tarafından dereceler, mağfiret ve rahmet vardır. Ve Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Muhakkak ki melekler kendi nefslerine zulmedenleri öldürürken, siz nerede, ne işteydiniz dediler. Onlar da biz yeryüzünde zayıf, güçsüz kimselerdik dediler. Melekler, Allah'ın arzı yeryüzü geniş değil miydi? Öyleyse oraya hicret etseydiniz dediler. İşte onlar, onların varacağı yer cehennemdir. Ve o kötü bir varış yeridir. Ancak erkeklerden, kadınlardan ve çocuklardan hiçbir çareye gücü yetmeyen, hicret için bir yola ulaşamayan zayıf, güçsüz olanlar hariç. İşte onları Allah'ın affetmesi umulur. Ve Allah affedendir, mağfiret edendir. Ve kim Allah yolunda hicret, göç ederse, yeryüzünde göç edilecek birçok geniş yer bulur. Ve kim Allah ve onun elçisine hicret etmek için evinden çıkar, sonra da kendisine ölüm yetişirse, artık onun ecri, mükafatı Allah'a ait olmuştur. Ve Allah gafurdur, rahimdir. Ve yeryüzünde sefere çıktığınız zaman, kafirlerin size kötülük edeceklerinden korkarsanız, o takdirde namazdan kısaltmanızda size bir günah yoktur. Muhakkak ki kafirler sizin için apaçık düşmandır.

Ve sen onların arasında olduğun zaman onlara namazı ikame ettiğin kıldırdığın takdirde öyle ki onların bir kısmı seninle beraber ayakta namaza dursun ve silahlarını da alsınlar. Böylece diğerleri secde ettikleri zaman sizin arkanızda olsunlar ki düşman bir kısmınızın nöbette olduğunu sansın, görsün. Ve namaz kılmamış olan grup da gelsin, bu şekilde seninle beraber namazlarını kılsınlar. Koruma tedbirlerini ve silahlarını da alsınlar. Kafirler, silahlarınızdan ve mühimmatınızdan, savaş teçhizatınızdan gaflette olmanızı ve böylece sizin üzerinize tek bir hamleyle baskın yapmayı isterler. Ve yağmur sebebiyle size bir güçlük olduysa veya hasta olduysanız, silahlarınızı çıkarmanızda size bir günah yoktur. Ve korunma tedbirlerinizi de alın. Muhakkak ki Allah kafirler için alçaltıcı azap hazırlamıştır. Böylece namazı bitirdiğiniz zaman artık ayaktayken, otururken ve yan üstüyken, yatarken devamlı Allah'ı zikredin. Daha sonra güvenliğe kavuştuğunuz zaman namazı erkanıyla kılın. Muhakkak ki namaz müminlerin üzerine vakitleri belirlenmiş bir farz olmuştur. Ve düşmanınız olan kavmi aramakta gevşeklik göstermeyin. Ayrıca eğer siz acı çekiyorsanız mutlaka onlar da sizin acı çektiğiniz gibi acı çekiyorlar. Ve siz onların ümit etmedikleri şeyleri Allah'tan ümit ediyorsunuz. Ve Allah en iyi bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Muhakkak ki insanlar arasında Allah'ın sana gösterdiği şekilde hükmetmen için biz sana kitabı hak olarak indirdik. Ve ihanet edenlere taraftar olma ve Allah'tan mağfiret dile. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Ve kendilerine ihanet edenlerden yana mücadele etme. Muhakkak ki Allah ihanette ısrar eden günahkarları sevmez. Onlar insanlardan gizlerler ama Allah'tan gizleyemezler. Onlar Allah'ın razı olmayacağı sözlerle geceleyin gizlice düzen kurarlarken o Allah onlarla beraberdir. Allah onların yaptıkları şeyi amellerini kuşatandır. İşte siz böylesiniz. Dünya hayatında onlardan yana mücadele ettiniz. Fakat kıyamet günü onlardan yana kim Allah'la mücadele edecek veya kim onlara vekil olacak? Ve kim kötülük yapar veya nefsine zulmeder, sonra da Allah'tan mağfiret dilerse, Allah'ı mağfiret edici ve rahmet edici olarak bulur. Ve kim bir günah kazanırsa, o takdirde onu sadece kendi nefsine negatif derece olarak kazanır. Ve Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve kim hata yaparak veya bir suç işleyerek günah kazanır, sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa, o takdirde o iftirayı ve apaçık bir günahı yüklenmiş olur. Ve eğer Allah'ın fazlı ve rahmeti senin üzerine olmasaydı, onlardan bir grup mutlaka seni saptırmaya kastedecekti. Ve onlar kendilerinden başkasını saptıramazlar. Ve sana hiçbir şeyle zarar veremezler. Ve Allah sana kitabı ve hikmeti indirdi. Ve sana bilmediğin şeyleri öğretti. Ve Allah'ın senin üzerindeki fazlı çok büyüktür. Onların gizli konuşmalarının çoğunda hayır yoktur. Ancak sadaka vermeyi veya iyilik yapmayı veya insanların arasını düzeltmeyi emreden kimsenin konuşması hariç. Ve kim Allah rızasını istemek için bunları yaparsa, o takdirde ona büyük mükafat vereceğiz. Ve kim kendisine hidayet beyan edildikten, açıklandıktan sonra Resul'e muhalefet ederse ve müminlerin yolunun dışında bir yola tabi olursa, onu döndüğü yola çeviririz ve onu cehenneme yaslarız. Ve o ne kötü varış yeridir. Muhakkak ki Allah kendisine şirk koşulmasını affetmez. Bunun dışındaki şeyler ise dilediği kimse için mağfiret eder. Ve kim Allah'a şirk koşarsa, o takdirde o uzak bir dalaletle sapmıştır.
Onlar ancak ondan, Allah'tan başka dişilere, dişi olarak isimlendirdikleri putlara taparlar. Ve ancak isyankar şeytanı çağırırlar, dua ederler. Allah ona, şeytana lanet etti ve şeytan şöyle dedi: ben mutlaka senin kullarından belli bir nasip edineceğim ve onları mutlaka dalalette bırakacağım ve onları mutlaka emaniyeye, kuruntuya düşüreceğim ve mutlaka onlara emredeceğim. Böylece onlar mutlaka davarların kulaklarını kesecekler ve onlara emredeceğim. Öyle ki mutlaka Allah'ın yarattığını değiştirecekler. Ve kim Allah'tan başka şeytanı dost edinirse artık o apaçık bir hüsranla hüsrana uğramıştır. Şeytan onlara vaat eder ve onları emaniyeye, kuruntuya düşürür. Ve şeytan onlara aldatmaktan başka bir şey vaat etmez. İşte onların barınacakları yer cehennemdir. Ve oradan kaçacak bir yer bulamazlar. Ve amenu olup nefsi ıslah edici, nefsi tezkiye edici salih amel işleyenleri altından nehirler akan cennetlere koyacağız. Onlar orada ebediyen kalacak olanlardır. Allah'ın vaadi haktır, gerçektir. Ve Allah'tan daha doğru sözlü kim vardır? Sizin emaniyenizle ve kitap ehlinin emaniyesiyle değil, kim kötülük yaparsa sadece onunla cezalandırılır. Ve kendisi için Allah'tan başka bir veli ve bir yardımcı bulamaz. Ve erkeklerden veya kadınlardan mümin olarak kim salih amel, nefs tezkiyesi yaparsa, o takdirde işte onlar cennete girerler ve onlara hurma çekirdeğinin oyuğu kadar, zerre kadar, hurma çekirdeğinin lifi kadar bile zulmedilmez. Ve hanif olarak Hazreti İbrahim'in dinine tabi olmuş ve vecihini, fizik vücudunu Allah'a teslim ederek muhsin olan kimseden dinen daha ahsen kim vardır? Ve Allah Hazreti İbrahim'i dost edindi. Ve göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Ve Allah ilmiyle ve rahmetiyle her şeyi kuşatandır. Ve kadınlar hakkında senden fetva istiyorlar. De ki, Allah onlar için yazılmış, farz kılınmış olduğu halde onlara vermediğiniz haklar ve kendilerini nikahlamak istediğiniz yetim kızlar ve çocuklardan aciz olanlar hakkında yetimlere adaletle davranmanız konusunda kitapta size tilavet edilmekte olanlarla, ayetlerle size fetva veriyor. Ve hayır olarak ne yaparsanız, o takdirde muhakkak ki Allah onu en iyi bilendir. Ve şayet bir kadın kocasının ilgisizliğinden veya ondan yüz çevirmesinden korkarsa, artık ikisinin arasında sulh, anlaşma yapılarak ıslah edilmesinde, uzlaşmasında, onların ikisine de bir günah yoktur. Ve sulh, anlaşma daha hayırlıdır. Nefsler cimriliğe, kıskançlığa ve hırsa hazır kılınmıştır, meyilli yaratılmıştır. Ve eğer ihsanla davranır ve takva sahibi olursanız, o takdirde muhakkak ki Allah yaptıklarınızdan haberdar olandır. Ve kadınlar arasında adaleti sağlamaya gayret etseniz bile asla güç yetiremezsiniz. O halde birine tamamen meyledip, ilgi gösterip, böylece diğerini muallakta, boşta gibi terk etmeyin. Ve eğer arayı düzeltir ve takva sahibi olursanız, o takdirde muhakkak ki Allah gafurdur ve rahimdir. Ve eğer ayrılırlarsa, Allah kendi genişliğinden, bol nimetinden, rızık ve ihsanıyla hepsini gani kılar, muhtaç etmez. Ve Allah vasidir, rahmeti, lütfu, keremi geniştir, her şeyi ilmiyle kuşatandır, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve göklerde ve yeryüzünde olanlar her şey Allah'ındır. Ve andolsun ki biz sizden önce kitap verilenlere de sizlere de Allah'a karşı takva sahibi olmalarını vasiyet ettik, farz kıldık. Ve eğer siz inkar ederseniz bile muhakkak ki göklerde ve yeryüzünde olanlar her şey Allah'ındır. Ve Allah ganidir, hiçbir şeye ihtiyacı yoktur, hamittir, övgü ve hamde layık olandır.
Ve göklerde ve yeryüzünde olanlar her şey Allah'ındır. Ve Allah vekil olarak yeter. Eğer o Allah dilerse ey insanlar, sizi giderir, helak eder ve başkalarını getirir. Ve Allah buna kadirdir. Kişi sadece dünya sevabını, nimetini istese, dünya malını ganimet almak için savaşsa bile, dünya sevabı da eğer Allah'ın rızasını da dilerse, ahiret sevabı da nimeti de Allah'ın katındadır. Ve Allah semidir, en iyi işitendir, basirdir, en iyi görendir. Ey amenu olanlar! Kendinize, anne ve babanıza ve yakınlarınıza bile olsa, zengin veya fakir de olsalar, Allah için adaleti yerine getiren şahitler olun. Oysa Allah ikisine de daha yakındır. Adaletli davranmak için artık hevanıza, nefsinize uymayın. Ve eğer dilinizi eğip bükerseniz, sözü değiştirirseniz veya haktan, adaletten yüz çevirirseniz, o takdirde muhakkak ki Allah yaptıklarınızdan haberdar olandır. Ey amenu olanlar! Allah'a ve onun Resulüne ve Resulüne indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Ve kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, Resullerini ve yevmil ahiri, sonraki ahir gününü inkar ederse, o takdirde uzak bir dalaletle sapmış olur. Muhakkak ki onlar amenu oldular, sonra inkar ettiler. Sonra yine amenu oldular, sonra inkar ettiler. Daha sonra da küfürlerini artırdılar. Allah onları mağfiret edecek değildir ve onları yola, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime hidayet edecek değildir. Münafıklara onlar için elim azap olduğunu müjdele. Onlar ki müminlerden başka kafirleri dost edinirler. İzzeti onların yanında mı arıyorlar? Oysa muhakkak ki izzet tamamen Allah'a aittir. Ve o Allah kitapta, Kur'an'da size şöyle indirmişti. Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman artık ondan başka bir söze dalıncaya kadar onlarla beraber oturmayın. Aksi takdirde eğer onlarla beraber oturursanız mutlaka siz de onlar gibi olursunuz. Muhakkak ki Allah münafıkların ve kafirlerin hepsini cehennemde toplayacak olandır. Onlar sizi gözlüyorlar. Öyle ki eğer size Allah'tan bir fetih zafer olunca biz sizinle beraber olmadık mı derlerdi. Ve şayet kafirlerin zaferden bir nasibi olduysa o zaman da biz sizin üzerinize siper olmadık mı? Ve size müminlerden gelecek olana mani olmadık mı derlerdi. Artık Allah kıyamet günü sizin aranızda hükmedecektir. Ve Allah kafirlere, müminlere karşı asla bir yol açacak değildir. Muhakkak ki münafıklar Allah'a hile yaparlar. Oysa o Allah onlara hile yapandır. Ve onlar namaza kalktıkları zaman üşenerek kalkarlar, insanlara gösteriş yaparlar. Ve Allah'ı pek az zikrederler. Onlar bunların küfürle imanın arasında bocalayıp duranlardır. Ne bunlarla ve ne de onlarla olurlar. Ve Allah kimi dalalette bırakırsa artık sen onun için asla bir yol bulamazsın. Onları asla Allah'a ulaştıracak olan sırat-ı müstakime ulaştıramazsın. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenler. Müminlerden başkasını, kafirleri dost edinmeyin. Kendi aleyhinize Allah'a apaçık bir delil kılmak mı istiyorsunuz? Muhakkak ki münafıklar ateşin en aşağı tabakasındadırlar. Ve onlar için asla bir yardımcı bulamazsın. Tövbe edenler ve nefsini ıslah edenler, nefs tezkiyesi yapanlar, Allah'a sarılanlar ve dinlerini Allah için halis kılanlar hariç. İşte onlar müminlerle beraberdirler. Ve Allah yakında müminlere büyük ecir, mükafat verecektir. Eğer siz şükrederseniz ve amenu olursanız, yaşarken Allah'a ulaşmayı dilerseniz ve mürşidinize ulaşıp tabi olursanız, böylece kalbinizin içine iman yazılıp mümin olursanız, Allah size azap etmez. Ve Allah şakirdir, şükrün karşılığını verendir, alimdir,
en iyi bilendir.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Büyük Hadron çarpıcısında nötrinolar ilk defa gözlemlendi. CERN'de bulunan Büyük Hadron çarpıştırıcısında nötrinolar bilim insanları tarafından ilk defa gözlemlendi. Onları gözlemlemek şimdiye kadar mümkün olmamıştı. CERN'de bir araştırmacı parçacık çarpıştırıcıları 50 ile aşkın bir süredir devam ediyor ve nötrinolar dışında bilinen her parçacığı tespit ettiler. Son çalışmalarımızın bir parçası olarak ilk kez bir parçacık çarpıcısında üretilen nötrinolar tespit etmek üzere yola çıkıldı ve sonuçta başarıya ulaşıldı. Tespit edilen nötrinolar laboratuvar ortamında şimdiye kadar kaydedilen en yüksek enerjiye sahipler. Bu nedenle nötrinoların özelliklerinin yanı sıra çalışma, diğer zor parçacıkların da araştırılmasının da önünü açabilir. Daha önce teorik olarak var olduğu düşünülen nötrinoların varlığı bu deneyle kesin olarak ispatlanmış oldu. Sevgili kardeşlerim, Einstein'ın meşhur enerji formülü doğru, E=mc² ve yakın tarihte de iki tane astrofizikçinin ispat ettiği büyük patlamayla kainatın yaratıldığını biliyoruz. Enbiya suresinin 30. ayet-i kerimesinde اَوَلَمْ يَرِ الَّذ۪ينَ كَفِرْ اَنَّ سَمَاوَاتِ وَالَّذَ كَانَتْ اَرَتْكَنْ O kafirler görmüyorlar mı ki gökler ve yerler bir çıktı. Yani tek nokta halindeyken Allah-u Teala kainat kadar ağır o tek noktayı patlatarak kainatı enerjiyle oluşturdu. Yokluktan Allah-u Teala bize bir gün kainatı gösterseydi görecektik ki kainat cinsiyetsiz bir insan vücudu şeklinde. Ama Allah Teala evvela kainatı enerjiyle yani bugün keşfedilen nötrinolarla yaratıyor. Nötrinolar sonsuz hızlı parçacıklardır. Kur'an-ı Kerim'in bize öğrettiği, açıkladığı 3 tane hız kanunu var. Işık hızının altındaki hızlar, ışık hızı ve sonsuz hız. Işık hızının altındaki hızlar için elektronları gösterebiliriz. Işık hızı içinde fotonları gösterebiliriz. Sonsuz hız içinde nötrinoları gösterebiliriz. İşte Allah-u Teala ol emriyle sonsuz hızla hareket eden nötrinolarla kainatı oluşturdu. Gezegenleri oluşturdu. O enerjilerin muhtevasındaki o gezegenleri enerjiyi maddeye dönüştürdü. Her noktada sağ ve sol spinli nötrinolar, sağ ve sol spinli karşı nötrinolar, sağ ve sol spinli antinötrinolar, sağ ve sol spinli karşıt antinötrinolarla zahiri alemi, karşıt zahiri alemi, gayb alemi, karşıt gayb alemini Allah-u Teala oluşturdu. Zahiri alemde biz insanların fizik bedenleri, karşıt zahiri alemde insanların nefsleri, gayb alemde cinlerin fizik bedenleri, karşıt gayb alemde cinlerin nefisleri. Ama Allah-u Teala kainatı 6 alemden oluşturarak yarattı. 5. alem, melekut alemi, meleklerin yaşadığı alem, 6. de şeytanların. Böylece Allah Teala enerjiyle yarattığı kainatı maddeye dönüştürerek bu 3 alemde, 3 asıl ve 3 takaş olmak üzere 6 alemde hayatı gerçekleştirdi. Hayatı var etti, gerçekleştirdi. İşte buna baktığımız zaman ne görüyoruz? Buna baktığımız zaman şunu görüyoruz. Allah Teala enerjiyle oluşturduğu elektron ve karşıtları onlarla evvela protonları ve nötronları oluşturdu. Proton 3676 tane karşıt elektron, 3675 tane elektrondan oluşuyor. Nötron 3676 karşıt elektron, 3676 tane elektrondan oluşuyor. Protonun muhtevasına baktığımız zaman sayısal denge yine var. 10^-13 santimetre uzaklıkta eliptik yörüngede dolanan bir elektron söz konusu protonda ve yine denge korunuyor. Ama ondan sonra her şey, diğer bütün elementler, izotoplar hepsi protonun çeşitli kombinasyonlarından oluşuyor. Çifter sayıdaki protonların birleşmesi kararlı elementleri, tekli sayıdaki protonların birleşmesi ise kararsız elementleri, radyoaktif elementleri oluşturuyor. Öyleyse görüyorsunuz ki bugün laboratuvar ortamında tespit edilen nötrinonun varlığı keşfedilmesi çok önemli. Çünkü aslında madde enerjiden oluşmuştur. Ve bu enerjinin yapısı nötrinolardır. Kur'an'daki karşılığı da
Talat suresinin 12. ayet-i kerimesinde Allah Teala 7 kat gökler ve onun bir mislini yerde yaratmıştır. Allah'ın emri bu göklerle yerler arasında inip duruyor. Allah'ın kudreti her şeyi kuşatmıştır, ilmi de her şeyi kuşatmıştır. Talak suresinin 12. ayet-i kerimesine bakacak olursak net olarak bunu görüyoruz. O Allah ki 7 tane kat gökler ve yerden onların mislini kadarını 7 kat yerleri yarattı. Allah'ın her şeye kadir olduğunu, Allah'ın her şeyi ilmiyle ihata etmiş olduğunu, kuşattığını bilmez misin? Emir onların arasında göklerle yer arasında devamlı iner. Bu emirde bahsettiği nötrinolardır. Allah hepinizden razı olsun.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz Fazlül Azim, Fevzül Azim, Hazzül Azim ve Ecrül Azim. Allah Teala burada dört tane ayette dört tane azim kelimesi kullanıyor. Azim, en büyük demek. Azamet kelimesi buradan geliyor. Büyüklük, yücelik. Azami kelimesi de aynı kökten gelen bir mana ifade, aynı kökten gelir. Aynı manayı ifade eder. Azami en çok, en çoğu demek. En üst sınırı demek herhangi bir şeyin. Bir tartı aletinin azami sınırı konulur. Azami 1000 kiloya kadar tartar denilir. Bu onun tartabileceği ağırlıkların azamisidir. Azam kelimesi büyük anlamına gelir. Osmanlı'da sadrazam tabiri, sadır göğüs demek, azam da büyük demek, büyük göğüs, yani göğsünde bütün sorumlulukları toplayan kalpte göğüstedir. Kişi anlamına gelir ki, Osmanlı İmparatorluğu'nda padişahların emrindeki en üstün rütbedeki kişi sadrazam idi. Sevgili kardeşlerim, bildiğiniz gibi cennetler 7 bölümde mütalaa edilir. 1. kat cennet, daha yukarıda 2. kat cennet, daha yukarıda 3. kat cennet, daha yukarıda 4. kat cennet, 5., 6. ve 7. kat cennet. İşte bu azim sahipleri 7. kat cennete girecek olanlardır. 7. kat cennete girecek olan insanların ne yapmış olması lazım? 1. Allah'a ulaşmayı dilemiş olmaları lazım. 3. basamak. Sonra Allah Teala bunlara yardım edecek. Onların gözlerindeki hicab-ı mestureyi, kulaklarındaki vakrayı, kalplerindeki ekinleti alacak. Görme hastalarının üzerindeki kışaveti kaldıracak. İşitme hastalarının üzerindeki basar hastasını, basar hastasını yani görme hastasına engel olan kışaveti kaldıracak ve kalplerinden de mührü açacak. İnsanların gözleri var görmek için.
ve de görme hassası var, basar. İnsanların kulakları var işitmek için ve Semi isimli işitme hastaları var. İnsanların kalbi var idrak etmek için. Allah-u Teala gene kalp kelimesini kullanıyor. Kalp ve yine kalp adlı idrak hastası. İdrak hastası istikametinde Allah-u Teala kalp kelimesini birkaç yerde kullanmıştır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, insanlar Allah'a ulaşmayı dilerler ve ölürler. Diledikten sonra ölmüşlerse gidecekleri yer mutlaka cennettir. Bu birinci kat cennettir. Sonra Allah-u Teala o kişiyi bu görme hassasını, işitme hassasını, idrak etme hassasını çalışır hale getirerek, görmeyen gözleri irşat makamını görür hale getirerek, işitmeyen kulakları irşat makamının söylediklerini işitir hale getirerek, idrak etmeyen kalpleri irşat makamının söylediklerini idrak eden hale getirerek, o kişi Allah-u Teala tarafından kuvvetli kılınır. Ne yapmıştır bu kişi? Bu kişi önemli bir şey yapmıştır. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Sonra ne olur? Sonra Allah-u Teala bu kişiyi hacet namazı kılmaya davet eder. Kişi hacet namazını kılar. Kıldığı zaman Allah-u Teala ona mürşidini gösterecektir. Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece, boy abdestini aldıktan sonra, o gece saat 12'den sonra, şimdiki saatte gece 1'den sonra, kişi abdestli olarak yatar. Hacet namazını kıldıktan sonra talepte bulunur Allah-u Teala'dan. Ondan sonra yatar. Allah-u Teala o gece onları rüyasında mürşidini gösterir. Bu hacet namazıdır. İstihare namazıyla hacet namazını birbirine karıştırmamalısınız. İstihare namazı Allah'tan bir şey sormak içindir. Ve orada renkler görünür. Gene kişi Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece boy abdesti alacaktır. İstihare namazı kılacaktır. Ondan sonra da Allah-u Teala'dan o kalbinde talep ettiği şeyin renklerini göstermesini talep edecektir. Eğer kırmızı veya siyah ağırlıklı bir ortamda bulunursa o konu onun için uygun değildir. Eğer beyaz veya yeşil hüviyette bir alemdeyse, yani yeşil ve beyaz renkler ağırlıktaysa gördüğü o rüyada, o zaman onun için hayırlıdır. Hacet namazıyla istihare namazı insanlar için Allah'ın yardımını ifade eder. Allah-u Teala diyor ki, şeytandan istemeyin, bizden isteyin diyor. Kim şeytandan bir şeyler isterse o da alır. Ama her geçen gün biraz daha bataklığın dibine doğru sürüklenir. Ve daha derin daha derin cehennemler için kişi uzayıp giden bir yolda hayatına devam eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi Allah'ın gözlerini irşat makamını görür hale getirir, tanır hale getirmesiyle kulaklarını irşat makamının sözlerini işitir hale getirince, kalbini irşat makamının söylediklerini
idrak eder hale getirince irşat makamının sözlerinden manaları çıkarmaya başlar ve Allah-u Teala'dan hacet namazını kılıp mürşidini ister. İşte Allah-u Teala'nın mürşidini göstermesini müteakip bu kişi gidip de o kendisine emredilen mürşide, hatta onun vekiline tabi olduğu zaman olay tamamlanmıştır. Kişi mürşidine vekile tabi olduğunda tabi olmuş sayılır. Burası bir süre sonra giderek asli mürşidinin, asıl mürşidinin elini öpeceği güne kadar onu cehennemden koruyan bir devredir. Bu kişi ikinci kat cenneti hak etmiştir. Mürşidine tabi olduğu anda, bu noktadan itibaren öldüğünde, hatta vekile tabi olduğu andan itibaren ölmesi söz konusu olsa, her iki halde de gideceği yer ikinci kat cennettir. Ve daha sonrasına bakıyoruz. Olayın, bu kişi mürşidine ulaştığı zaman ne olur diye bakıyoruz. Ruhu vücudundan ayrılır, ana dergaha ulaşır. Oradan diğer seyri sülükte olan ruhlarla birlikte evvela birinci kata kadar çıkabilir, sonra ikinci kata kadar çıkabilir. Sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katları diğerleriyle birlikte kat eder o ruh. Yedinci katta yedi tane alem geçecektir. Evvela kader hücrelerini geçecektir. Geleceği oradadır. Gelecekte neler olacağı net olarak orada bellidir. İkinci alem Ümmül Kitap'tır. Ümmül Kitap kitapların anasıdır. Şimdiye kadar Allah-u Teala'nın Resullerine ve Nebilerine verdiği kitaplar oradadırlar. Sonuncu kitabın son sayfası orada açık olarak durur. Ümmül Kitap 10 katlı bir apartman büyüklüğündedir. Sonra Kudret Denizi, sonra Makam-ı Mahmud, sonra Divan-ı Salihin, sonra zikir hücreleri ve nihayet Allah'ın katına ulaşmak için ruhun sitetine müntahiyet tek başına ulaşması, oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşması, ruhun yani Allah'ın ruhunun Allah'ın zatında yok olması söz konusu olur. Böyle bir nokta o kişiyi üçüncü kat cennete ulaştırır. Bundan sonra dik yokuşu kişi tırmanabilirse dördüncü kat cennetin sahibi olabilir. Çünkü 3 saatlik veya biraz daha fazla olan diyelim 4 saatlik zikrini 16-18 saate çıkarması gerekir. Böyle bir şeyi gerçekleştirebilmesi için gerçekten çok kendisini zorlaması gerekir. Ama Allah-u Teala'dan büyük yardım aldığını görecektir. Allah'ın yardımı mutlaka gelir. O kişiyi onun iradi gayretinin seviyesine göre kuşatır. Bütün güçlüklere rağmen o kişi gece gündüz zikrini devam ettiriyorsa, devam ettirmeye bütün gücüne çalışıyorsa ama uyuyakalmıştır, olsun, çalışmıştır, gayret etmiştir ama vücudu dayanamamıştır. Bu gayretin içinde olan kişi eninde sonunda fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Bu dördüncü kat cenneti ifade eder.
25. basamakta fizik vücut Allah'a teslim olur ve kişi 4. kat cennetin sahibidir. Sonra yaklaştığı daimi zikre kişi bir gün ulaşır. Günün 3/2'sinden fazlasını zikirle geçiren bir insana artık daimi zikre ulaşmak çok zor bir olay olarak görünmez. Allah da bu noktada üst seviye bir yardımı mutlaka vücuda getirecektir. Ve kişi mutlaka ömrü varsa ulul elbab olacaktır. Önemli olan fizik vücudu teslim etmeyi başarmaktır. Bu noktadan sonrası artık gelir. Kişi ulul elbab olur. Ulul elbabın tarifini yapıyor Kur'an-ı Kerim. Onlar li ulul elbab yeskurun Allah'a kıyamen ku'uden ve ala cunubihim. Onlar ulul elbab ki ayaktayken de otururken de yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikreder. Eğer kişi fizik vücudunu teslim ettiği zaman ölmüşse 5. kat cennetin sahibidir kıyamet günü. Ama ulul elbab olmuş da ölmüşse fizik vücudunu teslim eden kişi 4. kat cennetin sahibiyken 5. kat dedik galiba 4. kat olması lazım onun. 4. kat cennetin sahibi olan fizik vücudun sahiplerinden sonra kişi daimi zikre ulaşıp ulul elbab olduğunda 5. kat cennetin sahibi olur. Onlar ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredenlerdir diyor Allah Teala. Ulul elbab için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sonra da Allah Teala insanların ihlas makamının sahibi olmasını da farz kılıyor. Ve de kişi ihlas makamına ulaşırsa, yani ulul elbab makamında 7 kat yerleri gördükten sonra zemin katını da görür kişi. Ama ne zaman 1. katı gördüğü zaman, 1. gök katını gördüğü zaman, oradaki işlemi gördüğü zaman, açıkta yapılan secdeyi, bu kişi ihlas makamının sahibi olmuştur. Burada da 7 mertebe müzeyyen olacaktır. Ulul elbab makamında 7 mertebe müzeyyen olur. İhlas makamında da 7 mertebe müzeyyen olacaktır. Ve bunun bu muhteva içerisinde 7 kat gökleri de görmüş olacaktır. Sonra bu makamın muhtevası 6. kat cennettir. İşte her kim salah makamına ulaşırsa, işte salah makamına ulaşanlar 7. kat cennetlerin sahibidir. Bu cennetlerin toplam adı adın cennetleridir. Kendi içinde 7 bölüm ayrılır. 7. bölümde 2 kesimden teşekkür eder. Devrin imamı olan Nebi Resuller, devrin imamı olan Veli Resuller. İşte Hazzül Azim, Eczül Azim, Fevzül Azim ve Eczül Azim bu kademenin hediyeleridir. Bu kademeye verilen Allah'ın nasipdar ettiği seviyelerdir.
Allah Teala Fazlül Azim konusunda Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: Ya eyyühellezine amenu in tettekullaha ec'al lekum furkanen ve yukeffir ankum seyyiatukum ve yağfir lekum vallahi zul fadlil azim. Diyor ki Allah Teala: Ya eyyühellezine amenu, ey amenu olanlar, in tettekullaha, eğer Allah'a karşı takva sahibi olursanız, yec'al lekum, Allah sizin için kılar, furkanen, furkanlar kurar, furkanlar kılar, ve kefir ankum seyyiatukum, ve sizlerden sizin seyyiatinizi örter.

Burada Allah Teala sizin seyahatinizi örter ve sizin günahlarınızı sevaba çevirir buyuruyor. Şimdi İhlas makamını bitiren kişi Ulul olduktan sonra bu makama gelmiştir. Yani önce yer katlarını ve cehennemleri görmüştür. İhlas makamında 7 tane gök katını görecektir. 7 tane cenneti görecektir. Aynı zamanda. Ve sonunda İhlas makamı da 7 mertebe kişi müzeyyen olduktan sonra kalbi birinci 7 mertebe Ulul Elbap makamında olmuştu. İkinci 7 mertebe müzeyyen olmak da İhlas makamında gerçekleşir. 7 kat yerler ve 7 kat cehennem, 7 kat gökler ve 7 kat cennetler bu kişiler tarafından görülmüştür. Geriye son kademe kalıyor, Salah makamı. İhlas makamından Salah makamına geçen kişinin Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesine göre önce günahları örtülür. Bir. İkincisi, başının üzerine yeni bir nur verilir. Bir ruh değil, bir nur verilir. Bu Salah nurudur. Salah makamına o kişinin geldiğini gösteren Salah nurudur. Salah makamının ikinci kademesi. Sonra ne olur? O günahları örtülen Salah makamına ulaşıp da günahları örtülen kişinin günahlarını Allah-u Teala sevaba çevirir. Üçüncü kademesi Salah makamının. Sonra dördüncü kademe oluşur. Allah Teala onun iradesini teslim alır. Kişinin iradesi Allah'a teslim olur. 22. basamakta ruhu Allah'a teslim olmuş, Allah'ın zatında yok olmuştu. 25. basamakta fizik vücudu Allah'a teslim olmuştu. 26. basamakta nefsi Allah'a teslim olmuştu. 27. basamakta kişi tövbe-i nasuhla tövbe etmişti. Muhlisler makamında, İhlas makamında. Ve gidiyoruz. Salah makamına bu kişi Salah makamında günahları sevaba çevrilir ve Allah Teala onun iradesini teslim alır. Ancak iradi yapısını Allah'a teslim edebilmiş bir kişi Fazl-ı Azim'in, Özl-i Azim'in ve Ecl-i Azim'in sahibi olabilir. İşte kim irade teslimini gerçekleştirirse, Allah Teala kimin iradesini teslim alırsa o kişiye irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle hitap eder. Bu o kişinin Allah Teala tarafından irşat makamına tayinidir. İrşada memur ve mezun kılınmıştır. İşte fazılların Fevzül Azim'in, Hazül Azim'in, Eclül Azim'in ve Fazlül Azim'in sahipleri bu makamın da sahipleridir. İradelerini Allah'a teslim etmişlerdir.

ve adın cennetine gidecek olanlardır. Allah Teala Fevzül Azim konusunda diyor ki Es-sabikunel evvelune ve o evvelki sabikunlar minel muhacirine ve ensari. Onlar bir kısmı muhacirindendi, bir kısmı da ensardandı. Vellezine tebeuhum bi ihsanin. Ve bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. Bir de onlar ki bunlara, bu ikisine, yani muhacirine ve ensara ihsanla tabi olanlardandı. Bunlar sabikunel evvelun. Sevgili kardeşlerim, sizler de sabikunel ahirin olan ve olacak olanlarsınız. Radiyallahu anhum, Allah onlardan razı olmuştur. Ve radu anhu, onlar da ondan, yani Allah'tan razıdırlar. Ve e'adde lehum Allah Teala onları onlara hazırladı. Eaddelihum, Allah onlar için hazırladı. Cennetün, cennetler, tecri tahtihel enharı, altından nehirler akan cennetler. Halidine fiha ebeda, orada ebediyen kalacaklardır. Zalikel fevzül azim. İşte bu fevzül azimdir. İşte bu en büyük azim mükafattır. Fazl-ı azimde Allah Teala tayin etme yetkisi kendisinde olan fazl-ı azimin sahiplerine Allah fazl-ı azimin sahibidir diyor. Yani kişiyi fazl-ı azim sahibi kılacak olan, Fazl-ı Azim'in sahibi olan Allah'tır. Fazl-ı Azim'in sahibi olan Allah'tır. Fevzül Azim'de de Allah Teala onları altından ırmaklara akan adın cennetlerine koyar diyor. Burada cennetin adı verilmemiş. Zalikel Fevzül Azim, işte bu Fevzül Azim'dir diyor. En büyük hazdır. Orada atlarından nehirler akan cennetler. Ama seviye, iradesini de Allah'a teslim etmek ve cennetlere, adın cennetlere girmeyi hak etmek. Allah Teala Fussilet suresinin 35. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki ve ma yulakkaha illellezine saberu. Ha, ona, yani kötülüğü iyilikle karşılama hasretine. Saberu, sabrın sahipleri. Sadece onlar ulaştırılır. Ve ma yulakkaha illa zü hazzün azim. Bu sabredenlerden hazzül azimin sahipleri, onlar ulaştırırlar diyor Allah Teala. Bir insan vardır. Sabreder.
sabrı öğrenmiştir, sabırlıdır. Amir de sabrın sahibi olmak vardır. Allah Teala Secde Suresinin 29. ayet-i kerimesinde ne diyordu? Biz onlardan ve cealna minhum eyyimeten, onlardan imamlar kıldık. Yehtune bi emrina, emrimizle hidayete erdirsinler diye. Velemma bi ayatina yuhkinun. Onlar ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için. Lezzine sabiru ve kânu bi ayatina yuhkinun. Sabrın sahibi oldukları için ve ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için. Allah ayetlerinin zahiri hüviyetini, gene öğrettiklerinin batini hüviyetini gösteriyor bu seviyeye ulaşmış olanlara. Onlar başkalarının bilmediği sırları bilirler. Onlar Allah'ın zatını görmüşlerdir. Allah'ın zatını herkes göremez. Sabrın sahipleri, onlar görebilir. İşte huzur namazının ister Nebi Resul olsun, Peygamber Resul olsun, isterse Veli Resul olsun, Peygamber olmayan Resul olsun, eğer kişi huzur namazının imamı ise, o bu hedefe ulaşmıştır. Sabrın sahibi olmuştur. Sabrı öğrenmiş, yaşamış ve başkalarına da sabrı tavsiye eden bir hüviyete bürünmüştür. Vel Asr suresinde Allah bu seviyeye ulaşmış olandan bahsediyor. Vel asri, asra yemin olsun ki innel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. İllellezîne âminû, ama âmin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç ve amelü salihat işleyenler ve amelü salihati ve mürşitlerine tabi olarak nefs tezkiyesine başlamış olanlar hariç, birisi Allah'a baştan başlayalım. İnnel insane lefî hüsr. Muhakkak ki bütün insanlar hüsrandadırlar. İllellezîne âminû. Ama âmin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Ve amilü salihâti, mürşidine ulaşıp da tabiyetten sonra nefs tezkiyesine başlayanlar hariç. Ve tevâsav bilhak. Hakkı tavsiye edenler, bunun için ruhunu Hakk'a ulaştırmış olması lazım ki kişi Hakk'ı tavsiye edebilsin. Ve sabrı tavsiye edenler. Sabrı tavsiye etmekse ruhu Allah'a teslim ettikten sonra fizik vücudu Allah'a teslim etmeyi, nefsi Allah'a teslim etmeyi, irşada ulaşmayı ve iradeyi Allah'a teslim etmeyi ve sabrın sahibi olmayı icap ettirir. Allah Teala devrin imamları için sabrın sahibi olduklarından bahsediyor onların. Öyleyse sabırlı olmak başka şey, nefsinin kalbinde afet kalmamıştır. Sabırsızlık afette kalmamıştır. Ama sabrın sahibi olmak
İradeyi de Allah'a teslim ettikten sonraki bir merhaledir. Sabırlı olan kişi, nefsindeki sabırsızlık afeti biten ama daha 7 mertebe Ulul Albab makamında, 7 mertebe İhlas makamında, 4 mertebede Salah makamında yücelmesi lazım gelen bir kişidir bu. Bütün bu 7 mertebe Ulul Albab makamında, 7 mertebe İhlas makamında, 4 mertebede Salah makamında olan yükselmeyi tamamlayan kişi ise sabrın sahibidir. İşte burada Allah Teala kötülüğe iyilikle karşılama hasletine herkes ulaştırılmaz diyor Allah Teala. Ulaştırılanlar Hazreti sahipleridir. Bunlar da bu söylediğimiz bütün vasıfların sahibi olan irşat makamıyla müjdelenen ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini de Allah'a teslim etmiş olanlar. Ecrün azim, azimlerin dördüncüsüdür. Fetih suresinin 10. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki innellezine yubayyi'uneke, muhakkak ki onlar sana tabi oldukları zaman innema yubayyi'unallah, muhakkak ki onlar Allah'a tabi olurlar. Yedullahi fevka eydihim. Onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardır. Yani sana orada tabi oldukları zaman Allah Teala senin vücuduna tecelli ettiği için onların ellerin üzerinde olan senin elin Allah'ın tecellisinde olan senin elindir. Allah'ın eli onların üzerindedir diyor Allah Teala. Bundan sonra femen nekese fe innemâ yenkusu alâ nefsihi. Kim bu konudaki bu muhtevayı bozarsa tabiiyetten sonra tabi olmak mutlaka ruhun Allah'a ulaşmasıyla noktalanacak olan bir olaydır. Allah Teala 100 kişinin hepsine bu imkanı sağlar. Sadece yoldan dönenler buradan düşerler. İşte bundan sonra kim bozarsa Allah'a olan, Allah ile olan birlikteliğini, ruhuna Allah'a ulaşmayı enkusu inkas eder, bozar. Ala nefsi, nefsi üzerine, nefsi aleyhine bozar. Ve en effa bima ahede. Ve men effa, kim de ifa ederse bima ahede aleyhullahi, Allah ile olan ahdini, yani yeminini, misakini ve ahdini yerine getirirse ahede aleyhullahi fese yutihi, o konulacaktır. Ona verilecektir. Ecren azima, en büyük ecir verilecektir. Ve men effa bima ahede aleyhullahe, Allah üzerine olan, Allah üzerine olan ahdini kim ifa ederse, yani ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim ederse
O zaman o kişiye en büyük mükafat verilir. Hep aynı noktaya ulaşıyoruz. Ruhun ve cin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Eğer bu teslimler gerçekleşirse, teslimler gerçekleştiği zaman görülen odur ki o kişi yedinci kat cennet olan adın cennetlerinin sahibi olmuştur. Ruhun teslimi üçüncü kat cenneti ifade eder. Fizik vücudun teslimi dördüncü kat cenneti ifade eder. Nefsin teslimi beşinci kat cenneti ifade eder. Muhlis olmak, yani yedi tane gök katını görmek, yedi tane cenneti görmek, beşinci kat cenneti ifade eder. Salih makamına ulaşmak, altıncı kat cenneti ifade eder. İradeyi de Allah'a teslim etmek, yedinci kat. Bir kişi salih makamına adım attığı anda, yedinci kat cenneti kazanır. Öyleyse yedinci kat cennetin muhtevasına baktığımız zaman insanların Ecrü'l-Azim'in, Fadlü'l-Azim'in, Fevzü'l-Azim'in ve Hazü'l-Azim'in sahipleri olduğunu görüyoruz. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimini gerçekleştiren bu muhtevada kişinin mutluluğun doruklarında yaşaması söz konusudur. Dünya hayatında da öyledir. Nefsinde hiç afet kalmadığı için bu kişi sonsuz bir mutluluğun içinde yaşar. Nefsinde afet kalmadığı için huzursuzluğu hiçbir zaman yaşaması söz konusu olmaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki Kur'an-ı Kerim'deki dört azim muhtevası bu standartlarda bize öğretildi. Biz de sizlere böyle olduğunu söylüyoruz. Cennetleri sıralıyor Allah-u Teala ama ruhunu ve cini nefsini Allah'a teslim ettikten sonra salih makamına ulaşan herkes adnın cennetlerine mutlak olarak girer ve oradaki kademelere göre girer. Adnın cennetlerinin muhtevasındaki birinci kademe İhlas makamını aşıp tövbe-i nasuhu yapanlardan günahları örtülenleredir. Adın cennetlerinin ilki. İkincisi, başın üzerine salah nuru verilenlerdir. Üçüncüsü, günahları sevaba çevrilenlerdir. Dördüncüsü, Allah'ın iradesini teslim aldıklarıdır. Sonra Allah Teala onları irşat makamına tayin eder. Bunlar beşinci kat cennetin sahipleridir. Adnın cennetlerinde beşinci kademenin sahipleridir. Sonra bu insanlar ya Veli Resul'dür ya da Nebi Resul'dür. Veli Resuller ve Nebi Resuller aynı cennetin içerisinde iki bölümde kalırlar. Ama salih makamına ulaşan herkes adın cennetlerinin sahibi olur. Adın cennetleri salih makamının sahipleri için geçerlidir.
onların Allah katında ecirleri vardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikte olduk. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: her devirde Allahü Teala ile veli kulları arasında hiçbir şer'i hüküm içermeyen sohbet kitapları hep var olmuştur. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin Marifetnamesi, Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Risale-i Gavsiyesi, Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Risale-i Nuru, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin Mesnevisi, Yunus Emre'nin Divanı, bunlardan sadece birkaçıdır. Mevlana Hazretleri Mesnevi için alemlerin Rabbinden inmiştir. Batıl ne önünden ne arkasından yaklaşamaz der. Ahmet Yesevi Hazretleri ise Hak'tan işitip bu sözleri dedim işte yazarken Yunus çalaptır söylettirir, bizi konuşturan Allah'tır diye yazmaktadır divanında. Eşref Rumi Hazretleri her dem yeni yeni nuzul derken her an Allahü Teala'dan kendisine sözler indiğini ifade etmektedir. İşte Allahü Teala'nın her devirde veli resullerine yazdırdığı hiçbir şer'i hüküm içermeyen bu dönemin vazifelisine ait olan sohbet kitabı Risalet Nurları da hikmetli sözleriyle sizlerin ufkunu açacaktır. Mihir Yayınları Risalet Nurları'nı yeni baskısıyla siz sevgili okuyucularımızla buluşturuyor.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dünya genelinde bir günde 15 milyar sigara içiliyor. Yılda 6 milyon 300 bin kişi sigaranın sebep olduğu hastalıklardan ölüyor. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor hadisinde: kendisi için zararlı bir nesneyi bırakan Allah katında sevap işliyor. Öyleyse bilimsel olarak yapılan araştırmalar sigaranın insan sağlığına kesin zararlı olduğu tespit edilmiş. Hatta hastalıktan dolayı hastaneye müracaat edenlerin hepsinin ön yazılım raporunda belirtilen sigara içiyor musunuz? Çünkü insan sağlığına zarar veren her türlü hastalığın sebeplerinden bir tanesi sigaranın içilmesinden dolayı vücutta kalan kalıcı hasarlar söz konusu. Sevgili kardeşlerim, İncil'in Mektuplar bölümü 6:19-20'de Allah şöyle buyuruyor: bedeninizin, yani fizik vücudunuzun Allah'tan aldığınız ve içinizdeki kutsal ruhun mekanı olduğunu bilmiyor musunuz? Gerçekten de fizik vücudumuz Allah'ın zatından üfrelen ruh için mekan ve berzah alemine atanan nefsimiz için mekan. İşte Allah-u Teala ayette bunu açıklıyor. Diyor ki, fizik vücudunuz, Allah'tan aldığınız ve içinizdeki Allah'ın zatından üfrelen ruhun kutsal mekanı olduğunu bilmiyor musunuz? Kendinize ait değilsiniz. Bir bedel karşılığı satın alındınız. Onun için Allah'ı bedeninizde, fizik vücudunuzda yüceltin. Yani Allah-u Teala'nın kutsal ruhun mekanı olan bedeni temiz tutun. Eğer temiz tutmak istiyorsak, ona zarar veren her ne varsa ondan kendimizi korumamız lazım. Örneğin nasıl sigara fiziki zararlar vücuda veriyorsa, fizik vücudun bir organı olan dilin de insan hayatında çok büyük zararlar oluşturduğunu biliyoruz. Dilini kötülükten, dudaklarını yalandan sakındır. Vazgeçin kötülükten, iyilik yapın. Barış için çalışın, barışın ardından koşun. Yani Yunus'un ifadesiyle sövene dilsiz gerek, dövene elsiz gerek. İşte bütün bunlar nasıl fiziki zararlar söz konusu olduğu zaman bize sonuçları negatif istikamette tezahür ediyorsa, manevi istikametteki zararlar da bize verilebiliyor ve Allah-u Teala ondan korunmamızı emrediyor. Tevrat'ta Tesniye 5:20-21'de komşuna karşı yalan yere tanıklık etme. Komşunun karısına kötü gözle bakma. Komşunun evine, tarlasına, erkek kadın kölesine, öküzüne, eşeğine, hiçbir şeyine göz dikme. Bu ayetler bize neyi hatırlatıyor? Biz Allah'ın emirlerine uyarsak, o zaman da Allah-u Teala bize zarar veren, kalıcı hasarları vücuda getiren şeylerden de koruyor. Sigara kötü bir alışkanlıktır. Ama bu kötü alışkanlıktan kurtulmak Allah'ın yardımıyladır. Kötü alışkanlıklar anahtarı kaybolmuş kelepçe gibidir. Her şeyin anahtarı Allah katındadır. Öyleyse bize zarar veren sigaradan kurtulmak istiyorsak, bunun yolu Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabi olmaktan sonra zikretmek, çok zikretmek, çok zikretmekten geçer. Allah razı olsun.

0: sizler hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz.
1: Kalplerine iman girenler Allah'laşmayı kalben dileyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri muhtiva ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa mutlaka iki cihan saadetinin sahibi olur. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Fatiha mahassalavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Ehram Kur'an, Ehram Mutluluk konferanslarının birisinde tekrar birlikteyiz. Çağımızın sorunu mutsuzluktan, stresten, depresyondan ve öfkeden kurtularak aile saadetine ulaşmak konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. İnsan sosyal bir varlık, başka insanlarla birlikte yaşıyor. Yaşadığı bu dünya hayatında devamlı huzursuz, umutsuz, stres ve depresyon içerisinde öfkeli bir hayatı yaşamasını hiç kimse istemez. Ama dünyada yaşayan 8,5 milyar insan arasında bu konuda yaptığımız araştırmalara, istatistiklere bir göz atalım. İnsanın iç dünyasındaki sorunlar itibariyle birinci slaytımız stres. İngiltere'ye yapılan bir araştırmaya göre doktor ziyaretlerinin %70'inin, ciddi hastalıkların ise %85'inin sebebi strestir. Türkiye'de yapılan araştırmaya göre çalışma hayatındaki stres %100 üzerinden 76 noktasına tekabül ediyor. Depresyon, ikinci slaytımıza baktığımız zaman Dünya Sağlık Örgütü raporuna göre depresyonda olan kişi sayısı dünya genelinde 322 milyon, Türkiye'de 3 milyonun üzerinde depresyonda olan kişi söz konusu. Son 10 yılda %18 depresyon oranı artmıştır. Depresyon intihara sürükleyen en büyük risktir. Stres ve depresyon slaytına da bakacak olursak, Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 11 yılda antidepresan kullanım miktarı yaklaşık %70 artmış. İntihar oranlarına bakacak olursak, dünyada her yıl yaklaşık 800 bin kişi intihar ediyor. Başka bir deyişle her 40 saniyede bir kişi intihar ediyor. Birçok ülkede intihar oranları artmış durumda. Başka insanlarla yaşadığımız sorunlar itibariyle olaya bakacak olursak, boşanmalar artıyor. Türkiye'de son 10 yılda boşanma oranı %50 oranında artmış. Avrupa ülkelerinde Belçika, Portekiz, İspanya ve Hollanda'da evliliklerin yarısından fazlası boşanmayla sonuçlanıyor. Aile içi şiddet son yılda dünya genelinde 15-49 yaşları arasında 243 milyon kadın yakın partneri tarafından şiddete maruz bırakılmıştır. Son yıllarda aile içi şiddet %25 ile %33 arasında artmış durumda. Cinayetler Birleşmiş Milletler raporuna göre dünya genelinde cinayetler savaşlardan 5 kat daha fazla can almış. Kadın cinayetlerinin %58'inin aile içi şiddetten kaynaklandığını görüyoruz. Silahlı şiddet olaylarının son 5 yılda %69 artması boşunu görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, nasıl iş dünyamızda stres, depresyon, huzursuz, mutsuzluk an safhadaysa, başka insanlarla bir ilişkilerimizde de aile içi kavgalar sebebiyle boşanmalar, cinayetler, intiharların artışını görüyoruz. Ama bunun asıl sebebi yıllar geçtikçe Allah'a verilen değerin azalmasında görüyoruz. 1991 yılında günümüze Allah'ın hayatımda önemli bir yeri vardı diyen insanların oranı yıllar geçtikçe azalıyor. Dünya genelinde 1991 yılında %54 olan değer günümüze ise %49'a düşmüş durumda. İnsanların gelir seviyesi arttıkça inancın gerekliliği azalıyor.
Yüksek gelirli insanların yalnızca %33'ü Allah inancı, ahlaklı ve iyi bir insan olmak için gerektir diyor. Gelir seviyesi arttıkça Allah inancının gerekli görme oranının düştüğü gözleniyor. Yani insanlar Allah'tan uzaklaşıyor. Şimdi sevgili kardeşlerim, bu olay Kur'an muhacesinde incelendiğinde şu sonuçlara ulaşıyoruz. İş dünyamızda kavga ve huzursuzluğu kısa maddelerinde sizlere ifade etmek istiyoruz. İnsanın iş dünyasındaki ruhla nefs arasındaki kavga sebebiyle huzursuz olması, bir içindeki ruh ve nefsin kavgası sebebiyle huzursuz. Evvela buna geçmeden evvel yaratılışımıza beraber bakalım. Allah Teala bütün insanları bir fizik bedenle, bir nefsle ve bir de zatından üfürdüğü ruhla üç ucu ve serbest irade ile yaratmış. Nefsimizin manevi kalbindeki 19 afete karşılık ruhumuzda 19 tane hasret var. Ve dış dünyamızda şeytan devamlı bu afetlere tesir etmek suretiyle bizi Allah'a karşı isyana sürüklüyor. Şimdi tekrar o slaytımıza bakacak olursak, nefsle ruh arasındaki kavga sebebiyle, dikkat ederseniz 19 tane hasret ruhta, 19 afet nefste, ruh Allah'ın bütün emirlerine itaat ediyor, yasakları işlemiyor. Nefs Allah'ın emirlerine bütünüyle isyan ediyor, yasakları işliyor. Şimdi nefsle ruh arasındaki kavga sebebiyle olaya baktığımız zaman, içindeki ruh ve nefsin kavgası sebebiyle biz huzursuz ve mutsuzuz. Nefsin şeytanın tesiri anlaşarı akla kabul ettirmesi sebebiyle mutsuzuz. Bitiminden sonra ruhun nefsin yaptığı şer kadar azap sebebiyle kişi huzursuz ve mutsuz. Dış dünyamıza bakacak olursak ne görüyoruz? Dış dünyamızda da insan sosyal bir varlık, başka insanlarla birlikte yaşıyor. Başka insanlarla birlikte yaşama noktasında insanın dış dünyadaki durumuna baktığımız zaman Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Allah'a ve imlâhı iman eden kişi komşusuna eziyet etmesin. Ama bu nefse emarede olan kişi komşusuna zulmediyor. Zulüm yapması sebebiyle kişi huzursuz ve mutsuz. Arkasından zulüm gören kişi de eli boş durmayacaktır. Zulüm görmesi sebebiyle kişi mutsuz ve huzursuz. Zulme maruz kalan mazlum. Mazlum intikam alması sebebiyle huzursuz ve mutsuz. Ruhun nefse yaptığı azap sebebiyle huzursuz ve mutsuz ve intikam alamaması sebebiyle stres. İş dünyasında stres oluşuyor. Çağımızın da en büyük hastalığı stres. En büyük problemi. Gelelim Allah ile ilişkilere. Allah ile ilişkilere baktığımız zaman ne görüyoruz? Allah ile ilişkilerde Allah'ın emirlerine uymuyor kişi, yasakları işliyor, şeytanın adımlarına tabi. Şeytan insanlara nefsin taleplerini kabul ettiriyor, akla kabul ettiriyor ve mutsuzluk üçgeni içerisinde, bir mutsuzluk üçgenimiz var, onu da görelim. Mutsuzluk üçgeni içerisinde bir hayat yaşatıyor iblis. Bir kenarı şeytan, bir kenarı nefsimiz, diğer kenarda kaybettiğimiz dereceler. Mutsuzluk üçgeni içerisinde bir hayatı yaşıyor kişi. Ama eğer kişi Allah'ın davetini kabul ederse ki Allah Teala Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar yaşayabilecek bütün insanlar için katından bir mutluluk davetisi, mutluluk reçetesi ve mutluluk garantisi olan kutsal kitaplar indiriyor. Bu kutsal kitapları bize açıklayan, hayatımıza tatbik etmesini sağlayan Allah'ın Resulleri, mürşitleri var. İşte Allah'ın katından gelen
O mürşitler bizi Allah'a davet ediyor. Allah'a davet mutluluktur daveti kabul edenler için. Daveti kabul etmeyenler için de azaptır. Çünkü ondan sonra Allah'ın emirleri devreye giriyor. Şimdi gelelim başlangıç noktasında iş dünyamızda mutsuz, huzursuz, stres içinde, Allah'la ilişkilerde Allah'ın emirlerine isyan eden, yasakları işleyen bir insanın sürekli iş dünyasında kavga, başka insanlarla ilişkilerinde de sıkıntı ve bitiminden sonra da azap içinde olduğunu gördük. Ama bunun, bu mutsuzluk ve huzursuzluğun bitip yerini mutluluğa bırakması ancak Allah'ın davetinin kabulüyle gerçekleşir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilerse ki Allah'la ilişkilerde mutsuzluktan kurtulup mutluluğa ulaşmak ancak İslam dininin yaşanmasıyla gerçekleşir. Başka bir din var mı? Hayır. İslam'dan gayri bir din de yok. Başka bir din de yok. Allah Teala Adem Aleyhisselam'a indirdiği din İslam'dır. Nuh Aleyhisselam'a indirdiği din İslam'dır. Musa Aleyhisselam'a indirdiğini İslam'dır. İsa Aleyhisselam'a indirdiğini İslam'dır. Peygamber Efendimiz'e indirdiğini İslam, yani hangi zaman dilimine bakacak olursak olalım, Allah-u Teala'nın insanların sonsuz ahiret ve dünya saadetine ulaşması meyanında farz kıldığı 7 sabah 4 teslimden oluşan din İslam'dır. İşte İslam'ın davetini kabul ettiğini düşünelim. Davetin kabulüyle iş dünyasındaki kavga sona eriyor. Şimdi o slaytımıza geçecek olursak. İş dünyadaki mutluluk. İç savaşın sona ermesi sebebiyle mutlu olmak. Bu neyle mümkündür? Nefsin değişmesiyle. Evvela ruhun Allah'a teslimiyle nefs %51 oranında nurlanıyor. O kişinin iş dünyasındaki kavga %51 azalıyor. Bu şerrin işlememesi sebebiyle %51 oranında artık yasaklara uyuyor. Yasaklara uyması hasebiyle de ruh azlık nefse azap etmiyor. Ve kişi iş dünyasında %51 oranında mutluluğu yaşıyor. Ruhun teslimi noktasında. Dış dünyasında baktığımız zaman zulüm yapması sebebiyle %51 oranında mutluluğu yaşamaya başlıyor. Başkalarının zulmüne rağmen onları affetmesi sebebiyle mutluluğu yaşıyor ve intikam alamaması sebebiyle mutluluğu yaşıyor. Allah'la ilişkilere baktığımız zaman Allah'la ilişkilerde ne görüyoruz? Allah'ın emirlerine itaat ediyor, yasaklar işlemiyor. Şimdi bütün bu söylediklerimizi bir resimli slide üzerinden gerçekleştirelim. Resimli slide'a baktığımız zaman başlangıç noktasında insanlar neden huzursuz ve mutsuz? Nefsle ruh arasındaki kavga sebebi huzursuz ve mutsuz. Burası birinci hal. Bizimle diğer insanlar arasındaki kavga sebebiyle huzursuz ve mutsuz. Bakın kişi ve onun karşısında toplumun diğer bireyleri var. Herkes de kavga halinde. Dış dünyasında da kavga sebebiyle huzursuz ve mutsuz. Allah'la ilişkilerde Allah'ın emirlerine itaat etmediğimiz için, yasakları işlediğimiz için devamlı huzursuz ve mutsuz. Adeta o kişi Allah'a değil dünyaya tapıyor. Ama Allah Teala katından resuller gönderiyor. Ve veli mürşitler gönderiyor, resuller gönderiyor. O kişiyi Allah'a davet ediyor. Kur'an-ı Kerim'e ve diğer kutsal kitaplara baktığımız zaman dinimizin adı İslam, İslam Allah'a teslim olmak.
Neyimiz var Allah'a teslim edeceğiz diye? Allah'ın bize verdiklerini sırasıyla Allah'a teslim edeceğiz. Ne demiştik? Allah Teala bizi bir fizik bedenle yaratmış. Allah Teala bizi bir nefse dizayn etmiş. Allah Teala ruhundan bize üfürmüş. Öyleyse sırasıyla evvela ruhumuzu Allah'a teslim edeceğiz. Daha sonra fizik vücudumuzu Allah'a teslim edeceğiz. En sonunda nefsimizi Allah'a teslim edeceğiz ve böylece sonsuz ahiret ve dünya saadetine ulaşacağız. İşte ruhun Allah'a teslimi insanla Allah arasındaki ilişkide 28 basamak İslam merdiveninin 21. basamağında gerçekleşiyor. 1 ve 2. basamakta olanlar, onlar daveti kabul etmeyenlerdir. Onlar seçilmeyenlerdir. Onlar Allah'ın kendilerine hayır görmediği kişilerdir. Ama Allah'ın katından Resul'ün getirdiği daveti kabul edenler, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenler, Allah-u Teala 12 ayet-i kerimede farz kılmış. Bu farzı yerine getirenler, Allah-u Teala onların üzerine Rahim esması ile tecelli ediyor. 4. basamak. Ve 4. basamakta Allah-u Teala Rahim esması ile tecelli edince peş peşe Allah-u Teala o kişi üzerinde değişiklikler vücuda getiriyor. Evvela baş gözündeki icabın müstüreyi alıyor. Sonra baş kulaklarındaki vakrayı alıyor. O kişi irşat makamını irşat makamı olarak görüyor. Sonra kalbindeki ekiniti alıyor. Öyleyse hicaben mestürenin alınması irşat makamını irşat makamına görmesiyle vakranın alınması irşat makamının sözlerinin işitilmesiyle ekinetin alınması kalbimize Allah-u Teala'nın ekinliği kaldırıp ihbatı koyması ile gerçekleşir. Öylece o kişi amin olur ve amin olan kişi Allah onun bütün günahlarını örttüğü için birinci kat cennetin sahibi olur. Ama Allah Teala onu halde bırakmaz. Kalbine hidayet de ulaşıyor. 8. basamak. 9. basamakta kalbi Allah kendisine çeviriyor. 10. basamakta kişi göğsünden kalbine Allah-u Teala nur yolunu açıyor. Böylece 4 kalp şartının sahibi olan kişi Allah'ın ismini tekrar ediyor. Allah'ın ismi şifre. Kainatın şifresi. Bu ismi kim tekrar ederse Allah'ın katından bir çift nur o kişiye geliyor. Gelen bir çift nurun selavat ve rahmet olduğunu görüyoruz. Hangi ayet-i kerimede? Bakara 156-157. Ayet-i kerimelerinde. Onlara bir musibet isabet ettiği zaman biz Allah içiniz ve mutlaka Allah'a döneceğiz. İşte onların üzerine selavat ve rahmet vardır. Ve onlar hidayete erenlerdir. Selavat bir taşıyıcı, rahmet kalbe girici, %2'lik rahmet o kişinin kalbine geliyor, kişi huşu sahibi oluyor. İşte huşu sahibi olan kişi kim Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece hacet namazını kılarsa, mürşidin aranması hacet namazını kılarsa 45 katıya göre 14. basamakta Allah-u Teala ona mürşid gösteriyor. O kişi mürşidine tabi oluyor. Mürşid deyip geçmeyin. Mürşid Allah-u Teala'nın o kişiye tayin ettiği kalp doktoru. Başlangıç noktasında herkesin kalbi hasta, 19 tane afetin sahibi. Allah-u Teala Yunus suresinin 57. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Ya eyyuhennâsü kad câukum mev'izetun min rabbikum ve şifâ min nâfisizûrî. Ey insanlar, size Rabbinizden öğüt ve kalplerinizdeki hastalıklara şifa geldi. İşte bu şifa reçetesini veren Allah'ın mürşididir. Allah-u Teala'nın her devirde tayin ettiği devrin imamı o insanlar için kalp doktorudur. Mevlana bütün peygamberler nefs hastalıklarının doktorlarıdır. İşte bu nefs hastalıkların
Doktoru her devirde devrin imamıdır. Ama hastaların ona gelebilmesi için bir nevi sağlık ocakları hükmünde vesileler var. İşte Allah Teala buyuruyor ki diğer insanlara Maide 35'te Ya eyyühellezine aminu ittakullaha ve ebtegu ileyhi vesilete. Hasta olanlar siz Allah'a karşı takva sahibi Allah'a ulaşmayı dileyin ve nefs hastalıklarının doktoru devrin imamına vesileyi Allah'tan isteyin. O sağlık ocağına gittiği zaman onu asıl hastaneye, doktora sevk ediyor. İşte oradan alınan reçeteyle o kişi devrin imamının ana dergahına ulaşıyor. Devrin imamının ana dergahında nefs tezkiyesine başlıyor. Nefs tezkiyesi kalpteki hastalıklardan temizlenme, arınmayı ifade ediyor. Şimdi nefs tezkiyesine başladığımızı düşünelim. Mürşidine tabi olup da yedi nimetin sahibi olduğu an 15 bin, 7 bin zikirle reçeteyi kullanmaya başlıyor. 7 bin zikir, 9 bin zikir, 13 bin zikir, 15 bin zikirle nefsi emmareyi geçiyor. Nefsin manevi kalbindeki arınma, afetlerden arınma %7 gerçekleşiyor. 17 bin zikirle nefsin manevi kalbindeki arınma ruh ikinci gök katına %14 gerçekleşiyor. 19 bin zikirle ruh üçüncü gök katına nefsin manevi kalbindeki arınma %21. 21 bin zikirle zikir yapan fizik vücut ama bize üfürülen ruh dördüncü gök katına ulaşıyor ve nefsimizin manevi kalbindeki arınma %28. 23 bin zikir ruhumuz beşinci gök katına, nefsimizin manevi kalbindeki arınma nefs-i raziye %35. 25 bin zikir ruh altıncı gök katına, nefsimizin manevi kalbindeki arınma %42. 33 bin zikir nefsimizin manevi kalbindeki arınma %49, ki de rahmet %51 nurlanıyor. %51 nura artık şeytan tesir edemiyor. Şeytan eskiden nefse %100 tesir ederken şeytanın tesir alanı %49'a iniyor. %51 nura tesir edemiyor. Buna karşılık ruhumuz da 7 tane alemi geçerek yoklukta Allah'ın zatına ulaşıyor ve Allah'a teslim oluyor. Ruhun tesliminde nefsimizdeki arınma %51. Ve biz ermiş evliya oluyoruz, Allah'ın dostu oluyoruz. Bunu sağlayan bize Allah-u Teala'dır. Tek bir dilek de Allah bizden sadece Allah'a ulaşmayı dilememizi istiyor. Ondan sonrasını Allah-u Teala gerçekleştiriyor. Allah ulaşmayı kalben dileyenin üzerine rahim esmasıyla tecelli ederek onları amenü kılıyor, birinci cennetin sahibi kılıyor. Onları mürşitlerine ulaştırıyor. O güne kadar işlediği bütün günahları sevaba çevirerek ikinci kat cennet onları nefs tezkiyesine başlattırıyor. Emmare, levame, mülhime, mutmainne, raziye, maziye tezkiyatını bir bir geçerek nefsin manevi kalbinde nurlanmayı, arınmayı %51 oranında gerçekleştiriyor ve ruh Allah'ın zatına ulaşıyor, ermiş evliya oluyor. Ermiş evliya olan birisini aile içerisinde düşünelim. Aile karı koca ve çocuklardan oluşuyor. Ailenin fertleri karı koca bu nefs seskesini sağladıklarını kabul eder. Nefs seskesini sağlamazlarsa ne demiştik? İç dünyasındaki huzursuzluk, mutsuzluk sebebiyle şeytan sürekli aklı ikna ederek şerri işlettiriyor insana.

Allah Teala da söz vermiş. Kim bana ulaşmayı dilerse Şura 13 ve Rad 27'de onun ruhunu ben kendime ulaştıracağım. Allah verdiği sözü yerine getirmesi hasebiyle Allah o kişiye rahim esmasıyla tecelli ederek 7 Furkan'ın sahibi kılıyor ve 12 tane ihsanla onu mürşidine ulaştırıyor. Mürşidle birlikte nefs tezkiyesine başlıyor. Nefs tezkiyesi demek şeytanın insandaki etki alanının azalması demektir. Allah Resulü bu sebeple şeytanın vücuda giriş yollarını daraltınız. Şeytanın vücuda giriş yollarını daraltılması Allah'ı zikretmekle gerçekleşir. Ve çok kısa süre içerisinde 33 bin zikirle şeytanın vücuda giriş yolu %51 oranında azalmış, %49'a düşmüştür. Bunun manası o kişi iş dünyasında %51 oranında mutludur. %51 oranında başka insanlarla kavga etmiyor, kavga etse bile onları affediyor. %51 oranında Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiiller işlemiyor. Ama kişinin %100'e ulaşabilmesi için zikrini arttırması lazım. Zikir artışıyla birlikte fizik gücünü de Allah-u Teala'ya teslim etmesi 18 saat zikirle ancak mümkündür. 18 saat zikre ulaştığı zaman o zaman şeytanın etki alanı %81 azalıyor. O kişi %81 oranında mutluluğu yaşıyor. Dış dünyasında Allah'la ilişkilerde Allah'ın emirlerini %81 oranında yerine getirerek yasakları işlemiyor. %100'e ulaşabilmesi ancak nefsin Allah'a teslimiyle gerçekleşir. Bu da daimi zikre ulaştığı zaman. Şimdi tekrar o resimli slaytımıza bakacak olursak ne görüyoruz? Resimli slaytımıza bakacak olursak şunu görüyoruz. Bakın, mutsuzluktan bir insanın mutluluğa ulaşabilmesi ve aile saadetine ulaşması. Şimdi burada görüyoruz mutsuz, huzursuz ama ruhun teslimi için harekete geçtiği zaman %51 oranında artık kişi iç dünyasında mutluluğu yaşıyor. Dış dünyasında da %51 oranında başka insanlarla kavga etmiyor, uzlaşıyor, onları affediyor. Kendisine zulüm yapılması halinde. Affeden ve karşı taraftan özür dileyen bir kişi arasında kavga yok. O sebeple af barışın zekatıdır. Uzlaşma sağlanıyor. %51 oranında da Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiilleri işlemiyor. Ama kişinin mutluluğun artabilmesi zikrin artışına bağlı. 18 saat zikre ulaştığı zaman nefsin manevi kalbindeki arınma %81'e ulaşıyor. Buna karşılık dış dünyasındaki durum %81 oranında sahip olduklarını etrafındaki insanlarla paylaşıyor. Yani sadece Habbena Rabbena diye değil, tam tersi sahip olduğu mutluluğu etrafına vermek suretiyle onlardan da geri mutluluk alıyor. Sevgisini onlara vermek suretiyle sevilen birisi haline geliyor. Emirlere baktığımız zaman Allah'ın emirlerine %81 oranında itaat ediyor, yasakları da işlemiyor. %100'e ulaşması demek nefsin 19 afetten kurtularak 19 faziletin sahibi olması demek. İşte 19 faziletin sahibi olan nefs ikinci bir ruh olmuştur. İki kanatlı. O zaman o kişi toplumun hiçbir bireyiyle aslında artık kavga içinde değil, herkese yardım ediyor. O insanlar hepsi nefsi emmarede %90'ı, evet o nefsi %90 emmarede olan kişi onların kötülüğüne karşı hayırla mukabele ediyor. Ve Allah'ın daimi zikir emrini yerine getirdiği için Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak olan fiilleri işlemeyen bir duruma ulaşıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün bu çağımızın tekrar konferansımızın başlığına gelmek istiyoruz. Çağımızın sorunu olan mutsuzluktan, stresten, depresyondan, öfkeden kurtulmak ve aile saadetine ulaşmak çok kolay bir dilek ve Allah'la ilişkilerin Allah'ın emrettiği biçimde kutsal kitaplarda yer aldığı gibi yerine getirerek nefsin Allah'a teslimiyle gerçekleşir. Nefsin Allah'a teslimi son bir teslim değil, peşinden irade teslimi geliyor. İrade teslimini yapan bir insan Allah tarafından irşada memur ve mezun kılınıyor ve o kişi artık Allah'a kendisini vakfeden, Allah'a diyen bir kişi, Allah için yaşayan bir kişi. Allah için yaşamak demek, o kişinin bundan sonra diğer bütün insanları

0: mutlu etmeye başlaması demektir. Öyleyse mutluluğa ulaşan insanların sayısının artması toplumun mutluluğa ulaşması manasına geliyor. İşte Osmanlı'nın kurucusunda Osman Gazi'nin mürşidi Şeyh Edebali, insanı yaşat ki devlet yaşasın. Biz de diyoruz ki insanı yaşatın ki mutlu bir toplum oluşsun. Mutlu bir topluma ulaşmak mutlu fertlerden geçiyor. Ve bu da çok kolay, çok basit bir dilek. Hepinizin çağımızın sorumsuzluktan, stresten, depresyondan, öfkeden kurtularak aile saadetine ulaşmanızı Efendimiz'in himmetiyle Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Ama eğer siz de mutsuzluktan, stresten, depresyondan, şikayet ettiğiniz öfkeden kurtulmak istiyorsanız, aile saadetine ulaşmak istiyorsanız, o zaman Allah'a ulaşmayı dilemeniz, tövbenizi almanız lazım. Ben hazırım diyorsanız, o zaman sözlerim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun mekirinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah. Tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlı etsin, mübarek olsun. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı bütün hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'a selavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz.
0: Kalplerine iman girenler Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri muhtiva ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa mutlaka iki cihan saadetinin sahibi olur. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir Kur'an tefsiri konusunda inşallah birlikteyiz. Kur'an'ın ruhunun anlatılması. Öyleyse Neml suresine hamdolsun ki Allah Teala bizleri ulaştırıldı. Neml suresi 1. ayet-i kerimeden inşallah başlıyoruz. İz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ta sin. Mukatta harfleri. Mukatta harfleri. Ta sin. Tilke ayatül Kur'ani ve kitabin mübin. Ta, sin, mukatta harfleri, mukatta harfleri, tilke, bu, bunlar, ayatü, ayetler, el Kur'an-ı Kur'an-ı Kerim ve kitabin ve kitap mübinin apaçık. Ta, sin, bunlar apaçık bir kitap olan Kur'an'ın ayetleridir.

Allah Teala Kur'an'ın ayetlerinden bahsediyor. Ve ayetlere inşallah devam ediyoruz. Kur'an'ın ayetleri söz konusu. İkinci ayet-i kerimesi Neml suresinin Bismillahirrahmanirrahim. Huden ve büşra lil müminin. Huden hidayete erdirici ve büşra ve müjdeleyici li el müminin. Müminler için, müminleri hidayete erdirici ve müjdeleyici. Şöyle oluyor. Müminleri hidayete erdirici ve müjdeleyicidir. Kur'an-ı Kerim müminleri hidayete erdirici ve müjdeleyici. Yani önce mümin olmak gerekiyor ve mümin olmakla hidayet başlıyor. Hidayette olmak mümin olmakla birlikte başlıyor ama hidayete ermek daha ötede. Demek ki insanlar üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diliyorlar ve hidayet üzere oluyorlar. Ve Allah'a ulaşmayı diledikleri an mümin oluyorlar. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlerin mümin olduğunu söylüyor. Onlar ki Allah'a ulaşmayı dilerler, onlar müminlerdir. Allah Teala mümin olmayanların hüsranda olduğunu söylüyor. Ve onların Allah'a ulaşmayı dilemeyenler olduğunu söylüyor. Hüsranda olanlar mümin değillerdir diyor Allah Teala. Diğer taraftan da diyor ki Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah Teala Allah'a mülaki olmayı inkar edenler onlar hüsrandadırlar diyor ve onlar mümin de değillerdir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mümindir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala diyor ki işte onlar müminlerdir. Allah'a ulaşmayı dileyenler müminlerdir. Mümin olmakla başlayan bir güzellik. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse birkaç dakika içinde Allah Teala ona 7 tane Furkan verir. Onun günahlarını örter ve bu kişi bu noktada Allah'a ulaşmayı dilediği noktada mümin olmuştur. Küfür vasfını kaybetmiştir ve mümin olmuştur. Hidayetin içine girmiştir. Hidayet üzere olmuştur. Hidayettedir. Ama hidayete ermiş değildir. Burası Hüden ve Büşra lil müminin ifadesi. Kur'an-ı Kerim bir hidayetçidir. Kimin için ve müjdeleyicidir? Hidayete erdirici ve müjdeleyicidir müminler için. Allah razı olsun. Üçüncü ayete geliyoruz. Diyor ki Allah Teala Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine yukimunes salate ve yutunez zekate ve hum bil ahireti hum yukinun. Ellezine ki onlar yukimune ikame ederler. İkame değil, her seferinde bu yanlış yazılıyor. İkame ederler. Kıyama kaldırırlar demek. Hayatta tutarlar demek. Es-salate, namaz. Ve yutune ve verirler. Ez-zekate, zekat.
ve hüm ve onlar bi el ahireti ahirete hüm onlar yukinun yakin olarak yakin sahibi olarak inanırlar. Onlar namazı ikame ederler. Zekatı verirler ve onlar ahirete yakin olarak inanırlar. Yakin hasıl ederek, yakin sahibi olarak inanırlar. Kim bu insanlar? Müminler. Bir evvelki ayet-i kerimede Allah-u Teala müminleri hidayet erdirici ve müjdeleyicidir diyor. Bu ayet-i kerimede de Nehm suresinin 3. ayet-i kerimesinde de Allah-u Teala onlar namaz kılarlar diyor, zekat verirler ve onlar ahirete yakin olarak inanırlar. Burada ahiret deyince her ahiret kelimesini gören kıyameti düşünüyor, cenneti ve cehennemi düşünüyor. Hayır. Burada da ahiret kelimesi insan ruhunun Allah'a ulaştığı anı ifade ediyor. Ahirete mülaki olmak. Allah'a mülaki olmakla aynı anlamda kullanılıyor Kur'an-ı Kerim'de. İşte Araf suresi 147. ayet-i kerime kim diyor Allah-u Teala Allah'ın ayetlerimi tekzip ederse onlar diyor Allah-u Teala ahirete ulaşmayı da tekzip ederler. Kim Allah'ın ayet kim ayetlerimi diyor Allah Teala tekzip ederse, yalanlarsa ve ahirete ulaşmayı yalanlarsa onların amelleri boşa gitmiştir. Allah Teala bir başka yerde Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde de diyor ki kim onlar ki Allah'a mülaki olmayı ve Allah'ın ayetlerini inkar ederler, küfrederler, onların amelleri boşa gitmiştir diyor Allah-u Teala. Birinde Allah'a ulaşmayı, ikincisinde ahirete ulaşmayı diyor Allah-u Teala. Sonuç ikisinde de aynı, amelleri boşa gitmek ve de anlaşılıyor ki Allah'a mülaki olmakla ahirete mülaki olmak aynı şey. Aynı şey olmalı ki sonuçlar eşit çıksın. İki eşitlik var. İki eşitliğin de sonucu aynı. Bu sonuç söz konusu olan. Bu sonuç amellerin boşa gitmesi ve eşitliğin diğer tarafındaki iki faktörden birisi Allah'ın ayetlerini yalanlamak, tekzip etmek veya örtmek. Diğer kesim Allah'a mülaki olmak ve ahirete mülaki olmak. Anlaşılıyor ki ahirete mülaki olmak Allah'a mülaki olmak demek. Yani yaşarken kişinin ruhunu Allah'a ulaştırması demek. Öyleyse buradaki ahirete ifadesi
ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaştırılmasına yakin hasıl ederek onların inandıklarını ifade ediyor. Öyleyse yakin sahibi olarak inanmak.

buradaki muhteva açık ve kesin şekilde insan ruhunun Allah'a ölmeden evvel ulaşmasını ifade ediyor. Onlar ruhlarını Allah'a ulaştırmaya yakin sahibi olarak inanırlar. Zaten bir evvelki ayet-i kerimede onların isimleri var. Müminler. Mümin kimdir? Allah'a ulaşmayı dileyendir. Bir, bunun Allah-u Teala tarafından farz kılındığına inanandır. İki, Allah'ın bu konuda vermiş olduğu bir sözün varlığına kesin olarak inanandır. Kim bana ulaşmayı dilerse mutlaka bana ulaşır sözüne. Ve nihayet bu kişi bunun ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmanın, yani ahirete ulaştırmanın üzerine Allah Teala tarafından farz kılındığına inanandır. İşte böyle bir muhteva taşıyor ayet-i kerime. Ve Nem suresinin 4. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne la yu'minûne bil ahireti. Zeyyennâ lehum amâ lehum fehum yâmehûn. İnnellezîne muhakkak ki onlar la yu'minûne. Mümin olmazlar, inanmazlar. Bil ahireti, ahirete.

Zeyyenna süsledik. Lehüm onlar için onlara. Amalehüm onların amelleri. Ve böylece hüm onlar yamehun. Şaşkın bir halde bocalarlar diyor Allah-u Teala. Cümleye bakıyoruz. Muhakkak ki ahirete inanmayanlara onların amellerini süsledik. Böylece onlar şaşkın bir halde bocalarlar. Ahirete, yani insan ruhunun Allah'a ulaşması. Ahirete inanmayanlara onların amellerini süsledik diyor. İki türlü insan var. Ahirete inananlar, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inananlar. Bunlar Allah'a ulaşmayı diledikleri an o bekledikleri şeyin ilk adımını atmış olurlar. Allah-u Teala mutlaka onların ruhlarını Allah'a ulaştırır. Öyleyse bu muhtevada Allah-u Teala'nın ahiretten muradı ne? Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması. Mümin olanlar sadece onlardır. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarına inananlar. Onlar müminlerdir. Onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ve diledikleri anda cehennemden kurtulanlar onlardır. O zaman buna inanmayanlar için kurtuluş söz konusu değil. Allah-u Teala diyor ki onların amellerini süsledik. Böylece onlar bocalarlar, şaşkınlıkla bocalarlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin kurtulması mümkün değildir. Ve devam ediyor Allah-u Teala Nem Suresi 5. ayet-i kerime. Ülâikel lezîne lehum su'ul azabi ve hum fil ahireti humul ahserun. Ülâike işte onlar, ellezîne onlar, lehum onlar için vardır su'ul azabi, azabın kötüsü. Ve hum ve onlar fil ahireti ahirette hum onlar el ahserun en çok hüsrana uğrayanlar. Allah Teala diyor ki işte onlar için azabın kötüsü vardır ve onlar ahirette en çok hüsrana uğrayanlardır. Öyleyse bakıyoruz. Kimdir bu hüsrana uğrayanlar? Allah Teala Yunus Suresi'nin 45. ayet-i kerimesinde Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hüsrana uğradıklarını ve mümin olamadıklarını söylüyor. Onlar diyor Allah'a milaki olmaya inanmazlar.
Onlar hüsranda Allah'a mülaki olmayı inkar edenler.

Ve onların diyor Allah Teala Allah'a ulaşmayı, yani hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasını, Allah'a mülaki olmayı inkar edenler, yalanlayanlar, onlar diyor Allah Teala hüsrandadırlar ve onlar mümin değildirler diyor. Öyleyse işte hüsrana uğrayanlar, en çok hüsrana uğrayanlar onlardır diyor Allah Teala. Kim bu insanlar? Ahirete inanmayanlar. Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesiyle bu ayet-i kerime birbirlerini en güzel şekilde tutuyor. Bakalım Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesine beraberce. Diyor ki Allah Teala ve yevme yahşuruhum keennem yelbesu illa saaten minen nehari yetearifune beynehum. Ondan sonra söylediği şey önemli. Kat hasrellezine kezzebu bi likaillahi ve ma kanu muhtedin. Allah'a mülaki olmayı tekzip edenler, yalanlayanlar hüsranda olanlardır diyor. Hüsrana düştüler diyor Allah Teala. Ve onlar hidayete erenler değillerdir diyor. Burada açıkça hüsranda olanların Allah'a mülaki olmayı inkar edenler olduğunu söylüyor. Bu Neml suresinin bir evvelki ayet-i kerimesi ise İnnellezine la yu'minune bil ahireti diyor. Ahirete inanmayanlar.

Ahirete inanmayanlar. Allah'a mülaki olmayı yalanlayanlar, tekzip edenler, yani inanmayanlar. Netice itibariyle şuraya ulaşıyoruz. Allah'a mülaki olmakla, Allah'a mülaki olmaya inanmamakla, ahirete inanmamak aynı şey. Allah'a mülaki olmakla, ahirete mülaki olmak gene aynı şey. Nerede ahiret kelimesi geçerse, bu Allah'a mülaki olma anlamına geliyor. Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması. Ve onlar için diyor Allah-u Teala, ahirette onlar için azabın kötüsü vardır ve onlar ahirette en çok hüsrana uğrayanlardır. Neden? Çünkü bu insanlar sadece Allah'a ulaşmayı inkar etmekle kalmıyor. İnkar ettiklerini başkalarına da kabul ettirmek suretiyle onların da hidayete ermelerine mani oluyor. Nem suresinin bu başlangıç ayetleri hep hidayetle ilgili. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması işlemi. Ve her şey gördüğünüz gibi Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor. Ve Nem suresinin 6. ayet-i kerimesi. Diyor ki Allah Teala, Bismillahirrahmanirrahim, ve inneke le tulek kal Kur'ane min ledun hakimin alim ve inneke ve muhakkak ki sen ve muhakkak ki sana le mutlaka tulekka ilka ediliyor, ulaştırılıyor. El Kur'an'e Kur'an milledün katından hakimin, hakim olan, hüküm ve hikmet sahibi olan hakimin, alimin, alim olan, en iyi bilen. Muhakkak ki bu Kur'an sana mutlaka hakim, hüküm ve hikmet sahibi, yani hüküm ve hikmet sahibi ve alim olanın katından ilka ediliyor, ulaştırılıyor. Hem hüküm ve hikmet sahibi hem de alim, en iyi bilen olanın katından ilka ediliyor, ulaştırılıyor. Allah'ın katından ilka ediliyor, ulaştırılıyor. Kur'an'ın Allah'ın katından geldiği bir defa daha kesinlik kazanıyor. Ve Nem suresi 7. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Kale Musa li ehlihi inni anestu nara seatikum minha bi haberin ev atikum bi şihabin kebesin leallekum tastalun. İz olduğu zaman gale dedi Musa aleyhisselam. Li ehlihi ehline, ailesine, inni muhakkak ki ben, gerçekten ben, anestu fark ettim, gördüm. Naren bir ateş. Se atikum size getireceğim minha ondan.
bir haberin bir haberi ev veya atikum size getireceğim bir şihabin kor halinde kabesin ateş. Lealekum böylece siz tastaluun ısınırsınız. Ateşte ısınırsınız. Musa aleyhisselam ehline, ailesine gerçekten ben bir ateş fark ettim. Size ondan bir haber veya bir parça kor halinde ateş getireceğim. Böylece siz ısınasınız diye demişti. Musa aleyhisselam Allah ile ilk beraber olma noktasına burada geliyor. Beraberlikten evvel ki son nokta bu. Musa aleyhisselam bir ateş görüyor, bir ışık görüyor ve bunları söylüyor eşine, ailesine. Ve Nem suresinin 8. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Felemma Bismillahirrahmanirrahim. Felemma ca'eha nu diye en burike burike men fin nari ve men havleha ve subhanallahi rabbil alemin. Rabbil alemin. Fe artık böylece lemma olduğu zaman caeha oraya geldi. Nu diye nida edildi, seslenildi. En burike mübarek kılındı. Men kimse fi ennari ateşin içinde yanında ve men kimse veya kimseler havleha onun etrafında. Ve Subhanallahi ve Allah Subhan'dır, her şeyden münezzehtir. Rabbi el alemin, Rabbil alemin, alemlerin Rabbi. Böylece oraya gittiği zaman ona nida edildi. Ateşin yanında ve etrafında bulunanlar mübarek kılındı. Ve alemlerin Rabbi Allah Subhan'dır, her şeyden münezzehtir. Ateşin yanında olanlar ve etrafında bulunanlar mübarek kılındı. Ateşin yanında ve etrafında birilerinin varlığı anlaşılıyor. Yanında olanlar, bulunanlar da etrafında bulunanlarda. Aslında buradaki ifade fi ennari, ateşin içinde olanlar. Ateşin içinde bulunanlarda, etrafında bulunanlarda mübarek kılındı diyor Allah Teala. Ve alemlerin Rabbi Allah Sübhan'dır. Her şeyden münezzehtir. Hazreti Musa'nın anlayacağı bir dille, onun diliyle kendisine hitap ediliyor. Şimdi Allah buyuruyor. Ya Musa, İnnehu ennallahul azizul hakim. Ya ey Musa, Musa aleyhisselam, innehu muhakkak ki o ennallahu, ene Allah'ı, ben Allah'ım. El azizu aziz, yüce, el hakimu hakim, hüküm ve hikmet sahibi olan.
Ey Musa, muhakkak ki ben aziz, yani yüce ve hakim, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ım.

Ey Musa, muhakkak ki ben aziz ve hakim olan Allah'ım. Allah-u Teala Hazreti Musa'ya nida ediyor. Dokuzuncu ayet-i kerime. Ve Allah-u Teala bir nebi olarak vazifelendireceği Hazreti Musa'ya böyle bir nidada bulunuyor. Ben muhakkak ki alemlerin Rabbi olan Allah'ım. Burada alemlerin Rabbini kullanmamış, aziz ve hakim olan Allah'ım diyor. Ve 10. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve elki asak asake fe lemma reaha tehtezzu ke enneha cannun valla müdbiren ve lem yuakkıb. Ya Musa, la tehaf inni la yehafu ledey yel musallun. Ve elki ve at, asa kesenin asan. Fe böylece bunun üzerine lemma olduğu zaman olunca ve aha onu gördü. Tehtezzu hareket ediyor. Ke gibi enneha onun olduğunu cannun yılan. Valla geri döndü kaçtı. Müdbiren arkasına dönen ve lem yuakkım ve arkasına bakmadı. Ya Musa, ey Musa, la tehaf, korkma, inni muhakkak ki ben, la yehafu, korkmaz, ledeyye, benim yanımda, benim katımda, el mürselun, resuller, elçiler, korkmaz. Diyor ki Allah-u Teala ve asanı at, elindeki asanı at. Bunun üzerine yani asasını atınca, attığı zaman onun yılan gibi hareket ettiğini görünce arkasına bakmadan geri dönüp kaçtı. Ya Musa, korkma. Benim katımda resuller korkmazlar.

Allah Teala o zaman dedi ki, ya Musa korkma, benim yanımda, benim katımda Resuller korkmazlar.

Hazreti Musa gerçekten çok şaşırmıştı. Asasını atıp da o asanın yılan gibi harekete geçmesi onu şaşırtmış, arkasına bakmadan kaçmasına sebebiyet vermişti. Allah Teala da arkasından seslendi: "Ya Musa, korkma. Benim katımda Resuller korkmazlar." Ve 11. ayet-i kerime: Bismillahirrahmanirrahim. İlla men zaleme sümme beddele husnen bade su'in fe inni gafurun rahim. İlla hariç men, kim zaleme zulmetti, sümme sonra beddele çevirdi, değiştirdi, husnen iyilik, bade sonra suin kötülük, fe o zaman inni muhakkak ki ben gafurun gafur mağfiret eden, rahimin rahim olan, rahim esmasıyla tecelli eden. Ancak zulmedenler hariç diyor Allah Teala. Kim kötülüğü işledikten sonra iyiliğe, yani mürşidine tabi olup günahlarını sevaba çevirirse, o zaman muhakkak ki ben gafurum, mağfiret edinim, günahları sevaba çevirelim, mağfiret edelim, günahları sevaba çevirelim. Rahimim, rahim esmasıyla tecelli edelim. Burada mağfiretin

Benim katımda Resuller korkmazlar diyor Allah Teala. Ama zalimler başka diyor. Ayrıca zalimler de eğer yaptıkları günahları işledikten sonra değişmişlerse onları iyiliğe çevirmişlerse bu günahların sevaba çevrilmesi olayıdır.

Burada Allah Teala günahları işledikten sonra sevaba çevirirse diyor. Aslında burada günahlarını sevaba çevirmesi söz konusu. Kim kötülüğü işledikten sonra günahlarını iyiliğe çevirirse, yani mürşidine tabi olup günahlarını sevaba çevirirse, o zaman muhakkak ki ben gafurum. O zaman Allah Teala o kişiye mağfiret etmiş olur. Onun günahlarını sevaba çevirmiş olur. İşte Nisa 64'te Allah Teala'nın söylediği bu işlevdir. Ne diyordu Habibim? Kimin o günah işlemiş olanlar sana gelselerdi ve tövbe etselerdi, günahlarının affedilmesini benden talep etselerdi, sen de onlar için onların günahlarını mağfiret etmemi benden talep etseydin, Allah'ın her iki talebi de yerine getirdiğini görecektin. Yani sahabenin talepleri üzerine sahabenin bütün günahlarını affediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in talebi üzerine bir defa daha affediyor. Mağfiret oluşuyor. Mağfiret günahların sevaba çevrilmesidir. Aynı konu Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde de işlenmiştir. Allah diyor, Allah-u Teala onların günahlarını sevaba çevirir. Kim tövbe edip de mümin olursa ve nefs tezkiyesine başlarsa Allah onların günahlarını sevaba çevirir buyuruyor Allah Teala. Ve 12. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Ve ethil yedeke fi ceybike tahruç. Beydae min gayri su'in. Fi tıs'i ayatin ila firavne. Ve kavmih. İnnehum kânu kavmen fâsıkîn. Ve ethil ve dahil et, sok yedeke elini fi ceybike koynuna tahriç çıkar beydae beyaz nurlu min gayri olmaksızın suyun kötülük fi içinde tıs'i 9 ayetin ayet mucize ila firavne firavuna ve kavmi ve onun kavmi innehum muhakkak ki onlar kânı oldular. Kavmen bir kavim. Fasıkîn. Fasıklar kavmi. Ve elini koynuna sok. Onu kusursuz beyaz olarak çıkar. 9 ayet yani mucize ile Firavun'a ve onun kavmine git. Muhakkak ki onlar fasık bir kavim oldular. Elini koynuna sok ve onu kusursuz beyaz olarak çıkar. Böyle başlıyor. Tam 9 tane mucizeyle git diyor Firavun'a. 9 mucizenin birincisi Musa Aleyhisselam'ın asası. Ayet Araf 107. İkincisi beyaz el mucizesi Araf 108. Sina Dağı mucizesi ayet 93. Tufan
Araf 133. Dördüncüsü. Beşincisi çekirge. Araf 133. Altıncısı haşerat. Kene. Araf 133. Yedincisi kurbağa. Ayet Araf 133. Sekizinci suların kanlanması. Araf 133. Denizin yarılması. Dokuzuncusu. Araf 133.

mübsiraten kâlû hâzâ sihrun mubîn. Fe böylece lemma olduğu zaman caethum onlara geldi. Ayatüne ayetlerimiz mübsiraten görünür halde. Kâlû dediler hâzâ bu sihrin sihir büyü mübîn apaçık. Ayetlerimiz onlara görünür hale geldiği zaman bu apaçık bir sihirdir dediler. Ayetlerimiz onlara görünür hale geldiği zaman bu apaçık bir sihirdir dediler diyor Allah-u Teala. Öyleyse her zaman aynı şey olmuştur. Ne zaman Allah-u Teala bir burada söz konusu olan bir nebidir. Bir nebisini, peygamberini mucizelerle destekleyerek gönderirse bu olay herkes tarafından görüldüğü zaman mutlaka İşte bu apaçık bir sihirdir, bir büyüdür derler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde de ayın ikiye bölünme olayı tahakkuk etmiştir. Ve o bölünme olayı gerçekleşirse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olacaklarını söyleyenler tabi olmamışlar. Ve işte bu apaçık bir sihirdir deyip konunun içinden çıkmışlar. Allah Teala dilediği peygamberine mucize gösterir. Ama her seferinde aynı olay olur. Mucize göster derler. Mucize Allah'ın işidir. Keramet göster derler. Keramet de Allah'ın işidir. Keramet de mucize de Allah'a aittir. Allah dilerse gerçekleşir. Hiçbir kul kendisi istiyor diye Allah müsaade etmedikçe bir mucize veya keramet göstermek yetkisinin sahibi değildir. Öyleyse nerede ne zaman bir mucize olursa, bir keramet söz konusu olursa inanmayanlar buna hemen bir kurt takarlar. İşte bu apaçık bir sihirdir, bir büyüdür derler. Ve böylece meseleyi bitirmiş olurlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir defa daha Allah'ın bir Kur'an tefsiri dersinde beraberce Kur'an'ın ruhunu gözden geçirdik. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Ve Yüce Rabbimizin hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Allah-u Teala'dan dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: müjde. İmam İskender Alemihir'in Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali çıktı. İslam unutulan özüne, teslimiyete yeniden kavuşuyor. İmam İskender Alemihir bu Kur'an mealiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde yaşanmış 7 safa ve 4 teslimden oluşan gerçek İslam'ı en doğru şekilde sizlerle buluşturuyor. Cenneti, cehennemi, kıyameti, ahireti, fiziği ve ötesini ama en önemlisi hiçbir şeyin eksik bırakılmadığı bu Kur'an mealinde derdinizin devasını, ruhunuzun gıdasını, dünya ve ahiret saadetinizi, Allahu Teala'nın gerçek reçetesini bulacaksınız. Bu Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali küçük ve büyük boy olarak iki farklı seçenekle hazırlandı. Kur'an'da, Tevrat'ta ve İncil'de Hanif dinini anlatan kitapçık da hediye.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz akaid ve iman. Sevgili kardeşlerim, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin öğrettiği din öğretisi %100 Kur'an'ı içeriyordu. O Allah'ın kalbine yazdığı Kur'an-ı Kerim'in bütününü kalbinden okumak yetkisine sahibiydi. Başka bir alternatif olabilir mi? Kitaptan okuyor diyebilir miyiz? Hayır, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmiydi. Okuma yazma bilmiyordu. Hiçbir zaman da öğrenmedi. Öğrenmesine gerek yoktu. Çünkü Allah-u Teala kalbine Kur'an-ı Kerim'i yazmıştı. Ve dilediği ayeti, dilediği an kalbindeki Kur'an-ı Kerim'den hemen kullanıyordu. Öyleyse Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz zamanında tatbik edilen sistem sadece Kur'an'dı. Din o Kur'an'la gerçek anlamda bir hüviyet kazandı. Çünkü evvelce vücuda gelen dejenerasyon Kur'an içinde gerçekleşecekti. Bir gün Kur'an unutulacaktı. İnsanlar alimlerin kendilerine yaptığı tebligata uygun olarak Kur'an'ın dışında bir tatbikatın içine gireceklerdi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinize bir şekil vermek istiyorsanız, Allah'a daha yakın olmak istiyorsanız, Kur'an'a bakın. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi diyor ki, benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. Neden olamaz? Olması neden mümkün değil? Çünkü Kur'an onun kalbinde yazılı. Ve o kalbinde yazılı olan Kur'an'ı bütün boyutlarıyla uygulamakla Allah-u Teala tarafından vazifelendirilmiş. Başka bir şeyi uygulamak için değil, Kur'an'ı uygulamak için. O Kur'an ki kendisinden evvel indirilen kitapları muhtevi. Yani Hz. İsa'ya indirilen Tevrat'ın, affedersiniz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den evvel Hz. İsa tamam, ama indirilen kitap Tevrat değil, İncil. İncil'in ondan daha evvel yaşamış olan Hz. Musa'ya indirilen Tevrat'ın Kur'an bir benzeri, aynı hükümleri ifade ediyor. Yani ne demek istiyoruz? Üç kitapta da Allah-u Teala
Bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diyor. Kur'an-ı Kerim'de de İslam dini için Allah Teala bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diyor. İncil'de de Allah Teala bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diyor. Tevrat'ta da Allah Teala bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diyor. Din muhtevası içinde inancı sembolize eder. Din inançtır, imandır. Allah'a inanmayan bir insan dinini hiçbir şekilde yaşayamaz. Ne Hristiyanlıkta, ne Musevilikte, ne İslam'da yaşayamaz. Yaşaması mümkün değildir. Öyleyse evvela dinler yoktur. Sadece bir tek din vardır. O din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Ve o dinin temel muhtevasına baktığımız zaman üç esas görürüz. Vahdet, Allah'ın tekliği, tevhid, İkincisi, Allah'a ruhlarını hayattayken ulaşmaya dileyen kişilerin oluşturduğu tek bir toplum, bir tek toplum. Toplumun tekliği. Allah'ın tekliği, toplumun tekliği. Neden toplumun tekliği? Çünkü Allah'a ulaşmayı insanlar dilemezlerse onlar fırkalara ayrılmış sayılıyor Kur'an-ı Kerim'de. İfade son derece açık. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Minni bineylehi ve yettekuhu ve kumus salat ve la tekunu minel müşrikin." Allah'a ulaşmayı dile. Allah'a yönel. Allah'a ulaşmayı dile. Ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl. O müşriklerden olma ki Allah'a ulaşmayı dileyerek o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Ne oldu? Bir tek fırka ne oldu? Arkasında o bir tek fırkanın dışında kalan geri kalan bütün fırkalar. Öyleyse bir tek fırka Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkası. Geri kalan bütün fırkalar o tek fırkanın dışında kalmışlardır. Öyleyse onların kurtulmaları mümkün değildir. Onlar fıskta olanlardır, küfranda olanlardır. Her açıdan problemlerin bu standartlar içinde var olduğunu görüyoruz. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar, onlar Allah için olanlardır. Cehennemden kurtulabilecek hüviyette olanlar da sadece ve sadece onlardır. İşte böyle bir dizayn içerisinde insanların bir bütün oluşturduğunu görüyoruz. Ama bu bütünün içinde insanların %90'dan fazlasının gideceği yerin cehennem olduğunu görüyoruz. Allah Teala dine bir kaide koymuş. La ikrahe fiddini. Dinde zorlama yoktur. Kat tebeyyene rüşdü minel gay. Rüşt gaydan rüşt yolları gay yollarından ayrılmıştır. Ve beyan olmuştur, tebeyyün etmiştir, açıklığa çıkmıştır. Öyleyse hiç kimseyi
zorla din sahibi edemezsiniz. Buna çalışmak da boş bir dava olur. Bir insan zorla onu din sahibi etmek istediği zaman belki sizin korkutucu faktörleriniz sebebiyle öyle görünür. Ama din o değildir ki. Din bir gönül işidir. Sevgi işidir. İnsanın Allah'a aşk duymasıdır. Evvela sevgi duymasıdır. Daha üst kademede aşk duymasıdır. Daha üst kademede Allah'a hayran olmasıdır. İşte din budur. Sevgili kardeşlerim, öyle bir dini yaşadığınız zaman bu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Öyleyse sadece inanç kavramı üzerinde konuşuyoruz sizlerle ve de Kur'an'a bakıyoruz. Allah'ın söyledikleri her açıdan kesinlik kazanıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için Allah Teala buyuruyor Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesinde, Muhammed aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve peygamberlerin, nebilerin sonuncusudur. Hatemün nebiyindir. Nübüvvet müessesesi, peygamberlik müessesesi, nebilik müessesesi onunla hitam bulmuştur. Sona ermiştir, mühürlenmiştir diyor Allah Teala. Öyleyse nübüvvet, peygamberlik onun zamanına gelinceye kadar var. Hazreti Musa bir peygamberdir. Hazreti İbrahim bir peygamberdir. Hazreti İsa bir peygamberdir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir peygamberdir. Ve nübüvvetin hitam bulduğu peygamberdir. Öyleyse artık bir peygamber yani Kur'an-ı Kerim tabiriyle nebi gelmeyecektir. İşte problemimiz burada başlıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 2000 yıl, affedersiniz, 200 yıl sonra insanlar adım adım bir tartışmanın içine girdiler. Din, yani insanların felaha ermesi, cehennemden kurtulması olayı bir kenara bırakıldı. Kenara bırakmayan bir kesim var mıydı? Vardı. O kesim bugün de yaşamakta. Onlar tasavvufu gerçek anlamda yaşayanlardır. Yani Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'tan mürşitlerini soranlar, sorarak Allah'ın kendilerine tayin ettiği tasavvuftan olan mürşide tabi olanlar, ruhlarını Allah'a ulaştıranlar, ki buraya kadarını Allah gerçekleştirir, daha üst seviyede fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler, nefslerini Allah'a teslim edip daimi zikre ulaşanlar, yani ulul elbab olanlar, sonra daha üst kademede muhlisler, daha üst kademede salihler, bunlar kurtuluşun bütün kanatlarını temsil ederler. Ama şeytan bugün nasıl boş durmuyorsa, bütün insanları Allah'ın Resulü'nün karşısına çıkarmaya çalışıyorsa ve bunda da büyük ölçüde başarılı oluyorsa, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den, son peygamberden 200 yıl sonra
çürüme başlıyor. Sebep ne? Arkasında sadece alimlerin konuyu 7 safa 4 teslim bütününden bir futbol sahası düşün, onun bütünü. Bir de merkezdeki, center'daki daireyi düşünün. O daireye indirgemiş olmaları. Hani o küçücük topun ilk ortaya atıldığı nokta. Sevgili kardeşlerim, her şey İslam'ın bozgunu, mahvı böyle başlamış. Ne olmuş insanlar? İnsanlar inançları tartışmaya başlamış. Bir Maturidi çıkmış, bir Eş'ari çıkmış, birbirinden birazcık farklı iki ayrı iman çeşidi sürmüşler ortaya ve Maturidi'nin taraftarları, Eş'ari'nin taraftarları iki ayrı grup oluşturmuş. Ve insanlar 7 safa ve 4 teslimi yaşayacakları yerde iki grup olarak tartışmaya başlamışlar sadece. Ve müşterek oldukları bir nokta var mı? Evet var. İslam alemini felakete götüren bir nokta, İslam'ın 5 şartı. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bir de uydurma hadis, bir bedevi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e gelip diyor ki, ey Allah'ın Resulü, ben cennete girmek istiyorum, ne yapayım? Cevap, namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir. Ey Allah'ın Resulü, ben bunları yaparsam gerçekten cennete girer miyim? Evet girersin. İşte bu bir mevzu hadistir. Ne diyordu Allah-u Teala? Affedersiniz. Ne diyordu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Benim hadislerim tartışılacaktır. İşte tartışılıyor bu konu. O zaman Kur'an'a bakın diyor. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. Bu hadis Kur'an'a aykırı mı? Kesin. Çünkü hiç kimseye Allah'a mülaki olmayı dilemeden takva sahibi olamaz. Öyleyse 6. şartı İslam'ın var. O Allah'a mülaki olmayı dilemektir. 7. şartını da söyleyelim. O da zikirdir. Düşünün bir defa sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bizi izleyenler, dinleyenler, muhterem din adamları, zikir farz değil mi? Günün yarısından daha çok zikir farz değil mi? Daimi zikir farz değil mi? Hepsi farz. Ve de bu farzlar İslam'ın 5 şartının içinde yok. Yoksa bir insanın manevi tekamülü de yok. Çünkü manevi tekamülü sağlayan şey zikirdir. Hiç kimse zikir yapmadan ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Allah Teala üzerimize farz kılmış. Sevgili kardeşlerim, şimdi insanların bu düzen içerisindeki hüviyetine bakıyoruz. Veskül ismi Rabbeke ve tebetel ileyhi teptila diyor Allah Teala. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden keserek Allah'a dön, Allah'a ulaş. Bu ara sıra zikretmek. 33 bin zikre kadar olan kesim buraya giriyor. Ya da günün yarısına kadar olan zikir. Allah Teala buyuruyor. Ashab 40'ta Ya eyyühellezine aminüzkürullâhe zikren kesira. Ey amir olanlar, Allah'ı çok zikirle, günün yarısından daha fazla zikirle zikredin. Daimi zikir de farz. Allah Teala diyor ki
اِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيَامًا قُعُودًا وَعَلٰى جُنُوبِهِمْ. Namazınızı bitirdiğiniz zaman ayaktayken de, otururken de, yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor. Öyleyse bunların hepsi farzsa ve bugün tatbikattan zikir kaldırılmışsa ve zikir olmadan Allah Teala kalbimize nur göndermiyorsa nefs tezkiyesi hiçbir zaman mümkün olmayacak demektir. Hiç kimsenin de cehennemden kurtulması mümkün değil. Özellikle bir emel ki Allah'a ulaşmayı dilememek sebebiyle dilemeyen herkes şirktedir. İşte Maturidi ve Eşari'nin ayrı ayrı iman standartları tayin etmeleri herkesin dikkatini çekmiş ve tartışma başlamış. Ve adım adım Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hem tatbik ettiği farzlar hem de sünnet-i seniyyesi unutulmuş. Sevgili kardeşlerim, bu unutma meselesine baktığımız zaman neden olayların iman açısından da zedelendiğini anlarız. Çünkü Kur'an'dan ayrılmış insanlar ve alimlerin, Maturidi'nin, Eş'ari'nin ve o süreç içerisinde gelen, bugüne kadar gelen diğer alimlerin söyledikleri sözler Kur'an'daki ayetlerin yerini almış ve İslam'ın beş şartına indirgenmiş. Ve de hiç kimse söylediğimiz gibi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa sadece dileyen insanlar Allah'a ulaşmak ve ruhlarını, veçlerini, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim etmek konusunda zikredecekleri cihetle zikir de yapmayacaklar ve kurtuluşları hiçbir şekilde mümkün değil. İşte bu canlıdan, bu inanç tartışması noktasından başlayan tarifler zinciri korkunç yanlışlıklara götürmüş insanları. Bunlardan birisi de Nebi ve Resul kavramlarıdır. Şimdi akaid ne diyor? Akaid diyor ki Nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir. Yanlış. Nebiler peygamberlerdir tarafı doğru. Nebiler peygamberlerdir. Ama kendilerine kitap verilmeyen değil, kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Madde bir. Madde iki. Kitapsız bir peygamber söz konusu olmaz. Bütün peygamberlere Allah Teala kitap vermiş. Ama Hazreti Nuh'un kitabı, Hazreti İbrahim'in kitabı şu anda ortalarda yok. Ama Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın onlara yazdırdığı kitaplar şu anda hamdolsun ki ortada. Öyleyse peygamberlere Allah Teala şeriat kitabı veriyor. Öyleyse peygamberler, nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir demek, kitap açısından büyük bir yanlışlıktır. Ama akaidin birinci kaidesi bu. Nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir. Yanlış, üstünü çiziyoruz. Nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. İşte Allah Teala Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde hiçbir şekilde şüpheye yer vermeyecek standartta bir hususu açıklıyor. Ey nebiler, sizlere kitap verdik ve hikmet verdik. Ne diyor Allah Teala? Nebilere kitap verdik ve hikmet verdik diyor. Öyleyse bu ayet var olduğu sürece hiç kimse Nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir diyemez.
Bu ifadede doğru olan bir tek husus var. Nebilerin peygamber oluşu. Evet, Allah Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sellem için baştan söylediğimiz gibi Muhammed aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın nebisidir. Ve o Allah'ın Resulüdür ve nebilerin sonuncusudur. Burada bütün nebilerin, peygamberlerin aynı zamanda mutlaka Allah'ın elçisi olduğu, Resulü olduğu kesindir. Kesin olduğu da burada açıklanıyor. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hem Resuldür hem de Nebidir. Neden Resuldür? Nübüvvet ona verildiği için aynı zamanda en üstün Risalet temsili Nebiler tarafından yapılan temsildir. O Nebidir. Huzur namazının Nebi olarak imamlığını yapmıştır. Ve son Nebi olan imamdır huzur namazında. O noktadan sonra imamlık meselesi boş kalmamıştır. Ama Veli Resuller tarafından gerçekleştirilmiştir. Nebi Resuller tarafından değil, Veli Resuller tarafından gerçekleştirilmiştir. Çünkü o Nebilerin mührüdür, sonuncusudur. Görüyoruz ki akaid, Nebiler kendilerine kitap verilmeyen, Resullere verilen kitaplarla idare eden peygamberlerdir sözü bütünüyle değil ama bir kısmıyla yanlış. Nebiler peygamberlerdir sözü doğru. Nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir yanlış. Başkalarının kitaplarıyla idare ediyorlar sözü yanlış. Şimdi daha korkunç bir yanlışa giriyoruz. Akaidin ikinci korkunç hatası Resuller kendilerine verilen, kitap verilen peygamberlerdir. Resuller peygamber değildir. Nebiler peygamberdir. Biz de bir Resulüz ama peygamber değiliz. Bize Allah-u Teala bir şeriat kitabı vermedi. Biz bir şeriat kitabının sahibi değiliz. Kur'an'da, Tevrat'ta, İncil'de insanlara ne yapmalarını madde madde anlatan, yapmazlarsa karşılığını ödetecek olan müeyyideyi de ceza müessesesinde ortaya koyan üç temel kitaptır. Üçü de peygamberlere indirilmiştir. Allah-u Teala Resullere, peygamber olmayan Resullere kitap verir mi? Her zaman verir. Bütün devirlerde Allah'ın bir Resulü mutlaka vardır. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonraki devirlerde, bütün kavimlerde Allah'ın bir Resulü yaşadı. Şu anda da bütün kavimlerde bir Resul yaşıyor. Kıyamete kadar da Resuller yaşamakta devam edecek. Allah-u Teala müminin 44'te diyor ki biz bütün kavimlere Resul göndeririz ve ard arda göndeririz diyor. Ardı arkası kesilmeksizin göndeririz diyor. İsra 15'te buyuruyor ki biz bir Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap etmeyiz. Ama biliyoruz ki kıyamet günü bütün insanlar mutlaka cehenneme uğrayacaktır. Onlardan Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanlar için cehennemde kalmak söz konusudur. Ötekiler cennete, cehenneme uğrayarak ne kadar korkunç bir yer olduğunu görerek cennete ulaşacaklardır. Şimdi muhtevaya bakıyoruz. Resuller kendilerine kitap verilen peygamberler de sözünün kendilerine kitap verilen şeriat kitabı verilen kesimi yanlıştır. Bütün devirlerde peygamberlerin var olduğu devirlerde de peygamberin çıktığı kavmin dışındaki
Bütün kavimlerde Resuller yaşamışlardır. Allah-u Teala dilediklerine kitap yazdırmıştır. Ve onlar o peygamberin emrinde olmuşlardır. Öyleyse peygamberlere Allah-u Teala kitap veriyor, şeriat kitabı. Resullere yazdırdığı kitap olursa, onlar hiçbir şekilde peygamber olmayan Resullere yazdırdığı kitaplar, hiçbir şekilde şeriat kitabı olmuyor. Bir sohbet kitabı hüviyetinde. Öyleyse Allah-u Teala'nın söylediği söz doğru olan sadece O'dur. Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir sözünün ikisi de yanlış. Resullere şeriat kitabı verilmez, bu sebeple yanlış. Peygamberlerdir sözü gene yanlış. Resuller, bütün Resuller peygamber değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, akaidin muhtevası ne zaman o şekle dönüşmüş? İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan en az 2 asır sonra başlayan bir hareket görüyoruz ortada. İnsanların 2 ayrı inanç biçimine dönüşmesi, Maturidi ve Eş'ari. Onunla bitmiş mi? Hayır, bitmemiş. Arkasından başka ayrıcalıklar, ayrılıklar çıkıyor. Bölünüyor İslam. Şeytan İslam'ı bölüyor. Hanefiler, Hanbeliler, Malikiler, Şafiiler, ayrı ayrı gruplar oluşturuluyor. Şunu kesinlikle ifade edelim ki, mezhepler müessesesi olmayacaktır. Mezhepler birleştirilecektir. Hepimiz kardeşiz. İslam bir bütündür. Parçalara ayrılmaması gerekir. Herkes nasıl bir davranış biçimde olursa onu devam ettirebilir. Herkesin meşrebine ve talebine bağlı bir husus. Ama sevgili kardeşlerim, hepimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetiyiz. Öyleyse birlik buysa İslam muhtevası içinde hepimiz aynı haklara sahip olmalıyız ve fırkalara ayrılmamalıyız. Allah Teala açıkça fırkalara ayrılmamamızı emrediyor.

Hazreti İbrahim'in üçüncü faktörü olan muhtevaya baktığımız zaman onun Allah ile ilişkisi olduğunu görüyoruz. Teslim. Ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. Kaydeler hiç değişmemiş. Hazreti Adem'den Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a kadar, ilk peygamberden son peygambere kadar hep aynı şeyler olmuş. Vahdet, Allah'ın tekliği, tevhid, Allah'a ruhlarını hayattayken ulaştırmayı, Allah'a teslim olmayı dileyenlerin oluşturduğu tek fırka, fırkalara ayrılmamak. Çünkü o fırkanın dışındaysanız, Allah'a ulaşmayı dileyenlerden biri değilseniz, bütün dinleyenlere hitap ediyoruz, o zaman o tek fırkanın dışındasınız. Ve yapmanız lazım gelen şey inanılmaz derecede kolay, sizi mutlaka Allah'ın cennetine ulaştıracak olan bir talep. Şuradan kalbinizden bir taleple Allah-u Teala'ya, ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum. Beni de ulaştır diyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İşte Kur'an-ı Kerim. Ne yapmışsa hep Kur'an'la yapmış. Ne söylemişse hep Kur'an'ın muhtevası içinde ve ölçüyü vermiş. Benim hadislerimi tartışmayın, Kur'an'a bakın, doğrusu oradadır diyor. Şimdi böyle olduğu zaman hadisin bir uydurma hadis mi yoksa gerçek hadis mi olduğunu bir çırpıda ortaya çıkarmak her zaman mümkün. Hadis bir gerçek hadise ne olur? O hadis mutlaka Kur'an'ın hükümleri içerisindedir. İşte elimizde kainattaki en sağlam Furkan var. Sağlamasını, bütün hadislerin sağlamasını yapmak rahatlıkla mümkün. Ölçüyü kim veriyor? Bizatihi o hadisin sahibi veriyor. Efendimiz. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, tariflere baktığınız zaman o akaidin vücuda getirdiği tarifler sakın sizi aldatmasın. Kur'an'a bakın. Biz hep Kur'an'ın ayetlerini ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sadece Kur'an'a uygun olan hadislerini söyleriz. Ve doğru olan da budur. Eğer din adamlarımız bunu akıl edebilirlerse, hadisleri Kur'an'la karşılaştırarak kullanırlarsa, bu noktadaki o derin aldanışın içinden çıkabilirler diye düşünüyoruz. 14 asırda Allah'ın insanları kurtuluşa ulaştıracak olan bütün hükümleri devreden çıkarılmış ve İslam'ın 5 şartına itilmiş durumdadır. Ve samimiyetle biliyoruz ki din adamlarımız, yani ilahiyat fakültesindeki doçentler, profesörler, öğretim üyeleri olsun, İmam Hatip liselerindeki öğretmenler olsun, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 97 bin kadrosu olsun, bunların hepsi Kur'an'ı esas almak mecburiyetindedir. Hepsine buradan hitap ediyoruz. İslam'ın 5 şartıyla
Hiçbiriniz cehennemden kurtulamazsınız. Ve bu yanlış öğretiyi durdurmak mecburiyetindesiniz. Bunca insanın vebali sizlerin omuzlarında olabileceği için. Eğer Allah Teala bize bunları öğretmeseydi ne olurdu? Aynı şeyler şu anda devam ettiği gibi devam ederdi. Ve de sadece tasavvufu yaşayanlar Allah'ın cennetine girerdi. Geri kalanların hepsi cehennem ehli olurdu. Şimdi Allah Teala bize öğrettiği Kur'an ilmiyle, dikkat edin, başka bir ilim öğretmedi bize. Biz alimlerimizin henüz bakmadıkları, incelemedikleri ve tatbikata sokmadıkları Kur'an'ın tatbik edilmeyen hükümlerini biliyoruz. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemek birinci basamak, üçüncü basamak, mürşide ulaşıp tabiyet 14. basamak, böylece ruhu Allah'a ulaştırmak 21. basamak, sonra fizik vücudu Allah'a teslim etmek 25. basamak, sonra nefsi Allah'a teslim etmek 26. basamak, sonra tövbe-i nasuha davet edilmek, muhlis olmak 27. basamak, nihayet iradeyi Allah'a teslim edip irşada memur ve mezun kılınmak 28. basamak. Bunların her biri Kur'an ayet-i kerimesiyle farz kılınmış. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe 7 Safa ve 4 Nesim'in hepsini, şimdi saydığımız 7 Safa'yı da ruhlarını, beşlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ederek 4 teslimi de bütün sahabe gerçekleştirmiş. Tekrar ediyorum. 7 Safa'nın 7'si de farz. Madde 1. Bu 7 Safa ve 4 teslim bütün sahabe tarafından yaşanmış. 7 Safa'da, o 7 Safa'daki 4 teslimde. Madde 2. Hepsi Allah'a ulaşmayı diledikleri an cehennemden kurtulmuşlar. Ve de son noktaya kadar yürümüşler. İrşat makamının sahibi olmuşlar. İşte Allah Teala onlara bu hususu söylüyor. Sahabe onlar Allah'ın sevgilileri. Diyor ki onlar için o sahabe Kunel Evvel'in var ya, onlardan bir kısmı Ensar'dan da bir kısmı da Muhacir'indendi. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. Yani hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. İradelerini de Allah'a teslim etmeyi başarmışlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili din öğreticileri, bu istikamette ağır bir sorumluluk taşıyoruz hepimiz. Söylediklerimizi ne zaman inceleyeceksiniz? Ne zaman bu cehenneme doğru giden 70 milyondan fazla insanı kurtarmak için harekete geçeceksiniz. Sizleri bekliyoruz. Onlar size inanıyorlar. Biz bütün söylediklerimizi Kur'an ayetleriyle ispat etmemize rağmen onlar bu kültürün sahibi olmadıkları cihetle ve sizin de samimiyetle inandığınız
İslam'ın beş şartıyla cennete gideceklerini zannederek sizinki de zandan ibaret. Hareket ettikleri için sizlere soruyorlar. Sizler de bizim söylediklerimizi incelemek zahmetine girmediğiniz için, bunu belki bir küçüklük adettiğiniz için, belki ihtimal dahi vermediğiniz için Allah'ın bize bunları öğretebileceğine, incelemek gereğini duymuyorsunuz. Ama şu anda tarihin önünde büyük bir günahı işliyorsunuz. Onca insanın, 70 milyon insanın vebali sizlerin omuzlarınızdadır. Allah Teala sizleri affetsin. El Fatiha ve As-Salavat.

El Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah bizleri birlikte kıldı. Hurafelerden bir tanesi de dünyada rahat yoktur ifadesidir. La rahate fid dünya. Bu söz Kur'an-ı Kerim'e ters düşmektedir. Allah Teala bizim dünya hayatında mutlu olmamızı, mutlaka cennete gitmemizi, cennette de mutluluğu devam ettirmemizi emreder. Mutluluk denilen bir müesseseyi yok farz etmek hep bir yanlış anlayışın mahsulüdür. Nedir bu yanlış anlaşılma? İnsanın manevi tekamülünün korkuya dayalı olduğu zannediliyor. İnsan Allah'tan korkarsa Allah korkusu insanları kemale erdirir diye bir yanlış düşünce ne yazık ki asırlar boyunca insanları meşgul etmiş ve herkes inanmış ki dünyada rahat yoktur. İnsanlar hep huzursuz bir dünya hayatı geçireceklerdir. Ve de İslam'ın 5 tane şartını yerine getirip cennete gideceklerdir. Cennette rahat edeceklerdir. Öyle bir müessese ki neresinden baksanız her tarafı yanlış sevgili kardeşlerim. Evvela İslam'ın 5 tane şartıyla kimse cennete giremez. İslam'ın 5 tane şartı hiç kimseyi bu dünyada mutluluğa ulaştıramaz. Eğer ölçüleri buysa, dünyada rahat yoktur'u İslam'ın 5 şartına dayalı olarak söylüyorlarsa, bunun doğru olduğunu biz de ifade etmek isteriz. İslam'ın 5 şartı kimseyi mutluluğa ulaştıramaz. Bu sebeple o insanlar dünyada rahat yüzü göremezler. Hep huzursuz olacaklardır. Huzursuz bir standart içinde bu dünyada yaşayacaklardır. Ve mutsuz bir dünya hayatından sonra gidecekleri yerde cehennemdir. Ne dünyada rahat var onlar için, ne ahirette rahat var. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya gelince bunun tamamen tersine bir şeyi üzerimize farz kılmış. Diyor ki, ey insanlar, bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Madde 1. Mürşidinize ulaşıp tabi olacaksınız. Madde 2. Buraya kadar başkalarından farklı bir durumunuz büyük ölçüde olmaz. Allah'a ulaşmayı dileyene kadar insan huzursuzdur, sıkıntıdadır. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra farklı olaylar cereyanı başlar. Bu da mürşide ulaşıncaya kadar kişiye bir mutluluğu, insanın mutluluk diyebileceği bir hüviyette, bir oranda, dozajda vermez. Ama ne zaman ki nefs tezkiyesine başlarsınız, nefsinizin afetleri birer birer azalmaya başlar. Nefsinizin afetleri azaldıkça mutluluğunuz artar. Ve Allah Teala bütün insanlara cennet saadetinin üçüncü katını, birinci kat cenneti değil, daha üst cenneti olan ikinci cenneti değil, daha üst seviye cennet olan üçüncü kat cenneti Allah Teala garanti eder bütün insanlara. Dünya mutluluğunun da

yaşayamaz. Ne dünya saadetine ulaşabilir, ne de ahiret saadetine, yani cennet saadetine ulaşabilir. İkisi de mümkün değildir. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onu kendisine ulaştırır. İşte Rahat Suresinin 27. ayet-i kerimesi. Diyor ki Allah Teala, Allah dilediğini dalalette bırakır. Yani dalalette olan kişiyle Allah ilgilenmez. Onu kendi haline bırakır. Ama diyor o dalalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah Teala'nın verilmiş bir sözü var. Sadece bu ayet-i kerimede değil, Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde de Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Diyor ki Allahu yeştevi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kullarından dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah bu sözü verdiğine göre iki tane sonuçla karşı karşıyayız. Bir insanın ruhu Allah'a ulaşmışsa nefsinin kalbindeki afetlerin %51'i yok olmuştur. Bu demektir ki o insanı mutsuz kalacak olan afetlerin yarısından fazlası artık yoktur. Yani o insan dünya hayatında davranış biçimlerinde %51'sini doğru davranış biçimleri olarak gerçekleştirebilecek olan bir noktaya ulaşmıştır. Öyleyse hayatının yarısı mutlaka mutlulukla geçecektir. O kişi %50'den fazla bir huzuru ve mutluluğu mutlaka yaşar. Bu o kişinin dünya mutluluğudur. Nefsinin afetleri %51 oranında azaldığı için bu kişi mutluluğu mutlaka yaşayacaktır. Neden? Nefsin afetleri Allah'ın emrettiği şeyleri yapmamayı, yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemeyi isterler. Ve bütün insanların nefsleri başlangıçta sadece afetlerle doludur. Böyle olduğu için de bu afetler bir problem olarak çıkıyor karşımıza. Allah neyi emrederse yapmak istemeyen, yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemek isteyen bir özelliğin sahibi nefsimiz. Muhtevasındaki afetler sebebiyle. Ama başlangıçta bir de ruhumuz var. Ne var ki sevgili kardeşlerim, eğer biz Allah'a ulaşmayı dilersek, Allah Teala bizimle meşgul olmaya başlar. Ve de mürşidimize ulaştığımız zaman ruhumuz vücudumuzdan ayrılır. Ve Allah'a doğru yola çıkar. Yani nefsimizin Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği fiilleri ise işlemek isteyen afetlerine karşı artık ruhumuz yoktur. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri asla gerçekleştirmeyecek olan ruhumuz bizden ayrılmıştır. Allah'a doğru yolculuğa çıkmıştır. Bu yolculuğuna da seyri suluk denir. Ruhumuz Allah'a ulaşıncaya kadar yolculuğu devam eder. Allah'ın zatına ulaşır, Allah'ın zatında yok olur. Ne zaman ruhumuz Allah'a ulaşır? Nefsimizin kalbinde ilk %2 rahmet birikiminin ötesinde her %7 fazıl nefsimizin kalbine girip yerleşirse ruhumuz bir gök katı mutlaka yükselir. İşte başlangıçta ruhumuz vücudumuzun içinde bir denge unsuru olarak var. Nefsimizin kalbi %100 afetlerle dolu.

Ruhumuzun kalbi %100 hasletlerle dolu. Bu sebeple ruhumuz gündüzü, nuru, nefsimiz geceyi, karanlığı temsil eder. Bütün afetler karanlıkla temsil olunurlar. Ve dengede bir hayata başlarız. Hayat başlangıç noktamızda Allah'a ulaşmayı dinlemeyen bir insanın nefsinin kalbindeki afetlere, %100 afetlere karşı ruhunun kalbindeki %100 hasletler birbirinin zıt kutupları olarak faaliyettedir. Dengeyi sağlamaya çalışırlar. İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanların nefsleri %100 afetlerle dolu olduğu için şeytan da o afetlere tesir etmek imkanının sahibi olduğu için devamlı kişiyi kötü şeyler yapmaya zorlar. Ve kişi yanlışlıklar yapar. Allah'ın emirlerini yerine getirmez. Getirmedikçe Allah o kişiyi cezalandırır. Ruhta nefse huzursuzluk verir. Allah o kişiye azap verir. Ruhta nefsi huzursuz kılar. Bu kişi bu sebeple rahat değildir, huzurlu değildir. Eğer bir insan İslam'ın 5 tane şartıyla hareket ediyorsa, bu insanın rahata ve huzura kavuşması mümkün değildir. Onun için böyle insanlar için söylenmiş bir söz, o insanlar için geçerlidir. Onlar için dünyada rahat yoktur. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse dünya üzerinde rahata kavuşamaz. Ama dünyada rahat yoktur sözü herkese teşbih edildiğinde herkes için geçerli değildir. Dünyada rahat vardır. Allah'ın emirlerine itaat eden bir insan için dünyada rahat mutlaka vardır sevgili kardeşlerim. Öyleyse ne demek istiyoruz? Nefsin afetleri sebebiyle bir kişinin huzursuz bir ortamda yaşaması söz konusudur. Şeytan devamlı olarak insanları tahrik ederek yanlış şeyler yapmasına sebebiyet verir. Arkasından da Allah-u Teala kişiye azap eder. O kişi namazlarını kılmaz, İslam'ın 5 tane şartını yerine getirmez. Getirmezse azaplanır Allah-u Teala ona. Azap verir. Başkalarına kötülük eder, gene azapla karşı karşıyadır. Aynı zamanda ruhunda nefse huzursuzluk vermesi söz konusudur. Yaptığı her yanlışın arkasından. Devamlı cezalanan bir insan, o ceza müddetince, kendisine huzursuzluk yaşatıldığı sürece, elbette mutlu olamaz, rahat olamaz. Öyleyse, dünyada rahat yoktur sözü. Sadece dinlerini Allah'ın emrettiği biçimde yaşayamayanlar için geçerlidir. İnsanlar dinlerini yaşayamıyorlarsa, din yaşanıyor diye İslam'ın 5 tane şartını yerine getiriyorlarsa, o insanlar mutluluğu yaşayamaz tabii. Onlar için gerçekten de dünyada rahat yoktur. Eğer bu sözü kendilerine göre söylemişlerse onlar alakadarlar. Tamam. Ama dünyada rahat yoktur sözü topluma teşmil edilmiş durumda. Bütün dünyanın dünyada yaşayan insanlara ve İslam alemine ait olan bir sözdür ki bu geçerli değildir. İslam alemindeki yaşantı iki ayrı tarz gösterir.
gerçekten İslam'ı yaşamaya çalışanlar için iki ayrı yol ne yazık ki oluşmuştur. Kur'an'da iki yol yoktur, bir tek yol vardır. Bu iki yoldan bir tanesi tasavvuftur, diğeri şeriattır. İnsanlar böyle isimlendirdikleri için onların tabirleriyle konuşuyoruz. Tasavvufsa Kur'an'ın ta kendisidir. Tasavvuf Kur'an'ın bütünüdür. Şeriat sanedilen İslam'ın beş şartını yaşamaksa Kur'an'ın sadece hiç kimseyi rahata kavuşturamayacak olan bir kısmını temsil eder. Öyleyse dizaynı ona göre yapalım. İnsanların Allah'a ulaşmayı dileyen kesimine bakalım. Bunlar dünyada rahat edebilirler mi? Onlar için dünyada rahat mutlaka vardır. Huzur vardır, mutluluk vardır. Ahirette ise mutlak olarak cennet vardır. Öyleyse bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyor. 80 sene yaşamış. 65 yıl İslam'ın 5 şartını gerçekleştirmiş. Namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş. Kelime-i şehadete getirmiş sık sık. Buna rağmen bu kişinin gideceği yer cehennemdir. Ve bu kişi Allah'ın emirlerini yerine getirmiyor. Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Huzursuzluktan kurtulması mümkün değildir. Bu sebeple İslam'ın 5 tane şartı o kişiyi hiçbir zaman tatmin edemeyecektir. Huzuru ve mutluluğu yaşaması mümkün değildir. Nefsinin kalbi %100 afetlerle doludur. Ve devamlı bu afetler o kişiyi rahatsız eder, huzursuz kılar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Dünyada rahat yoktur sözünü kendileri için söylüyorlarsa, İslam'ın 5 şartında yaşayanlar için ve de dinle alakası olmayan insanlar için söylüyorlarsa, bunun geçerliliği söz konusudur. Ama Allah Teala insanları dünyada rahat etmesinler diye yaratmamıştır. Dünyada da rahat etsinler diye, ahirette de rahat etsinler diye, asıl ifadesiyle dünyada da mutluluğu yaşasınlar diye, ahirette de mutluluğu yaşasınlar diye yaratmıştır. Bütün insanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri takdirde hangi şartlar içinde olurlarsa olsunlar mutlaka bir mutlu devreyi gerçekleştirirler. İşte bu mutlu devre o insanın Allah'a ulaşmayı dilemesinden ruhunu Allah'a ulaştırdığı noktaya kadar geçen devredir. Neden böyle bir ayrım yapıyoruz, ondan sonraki devreleri katmıyoruz işin içine? Çünkü Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır. Ulaştırırsa ne olur? Ulaştırırsa o kişi dünya hayatını yaşarken mutluluğu giderek artar. Günün yarısından daha fazla bir süresini dünya hayatını yaşarken mutluluk içinde geçirir bu kişi. Öyleyse bunlar için dünyada huzur vardır. Yetmez, bu kişi öldüğü zaman, ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölmüşse, üçüncü kat cennete girer. Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibidir. Nefsini, ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennetin sahibidir. Nefsinin kalbindeki afetlerin yarıdan fazlası yok olduğu için bu noktaya kadar o kişi dünya saadetinde yarısından fazlasına sahiptir. Dünyada rahatın var olduğunu kesin olarak bu kişi yaşar. Beraberce bakalım. Birinci basamak
İnsanlar olayları yaşar, herkes yaşar. İkinci basamak olayları değerlendirirler. Herkes değerlendirir, tavırlarını koyarlar. Bunların arasında öyle insanlar vardır ki hem Allah'a ulaşmayı dilemezler, hem başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani olurlar. Onlar hariç ötekileri Allah Teala seçer. O seçtiklerin içinde küçük bir grup, %10'dan çok daha azı Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İşte Allah'a ulaşmayı dileyenler sevgili kardeşlerim. Onlar için mutlaka saadet vardır. Beraber görelim. Onlar için dünyada rahat yok mudur? Dünyada rahat varsa neden vardır? Bu insanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri an Allah Teala onların üzerinde rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu tecelli o kişinin irşat makamına baktığı zaman onu görmeyen gözlerini irşat makamını görür hale getirir. İrşat makamının sözlerini işitmeyen kulakları irşat makamının söylediklerini işitir hale gelir. İrşat makamının sözlerini kalplerine indiremeyen insanlar Allah'a ulaşmayı dedikten sonra Allah'ın söylediklerini idrak ederler. Mürşitlerin söylediklerini idrak etmeye başlarlar. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemediği sürece Allah Teala'nın indinde kördür, sağırdır ve dilsizdir. Ama Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala onun gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır, görme hassasının mührünü açar, semi hassasının mührünü açar. Kulaklarındaki vakrayı alır, işitme hassasının mührünü açar. Kalbindeki ikinliti alır, kalbin mührünü açar ve kalbin içine iman kelimesini daha ileride yazmak üzere kalbin içine ihbat koyar. İdrak etme hassası, irşat makamının söylediklerini idrak etme hassası ile kişi donatılır. Ve bundan sonra Allah Teala kişinin kalbine ulaşıp o kalbi Allah'a döndürür. Sonra Allah Teala o kişinin göğsünü yarar, göğsünden kalbine bir nur yolu açar ve kişi zikir yapmaya başlar. Allah, Allah, Allah, Allah diye kişi zikir yapmaya başlar. İşte böyle bir insan bu zikre başladığı noktadan itibaren Allah'ın söylediklerini birer birer yerine getirmek üzere daha uygun bir ortama gelir. Neden? Çünkü Allah'ın katından gelen rahmetle farz nurları zikir yaptığı zaman gelen bu nurlar göğsüne gelmiştir kişinin. Göğsünden Allah'ın açtığı yarıktan geçerek kalbe ulaşmıştır. Ama kalbin içine girmeleri sadece %2 kadar mümkün olur. Sadece rahmet nuru kalpte kalabilir. Rahmetle farz beraberce gelmesine rağmen sadece %2'ye kadar rahmet nuru kalbe yerleşebilir. Daha kalbe iman yazılmamıştır. İşte bu %2 rahmet ile kişi hacet namazını kılarak Allah'tan mürşidini sormak imkanına sahip olur. Sorar, Allah mutlaka ona mürşidini gösterir. Kişi Allah'ın kendisine gösterdiği bu mürşide ulaştığı zaman tabiyetini gerçekleştirir. Ve ne olur? Bu noktaya kadar bu kişi Allah-u Teala'dan 12 tane ihsan almıştır. Ama bu noktada 7 tane nimet alacaktır. 1-
Evren imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir, yerleşir. Ruh da vücudu terk ederek ana dergaha, önce mürşidin, tabi olduğu mürşidin dergahına, oradan da ana dergaha ulaşacaktır. Oradan da gök katlarına birer birer çıkmak üzere harekete geçecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerde bu nokta mürşide tabiyet çok önemli bir yerdedir. Kişiye sağladığı şeyler, devrin imamının ruhunun kişinin başının üzerine gelmesi bir. Kişinin ruhunun Allah'a doğru yola çıkması iki. Allah'ın o kişinin günahlarını sevaba çevirmesi üç. O kişinin nefs tezkiyesine başlaması 4. O kişinin kazandığı dereceler 1'e karşı 10 iken bu noktada 1'e karşı 100 olur. Nefs, zikir sebebiyle afetleri devamlı kapı dışarı edip, Fazıl ismindeki nurlar kalbe dolmaya devam ettiği için, afetler giderek azalmaya başlar kişide. Bu afetlerin %7 azalması, %7 fazla girmesiyle mümkündür o kişinin kalbine. Ne yapar kişi? Zikir yapar. Allah, Allah, Allah, Allah diye zikir yapar. Zikir boyunca Allah'ın katından rahmetle faz, rahmetle salavat gelir. Yarıktan geçerek kalbe ulaşır. Kalbe Allah-u Teala iman kelimesini yazmıştır. O iman kelimesinin manyetik alanı, fazlın manyetik alanın tersidir. Bu sebeple fazıllar nefsin kalbinde toplanmaya, birikmeye başlarlar. İşte bu nefsin kalbindeki birikim, o kişinin kalbinin giderek aydınlanmasına, nurların, afetlerin, karanlıkların yerini almasına sebebiyet verir. Ve ilk %7 fazıl birikimine kişi nefsi emmaridedir. Ruhu zemin kattan birinci gök katına ulaşır. Devrin imamının dergahında daha üst katlara da çıkabilecek olanlarla beraber bu ruhta yola çıkar ve bu yolculuk sırasında önce %7 nur birikimiyle birinci gök katına ulaşır. Daha yukarıya çıkamaz. Ötekiler yükselirler. Sonra ikinci defa %7 nur birikimiyle ikinci gök katına çıkar. Nefsinin kalbindeki nurlar arttıkça o oranda bir mutluluğu kişi yaşamaya başlar. Üçüncü defa %7 nur birikimi, ruhun üçüncü kata çıkışı. Birincisi nefse emmare, ikincisi nefsi levvame, üçüncüsü nefsi mülhime. Kişi Allah'tan ilham almaya başlar. Dördüncüsü nefsi mutmainne. Kişi doyuma ulaşır. Allah'ın verdiği paranın, imkanların kendisi için yeterli olduğundan emindir. Eğer Allah Teala bana daha fazla para verseydi ben mutlaka azardım. Daha az verseydi o zaman da Allah Teala'ya şükretmezdim. Ya Rabbi bana neden bu kadar az para veriyorsun diye. Belki de Allah Teala'ya serzenişte bulunurdum diye kişi düşünüyor ve kazandığı paranın Allah Teala tarafından optimal kılındığını kesin olarak biliyor. Buna kesin olarak inanıyor. Ruhu dördüncü gök katında. Sonra ruhun beşinci gök katına çıkması söz konusu ve nefsin kalbindeki afetlerde %35 azalmış oluyor fazıllar açısından. Sonra
Bu beşinci kademede kişi Allah'tan razı oluyor. Altıncı gök katında Allah da o kişiden razı oluyor. Ve yedinci kademede kişinin ruhu nefsin kalbinde %49 fazıl, %2 rahmet olmak üzere %51 nur oluştuğu zaman ruh yedinci gök katına ulaşıyor. Yedinci gök katın 7 tane alemini aşıyor ve bu 7 alemi geçtikten sonra Sitretül Müntaha'ya ulaşıyor ve oradan Allah'ın zatına yükseliyor zikir hücrelerindeki zikir hayatını tamamladığında. Allah'ın zatına ulaşan ruh Allah'ın zatında yok oluyor. Bu makam fena fillah makamıdır. Ne olmuştur? Kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %51 olmuştur. Başlangıçta sıfır olan nurlar, yani Allah'ın emirlerini yerine getiren, bundan zevk alan, Allah'ın yasaklattığı fiilleri işlemeyen, bundan da huzur duyan bir insan var karşımızda. En azından %51 oranında, %2 rahmet girmişti, %49'da fazla girmişti kalbine. %51 oranında kalbi nurlarla dolu olan bir insan bu. Davranışlarının da %51'i doğru davranışlar. Böylece her doğru davranışın sonunda huzuru yaşar, mutluluğu yaşar. Kim bir başkasına iyilik yaparsa, bir faydada bulunursa veya bir ibadet yaparsa Allah-u Teala'nın yolunda, Allah ona huzur verir, mutluluk verir. Ruh da nefsi rahatlatır. Ruh nefse huzuru sağlar. Allah da o kişiye mutluluğu yaşatır. Öyleyse mutluluk denilen şey bir bütündür. Kesintisiz bir mutluluk olmalıdır. Kişinin iç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile olan ilişkilerinde hepsinde kişi mutlu olmalıdır. Bunlardan bir kısmında mutlu olmak hiç kimseyi mutluluğa ve huzura ulaştıramaz. Öyleyse bu kişi ruhunu Allah'laştırdığı zaman mutluluğun %50'sini, 50'den daha fazlasını, %51'ini yaşamaya başlar. Bu insan rahattır, huzurludur ama bu rahatlık ve huzur yarı yarıyadır. Bunun bütünlenmesi söz konusu olacaktır. Şu noktada ruhumuz Allah'a ulaşmıştır. Allah-u Teala bize verdiği bir söz vardı, o sözünü yerine getirmiştir. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Bunu gerçekleştirmiştir Allah-u Teala ve bunu yaparken bizi Allah'a ulaşmayı dilediğimiz andan itibaren öyle bir perdeyle perdeler ki şeytanın ivası, şeytanın bizi yoldan çıkarmak üzere yaptığı gayretlerin hiçbirisi Allah'ın koruması altında olduğumuz için bize tesir etmez. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği an Allah'ın koruması altına girmiştir. Ne zamana kadar devam eder? Ta ki ruhunu Allah'a ulaştırsın. Bu süreç içerisinde şeytanın o kişiye bir tesirde bulunmasını Allah-u Teala kesinlikle önler. Evvelce nefsin karşısında %50 nefsin afetine karşılık geri kalan %50 de ruhun hasletleriydi. Bütünü oluşturuyordu ikisi. Ruh Allah'ın güzelliklerini yaşatmaya, nefs de şeytanın çirkinliklerini yaşatmaya gayret ediyordu. Başlangıçta böyle bir eşitlik vardı. Allah-u Teala'ya ulaşmayı diledikten sonra ruh Allah'a doğru yola çıktığı için vücuttaki denge bozulmuş gibi görünüyor ama aslında bozulmuyor.
Çünkü Allah Teala o kişinin ruhunu kendine ulaştırana kadar o kişiyi kendi muhafazası altında tutar ve mutlulukların en güzelini yaşatır. Öyle ki bazen kişi camları açıp mutluyum diye bağırmak ister. Böyle bir insan rahat değil midir? Ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar kişi mutlak bir saadetin içinde yaşar. Bu dünya saadetidir. Eğer bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş de mürşidine ulaşamadan evvel ölmüşse birinci kat cennetin sahibi olur. Cennette de mutlu olacaktır. Rahatı cennette de devam edecektir. Eğer mürşidine tabi olup ölmüşse ikinci kat cennetin sahibidir. Eğer ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölmüşse üçüncü kat cennetin sahibidir. Öyleyse bu kişi hem dünya hayatında ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman %50'den daha fazla mutlu, hem de üçüncü kat cennete ulaşacaktır. Cennet saadetini yaşayacaktır bu kişi. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir insan için dünyada gördüğünüz gibi rahat vardır. Bu kişi yeter ki Allah'a ulaşmayı dilesin. Ama İslam'ın 5 şartı vardır, biz onu yerine getiririz, geri kalanını asla yapmayız diyenler için dünyada rahat gerçekten yoktur. Ama cennette de rahat yoktur onlar için. Onların cennete girmesi de mümkün değildir. Dünyada rahat olmadığı da kesindir. Nefsleri %100 afetlerle dolu bu insanların. Ve Allah-u Teala her yaptıkları yanlıştan sonra devamlı Allah'ın emirlerini yerine getirmiyorlar. Devamlı azaptılar. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyorlar. Onun için de azaptılar. Allah-u Teala onlara her iki açıdan da azap veriyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, demek ki Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan için dünyada rahat varmış. Bu kadar mı? Hayır, bu kadar değil. Ruhun Allah'a ulaşmasından sonra Allah Teala koruyucu kalkanını üzerimizden kaldırır. Şeytan bizimle tekrar uğraşmaya başlar. Ama eğer bu kişi zikrini aynı seviyede tutabilirse, o noktaya kadar hangi mutluluğu yaşamışsa o kadar saadet içinde, yani hayatının %50'den fazlası mutlu geçerek hayatını devam ettirir. Ama dünyada yarı yarıya rahat eder, mutluluğu yaşar. Ama bu kişi eğer zikrini arttırırsa o zaman daha öteye geçecektir. Yavaş yavaş yükselen zikir sebebiyle nefsinin kalbindeki afetler %49'a düşmüştü zaten ruhu Allah'a ulaştığı zaman. Daha sonra adım adım kişinin zikri günün yarısını geçecektir. O zaman kişi zahit olacaktır. Dünya mutluluğu büyük ölçüde artacaktır. Nefsinin kalbindeki afetler daimi zikre ulaştığı zaman ya da fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zamandan bahsedelim evvela. Fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman nefsinin kalbinde %81 nur vardır. Bunun manası o kişinin Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmesidir. Muhsinler makamında fizik vücudun tesliminde olay bu. Ama kişi fizik vücudunu Allah'a teslim etmeden evvel bir yere ulaşmıştır. Nefsinin kalbinde afetler vardır ama
Bu afetler ona, onu üzebilecek bir tesiri icra edemezler o kişi ruhunu Allah'a kadar. Ulaştırdıktan sonra sıkıntı başlayabilir. Ama kişi zikrini arttırmaya devam ederse yaşadığı mutluluğun daha ötesini yaşar. Öyle ki fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman nefsinin kalbinde %81 nur doludur. O kişinin mutluluğu da bu seviyeye mutlaka yükselir. Hatta daha öteye yükselir. Çünkü böyle bir noktada bu kişi Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek ister. Getirir de yasak ettiği fiilleri nefsinde hala %19 afet mevcut olmasına rağmen işlemez. Emrettiklerini ise mutlaka zevkle yerine getirir. İbadetlerini yaparken bundan da zevk alır bu kişi. Fizik vücudun tesliminde o kişinin fizik vücudu Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye, yasak ettiği fiilleri işlememe başlar. İşte bu o kişinin dünya hayatını yaşarken rahatsızlıktan çok büyük ölçüde kurtulduğunu ifade eder. Bundan sonraki aşamada ise rahatsızlıktan tamamen kurtulan bir noktaya ulaşılır. Kişi ulul elbab olur, daimi zikrin sahibi olur. Bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmaz. Bu kişi yeni bir hüviyete kavuşur. Burada o kişinin dünyada rahat ettiği %100 rahata kavuştuğu kesindir. Ne olur kişinin durumu? Bu kişi daimi zikrin sahibidir, birinci özellik. Bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Onu rahatsız edecek olan, davranışlarda bulunmaya sevk edecek, itecek olan ne Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeye çağıracak olan ne de Allah'ın emrettiği şeyleri yapmamaya çağıracak olan bir nefsin afetlerinin daveti hiçbir zaman söz konusu olmayacaktır. Çünkü nefsin afetleri tamamen yok olmuş, yerine %98 fazıl, %2 rahmet nuru gelip kalbe yerleşmiştir. Bu kişi dünyadaki rahatı dört başı mamur olarak her saniye mutluluğu yaşayarak devam ettirir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görülüyor ki Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde yeni bir noktadayız. Kişi mutluluğu dört başı mamur yaşıyor. Nefsinin kalbinde hiç afet kalmamış, bu sebeple yaşıyor. Öyleyse dünyada rahat yok muymuş? Bu kişi hayatının her saniyesini zevkle, mutlulukla geçiriyor. Daha ötesi var ihlas makamı, daha ötesi var salah makamı. Dünya rahatı bu iki makamda da en üst boyutta devam eder. Kişiyi huzursuzluğa sevk edebilecek olan faktörler tamamen yok olmuştur. O kişi rahatı bütün boyutlarıyla yaşar. Öyleyse dünyada rahat yoktur sözü, dünyada rahat etmeyenler için kullanılmıştır. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için onu hak etmişlerdir. Ama bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler ve dünya mutluluğunu önce ruhlarını Allah'a ulaştırıncaya kadar %51 hüviyetinde oluşturdular. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra tabii. Ondan sonra da bu rakam %100'e yükseldi. Çünkü bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuşlardı. İşte irşat makamının sahibi olmadan evvelki son durum o kişinin ulul elbab olmasıdır. Nefsinin kalbindeki afetler sıfırdır. Ve Allah-u Teala ona kalp gözü hediye etmiştir. Kalp kulağı hediye etmiştir. Allah'ın bütün söylediklerini o kişi artık işitir. Allah'la karşılıklı muhabereye girmiştir. Bu kişi ehli tezekkür olmuştur. Ehli hikmet olmuştur.
ve ehli hayır olmuştur. Ehli hayır olmasının sebebi daimi zikirde oluşuyor. Ehli hikmet oluşunun sebebi ise o kişinin daimi zikre ulaştığı için Kur'an-ı Kerim'in ruhunu öğrenmesi söz konusudur. Hangi ayete baksa o ayetin 28 basamaktan hangisine oturduğunu hemen fark edebilir. Hakemlik veya hakimlik ettiği zaman da en güzel şekilde, en adaletli şekilde hakimliği ve hakemliği gerçekleştirir. Çünkü bütün suallerini Allah'tan sorar, aldığı cevabı aynen iletir. Daimi zikrin sahibi olduğu için her saniye hayır kazanmaktadır. Bu sebeple ehli hayır da olmuştur. Dünya saadetini bütün boyutlarıyla bu kişi yaşar. Daha sonra iradesinde Allah'a teslim ederek irşat makamına tayin edecektir. Mutluluğu en üst boyuta çıkacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki her geçen gün her şey en güzel standartlarda vücut bulur. Sevgili kardeşlerim, görülüyor ki dünyada rahat vardır. Dünyada mutluluk, enine boyuna %100 mutluluk yaşanabilir. Öyleyse dünyada rahat yoktur sözü sadece bir hurafedir. İnsanlar dini mahvetmişler, dinin bütün temel unsurlarını devre dışı bırakmışlar, İslam'ı İslam'ın 5 şartına indirgeyerek kolunu kanadını kırmışlar, bitkisel hayata sokmuşlardır. Öyle olan insanlar için dünyada gerçekten rahat olmaz. Ama kendilerinin sözü, dünyada rahat yoktur sözü, Allah'ın yoluna girip de Allah'a ulaşmayı dileyen ve ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim eden insanlar için dünyada mutluluk olmamasını bir tarafa bırakın, bu insanlar hayatlarının her saniyesini mutluluk içinde geçirecek olanlardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte bir hurafe daha yıkıldı. Dünyada rahat yoktur sözü bütünüyle geçersizdir. Allah Teala'nın istediği şey insanları rahatsız kılmak değil, mutlu kılmaktır. Bunun için de kanunu koymuştur. Herkes bana ulaşmayı dileyecek diyor. Herkesin ruhunu ben Allah'a ulaştıracağım. Ondan sonra fizik vücutlarını bana teslim edecekler. Mutlulukları %80'i aşacak. Daimi zikre ulaşacaklar, mutlulukları %100 olacak. Her an mutlu insanlar olarak yaşayacaklar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hurafeler bir bir yıkılıyor. Ama ne yazık ki bunların hepsi dilimize girmiştir. İnsanlar da bunu doğru saymaktadırlar. Evliyalığın da ancak Allah'tan korkarak gerçekleşeceğini zanneden bu insanlar büyük bir yanılgının içindedirler. Korkan korktuğundan kaşar. Seven sevdiğine koşar. Allah Teala da ruhumuzun kendisine ulaştırılmasını emrediyor. Üzerimize farz kılmış. Öyleyse dünyada rahat yoktur hurafesi burada sıfırlanmıştır sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.
ve berekatühü.

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed Eyzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Alemineurrahmanirrahim Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü Eyzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz irşat. Rüşt müessesesi irşadın temelini teşkil eder. Mürşit kelimesi, raşit kelimesi, Rüşt kelimesi aynı kökten geliyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim rüştü temel almıştır. İşte Araf suresinin 146. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Seasrifu an ayeti ellezine yetekebberune fil ardı bi gayril hakkı. Ve in yerev külle ayetin la yu'mini biha. Ve in yerev sebile rüşdi la yettehuzuhu sebila. Ve in yerev sebilel gayyi yettehuzuhu sebila. Zalike biennehum kezzebu bi ayatina ve kânu anha gafilin. Vellezine kezzebu bi ayatina ve likail ahireti habitat amaluhum. Allah Teala bu iki ayeti kerimede Araf 146 ve 147'de rüşt müessesesinden bahsediyor ve geniş bir çerçeve içinde olaya bakıyor. Onları diyor ayetlerimizden çevireceğiz ki onlar yeryüzünde haksız yere kibirle dolaşırlar, kibirlenirler. Onlar Bütün ayetlerimizi görseler ona inanmazlar. Burada çok özel bir gruptan bahsediyor Allah Teala. Bu insanlar aslında dinin içinde ellerindeki din bilgisiyle kibirlenirler. Ama aslında Allah'ın insanların kurtuluşuna dair, rüşte dair bütün ayetlerini görseler, onlara inanmazlar. Çünkü onların kendi kanunları vardır. Kur'an bir tarafa, asırlardan beri insanların yazdığı, el yazması kitaplarından okunan, oluşan külliyat bir tarafa. Onun için onlar bir gayri hakkın kibirlenenlerdir. Yani Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ini bir tarafa bırakmışlardır. İnsanların asırlardan beri yazdığı kitapları esas almışlardır. Ve o kitaplar din öğretimini bütünüyle kaplamıştır. Bugün bütün üniversitelerimizde öğretilen din işte o kitapların insanlara öğrettiği dindir. Ve o din Kur'an'ın dışında bir dindir. Kur'an dini değildir. Bu sebeple Allah Teala onlardan bahsediyor. Rüşt yolunu kabul etmeyenler, ilmin sahibi olduklarını zannederek ilimleriyle böbürlenenler, kibirlenenler. Kur'an-ı Kerim rüştün
asli yoludur, ana kaynağıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, burada Allah-u Teala'nın söylemek istediklerini yerli yerine oturtalım. Alimlerden bahsediyor. İlimleriyle kibirlenen alimlerden bahsediyor. Ama Allah-u Teala o alimlere diyor ki, ben sizi ayetlerimden çevireceğim diyor. Siz diyor, benim ayetlerimi dikkate almıyorsunuz. Bu sebeple diyor sizi ayetlerimizden çevireceğiz. Onlar diyor Allah-u Teala rüşt yolunu gördükleri zaman onu kendilerine yol olarak kabul etmezler. İşte insanlara bu devirde, içinde bulunduğumuz bu devirde hidayet yolunu Allah-u Teala bizi vasıta olarak kullanarak açtırıyor. Biz naçiz bir vasıtayız. Bir köleyiz. Allah'ın kölesi. Azatsız kölesi. Ama hamdolsun ki ilmi Allah'tan almayı Allah-u Teala bize nasip kıldı. Öyle olmasaydı ne olurdu? Belki biz de onların öğrendiği ilme sahip olurduk. Ve de kibirde dolaşırdık ortalıkta. Nefs tezkiyesi yapmamız söz konusu olmazdı. Tasfiye olmamız söz konusu olmazdı. Kalp gözümüz ve kalp kulağımız açılmazdı. Allah ile konuşamazdık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, olaya dikkatle bakalım. Bu insanlar ilimlerinin kibri ile dolaşıyorlar. İlimlerinin kibirleriyle. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Gene öksürmeye başladık. Karanfil. Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Açık bir şekilde kibirlenen insanlardan bahsediyor. Allah'ın bütün ayetlerini görseler inanmayacaklarını söylüyor. Burada Allah-u Teala'nın bütün ayetlerden kastı ne? Rüşt ayetleri. Çünkü onlar diyor gay yolunu gördükleri zaman onu kendilerine yol ittihaz ederler. Yani gay yolunun standartları içinde olan, irşada ihtiva etmeyen müesseseyi onlar kabul ederler diyor. Ne demek istiyor acaba Allah-u Teala? Onlar çok iyi bir dini bilginin sahibidir. Onlar çok iyi fıkıh alimleridir. Gerçekten fıkhı dört dörtlük olarak bilirler. İslam hukukunu yani. Ama bu onları gayyı kabul etmiş hüviyete sokar. Çünkü rüşt yoluna ait olan konular onları hiç alakadar etmez. Onlarla meşgul olmazlar. Çok yanlış bir anlayış söz konusu. Tavfı yaşayanlarda da var aynı yanlışlık. Diyorlar ki onlar şeriatı yaşarlar diyor tasavvuftakiler. Biz de tasavvufu yaşarız. Şeriat tasavvuftur. Şeriatın bütününü sadece tasavvufta yaşayabilirsiniz. Tasavvuf ayrı, şeriat ayrı değildir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala dini yaşamanın şeriat adlı müesseseyi tam olarak içerdiğini söylüyor. Dinde fırkalara ayrılmamayı,
şeriat temsil ediyor. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Dinde fırkalara ayrılmayın ve dini ikame edin diye Hazreti Nuh'a verdiğimiz, Hazreti İbrahim'e verdiğimiz, Hazreti Musa'ya verdiğimiz ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle size de şeriat kıldık diyor Allah Teala. Öyleyse şeriatın tarifi var burada. Şeriatın tarifine baktığımız zaman bunun dinde fırkalara ayrılmamayı da ihtiva ettiğini görüyoruz. Hatta esas konunun o olduğunu görüyoruz. Yetmez. Öteye geçtiğimiz zaman konunun esasının bu olduğunu Allah Teala bir defa daha vurguluyor. Diyor ki müşriklere, senin talep ettiğin şey ağır geldi. Onları davet ettiğin şey ağır geldi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sözünü hatırlayalım. Benim ümmetimde artık şirk diye bir olay asla oluşmaz. Açık şirk mümkün değildir. Ama gizli şirkten korkarım diyor. O zaman gizli şirkin ne olduğuna bakacağız sevgili kardeşlerim. Gizli şirk müessesesi. İnsanlar farkına bile varmadan şirkteler. İşte bizim ülkemizde, İslam aleminde artık alim geçinenler, biz şeriatı uygularız, tasavvufu yaşamayız diyorlar. Sanki tasavvufla şeriat birbirinden ayrı şeylermiş gibi. Şeriat tasavvufu da ihtiva eder. Şeriat fıkhı da ihtiva eder. Sadece fıkıhtan ibaret değildir. Şeriat irşat müessesesinde muhtevasına alır. Çünkü Allah Teala'nın söylediği şey, dini ayakta tutun ve fırkalara ayrılmayın diye birinci ifade. İkincisi de senin mürşitlere yaptığın, müşriklere yaptığın davet onlara ağır geldi diyor Allah Teala. Müşriklere yaptığı davet ne Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın? Tek fırkada olun. Allah'a mülaki olmayı dileyin ve tek fırkada olun. Bu davet müşriklere ağır geldi diyor. Bu daveti nerede Allah Teala açıklıyor? Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerinde açıklıyor. Rum 31'de Allah Teala buyuruyor ki minibine ileyhi ve ettekuhu. Allah'a yönel, ona yönel, Allah'a yönel ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Allah'a yönel ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve böylece müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde ayrı ayrı dinler oluşturmuşlardır. Fırkalara ayrılmışlardır.

başkası. Onlar, sadece onlar, sadece onlar şirkten kurtulanlar. Geri kalan bütün insanlar gizli şirkin içindedir. Öyleyse dinin indirilmesinden murat, dinde fırkalara ayrılmamak, tek bir fırkada olmak, yani Allah'a ulaşmayı Allah'a yönelenlerin, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırkanın içinde olmak, şirkten de kurtulmak, dalaletten de kurtulmak, küfürden de kurtulmak, cehennemden de kurtulmak, tağuta kul olmaktan da kurtulmak, bütün negatif faktörlerden kurtulmak buradan başlıyor. Allah'a ulaşmayı dinlemekten başlıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse tüm bu güzellikleri en güzel bir statü içerisinde yerli yerine oturtun.

Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah Teala buyuruyor ki onlar irşat yolunu gördükleri zaman onu yol olarak kabul etmezler. Gay yolunu gördükleri zaman onu yol olarak kabul ederler. Yani onların ilimleri, onları kibirle dolaştıran ilim ancak gay yolunu kabule ulaştıran bir ilim. Zamanımızdaki ve bundan asırlarca evveline kadar giden İslam'ın yok oluşundaki alimleri içeriyor konu. Sevgili kardeşlerim, İslam Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde bütün boyutlarıyla yaşandı. 7 safhası da yaşandı. 4 teslimi de yaşandı. Öyleyse bu bağlamda Allah'ın dizaynına baktığımız zaman konunun açık ve kesin bir hüviyet aldığını görüyoruz. İnsanlar irşat yolunu gördükleri zaman reddediyorlar. Rüşt yolu, irşat yolu reddediyorlar ve gay yolunu gördükleri zaman kabul ediyorlar. Allah Teala diyor ki bunun sebebi onların zalike bi ennehum kezzebu bi ayatina ve likail ahireti.

olmasının sebebi diyor Allah Teala, onların Allah'ın ayetlerinden evvela gafil olmaları diyor evvelkinde. Onlar rüşt yolunu gördükleri zaman onu yol olarak kabul etmezler. İrşat yolunu gördükleri zaman onu yol olarak, gay yolunu gördükleri zaman onu yol olarak kabul ederler. Bunun sebebi onların Allah'ın ayetlerinden gafil olmaları ve Allah'ın ayetlerini yalanlamalarıdır diyor. Sevgili kardeşlerim, bu ayet-i kerimede Araf 146'da geçen alimler, ilimlerinle ilimleriyle tekebbür edenler, işte bu insanlar yıllarca öğrenmişler, ilim öğrenmişler.

O öğrendikleri ilimde dalalette kalıyorlar. O öğrendikleri ilim onları kurtaramıyor. Allah Teala buyuruyor ki, Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Hevalarını kendilerine ilah edinenler, onlar da şirkin aynı bölümünü ifade ediyor. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için nefs tezkiyesi diye bir şey yapmaları mümkün değil. Hiçbir zaman böyle bir farz olmasına rağmen böyle bir hususa girmiyorlar. Ve hevaları her zaman nefslerin afetleri onlara hakim. Çünkü nefs tezkiyesi olayı yok. Ve mutsuz insanlar, bu insanlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar, Allah'ın ayetlerini tekzip etmeleri ve Allah'ın ayetlerinden gafil olmalarıdır diyor Allah Teala. Gay yolunu seçmeleri, irşat yolunu kabul etmemeleri çok açık bir şekilde bir tercihi gösteriyor bize. Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri diyor. Hangi ayetleri inkar ediyorlar? İslam'ın yedi safhasına ait olan ayetleri, Allah'a ulaşmayı dilemeye mütalık ayetleri inkar ediyorlar. Yalanlıyorlar, tekzip ediyorlar. Ayet-i kerimede tekzip geçiyor. Bir. İkincisi, mürşide ulaşmaya ait olan irşada mütalık ayetleri reddettikleri kesin, irşat yolunu kabul etmedikleri için. Üç, ruhun Allah'a ulaşmasına mütalık ayetleri. Üçüncü safa. Dört, fizik vücudun Allah'a teslimine dair ayetleri. Beş, nefsin Allah'a teslimine dair ayetleri. Altı, ihlasa dair ayetleri. Yedi, mürşit olmaya dair, irşat makamının sahibi olmaya dair ayetleri. Böyle yaptıkları zaman ne oluyor? Bütün İslam'ı reddetmiş oluyorlar. İslam, yedi safhada dört tane teslimden ibarettir. Yedi safha ve dört teslim. Sevgili kardeşlerim, eğer bunlar yoksa ortada İslam yok ki, İslam teslim olmak demek. Teslimden de Allah-u Teala'nın muradı ruhu ve çi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmektir. Ve böyle bir müessesenin var olabilmesi, ruhumuzun ve içimizin, nefsimizin ve irademizin Allah-u Teala'ya teslimi mürşitsiz gerçekleşemez. Allah-u Teala hepsinin teslimini üzerimize farz kıldığı için bunu yapmak zorundayız. Önce Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Allah Teala bizi ikinci etapta mürşidimize ulaştıracak ve tabi olacağız. Burnumuzu kırıp Allah'ın bizden daha üstün kıldığı kişinin önüne gidip onun elini öpeceğiz gözyaşları içinde ve kendisine tabi olacağız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah farz kılmış, Allah farz kılmış, Allah farz kılmış. 14 asırda bütün farzlar unutulmuş. 14 asır sonra insanlık neyle karşı karşıya? İslam'ı hiçbir zaman yaşayamayacakları bir muhteva içerisinde insanlık. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bundan sonra ne diyor Allah Teala Araf suresinde? Araf 147'de ne diyor? Kim diyor Allah'ın ayetlerini tekzip ederse, yalanlarsa ve Allah'a mülaki olma gününü
yevmil ahireti Allah'a insan ruhunun ulaşma günü. Onların amelleri heba olur diyor. Boşa gider diyor. Sevgili kardeşlerim, biz zamanımızdaki alimlerin bu ayete ne kadar uygun bir yanlışlık içerisinde olduğunu tespit etmenin hüznünü yaşıyoruz. Bu gerçekten ciddi bir hüzün sevgili kardeşlerim. Din adamlarının Kur'an'ı öğrenip insanlara Kur'an'ı öğretmesi lazım. Kendilerinin de öğrendikleri Kur'an'ı tatbik etmesi lazım. Ve biz meselenin fıkhıyla alakalıyız diyen insanlar zamanımızdaki tasavvufçularla ayrı ayrı kanatlar oluşturdukları fikirdeler. İşin garibi tasavvufçuların da bu fikre iştirak etmeleri. Onlar şeriatı yaşarlar diyorlar. Biz de tasavvufu yaşarız. Yani sanki tasavvuf farz değilmiş de sadece şeriattan da murad olunan şey zaten yanlış. Şeriat dediğimiz zaman tasavvufu da içine alan bir bütün ifade ediyor Kur'an-ı Kerim. Şeriat, Kur'an-ı Kerim'in emredici hükümlerinin bütünüdür. Emredici hükümler sadece fıkıh içermez. Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Bu şeriattır. Nerede farziyet varsa orada şer'i bir hüküm farz koymuştur o konuyu. Mürşide ulaşmak farz. Ruhu Allah'laştırmak farz. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek farz. Nefsi Allah'a teslim etmek farz. Muhlis olmak farz. İhlasa ulaşmak farz. Ve iradeyi Allah'a teslim ederek irşat makamına tayin olmak, o da farz. Allah Teala'nın şeriatı bunların hepsini özellikle emrediyor. Allah Teala şeriatın fırkalara ayrılmamayı ihtiva ettiğini söylüyor. Dini ikame etmeyi ihtiva ettiğini söylüyor. Dinin ayakta tutulabilmesi, dinin gerekli faktörlerinin yaşanmasını ifade eder. Öyleyse İrşat müessesesinin sahibine bakalım. Allah Teala diyor ki, mürşid dedi ki, ey kavmim, bana tabi olun ki sizi sırat-ı müstakime ulaştırayım. Bana tabi olun ki sizi sırat-ı müstakime ulaştırayım diyor. Affedersiniz, ayet öyle değil. Bana tabi olun ki sizi rüşt yoluna, irşat yoluna ulaştırayım. Mürşit dedi ki diyor Allah Teala, bana tabi olun ki sizi rüşt yoluna ulaştırayım. Rüşt yolu açık bir şekilde ruhu Allah'a ulaştıran yoldur. Daha sonra
fizik vücudun, nefsin ve iradenin teslimlerini ihtiva eden yoldur. Mürşid bu baptaki bir kilometre taşıdır. Tabi olmadan hiç kimse rüşte eremez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde muhtevaya baktığımız zaman gördüğümüz şey son derecede açık bir tablo. İnsanlar ya rüşt yolunu seçerler, Allah'a ulaşmayı dilerler, ya da Allah onları ilimleri üzerine dalalette bırakır. İlimlerine rağmen dalalette bırakır. Zaten ilimleri sadece gay yolunu kabul edecek olan bir ilim. İfade çok açık ve kesin olarak geliyor. Bunun muhtevası içinde şimdi bakıyoruz. İnsanlar ne demişler? İnsanla Allah arasına, Allah'la kulu arasına kimse giremez. Evvela Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Allah'ın kulu olamaz. Öyleyse Allah'a kul olabilmek için, tağutun kul olmaktan kurtulmamız için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilememiz lazım. İşte Zümer Suresinin 17. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Diyor ki وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَبُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابَ اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ اِبَاد۪ي. Onlar tağutu kul olmaktan iştirak ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Çünkü onlar Allah'a yöneldiler. Kullarımı müjdele, onlara müjdeler vardır diyor Allah Teala. Ne yapmış sahabe? Allah'a ulaşmayı dilemişler, tağutun kulu olmaktan kurtulmuşlar, Allah'ın kulu olmuşlar. Yani neyle olmuşlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Öyleyse mürşit farz mıdır? Allah'a ulaşmayı dilemek, yani küfürden, dalaletten, cehennemden kurtulmak üzerimize farz. Münibine ileyhi yettekuhu diyor. Ona, Allah'a yönel ve ona karşı takva sahibi ol. Üzerimize farz. Burası birinci safa. Böyle bir şey yaptığımız zaman Allah Teala bizlere furkanlar veriyor. Günahlarımızı örtüyor. Derhal. Ve bu noktadan itibaren kişinin kazandığı dereceler kaybettiklerinden fazla olduğu için Kur'an ölçülerine göre cennete gitmesi kesin. Ama orada bitmiyor iş. O kişi birinci kat cennetin sahibi, ama Allah-u Teala kişiyi orada bırakmıyor. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah-u Teala'nın bir sözünün neticesini alacak üzerine. Bu söz kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım sözü. İşte Şura 13'ün sonu. Allahü yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yünib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Görüyoruz ki
Şura suresinin 13. ayeti kerimesi şirkten kurtulmanın modelini aşağıda zaten vermiş. Allah'a ulaşmayı dilemek. Mürşit farz mıdır? Allah Teala Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde diyor ki: Ya eyyühellezine amenüttekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amel olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, birinci görevlerini yerine getirip Allah'a ulaşmayı dileyenler, yeniden takva sahibi olun diyor Allah Teala. Yani yeniden takva sahibi olunca neyle olacakmışız? Diyor ki Allah'tan mürşidinizi, sizi Allah'a ulaştırmaya vesile olanı, vesile olacak kişiyi Allah'tan isteyin diyor. Üzerimize farz kılmış Allah Teala. Öyleyse irşat yolunun sahibi mürşitlerdir, resullerdir, en üst kademede de peygamberlerdir. Öyleyse o sahiplerin ışığı altında insanlar Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ruhlarını Allah'a ulaştırırlar ve diğer teslimleri gerçekleştirirler. Bu irşat makamının sahibi olan mürşidi veya bize en yakın yerde bulunan bir vekil mürşidi, cereyan, kendisinde cereyan olan bir mürşit vekilini herkes bulunduğu çevrede mutlaka bulabilir. Sevgili kardeşlerim, demek ki Allah Teala o vesileyi isteyin diyor. Mürşidi isteyin diyor. Üzerimize farz kılmış Allah Teala. Mürşidi istemeyi üzerimize farz kılmış. Emir açık ve kesin emir şeklinde geliyor. Kimden isteyeceğiz? İstememiz lazım gelen makam Allah. Öyleyse Allah'tan mürşidimizi istemekle vazifeliyiz. Nereden biliyoruz Allah'tan isteneceğini? Bakara suresinin 45 ve 46. ayetleri. Vestaînü bis sabrı ve salatı innehâ lekebîretün illâ alel hâşiîn ellezîne yezunnûne ennehum milâki rabbehum ve ennehum ileyhi raciun. Allah Teala buyuruyor ki sabırla ve namazla, hacet namazıyla istihaneyi isteyin. Namaz kılındığına göre Allah'tan isteneceği kesin. Ama bu kebiretün bir iştir diyor Allah Teala. Büyük bir iştir diyor. Yani herkese göstermez Allah Teala diyor. İlla alel haşin, ama huşu sahipleri hariç, huşu sahipleri mutlaka mürşidini gösterir diyor Allah Teala. Kimdir huşu sahibi? Onlar Allah'a mülaki olacaklarına, yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde inananlardır. Şimdi insanlar din öğreniyorlar. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyi farz kılıyor. Mürşide ulaşmayı farz kılıyor. Diyorlar ki ben mürşide tabi olmam. Kim benden daha üstün ki ben ona tabi olayım? Bu sözü aynen söyleyenleri tanıyoruz. Öğretim üyelerinden bu sözü söyleyenleri tanıyoruz. Sevgili kardeşlerim, ne kadar sapmışız Kur'an-ı Kerim'den.
Öyleyse tabiyet olmazsa netice var diye ulaşabilir miyiz? Asla. Allah Teala ruhumuzun Allah'a ulaştırılmasını üzerimize farz kılmış. Diyor ki Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret, Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona ulaş. Kaç defa farz? Bu farziyeti gerçekleştirmek hepimiz için mutlak bir zaruret. Farz kıldığına göre Allah Teala ama mürşide ulaşmadan hiç kimse ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Neden? Çünkü ancak mürşidimize ulaşırsak, ulaştığımız takdirde şu işlemler gerçekleşebilir. Bir, kalbimizin içine iman yazılır. İmanı artan bir mümin oluruz. İki, başımızın üzerine devrin imamının ruhu gelir. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Üç, Allah bütün günahlarımızı sevaba çevirir. Furkan Suresi 73. ayet-i kerime. Affedersiniz, 70. ayet-i kerime. Öyleyse her şey birbirinin arkasından dizayn edilmiş. Eğer bir kişi mürşide tabi olmazsa kalbinin içine iman yazılmaz. Kalbinin nur kapısı Allah'a dönmez. Allah o kişinin göğsünden kalbine Allah'ın nurlarının girebilmesi için nur yolunu açmaz. Açar mı? Açar tabii, diyor ki hemen yuridullahu en yehdiyehu yeşrah sadrehu lil-islami. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, kimin ruhunu kendisine ulaştırmayı dilerse, onların göğsünü yarar ve İslam'a açar. Yani Allah'a teslim olmak için göğüslerini yarar. Göğüslerinden kalplerine nur yolu açar diyor Allah Teala. Ki Allah'tan gelen nurlar o kişinin kalbini bu hedefe ulaştırsın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mürşide ulaşmasaydı kişi kalbine iman yazılmayacaktı. O zaman Allah'tan gelen nurlardan fazıllar kalbindeki Allah'ın yazdırdığı iman kelimesine yapışmayacaktı. Kalpte fazıl birikimi olmayacaktı. O kişi nefs tezkiyesini yapamayacaktı. Nefs tezkiyesi üzerimize farz kılınmış Allah Teala tarafından. Daha pek çok konu bu minval üzere devam ediyor. Mürşide ulaşamazsak işlemlerin hiçbirisi gerçekleşemez. Bu durumda acaba kimdir mürşit? Mürşidin hüviyeti neleri muhtevadır, muhtevidir? Öyleyse mürşit evvela Allah'a ulaşmayı dilemiş kişidir. Sonra kendi mürşidine ulaşıp tabi olmuş kişidir. Sonra ruhunu Allah'a ulaştırıp teslim etmiş kişidir. Sonra fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş kişidir. Sonra nefsini Allah'a teslim etmiş kişidir. Sonra ihlası ulaşmış kişidir. Sonra iradesini de Allah'a teslim edip Allah Teala tarafından irşada memur ve mezun kılınan kişidir. İrşatla Allah Teala tarafından yetkili kılınmıştır. Öyleyse
Bu noktalara ulaşan mürşit, Allah Teala tarafından bir takım vasıf şartlarının sahibi kılınır. Daimi zikre ulaştığı zaman, ulelbap olduğu zaman o kişi bir daimi zikrin sahibidir. İki, bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Üç, Allah Teala onun kalp gözünü açmıştır. Ona dilediği her şeyi göstermektedir. Kalp gözüne. Allah Teala onun kalp kulağını da açmıştır. Dilediği zaman o kişiyle Allah konuşmaktadır. Bu standartta Allah Teala'nın o kişiyle konuşmasına dayalı olarak bir sonuç şartı çıkıyor ortaya. O kişi ehli tezekkür olmuştur. Yani Allah-u Teala ile konuları müzakere etmek imkanının sahibi olmuştur. Karşılıklı konuşmak imkanının sahibi olmuştur. Bu kişi ehli hayır olmuştur. Yani her saniye derecat kazanan birisi olmuştur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda bu kişiye bakıyoruz. Bir de hikmet sahibi olmuş kişi. Ehli hayır. Neden ehli hayır? Çünkü daimi zikrin sahibi. Her an derecat kazanıyor. Hayır, kazandığımız derecelerin Kur'an'daki adıdır. Derecat kazandıkça hayır işlemiş oluruz. Yapmış olduğumuz şey hayırdır ki Allah Teala bize derecat kazandırıyor. Eğer derecat kaybediyorsak o zaman işlediğimiz şey şerdir. Böyle bir dizaynda Allah ile olan muhtevaya dikkatle bakın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir hüviyete sahip olan kişi her şeyden önemli olan bir noktaya ulaşmıştır. Allah ile liyanda konuşabilmekte ve hatta buna Allah Teala tarafından mecbur edilmektedir. Kimdir mürşit? Allah Teala'nın kendisine 7 kat yerleri, 7 kat cehennemi gösterdiği kişidir. Kimdir mürşit? Allah Teala'nın kendisine 7 tane gök katını gösterdiği kişidir. 1. kattaki secdeyi, 2. kattaki su varılma havuzlarını, 3. kattaki 2 katlı mescit binada, bina gibi bir görüntüde, eski tip bir ev görüntüsünde olan, içi 2 katlı bir mescit olan bir mescitte secde etmeyi ifade eder. Bu kişi bu 3. kattan sonra 4. kata çıkabilmek için mihenk menfezini geçmek mecburiyetindedir. Orası bir madeni silindirdir. O silindir 3. katı 4. kata bağlayacak kadar uzundur. Sonsuz bir silindir, içi boş. İçinde insanlar birinin ayakları diğerinin başının üzerinde olarak hareket halindedirler. Hiç kimsenin başı bir başkasının ayağına asla değmez. Aynı hızla hareket ederler. Evet, çok güzel bir seyir neticelenir. Bu kişi 4. gökyüzünü görmüştür. Beytül Makdes'in 4. kattaki aslanı. Bu kişi Beytül Haram'ın aslını görmüştür. 5. katta. Bu kişi 6. katta nurlanmıştır. Allah'ın boyasıyla, nuruyla boyanmıştır. Rengi o renk olmuştur. Beyaz gibi çok açık yeşil. Fosfor yeşili.
bu kişi yedinci gökyüzünün birinci alemini görmüştür. Kader hücreleri, altıgen, ikinci alemini görmüştür. On katlı bir apartman büyüklüğündeki Ümmül Kitap. Bu kişi kudret denizini görmüştür, kudret denizine dalmıştır. Bu kişi Makam-ı Mahmud'u görmüştür, orada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görmüştür. Bu kişi Divan-ı Salihini görmüştür, Divan-ı Salihinde de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görmüştür. Her yedinci katı kadar çıkan grup mutlaka sağ taraflarında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le, sol taraflarında da devrin imamı ile birlikte yolculuk yaparlar. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mutlaka Divan-ı Salihinde yerini alır her çıkışta. Yani her gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Divan-ı Salihine çıkıyor. Ve bu kişi zikir hücrelerini görmüştür. Yuvarlak, deniz anasına benzer bir küresel dizayn içerisinde çok sayıda zikir hücresi, loş bir çok büyük salon ve de çok sayıda zikir yapan kişi. Sonra indi ilahi görmüştür. Huzur namazının imamını görmüştür. Kendisinin de huzur namazında bir yeri olması mümkündür. Sitesil müntahayı görmüştür. Ve mürşit odur ki Allah'ın zatını görmüştür. Sevgili kardeşlerim, herkes bir şeyler söyler. Onların söylediklerini laf olarak düşünelim. Ama önemli olan müşahededir. Bütün bu güzellikleri müşahede etmiştir. Hepsini aşmıştır. Ve Allah-u Teala'nın huzurunda Allah ona irşat görevini vermiştir. Ve irşat görevini aldıktan sonra başın üzerinde üç tane nur olmuştur. Bir tanesi devrin imamının ruhu başın üzerinde. Onun üzerinde de nur var. Salah nuru. İkincisi kendi salah nuru. Üçüncüsü kendisine ait olan nur. Ve kendi ruhunun üzerindeki salah nuru. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını dileriz. Hepinize sonsuz mutluluklar vermesini dileriz Allah-u Teala'nın. Sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha me'as salavat.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Alemînerrahmanirrahim. Malik-i evdeni yâkir. Sırat-ı müstakim. Sırat-ı lezzene enamte aleyhim. Alemdallin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetini yapmak üzere bir aradayız. Konumuz mutluluk. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Allah Teala hepinizi ama hepinizi sadece bir tek maksatla yaratmıştır. İstediği tek şey var hepinizden, sizin mutlu olmanız. Bütün kullarının mutlaka mutlu olmasını diler Allah Teala. Herkesin mesut olması, huzur içinde bir dünya hayatı yaşaması ve sonsuza kadar cennette mükafatlanması Allah'ın bütün insanlar için temel hedefidir. Ama insanlar Allah'ın bu temel hedefinin gerçekleşmesi talebine hep şeytanın onlara verdiği yanlış telkinler sebebiyle sırtlarını dönerler. Ve mutlu olmak yerine mutsuz olmak gibi bir sonuçla karşılaşırlar. Mutlu olan insanların arkasında Allah vardır. Mutsuz olanların da şeytan. Öyleyse Allah ne ister? Hepinizin mutluluğunu, saadet içinde bir dünya hayatı yaşamanızı, mutlaka Allah'ın cennetine girmenizi. Allah bunu ister. Peki şeytan ne ister? Şeytan hepinizden sadece cehenneme gitmenizi ister. Dünyada da mutsuz, huzursuz, sıkıntılı bir hayat geçirmenizi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o zaman mutlu musunuz, mutsuz musunuz? Eğer mutsuzsanız sorun kendinize. Ne işim var deyin benim şeytanın yanında. Şeytanın beni mutsuz etmesine neden müsaade ediyorum deyin. Allah Teala size mutlu olmanın bütün formüllerini vermiş. Biz günler boyu, geceler boyu size mutluluktan bahsediyoruz. Allah'ın sizden istediği şey, tek şey mutluluk. Ama mutsuz olanlar, sizlere sesleniyorum. Ama mutsuzsunuz. Arkasında ne var sanıyorsunuz? Arkasında sizden başka hiç kimse yok. Siz varsınız. Sevgili kardeşlerim, mutluluk uzanamayacağınız, ulaşamayacağınız bir yerde değil, hemen yanı başınızda, sizin iradi yapınızla ona ulaşmanızı bekliyor. Kim mutlu olmayı isterse mutlu olur. Nasıl mutlu olur? Allah-u Teala'nın mutluluk peçetesi son derece basit. Evvela çevre ilişkileri açısından mutluluk. Sevgili kardeşlerim, siz bir insansınız. Başka insanlarla beraber yaşamak mecburiyetindesiniz. Öyleyse bu hayatınızı o insanlarla bir dizaynın, bir güzelliğin içine sokabilirsiniz. Allah'ın sizden istediği hedefe, mutluluk hedefine ulaşabilirsiniz.
o hedefi dikkatle yerli yerine oturtun. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk Allah'ın dizaynı. Hepinizin Allah Teala sadece mutlu olmasını ister. Siz bir gayretin içindeyseniz, mutlu olmayı istiyorsanız, mutluluğun kanunlarını biliyorsanız, o zaman mutsuz olmanız için sebep kalmaz. Mutluluğun en üstün faktörü zikirdir. Bütün ibadetlerin ötesinde zikirdir. Elbette namaz kılacaksınız. Elbette oruç tutacaksınız. Elbette zekat vereceksiniz. Elbette zikir yapacaksınız. Bütün bunların arasında mutluluğunuzun faktörü, en büyük faktörü zikirdir. Neden? Çünkü mutsuzluğunuzun sebebi nefsinizin afetleridir. Çünkü mutsuzluğunuzun sebebi şeytanın nefsinizin afetlerine tesir ederek size yanlış şeyler düşündürtmesi ve yanlış tatbikat yaptırmasıdır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir ortamda iblisin imkanının ne olduğunu gelin beraberce ortaya koyalım. Nedir imkanı? Nefsinizin afetlerine tesir etmeye çalışmak ve yapabilirse sizi kandırmak. Elindeki silah ne? Yalan söylemek, süslü göstermek, kötü göstermek. Yalan söyleyerek Allah'ın güzelliklerini çirkin göstermeye çalışır. Yalan söyleyerek şeytanın kendisinin sizi yönetmek istediği kötülükleri güzel gösterir. Sadece yalan söyler ve kandırmaya çalışır. Ve kıyamet günü Kur'an'daki ifade şöyle, size şöyle söyleyecektir. Allah da size vaatlerde bulundu, ben de. Allah vaadini yerine getirdi, ben yerine getirmedim. Yaptığınız bütün yanlışlıkları siz kendiniz yaptınız. Sizin üzerinizde benim bir nüfuzum, sultanlığım yoktu. Sadece size teklif ettim, siz de kabul ettiniz, davetime icabet ettiniz. Bana kızmayın, kendi nefsinize kızın diyor iblis kıyamet günü bütün insanlara. Öyleyse her şeytanın tuzağına düşüşünüzde arkasından mutlaka o ezikliği, o burukluğu, mutsuzluğu yaşarsınız. Yaşarsınız da vazgeçmezsiniz. Gene şeytan sizi her devrede kandırmayı başaracaktır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Neden Allah'ın sesi değil de şeytanın sesi? Çünkü nefsinizin afetleri şeytanın sesine açık. Unutmayın, şeytan sadece nefsinizin afetlerine tesir etmek imkanının sahibidir. Öyleyse şeytanı hayatınızdan bütünüyle kovmak istiyor musunuz? Size hiçbir sataşmasının kalmadığı bir noktaya, ondan hiç korkunuzun olmadığı bir noktaya ulaşmak istiyor musunuz? O zaman daimi zikrin sahibi olacaksınız. Daimi zikre ulaştığınız gün şeytan sizin elinizde bir oyuncaktır. Elbette siz ona hiçbir kötülük yapmazsınız. Ama onun sizi kandırması da artık mümkün olmaz. Hangi daveti yapsa mutlaka yenilecektir. Mutlaka mağlup olan olur. Öyleyse işte meydan sizin. Daimi zikre ulaşın. Şeytanı %100 devre dışı bırakın. Bu süreç içerisinde, ulaşmaya çalıştığınız süreç içerisinde zikriniz arttıkça
nefsinizin kalbindeki afetler azalacağı için onun üzerinizdeki nüfuzu azalacak, azalacak, azalacaktır. Daimi zikre ulaştığınız zaman da sıfırlanacaktır. Ondan sonra size ne söylese sizin tarafınızdan kabul edilmeyeceğini o bilir. Gene de söylemekten geri durmaz. Ama hiçbir başarıya ulaşması artık mümkün değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın kanunları var. Bu kanunlara göre de formüller var. Madem ki şeytan sizin nefsinizin sadece afetlerine tesir edebiliyor, şeytanın hakimiyetini yok etmek mi istiyorsunuz? Nefsinizdeki afetleri temizleyeceksiniz. Bir tek reçetesi var, zikir. Allah'ın yolunda olanlara sesleniyorum. Onlar için bu reçete. Allah'ın yolunda olmayanlar ne kadar zikir yaparlarsa yapsınlar, onlar nefslerinin kalbinde aklanma oluşturamazlar. Neye benzer bu biliyor musunuz? Tıpkı zulmani yolda olanların transandantal meditasyonuna. Meditasyon yaparak uğraşır dururlar ama şeytanı hiçbir devrede yok edemezler. Her zaman tehlike vardır onlar için. Her zaman şeytan onların beyinlerini çekişlemeye hazırdır. Allah'ın yolundaki hiç kimse de bunu gerçekleştiremez iblis. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi bu handikapı aşmıştır. Arkasından hemen mürşidine tabi olacaktır. Tabi olduğu andan itibaren şeytanın onun üzerinde vücuda getirebileceği büyü, hüddam, buna benzer bütün zulmani ilimler sıfırlanmıştır. Artık o hiçbir kötülük yapamaz. Allah'ın yoluna girip muhafaza altına alınan kişiye ne büyü yapabilir, ne hüddam yapabilir. Ama onu Allah'ın yolundan ayırmak için bütün gücüyle uğraşır. Bilir ki Allah'ın yoluna giren kişi mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Allah'ın evliyası olacaktır. Nefsinin afetlerini de %50'den daha fazla azaltacaktır. Kendi hakimiyeti böylece %100'den %49'a düşecektir. Yani %50'nin altına. Böyle bir durumda şeytanın en çok uğraşacağı kişi siz olursunuz. Siz Allah'ın yolunda değilken şeytan sizinle hiç uğraşmazdı. Çünkü zaten her şeyi size, sizi kandırarak devamlı yaptırmaktaydı. Velayete kadar, Allah'a ulaşmayı siz diledikten sonra, Allah'ın evliyası olana kadar şeytan size hiçbir şey yapamaz. Yani ruhunuzu ölmeden Allah'a ulaştırmanıza engel olması hiçbir şekilde mümkün değildir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırır. Öyleyse şeytanın tehlikesi sevgili kardeşlerim bundan sonra başlar. En çok uğraştığı insanlar hidayete ulaşanlardır. Onları Allah'ın yolundan vazgeçirebilmek için olağanüstü gayretler gösterir. O ana kadar ona bir şey yapamamanın hıncını alacaktır. Gerçekten kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın bu talebi işitmesi, görmesi ve bilmesi aynı anda oluşur. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah onu işitmiştir, bilmiştir ve görmüştür. Gördüğü, bildiği, işittiği andan itibaren o kişi Allah'ın muhafazası altındadır. Hiçbir kuvvet o kişinin ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmasına mani olamaz. Allah Teala ona bu hayata ulaşacak kadar bir imkan vermişse,
Yani ruhunu Allah'a ulaştıracak süreç içinde bir hayatı varsa kişinin, o süreç boyunca kişi Allah'a yaklaşacak, yaklaşacak, yaklaşacak ve sonunda mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Bunun manası, üçüncü kat cennetin sahibidir o kişi. Bunun manası, o kişi dünya saadetinin de yarısının sahibidir. Şeytan nefsinin afetlerinin yarısına artık tesir edemez. Nefsin afetlerinin yarısı ruhun hasletlerine paralel bir hüviyete girmiştir. Ne olmuştur? O kişinin nefsinin kalbindeki afetlerin yerini faziletler almıştır. Ruhun %100'ü Allah'ın emirlerine itaat eder, yasaklarını asla işlemezken, buna karşılık nefsin de %100'ü Allah'ın bütün emirlerine isyan edip yerine getirmez, yasak ettiği bütün fiilleri de işlerken başlangıçta, bir süre sonra nefsin afetlerinin de %50'den fazlası Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete ulaşır. Yani 200'de 150 faktör Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği fiilleri işlemiyor artık. Ne olmuştu? Başlangıçta kişi kulvara, hayat yarışına eşit şartlarda çıkmıştı. Yani nefsinin afetleri %100 Allah'ın bütün emirlerine karşı yasakları işler durumda. Ruhun bütün hasletleri de Allah'ın emirlerinin hepsini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellikte. Devamlı bir kavga var iç dünyanızda. Nefsiniz Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmenizi, yasak ettiği hiçbir fiili ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmenizi, yasak ettiği hiçbir fiili işlememenizi ister. Nefsiniz ise Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmemeyi, yasak ettiği fiilleri işlemeyi ister. Hem emirler cephesinde birbirine zıttırlar, ters düşerler, hem de yasaklar cephesinde. Bu yüzden iç dünyanızda devamlı bitmeyen bir kavga vardır. İçinizdeki iki ses birbiriyle devamlı mücadele halindedir. Sevgili kardeşlerim, birisi nefsinizin sesi, yani aslında şeytanın nefsinizde yankılanan sesidir. Allah neyi emretmişse yapmamanızı ister, yasak ettiği her şeyi işlemenizi ister. Yasakları süslü göstererek, emirleri kötü göstererek. Bütün söyledikleri yalandır. Ve siz Allah'a ulaşmayı dileyinceye kadar sizi parmağının ucunda oynatır. Ama ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz, dilediğiniz andan itibaren Allah'ın muhafazası altına girdiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren artık iblis size yolunuz üzerinde engel teşkil edemez. Gene yalanlar ile sizi kandırmaya çalışacaktır. Gene günahlar işletecektir, tamam. Ama sizin ruhunuzun Allah'a ulaşmasına hiçbir şekilde engel olamaz. Ve 3 ay, bilemediniz 4 ay, haydi haydi 6 ay içerisinde Allah'a doğru yola çıkan herkesin ruhu Allah'a ulaşır. 33 bin zikir bunun işaretidir. Öyleyse binlerce evliyaya sesleniyorum şu anda. Ey benim evliya kardeşlerim, Allah'ın sevgilileri, Allah'ın dostları, Allah'a çok şükredelim, hamd edelim ki Allah bu noktaya,

Mutluluk denilen şey bir açıdan cennet mutluluğudur, bir açıdan dünya mutluluğudur. Bu cennet mutluluğu dediğiniz şey ise inanılmaz derecede kolay bir çözüme kavuşturulmuş Allah Teala tarafından. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Ve onu üçüncü kat cennetime alırım. Ve onu dünya saadetinin yarısına sahip kılarım. Nefsinin kalbindeki afetleri %50'den daha fazla yok ederim. Ve onu kulluğuma kabul ederim. Benim kulum olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala bunu garanti ediyor. Siz ruhunu Allah'a teslim etmiş bir kul olursunuz Allah'a. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan buraya gelene kadar, yani üçüncü basamaktan 21. basamağa kadar, tesliminizde 22. basamakta 22. basamağa kadar hiçbir kuvvet sizin evliya olmanıza mani olamaz. Yeter ki siz Allah'a ulaşmayı dileyin, gerisini bırakın, Allah gerçekleştirir. Peki gerçekleştirdi, bir güzelliği yaşadınız, Allah'ın evliyası oldunuz. Ondan sonra tehlike vardır. O tehlikede de eğer siz gözünüzü daha ilerilere dikmişseniz, fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek istiyorsanız, her geçen gün daha çok zikir yapıyorsanız, şeytanın size yapabileceği hiçbir şey yoktur. O artık bundan sonra size hep yenilecektir. Sizin o iradenizle asılmanız işe ve zikri devamlı bir hüviyet içerisinde şeytanı yenecek bir disiplin içinde arttırarak, zikrinizi arttırarak yolunuza devam ediyorsanız, fizik vücudun teslimi de sizindir, nefsin teslimi de sizindir, irşada ulaşmak da sizindir, iradenizi Allah'a teslim etmek de sizindir. Bir yerden sonra Allah'tan büyük kolaylıklar göreceksiniz. Önemli olan dik yokuşu tırmanmaya azmedin ve bütün gücünüzle asılın. Mutlaka başaracaksınız. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her şeyin en güzel olduğu bir ortamda hepinizi daha büyük başarılar için daimi zikre ulaşmak konusunda büyük gayretlere davet ediyorum. Vazgeçmeyin. Kendinize acımayın. Sizi kendinize acındıran iblistir. Ve göreceksiniz ki acımazsanız başaracaksınız. Sevgili kardeşlerim, gayretleriniz sizin için geçerlidir. Sizin mutluluğunuz için. Sizin saadete ulaşmanız için. Her şey sizin için. O Allah-u Teala sizi mutlu kılmak için yaratmış. Bu saadete layıksınız, insan olduğunuz için. Ama sizi liyakatinizden ancak şeytan ayırır. Kim hangi ölçüde liyakatin sahibi ise, yüksek liyakatlerde o kişinin gayreti, Allah'ın yardımı, aşağı doğru indikçe şeytanın gayreti kişi üzerinde etken olur. İnsan ve cin şeytanlar Allah'ın yolundan kendileri uzak olan bu insanlar, uzak bir dalalet içinde olan bu insanlar, bütün başka insanları da kendi

emellerine alet etmek isterler. Emelleri mi bütün insanların mutsuz oluşudur. Şeytanın yolunda şeytanın uşağı olmasıdır. Sevgili kardeşlerim, bu insanlar bugün dünyaya 8 tane televizyon kanalından, 8 tane uydudan seslenmekteler. Bütün dünyaya Allah'ın doğrularını değil, şeytanın insanları kandırmak için kullandığı her hileyi, her kötülüğü bütün dünyaya yaymaya çalışmaktadırlar. Ve bunda büyük ölçüde başarı kazandıkları da bir vakadır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sadece iki tane yol vardır. Birisi Allah'ın yolu, Allah'a ulaştırır. Diğeri şeytanın yolu, şeytanla ilişki kurar. Öyleyse böyle bir dizaynda şeytanı dikkatle ait olduğu yere oturtun sevgili kardeşlerim. Şeytan hiçbirinizin iyiliğini istemez. Tek bir hedefi vardır, hepinizi kendisiyle beraber cehenneme sürüklemek. Bu cennet cehennem açısından onun hedefidir. Yani ahiret hayatında hedefidir. İkinci bir hedefi de dünya hayatınızla alakalı. Sizi ne pahasına olursa olsun mutsuz bir insan yapmak ister. Bütün gayreti bu istikamettedir. Huzursuz ve mutsuz olmanızı ister. Hedefi sadece budur. Ve o insanları, pençesine aldığı o insanları transandantal meditasyon gibi bir zikir sahtekarlığıyla Allah'ın yolundan kendi yoluna saptırmaya çalışmaktadır. Dünyada milyonlarca insan şeytana tapmaktadır. Ve her geçen gün tapanların sayısı artmaktadır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, onlar şeytanı yoluna çağırmakta devam etsinler. Ama biz Allah'a çağırırız. Ve Allah'ın hepiniz için istediği şey sadece sizin mutluluğunuzdur. Mutluluk sadece Allah'ın yolundadır. Mutluluğu onun olduğu yerde Allah'ta arayın. Sevgili kardeşlerim, akla kara birbirinden nasıl farklıysa Allah'ın yolu da şeytanın yolu da birbirinden o kadar farklıdır. Allah'ın yolu bir nur yoludur. Şeytanın yolu ise bir zifiri karanlık dizaynı içerir. Bir yol Allah'a doğru yukarı doğru çıkar. İkinci yol aşağı doğru, zünvani aleme doğru, karanlıklara doğru gider, kararır, kararır. Sonunda zifiri karanlığa ulaştırır. Bir yol mutluluğa gider. Her geçen gün biraz daha mutluluğu yaşarsınız. Bir yol mutsuzluğa gider. Her gün biraz daha stres sahibi, huzursuz bir insan olursunuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ak ile karanın bu kadar kesinleştiği bir dizaynda insanlar hala şeytanın yolunda şeytana uşak olmak için hareket halindeler. Ve
Milyonlarca insan onların şeytanın emrinde, insanları şeytani ilimlere yani okültizme çağırmakta ve bunların da hepsi bütün tedavi müesseselerinde ilim kabul edilmektedir. İnsanları daha çok strese sokmak için şeytanın ortaya koyduğu formüller insanlar için korkunç sonlara doğru onları çağırıyor. Kur'an-ı Kerim boyunca Allah şeytandan bahsediyor ve şeytandan korunmamızı istiyor. Ve şeytan o korkunç zeki mahluk insanları o zekasıyla devamlı kendi etrafında yalnız ve yalnız yalan söyleyerek toparlamayı başarmış durumda. Yetmez. Allah'ın sevgilisi her kimse o Allah'ın sevgililerini toplumlara birer sahtekar gibi tanıtmaya çalışıyor. Ona tabi olanlar tarafından. Sevgili kardeşlerim, bugün din öğrenimi artık Kur'an-ı Kerim'den yapılmıyor. İnsanların asırlardan beri yazdığı, 14 asırdır devam eden bir yazılımın insanlar tarafından yazılan binlerce kitabı ve bu kitapların Kur'an'ın yerini alıp üniversitelerde öğretim dizaynı içerisinde olması. Bütün müfredat programları o kitaplara göre dizayn ediliyor. İblis yani şeytan her dini tarumar etmeyi başarmış. Her dinde Allah'a inanan insanların %90'dan fazlası Allah'ın güzelliklerini yaşayamıyor. Din zannettikleri şeyi tatbik ettikleri için. İslam'da da durum bu. Hristiyanlıkta da durum bu. Musevilikte de durum bu. Netice değişmiyor. İnsanlar Allah'ın öğretisini uygulamıyorlar. İnsanların asırlar boyunca yazdığı kitapları hayatlarına geçirmişler. Onlar onların hedef tayininde kesinlikle onları bir yerlere götürmüş ama götürdüğü yer kurtuluş yolu olmayan bir karanlık dehliz. Sevgili kardeşlerim, ne yazık ki bütün dinlerde insanların %90'dan fazlası kurtuluşa ulaşamayacaklar. Bu karanlık tabloyu niçin çiziyoruz? Aydınlığı belirtebilmek için. Sizler Mir Vakfı'nın mensupları, sizler Allah'ın bahtlı kullarısınız. Ki Allah'ın şu anda kainattaki en sağlam yolunda yürüyorsunuz. Işığınızı, nurunuzu Allah'tan alıyorsunuz. Ve mutlu olmanız için o kadar çok sebep var ki sevgili kardeşlerim. Sakın onları göz ardı etmeyin. Şeytan hep sizi huzursuz eden ne varsa sadece onu düşünmenizi temin etmeye çalışır. Onu düşündüğünüz sürece mutsuz olacağınızı çok iyi bilir. Bütün gayretiyle bunu yaptırmaya çalışır. Biz de size diyoruz ki öyle yapmayın.
O sizi mutsuz eden şeyi elinizin tersiyle alın, atın. Ve Allah'ın size verdiği nimetleri saymaya başlayın. Gözleriniz görüyor mu? Ya kulaklarınız duyuyor mu? Nefes alabiliyor musunuz? Bebekleriniz, mideniz, karaciğeriniz, akciğeriniz, sistemleriniz çalışıyor mu? Hayatta mısınız? Sevgili kardeşlerim, varsınız ve sizi Allah yarattı. Siz bir varlıksınız. Allah'a en yakın varlık. Çünkü insansınız. Allah'ın en çok sevdiği, insan adı verilen mahluklardan birisiniz. O Allah'ın size bedava verdiği şeyleri, karşılıksız verdiği, kulun bunlarla mutlu olsun diye verdiği şeyleri, onlardan yoksun olan insanlara sorun. Onların değerinin ne olduğunu o zaman öğrenirsiniz. Görmeyen için her bir gözünüz bir servettir. Diyaliz makinesine yatan bir kişi için böbrekleriniz bir servettir. Allah'a sadece şu sağlıklı durumumuz için ne kadar çok hamd etsek, şükretsek az değil midir? Öyleyse neden varlıklardan hareketle mutlu olacak yerde eksik olan bir tek şey konusunda bütün o mutlulukları sırtımızı çevirebiliyoruz? Allah'ın nimetlerini bir düşünün, şu anda düşünün. Şu anda en mutsuz olan hanginizsiniz? Hanginiz şu dünyada benden daha mutsuz bir adam var mı diye soruyorsa işte ona sesleniyorum. Allah'ın size verdiği nimetleri sayın. Bakın o zaman mutsuzum diyebilecek misiniz? O size bedavadan o kadar çok şey vermiş ki kulumu yarattım demiş. Yaşasın ve mutlu olsun. Sizin mutluluğunuz onun mutluluğudur, Allah'ın mutluluğudur. Hanginiz ne kadar çok mutlu olursanız o kadar çok mutlu olur. Hanginiz Allah'ı ne kadar çok severseniz o sizi o kadar çok sever. Tabii onun en az 1000 katı fazla sever. Her ünite siz sevginizi arttırdıkça Allah Teala da onu 1000 kata uygun standartlarda arttırır. Ve neden sevgi içinde bir hayat geçirmiyorsunuz sevgili kardeşlerim? Hep mutsuzluklar, huzursuzluklar, kavgalar, anlaşmazlıklar ve arkasından tabiatıyla sıkıntı, stres ve mutsuzluk. Ama neden sevgili kardeşlerim? Neden? Muhtevayı siz dizayn edeceksiniz. Sizin mutluluğunuz söz konusu. Sizi yaratan, kainatın yegane yaratıcısı, size hayat veren, hayat verenlerin bir başkası yok. Sadece o hayat verebilir. Hayatı verip, hayatı geri almak sadece onun hakkıdır. Çünkü yaratan odur. Ve ne zaman, nerede dilerse emanetini geri almak hakkının yegane sahibi de odur. Başka bir hayat veren yok. Başka bir Allah yok. Sadece O var. Yüce Rabbimiz Allah.
hepimizi yaratan. Sevgili kardeşlerim, sevdikçe sevinirsiniz, nefret ettikçe nefret edilirsiniz. Öyleyse zikrin sizde oluşturabileceği en güzel sonuç, nefsinizin bütün afetlerini yok etmek, sizi nefretten, düşmanlıktan, kinden, intikamdan tamamen soyutlamak. Yapar mı Allah Teala? Elbette yapar. Hele bir daimi zikre ulaşında görün bakın yapıyor mu, yapmıyor mu? Öyleyse buradan bir yerlere varmıyor muyuz sevgili kardeşlerim? Sadece mutlu olmanız için var olan Allah Teala sizlere ne kadar çok şey vermiş. Farkında değil misiniz? Sevgiyi vermiş her şeyden evvel. Sevmeniz için. Etrafınıza dikkatle bakın. Sevilecek o kadar çok şey var ki. Etrafınızdaki kardeşlerinizi sevin. Kimseden nefret etmeyin. Ne zaman birisine karşı bir öfke duyuyorsanız orada durun. Kendinize sorun. Acaba ben ona karşı niçin bu öfkeyi, bu kini, bu intikam hissini, bu nefreti duyuyorum? Sonra hatırlayacaksınız. Ha, o bana şöyle yaptı. Onun için ben ona karşı öfkeliyim, kinliyim. Peki kendinize sormayacak mısınız? Onun size o kötü davranışı yapması için acaba siz ona karşı ne yaptınız? Ne yaptınız da o böyle bir davranışı sergiledi? Birçok kişi için bu geçerli değildir. Kendilerinde hata aramaya şeytan onlara döndürmez. Hep kendi davranışlarını doğru göstermeye çalışır. Karşı tarafın davranışlarını yanlış göstermeye çalışır ve insanları hep intikama iter. Hep öfke olsun, kin olsun, düşmanlık olsun, intikam almak hedef haline gelsin. İşte bunların hepsi şeytanın işidir. Sevgili kardeşlerim, sahabeyi bilmiyor musunuz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmadan evvel bütün kabileler birbirinin can düşmanıydı. Evet, kan davası vardı aralarında. Her kabile diğerlerinden birçok kişiyi öldürmüştü. Tabiatıyla o kabilelerdeki insanlar da bu kabilelerden birçok kişiyi öldürmüştü. Herkes alınamamış olan intikamların peşinde, kana susamış bir standartta birbirlerini pusuya düşürüp öldürmeye çalışıyorlardı. Yeter mi? Yetmez. Sahabe kendi kız çocuklarını diri diri mezara gömüyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmadan evvel. Hazreti Ömer kendi kızını nasıl mezara gömdüğünü gözyaşları içinde anlatıyordu yıllar sonra. Sevgili kardeşlerim, sonra ne oldu? Ona bakın. Allah Teala diyor ki, ey sahabe, siz birbirinizin can düşmanıydınız. Sonra Allah kalplerinizi telif etti de birbirinizin can dostu oldunuz. Siz bir uçurumun kenarındaydınız da Allah sizi kurtardı. İşte bu devirde de aynı şey söz konusu. Allah hep aynı Allah. Yeter ki siz kurtulmak isteyin. Yeter ki siz Allah'ın yolunda olmayı isteyin. Allah'ın sizin için hedef gösterdiği
sonuçlara gitmeyi isteyin. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah sizden sadece güzellikleri yaşamanızı, mutlu olmanızı, Allah yolunda hedeflere yürümenizi ister. Her şey en güzel standartlarda. Size verilen her şey sizin mutluluğunuzun bir tamamlayıcısıdır. Bütünüyle teslim edilmiştir. Kullanma hakkı size verilmiştir, sizin iradenize. Onları hangi ölçüde Allah'a yaklaştırabilirseniz size ait olan her şeyi o kadar mutlu olursunuz. İnsanları sevmezseniz insanlar da sizi sevmez. İnsanlara kötü davranırsanız insanlar da size kötü davranır. Bu dünya kimseye kalmaz. Hiç kimse ektiğinden başkasını biçemez. Birleşik Kaplar Kanunu insanların davranışlarında bütünüyle vardır. Öyleyse topluma ne verirseniz onu geriye almak mecburiyetindesiniz. Siz mutluluk dağıtan bir insansanız etrafınızdaki insanlardan da mutluluk geri alırsınız. Siz mutsuzluk dağıtan bir insansanız çevrenizdeki insanlar da size mutsuzluğunuzu kusarlar. Onların davranışları da sizi mutsuz kılar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bütün bu dünya düzeninin, Allah'ın kurduğu sistemin güzellikleri sizi beklerken, siz mutsuz olanlar, sevgili mutsuz kardeşlerim, neden? Neden mutsuzsunuz? Çok mu zor şeyler söylüyorum size? Yapılması çok mu güç? Ne olur başkalarıyla biraz meşgul olsanız, onların gönüllerini alsanız, onlara güler yüz gösterseniz, şeytanın bacağını kırsanız böylece, onların da size en güzel davranışlarla davranmalarını temin edeceksiniz. Bundan sadece mutluluk duyacaksınız. Mutsuzluk saçıp mutluluk geri alamazsınız. Mutluluğun bedeli mutluluktur. Hep vermenin, almanın sembolü olduğunu düşünün. Allah'ın kanunu böyle kurulmuş. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Onun için çevrenizdeki insanlarla iyi ilişkilerin sahibi olmaya çalışın. O iyi ilişkilere dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Her iyi davranışınız sizin mutluluğunuz için bir adımdır. Mutluluğu başkalarını mutlu kılarak yakalayabilirsiniz. Onlar beni mutlu etsinler, ben onları mutlu etmeyeyim tarzında bir düşünce tarzı size en güzelini muhakkak ulaştıracaktır.
her şey unutmayın aynı zamanda sizin için yaratılmıştır. Madem ki hayattasınız, Allah Teala size hayat verdi, bu güneş sizin için, ay sizin için, gece gündüz, o mavi gökteki beyaz bulutlar, denizler, karalar, çiçekler, her şey sizin için. İşte yaz aylarındayız, cıvıl cıvıl kuşlar ötüyor. Hiç dinlediniz mi ne kadar güzel sesleri var sevgili kardeşlerim? Şöyle bir tabiata baktınız mı? Yeşil çimenlere, ağaçlara, çiçeklere. Görülecek o kadar güzel şeyler var ki. Eğer onların farkında değilseniz, farkında olmaya çalışın. Bakın etrafınıza. Her şey yaşıyor. Her şey kendi dünyasında, kendi standartları içinde. Ama yaşamaya devam ediyorlar. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Siz insansınız. Allah'ın ne kadar çok lütfuna muhatap olmuşsunuz. Kuşlara, balıklara, yerdeki hayvanlara dikkatle bakın. Onlar sadece karınlarını doyurmak için yaşıyorlar. Biliyorlar ki hayatlarını idame ettirmek mecburiyetindeler. Bunun için de Allah onlara ne vermişse onu yiyeceklerdir. Bu kadar. Karınları doyduğu zaman mutlular. Onlar göklerden, ağaçlardan, çiçeklerden, onların güzelliklerinden anlayacak vakti bulmadan devamlı yiyecek aramak mecburiyetindeler. Sevgili kardeşlerim, siz her şeye sahipsiniz. Gökyüzü, bulutlar, deniz, göller, bütün yeşillikler, hepsi sizin için. Onlara bakın. Var olduğunuzu anlayın ve yaşayın. O yeşilliğin sizi dinlendirmesini temin edin. Ya onları seyredecek kadar vaktiniz olmasaydı, o zaman gene mutlu olacaktınız. Çünkü başkaları için yaşamış olacaktınız. O zaman daha mutlu olacaktınız. Her dakikanızın, her saatinizin başkalarının hayrına harcanması söz konusu olacak. Daha güzel ne var ki sevgili kardeşlerim? Eğer başkaları için yaşıyorsanız, o zaman kendinizi düşünemezsiniz. Kendinizi düşünmeye vaktiniz olmaz. Şu zaman var ya, öyle hızlı geçiyor ki. Nasıl geçtiğini siz de anlamıyor musunuz? Sanki bütün cumalar ertesi günmüş gibi görünüyor. Bir cuma hutbesini sanki dün yapmışım gibi hissediyorum. Çok hızlı bir ahir zaman devresi geçiriyoruz. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Her şey sizlerle güzel. Sizler için var olmak, sizler için yaşamak,
Ve sizlerin mutluluğunuzla mutlu olmak Allah'ın o kadar büyük bir lütfu ki. Allah'a şükürler olsun, kardeşlerimiz mutluluklarını da ulaştırıyorlar sık sık. Onların mutlulukları bizi çok mutlu ediyor. Ne de olsa çorbada birazcık bizim de tuzumuz var. Allah'ın nasibiyle tabii. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Bir güzelliği daha sizinle beraber yaşamak, bir mutluluk sohbeti yapmak, bu sohbet boyunca mutlu olmak, sizleri hep en güzele, en güzele davet etmek, yollar göstermek ve mutluluğun için vesile olmak öylesine güzel bir şey ki. Bu güzelliği el ele, gönül gönüle bir defa daha yaşadık sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir defa daha el ele, gönül gönüle bir mutluluk doyasıya. Ama zaman geçiyor. İşte gene zamanımız doldu. İşte gene bir güzel beraberlik bir sonla noktalandı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada noktalıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Üsküdar Üniversitesi Tıp Merkezi'nden psikiyatri araştırmalarından varılan sonuçlara şöyle özetleyebiliriz. Beyinden salgılanan bir kimyasal olan ve halk arasında zevk hormonu olarak bilinen dopamin, beyin için hayati bir kimyasal madde. Davranışsal bağımlılık dediğimiz yemek bağımlılığı, oyun bağımlılığı, spor bağımlılığı veya sosyal medya bağımlılığı gibi aktivitelerde dopamin normalde olduğundan çok daha yüksek seviyelerde salgılanıyor. Normalde keyif veren aktivitelerde dopamin normal seviyelerdeyken bağımlılık tarzındaki aktivitelerde normalin çok üzerinde seyrediyor. Ve bir süre sonra dopamin seviyesinin vücutta yeterli gelmediğini görüyoruz. Bunun da beraberinde yoksunluk ve depresif süreci birlikte getirdiğini ifade ediyorlar araştırmacılar. Yine Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri araştırmasında alınan sonuç ise madde, sigara, alkol ve kumar bağımlılığı gibi sosyal medyanın kontrol dışı kullanımı da artık bağımlılık sınıfında yer alıyor. Hatta durumun hastaneye yatış sürecine kadar giden sonuçları da oluyor. Çünkü kişi günlük rutinini yaşamındaki önemli noktaları kaçırabiliyor. Gerçeklikle arasındaki bağ açılıyor ve gerçeği değerlendirme yetisini kaybediyor. Bu sonuçlar insanların gerçekte dengeli bir hayat sürebilmeleri, ancak Allah'ın kutsal kitaplarında vaaz ettiği kanunları hayatlarına tatbikiyle mümkün. Allah, herkesin Allah'ın zikri ve insanlara verdiği mutlulukla mutlu olmasını hedeflemişken, insanlar tam tersi, şeytanların insanlara zevk gibi gösterdiği nefsin arzu ve isteklerinde mutluluğu arıyorlar ki, Mevla'nın ifade ettiği gibi, mutluluğu bu yanlış adreste aramaktır. Mutluluğun ait olduğu adres kutsal kitaplardır, Allah sevgisidir ve insan sevgisidir. Ama bunun dışındaki dünyevi zevklerde mutluluğa ulaşmak hiç kimse için mümkün değil. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Ölüm bir teslimiyettir. Allah Kur'an-ı Kerim'de ölmeden evvel ölün, yani hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Bu da sadece bir dilektir. Kim bu dileğin sahibi olursa Allah Teala onu bütün bu davranış bozukluklarından, negatif bağımlılıktan kurtaracağını garanti ediyor. Tek bir dilek o kişinin vücuduna şeytanın giriş yollarını daraltıyor. Arkasından Allah sevgisiyle oluşan bu dileğin hemen akabinde çevresindeki insanlara mutluluk vererek mutlu olmak, o kişiyi bütün bu bağımlılıklardan kurtaracak olan yegane anahtardır. Evet, hepimiz Allah'ı sevmeliyiz. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah sevgisinin alameti farikasıdır. Allah'a teslim olmanın da yegane kavramıdır. Bu dileği Allah kimin kalbinde Allah'ı görürse, mutlak surette onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Bu o kişi için 3 tane cennet dünya saadetinin yarısıdır. İşte kalbindeki %51 nurla, Allah'ın nuruyla sosyal hayatta etrafındaki insanlara mutluluk veren bu kişi, onlara verdiği mutluluk kadar daha da mutlu olacaktır. Ve her gün biraz daha mutluluğu artan bir dizayn içerisinde, el ele gönül gönüle, birlik ve beraberlik ruh içerisinde hep mutluluğu yaşayan, mutlu olan ve etrafına mutluluk veren bir toplum oluşacak. Allah'ın insanlar için gösterdiği hedef bu. Sevmek ve sevilmek. İşte onun için Yunus, gelin tanış olalım, işi kolay kılalım. Sevelim sevileni, bu dünyaya kimseye kalmaz. Hedef sevmek ve seven insan mutlaka sevilen insandır, sevilmek. Hepinizin bu güzel hedeflere hayattayken ulaşmanızı ya Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Denizli'den bir kardeşimiz Muhterem Hocam, genellikle yalnızım. İbadetlerimi de yapmaya çalışıyorum ama sürekli göğsüm daralıyor. Bir şeyle meşgul olduğum vakit acaba boşuna mı yapıyorum gibi düşüncelere kapılıyorum. Bu durumda kurtulabilmek için ne yapmalıyım? Bir kere şundan emin olmalısın ki kalpten Allah'a ulaşmayı dilediysen, tövbeni gerçekleştirmişsen ve 3 saat zikir yapabiliyorsan hiç endişe etme. Bu 3 saat zikir senin için elzem olan ibadetlerin yapılmasını sağlar. Yani ulaşmayı kalpten dilediysen bu dilek seni Allah sevgisine götürür. Allah'ı seven bir insan Allah'ın sevdiğini sevmemesi mümkün değil. Allah kimi seviyor? Mürşidini seviyor. Tayyip-i Mürşidi. O zaman Allah Teala buyuruyor ki in kuntum tuhibbun Allah. Allah'ı seviyorsanız, Allah'ı seven Allah'a ulaşmayı dileyen kişi bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. İşte mürşide tabi olduğumuz an Allah bizi seviyor. Çünkü biz Allah'ın sevdiğini seviyoruz. Hazreti Davud Aleyhisselam'ın duası Ya Rabbim senden senin sevgini diliyorum. Seni sevenleri sevmeyi Allah'ı sevenler onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ve senin sevgine beni ulaştıracak olan amelleri dilerim. İşte bu senden senin sevgini yani Allah'a ulaşma dileğini diliyorum. Seni sevenleri sevmeyi. Allah'ı sevenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Yani Allah'a ulaşma dileğinden sonra Allah'a ulaşmayı dileyenleri sevmeyi ve senin sevgine beni ulaştıracak olan ameli, Allah'ın sevgisine bizi ulaştıracak olan amel, başkalarını mutlu etmek. Şimdi eğer olay buysa, o zaman bir şeyle meşgul olduğun zaman boşuna mı yapıyorum gibi vesveseler tamamen şeytan kaynaklıdır. Böyle bir vesvese geldiği zaman hemen zikre başlamalısın. Zikir, zikir, zikir. Zikirle Allah'ın katından gelen, göğsüne gelen rahmet, fazıl, rahmet ve selavat, rahmet taşıyıcı, fazıllar kalbe girici, rahmet ve fazıl, selavat da bağlayıcı oluyor. O halde bu minval üzere olursan sevgiyle mutluluğu yaşarsın. Sevgi zaten mutluluğun anahtarı. Nefs eskisi yükselmeyi, nefs hastası de yücelmeyi ifade ediyor. Yükselme ve yücelme muhtevası içerisinde insanları seven, onları mutlu eden birisi olursun. Allah razı olsun. Burada bir kardeşim Muhterem Hocam, hayattan her şeyden bıktım. Çok mutsuzum. Keşke bir an önce cennete gitsem de kurtulsam her şeyden. Bu dünyada mutlu olmayı başaramadım. Mutlu olmak bu kadar zor mu? Mutlu olmak çok kolay. Bu söylediğin keşke bir an önce cennete gitsem, cennete gidebilmen için mutlaka kalpten dilemen lazım. Bu dünyada mutlu olmayı başaramadım diyorsun. Kalpten ulaşmayı dilersen Göreceksin ki Allah seni mutlu eder. Mutlu olmak bir dilektir ama bilene düğün dernektir. Nasıl olacak? Hemen yakından kendini tanırsan o zaman göreceksin ki mutlu olmak çok kolay. Allah Teala Hicr 26'da belirttiği gibi bizi bir fizik bedenle yaratmış. Şems suresinin 7. ayet kerimesinde belirtildiği gibi bir nefse dizayn etmiş. Nefsimizin manevi kalbinde 19 tane hastalık var. Ve şeytan bu 19 hastalığa tesir etmek suretiyle aklı kandırıp fizik vücudu şer istikametinde kullanabiliyor. Bir üçüncü vücudumuz daha var. Allah'ın zatına üfürülen ruh. Ruhta da 19 tane haslet var. Öyleyse insan bir denge varlık. 19 afetle mücahiz olan nefs, 19 hasletle mücahiz olan ruh, serbest irade ve akıl. Akıl, bulunduğu ortamda şuur sahibi olur. Akıl, şeytanın daha doğrusu ülkesinde şuurlanırsa, nefsin taleplerine evet diyecek. Akıl, ruhun talebi ülkesinde şuurlanırsa, ruhun talebine evet diyecek. Ruhun talebi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Nefsin talebi dünya hayatını dilemektir. O zaman kardeşimiz diyor ki keşke bir an önce cennete gitsem. Cennet nefsin sevmediği şeylerle çevrilir. Şeytan nefsin afetlerine tesir etmek suretiyle cehennem nefsin afetleriyle cennette ruhun hasretleriyle çevrilir. O halde cennet ruhun hasretleriyle çevrilirse bir kenarı kazandığımız pozitif dereceler, bir kenarı ruhumuz, bir de kenarı da Allah'ın mürşidi. Bu olayda onu bizi mutluluk üçgeninde tutar. Bu evet bir kenarı ruhumuz Allah'a ulaşmayı dilerse bir kenarda mürşid tabi olursak ondan sonrası kazandığımız pozitif dereceler ki iki kat cennetin sahibi oluyoruz. Bu dünyada mutlu olmayı başaramadım. Başarmak istiyorsan bir dilek ve mutlu olmanın ne kadar kolay olduğunu sen de yaşayacaksın. Allah razı olsun. Düzce'den bir kardeşim Muhterem Hocam, yumuşak huylu ve kimseyi kıramayan biri olduğum için insanlar beni pasif görüyor. Yüzüme karşı işlerinden geçenleri söyleyiveriyorlar. İnsanlara karşı doğru davranışım nasıl olmalı? Yani yumuşak huylu ve kimseyi kıramayan biri olduğum için insanlar beni pasif görüyor. Görmeye devam etsinler. Güzel bir haslet. Yüzüme karşı işlerinden geçenleri söyleyiveriyorlar. İnsanlara karşı doğru davranışım nasıl olmalı? Üç tane davranış biçimi var. Kısas, af ve kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek. Kısas, adaleti gerektiriyor. Her zaman Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Siz vazifeniz tebliğ, hesap benim işim. Öyleyse biz vazifemiz tebliğ ise İnsanları sevmek asıldır. Arkasından affedebilirseniz o zaman çok güzel bir kazancın sahibi olursunuz. İnsanlara karşı doğru davranış biçimim, sana karşı yaptıkları yanlışlara karşı onları affetmen ve affetmekle kalmayıp kötüye karşı hayırla mukabele etmen gerekiyor inşallah. Allah razı olsun. Bursa'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, 20 yaşındayım. Sivilcelerden dolayı çok stres yaptım. Bu sıkıntıdan nasıl kurtulurum? Çok sıkılıyorum. İnsanlar arasında çıkmak istemiyorum. Sevgili kardeşlerim, belki ergenlik sivilcesidir. Stres yapmaman lazım. Hiçbir dert yoktur ki dermanı Allah'ta olmasın. O zaman doktorlara gideceksin. ve sana verdikleri ilacı kullanmaya başlayacaksın. Çok kısa süre içerisinde Allah'ın ulaştırdığı sonuçla ulaşmayı dile, mürşidine tabi ol ve gerekli olan yardımı Allah'tan alman halinde çok kısa süre içerisinde mutlulukları yaşamaya başlarsın. Hiçbir olayda stres yapmana gerek yok. Stres, depresyon, maskeli depresyon bunlar hepsi nefsin afetlerinden kaynaklanan bir muhteva için gerçekleşiyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü muhterem hocam. Sizi kalbimden çok ama çok seviyorum inşallah. Müsaadeniz olursa bir sualim olacaktı. İnsanlar hem ölümden korkuyor ancak yine de Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Bu dünyadan başka bir yaşam yokmuşçasına bir bağlılık söz konusu. Bu bağlamda ölümü kerih görmekle konuyu bağdaştırabilir miyiz? Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
0: Evet, bu bağlamda ölümü kerih görmekle konuyu bağdaştırabilir miyiz? Evet. Gerçekten insanlar hep ölümden korkuyorlar. Ancak yine de Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Bu dünyadan başka bir yaşam yokmuşçasına bir bağlılık söz konusu. Nebi Sultanı Peygamberimiz ayrı zamanda bütün milletler İslam'ın başına üşüşecek. Sahabe sual soruyor, ya Resulullah, o gün Müslümanların sayısının azlığı sebebiyle. Hayır diyor. Hubbü dünya, dünya sevgisi sebebiyledir. Ve kerih tükümül mevt. Ve dünya hayatından razı olmaları, Allah'a ulaşmayı ve ölümü kerih görmeleri sebebiyle. Dünya sevgisi sebebiyledir. Dünya hayatından razı olmaları ve ölümü kerih görmeleri. Yani lika Allah'ı dilememeleri. Yunus 7-8'de اَنَّلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُنَ لِكَانَ Rabbimize ulaşmayı dilemiyorlar. Yani ölümü kerih görüyorlar. وَرَادُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا Dünya hayatından razıdırlar. Ölümü onlar kerih görenlerdir. مَنْ حَبَّبَ لِكَ اللّٰهِ حَبَّبَ اللّٰهُ لِكَاهِ Kim lika Allah'ı isterse Allah da o kişiyi kendisine ulaştırmayı dilerim. Men kerihe lika Allah. Lika Allah istemese Allah da o kişiyi kendisine ulaştırmayı keri görür, muhabbet duymaz. Dolayısıyla bu bağlamda ölümü keri görmekle konuyu bağdaştırabilir miyiz? Evet. Ankara'dan bir kardeşimiz muhterem hocam. Allah-u Teala kutsal kitaplarda bütün insanlara doğumlarından ölümlerine kadar yapmaları gereken görev ve sorumlulukları önceden eğitip öğrettiği yaşayan bir yardımcıları ile onların izinden gitmemizin önemi nedir? Sevgili kardeşlerim, suali bir kere daha tekrar edecek olursak, kutsal kitaplarda bütün insanlara doğumlarından ölümlerine kadar yapmaları gereken görev ve sorumlulukları önceden eğitip öğrettiği yaşayan bir yardımcıları ile mi ulaştırılıyor? Evet, müşriklerin hepsi Allah'ın yardımcıları. Bu yardımcılar kimler de Allah'ın müşrikleridir. Onların izinden gitmemizin önemi nedir? Onların izinden gitmemizin önemi Allah'ın doğrusunu yaşamak, doğruyu söylemekten geçer. Ulaşmayı dilemezlerse o zaman Allah'a ulaşmayı kerih görmeleri sebebiyle hüsranda kalanlardan olurlar. Konya'dan bir kardeşim muhterem, annem kanser hastası ve çok kötü durumda. Doktoru az bir ömrün kaldığını söylüyor. Annemi bu yolculuğa nasıl hazırlayabilirim? Sevgili kardeşlerim, kanser tabii ki insanın çok korktuğu bir hastalık. Ve kanserin hangi evrede olduğunu doktorlar bilir. Doktoru az bir ömür kaldığını söylüyor. O kişinin ömrünü doktorlar tayin etmiyor. Bilen Allah. Dilerse o halde çok daha uzun Allah'ı yaşatabilir. Onu Osmanlı'da ifade edilen bir hakikat var. Müşrine tabi olanlar artık ölürsek gam yemeyiz. Neden bunu söylüyorlardı? Çünkü Allah Kur'an-ı Kerim'de ölmeden evvel ölünüz diyor. Ölmeden evvel ölmez, ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmak. İşte biz fizik vücut ölmüş olsaydı, ruh vücuttan ayrılıp sağ tarafta nefste vücuttan ayrılıp sol tarafta yer aldıydı. Vazifeli ölüm melekleri ruhu yedeğini alarak Allah'a ulaştıracaklardı. Allah'ın zaten onun için mevhul olacaktı. Allah-u Teala ölmeden evvel ölün, dönün ki önce ruhunuzu Allah'a ulaştırın, teslim ediniz ki Allah size ondan 700 kadar artan yardımlarda bulunsun. Yani ölmeden evvel ölün. İşte ölmeden evvel ölmek ruh hayattayken Allah'a ulaştırmaktır. O zaman ruh hayattayken Allah'a ulaştırmak nefse eski eseri olur.

0: Sorular nelerdir, açıklar mısınız?
1: Sevgili kardeşlerim, öncelikle ruh Allah'ın ruhudur. Bizde bir emanettir ve ruhun dünyadan Allah'a ulaşmasını 12 kere üzerimize farz kılmıştır. Öyle olunca biz Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. O zaman iblis birçok telkinlerle bize ulaşacak. Onun mümkün olmadığını söyleyecek. İşte Araf 16-17'de beni yazdırmanı yemin ederim. Yeryüzünü onlara süsleyeceğim, hepsini saptıracağım. İlahi bakan muhsin. Onuz kulları müstesna. Araf 16-17'de işte şu anda gördüğünüz gibi sağdan, soldan, önden, arkadan iblis girerek bizim sırat-ı müstakime ulaşmamıza mani oluyor. Şükredenlerden olmamıza engel oluyor. Küfürde kalmamızı istiyor. Kimdir küfürde kalanlar? Ulaşmayı kalben dilemeyenler. Ama Allah Teala 19 fiille 73 ayet-i kerimede ruhun dünya hakkında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. 12 kere de üzerimize farz kılıyor. O zaman bu farzın gereğini yerine getirmek mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemekten geçer. İşte ayette şu anda ekranda gördüğünüz gibi ruhun fizik vücudun ve nefsin Allah'a teslimi şu ayette ifade edilmiş. Allah razı olsun. Dönem hocam, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hadisinde Yahudiler 71 fırkaya, Hristiyanlar 72 fırkaya, Müslümanlar 73 fırkaya ayrılacak. Her birinden bir fırka kurtulacak buyuruyor. Bu hadise göre üç dinin mensubu insanların büyük çoğunluğunun dinlerini yaşamalarına engel olan sebepler nelerdir? Açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, insanların dinde fırkalara ayrılmasının arkasında Allah'a ulaşmayı dilememeleri var. İşte En'am 153 ve nâzâ sirât-ı müstakîm. İşte bu sirât-ı müstakîmdir. Fettebi'uhu. Ona tabi olun. Ve lâ tettebi'u sübûle feteferekav bikum an sebîlihi. Sizi bu sebilden ayıran yollara tabi olmayın. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde yere düz bir çizgi çiziyor. Bu Allah'ın yoludur. Sağına soluna başka çizgi çiziyor. Bunlar da diğer yollardır. Her birisinin üzerinde yanlışa davet eden şeytanlar var. Yanlışa davet edenler onlar fırkalara ait olan yollardır. Öyleyse sırat-ı müstakime ulaşmak neyle mümkündür? Haç 54'te ilim verilenlerin Allah kalplerine ipatı koyduğunu, onları sıra kendine sıra ulaşan sırat-ı müstakime ulaştırdığını ifade buyuruyor ki bu birinci sırat-ı müstakim. O zaman Allah'a ulaşma dileğiyle birinci sırat-ı müstakime ulaşıyorsa bundan sonra artık o kişi seyri sülükün sırat-ı müstakim üzerinden gerçekleştirecektir. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
2: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Sizleri çok ama çok kalbimden seviyorum. Hasretle, hürmetle ellerinizden öpüyorum. Muhterem hocam, müsaadeniz olursa bir sorum olacak inşallah. Toplumda bir iki nesil içinde çok ciddi bozulmalar ve yozlaşmalar gözlemleniyor. Osmanlı yüzyıllarca cihan hakimiyetini nasıl bu kadar uzun sürdürebildi? Bunun sırrı neydi? Bizlere açıklayabilir misiniz? Sizleri çok ama çok kalbimden seviyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
1: Aleykümselam ve Berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Toplumda iki nesil, bir iki nesil içinde çok ciddi bozulmalar ve yozlaşmalar gözlemleniyor. Osmanlı yüzyıllarca cihan hakimiyetini nasıl bu kadar uzun sürebildi. Onun sırrı neydi? Tasavvuftu sevgili kardeşlerim. Osmanlı tasavvufu, Kur'an'daki İslam'ı babamız İbrahim'in Hanif serini yaşadı. Tasavvuf Kur'an'ın bütünüdür. Kur'an'daki İslam, Kur'an'ın bütününe tabi olmaktır. Yedi sabah dört teslimi yaşamaktır. Babamız İbrahim'in Hanif de yedi sabah dört teslimi almış o. Ve Osmanlı toplumunu teşkil eden insanlara baktığımız zaman özellikle askeriye sınıfı tasavvuftandı. esnaf sınıfı tavuk sahuftan.

0: ve tasavvuftan. Yani hepsi yedi sabah dörtesini yaşayan ve aynı zamanda yaşattıran insanlardan oluşuyordu. Çok kısa süre içerisinde Osmanlı dünya hakimiyetini elde etmesinin arkasında Kur'an öğretisi ve yaşantısı var. Kur'an öğretisi ve yaşantısı o kişiyi Allah-u Teala yüceren bir toplumu kılıyor. Kim Kur'an'ı önüne alırsa Allah onunla o Kur'an'la onu yüceltir. Kim Kur'an'ı arkasına alırsa Allah o Kur'an'la onları alçaltır. İşte Osmanlı yücelen bir toplum oluşturmuş. Allah Kur'an'a yapışan toplumları koruyup yüceltir. Kur'an'dan kopan toplumları ise aleme rezil edip aşaltır. Kur'an'ın önünü alanlar onun rehberliğinde cennete yolcu olurlar. Kur'an'ı arkasına alanlar ise onun aracılığıyla cehenneme sürüklenirler. Kıyamet gününde Kur'an kendisiyle amel edip onu yaşatan bütün kurtuluşu için müdahil ve mücadeleci olacak. Kendisiyle amel etmeyen okuma yolunda gitmeyen gayreti olmayanın da cezalandırıcı ve müdahale ve mücadeleci olacaktır. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutfunu'nun sonuna geldik. Sorular ve cevaplar bölümünün sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha mahzaraba. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da Kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 ayetel kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde sizlere mutluluktan bahsetmek üzere birlikteyiz. Unutmayın sevgili kardeşlerim, Allah'ın sizden istediği başka bir şey yok. Sadece mutlu olmanızı istiyor. Birçok insan Allah Teala benim mutlu olmamı istiyorsa bıraksın yakamı, ibadet mübadet falan hiçbir şey yapmayayım ve mutlu olayım. Böyle düşünen zavallılara sesleniyoruz. O ibadetler sizi mutluluğa ulaştıracak olan temel faktörler. Ama ibadeti Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta yapacaksınız. Belli vasıfların sahibi olarak ibadet edeceksiniz. O zaman her geçen gün mutluluğunuzun adım adım yükseldiğini göreceksiniz. Ve de Allah'a çok hamd edeceksiniz, çok şükredeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala bizi çok seviyorsa neden ona ibadet etmemizi istiyor, gece gündüz oyna zikir yapmamızı istiyor diye soran kardeşlerimize sesleniyorum. Bunlar tabi bize henüz ulaşmamış olan kardeşlerimiz, yani tabi olmamış olan kardeşlerimiz. Allah Teala'nın sizin istediği ibadetler sizin ibadetin o büyük zevkini yaşamanız için. Eğer herhangi bir insan gibi ibadet ediyorsanız ibadetin zevkini alamazsınız. İbadetin zevkini alabilenler, mutluluğunu yaşayabilenler sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Birçok kişi diyor ki bize, biz bu Allah'a ulaşmayı dilemeyi hiç duymadık. Biz de diyoruz ki duydunuz, duydunuz. Duyduğunuza eminiz. O zaman şunu bilin sevgili kardeşlerim, Allah'ın adına evliya dediği Allah'ın dostları hepsi Allah'a ulaşmayı şu kalplerinden dileyerek Allah'a yönelmişlerdir. Sonra ruhlarını, veçlerini yani fizik vücutlarını, sonra nefslerini, sonra da iradelerini, her biri yolun belli bir noktasına kadar gelmişlerdir. Ama kim irşat makamına tayin edilmişse Allah-u Teala'dan bilin ki o iradesini de Allah'a teslim edendir. Teslimiyet standartlarında her geçen gün mutluluğunuz artacaktır. Yani fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi ruhunu Allah'a teslim eden kişiden daha mutludur. Nefsini Allah'a teslim eden kişi ikisinden de daha mutludur. İradesini Allah'a teslim eden kişi diğer üçünden daha mutludur. Öyleyse ne demek istiyoruz? Şu mutluluk ne mene bir şey ki herkes mutluluğun peşinde, herkes de mutsuz. İşte sevgili kardeşlerim, sır orada. İnsanlar mutluluğu kendi ölçülerine göre bir şey zannediyorlar. Yani fakir olan birisi diyor ki, ah diyor, bir param olsa benden mutlu insan mı olur? Hasta olan birisi diyor ki, bir iyileşsem en mutlu insan ben olacağım. Hangi derdin içindeyse insanlar, o dörtten kurtuldukları takdirde mutlu olacaklarını zannediyorlar.
Halbuki sevgili kardeşlerim, problemleriniz hiç bitmeyecek ki. Her zaman sizi meşgul eden bir fikir olacak kafanızda. Halletmek mecburiyetinde oldunuz. Herhangi bir problem hiç bitmeyecek. Bunlar var diye mutsuz olduğunuzu zannetmeyin. Bu problemler eğer hiç olmasaydı gene mutlu olamazdınız. Mutluluk çok özel bir şey sevgili kardeşlerim. Mutluluk iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de kesintisiz bir sulh ve sükun halini yaşamaktır. Kavganın bittiği yerdir. İç dünyanızdaki kavga nefsinizle ruhunuzun kavgasının bittiği yerde biter. Dış dünyanızdaki kavga başka insanlarla en iyi geçimi sağladığınız yerde, kavgayı bitirdiğiniz yerde sona erer. Bu iç dünyanızdaki mutluluğun tahakkuk etmesiyle birlikte oluşur. Nefsinizin bütün afetlerini yok ettiğiniz zaman artık insanlara kendinizin kim olduğunu ispatlamak mecburiyetinde değilsiniz. Onlara üstün olduğunuzu kulağılık ederek, onları inciterek, onları küçülterek ispatlamak devrinin çok gerilerde bırakmış olacaksınız. Nefsiniz de, ruhunuzu da, veçinizi de, iradenizi de Allah'a teslim eden birisi olarak gerçek anlamda sevilen bir insan olacaksınız. Allah'ın bütün güzelliklerini düşünün sevgili kardeşlerim. O sizi yarattı ve sizden yana. Yani kısaca sizden sadece mutlu olmanızı istiyor Allah Teala. Sadece istediği şey bu kadar. Mutlu olmanız. Bunun için de bunların gerçekleşmesi lazım. İç dünyanızda sulh ve sükun, kesintisiz bir mutluluk. Dış dünyanızda başka insanlarla ilişkilerinizde onlarla sizin kavganızın bitmesi. Onlar kavga etmek istiyorlarsa onlar kavgaya devam edeceklerdir tabii. Ama siz onlarla kavga etmeyeceksiniz. Buna gerek görmeyeceksiniz artık. Doğruları söylemekle yetineceksiniz. Sonra Allah ile olan ilişkilerde öyle bir gün gelecek ki bütün ibadetleri en üstün standartlarda yapacaksınız. İbadetlerin en zor elde edileni daimi zikirdir. Oraya ulaştığınız zaman bütün kapıları açmış olacaksınız. İşte bu kadar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki bu dizaynın içinde sizler sadece Allah'ın mutluluk reçetesini bilmediğiniz için mutsuzsunuz. Mutsuzlarınıza sesleniyorum. Biliyorum ki beni dinleyenlerin bir kısmı bu mutluluğu yaşayanlardır. Başka bir yolda, yani Allah'ın yolundan başka bir yolda mutluluğu yaşamak mümkün değildir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dünyanın neresinde olursa olsun o kişi Allah'ın yoluna girmiştir. Hangi tarikata mensup olursa olsun, Allah'a ulaşmayı diliyorsa mutlaka bir mürşide ulaşmak mecburiyetini hissedecektir. Allah Teala'nın mürşidini gösterecektir, ulaşacaktır. İkinci kademeye geçecektir kişi. Sonra mı? Sonra tabiyetini gerçekleştirecektir. Ruhu vücudundan ayrılacaktır.
Allah'a doğru yola çıkacaktır ve Allah'a ulaşacaktır. Üçüncü kademeye ulaşacaktır böylece kişi ruhunu Allah'alaştırmış, yani ermiş. Ermiş olan ne? Ermiş olan bir veli, ermiş olan bir evliya. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an zaten evliyadan birisi oldunuz. Sevgili kardeşlerim, bu kadar. Evliya olmayı kim bilir ne kadar zor bir şey zannediyordunuz. Bizi ilk defa dinleyenler sizlere sesleniyorum. Evliya olmak işte zannedildiği kadar zor bir şey değil. Bir kişi Allah'alaşmayı dilediği an ameni olur. Ameni olduğu anda takva sahibi olmuştur. Ve Allah'ın evliyası olmuştur. Her kim böyle saçmalık olmaz diyorsa, o zaman o Kur'an-ı Kerim'i bilmiyor demektir. Hadi gelin beraber bakalım ne diyor Allah Teala. 62, 63, 64. Hangi sure? Yunus suresi. Allah Teala buyuruyor. Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahsenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Lehumul büşra fil hayati dünya ve fil ahireti. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar ameni olmuşlardır. Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir ve takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de mutluluklar vardır diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Bu dizayn içerisinde mutlu olabilirsiniz sadece. O dizayn ne mi? O dizayndan bahsedeceğiz inşallah. Mutluluğun temelinde bilelim ki Allah var. Bir insanın mutlu veya mutsuz olmasının arkasında zanlar yoktur. Söylediğimiz gibi insan zengin olsam mutlu olacaktım der. Hasta olan kişi iyileşsem mutlu olacaktım der. Hep Allah-u Teala'nın onu dilemişimdir. Kim böyle zannediyorsa ya Rabbi onlara o istediklerini ver ki oraya ulaştıkları zaman mutlu olamadıklarının farkına varsınlar. Mutluluğun o olmadığını düşündükleri hedefin mutluluk olmadığını anlasınlar. Bütün problemlerin çözüldüğü bir yer var sevgili kardeşlerim. Oraya Allah'la beraber gidilir. Onsuz oraya ulaşamazsınız. Mutluluk denilen yere. Öyleyse oraya nasıl gidilir mi anlatalım. Yoksa onun ne olduğunu mu? Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. İç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde. Sevgili kardeşlerim, bu dünya mutluluğu. Neden insanlar mutsuz? Bakalım beraberce Allah'ın yoluna girmeyen insanlarla giren insanlar arasındaki farklılıklara. Öyleyse neden bahsediyoruz? Bir insan nefsinde %100 afetlerle dolar.
doğar, dünyaya gelir. Ruhu da hasretlerle doludur tamamen. Afetler, Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasaklarını ise mutlaka işlemek isteyen bir özelliğin sahibidir. Hasretler ise, ruhumuzun hasretleri ise Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isterler. İşte sevgili kardeşlerim, bu arada vücudun kumandanı olan akıl hangi ortamda şuur kazanmışsa o ortama göre hükümlerini verir ve yeşil ışık yakar. Ya ruhun talebini kabul eder, ruha yeşil ışık yapar, yakar, ruhun dediğini yapar ya da nefse izin vererek nefsin dediğini yapar. Eğer aklımız Allah'ın bütün emirlerinin yasaklandığı, yasak ettiği her şeyin de serbest bırakıldığı bir ortamda şuur kazanmışsa, o zaman buna uygun olan nefstir. Nefsin talepleri, aklın şuur kazandığı ortamın talepleridir. Hep nefsin dediklerini gerçekleştirecektir. Ve kişinin mutlu olması mümkün değildir. Neden mümkün değildir? Çünkü ne zaman o fizik vücutta nefs, aklın verdiği emri yerine getirerek Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemişse, bunun mutluluğunu yaşayacağını zannediyorsa, Allah-u Teala'dan ona gelecek olan şey mutluluk değil, azaptır. Her işlediği suç sebebiyle Allah-u Teala o kişiye azap eder. Yeter mi? Yetmez sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala ayrıca bu kişinin azabı yaşamasının yanı başında ruha da nefse huzursuzluk vermesi için müsaade eder. Ve ruh da nefsi rahatsız eder. Yaptığının bir suç olması sebebiyle ruh nefsi sıkıntıya sokmak hakkının imkanının sahibidir. Acaba neden Allah-u Teala ruha böyle bir imkan bahşetmiştir? Çünkü ruhun Allah'a ulaşabilmesi nefsin davranışlarını düzeltmesiyle mümkün. Bir başka ifadeyle nefsin tezkiye ve tasfiye olmasıyla mümkün. Yani nefsin afetlerinin yerlerini faziletlere bırakmasıyla mümkün. Yoksa o kişinin ruhu Allah'a ulaşamaz. Allah'ın kişinin üzerine 12 defa farz kıldığı bir olayda gerçekleşemez. Kişi ne Allah'a yönelir, ne ruhunu, ne veçini, ne nefsini, ne iradesini Allah'a teslim eder. Hiçbir olay hususu, Allah'ın farz kıldığı hiçbir hususu gerçekleştiremez. Öyleyse mutsuzluğun arkasında ne var? Mutsuzluğun arkasında kavga var. Nefs eğer şerri talep ediyorsa, ruh hayrı talep ediyorsa, ikisi arasında devamlı bir kavga husule gelecektir. Kendi talepleri kabul olsun diye. Nefs şerri işlemek isteyecektir. Ruh da hayrı işlemek isteyecektir. İkisi de taleplerinden vazgeçmeyecektir. Bu sebeple aralarında devamlı bir kavga hüküm sürecektir. Kavga varsa orada mutluluk yoktur. Yeter mi? Yetmez. Bu başlangıçtaki sonuç. Akıl nefse müsaade ettiği zaman, onun talebinin gerçekleşmesini temin ettiği zaman, ruhla nefs arasında yeniden bir
anlaşmazlık doğacaktır. Ruh nefsi cezalandıracaktır. Allah'ın yasaketi fiili işlettiği için. Allah Teala ruha böyle bir üstünlük vermiştir. Sebebi de çok açık ve kesin. 12 defa farz kılmıştır ki ruh Allah'a ulaşacaktır. Ama nefs tezkiye olmazsa ruh asla Allah'a ulaşamaz. Bu sebeple nefsin tedip ve terbiye edilmesi, yani edeplenmesi, edep sahibi olması, terbiye alması, Allah'ın emirlerine duyarlı olması, hassas olması, onları yerine getirmesi, ruhun onu zorlamasıyla ancak mümkün olur. Bu sebeple nefs her yaptığı hatadan sonra mutlaka ruh tarafından cezalandırılacaktır. Allah-u Teala kişiye azap verecektir. Ruh da nefse huzursuzluk verecektir, sıkıntı verecektir. Bu sebeple o kişi her yaptığı günahtan sonra, her yaptığı alan işlemesini emrettiği emri yerine getirmeyiş sonunda veya Allah'ın yasak ettiği bir fiili işleyiş sonunda nefs için devamlı ruh tarafından rahatsız edilmek kavramı devreye girer. Hem olayın başında kavga vardır, karar aşamasında nefsle ruh devamlı bir cehetleşmenin, bir kavganın içindedirler. Hem de nefsin istediği tarzda olay şekillenirse ruhun nefse azap verme yetkisi sebebiyle huzursuzluk vermesi demek. Daha doğru fizik vücuda azap veren Allah'tır. Ama nefse huzursuzluk veren ruhtur. Bu huzursuzluk sebebiyle kişi hep huzursuz ve sıkıntılı olur. Hem olay başlamadan evvel iç dünyamızdaki kavga sebebiyle huzursuzdur o kişi, hem de her olayın vücuda gelişinden sonra fizik vücudun azap görmesi ve nefsin de cezalandırılması, huzursuz kılınması söz konusu olduğu için kişi bütün olaylardan, ki olayların çoğu negatif olduğu için öyle söylüyoruz, bütün negatif olaylardan evvel ve sonra mutlaka huzursuz olacaktır. Sonra bu kişinin iç dünyasındaki durumdur. Kişi huzursuzdur. Peki dış dünyasındaki durum ne? Orada da huzursuzdur. Başka insanlarla hep kişi üstün olma savaşı verecektir. Nefsindeki kibir afeti, gurur afeti, aşağılık duygusu hep kendisini başkalarından üstün göstermek üzere onu harekete geçirecektir. Devamlı yollar arayacaktır. Kişiliğini ispat etmek için, üstün olduğunu ispat etmek için insanları küçümseyecek, en azından küçümser görünecek. Bütün sebepleri kullanarak kendisinin üstünlüğünü etrafındaki herkese kabul ettirmek için özel bir gayretin sahibi olacaktır. Herkese tartışacak, üstünlüğünü ispat etmeye uğraşacaktır. Bu etraftaki herkesi rahatsız edecek olan bir davranış biçimidir. Mutlaka insanlar bunun karşılığında boş durmayacaklardır. Nefsin afetleri sebebiyle etrafına yaptığı çeşitli davranışlar etrafındaki insanları mutlaka üzecektir. Sıkıntıya sokacaktır. Kişinin nefsi başka insanlara eza vermekten hoşlanacaktır. Bunu kişi başarabilirse, başkalarını rahatsız ediyorsa davranışları itibariyle, genel ruhun nefse azap vermesi,
söz konusudur. Ruhun nefse ceza vermesi, huzursuz kılması söz konusudur. Allah'ın da fizik vücuda azap vermesi söz konusudur. Kişi gene huzursuz olacaktır. Dış dünyadaki yanlış davranışları sebebiyle. Sadece Allah ile olan ilişkilerinde doğru veya yanlış yaptığı şeyler sebebiyle değil, başka insanlara yaptığı kötü ve yanlış davranışları sebebiyle de kişi huzursuzdur. Birincisi iç dünyasında kavganın varlığı, ikincisi dış dünyasındaki kavganın varlığı. Yeter mi? Yetmez. Dış dünyasında bir insan bir başkasına zarar verdiği zaman, onu huzursuz ettiği zaman o insan bunun altında kalmak istemeyecektir. Nefsindeki intikam afeti harekete geçecektir ve fırsat kollayacaktır. Fırsatı bulduğunda bu kişi mutlaka kendisine şu veya bu sebeple sıkıntı vermiş olan, onu rahatsız etmiş olan kişiyi mutlaka ondan intikam almak üzere bir gözetleme, rasat durumunu alacaktır. Fırsatı bulduğu anda da intikamını alacaktır. Ne oldu? Bu başkasına kötülük eden kişi hem kötülük ettiği zaman huzursuz olduğu ruh tarafından da Allah Teala'nın verdiği azap sebebiyle de huzursuz oldu. Hem de şimdi kendisinin intikam alındığı için yeniden huzursuz oldu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki hep huzursuzluk söz konusu. Bu kişi yeniden ikinciye bir kötü davranışta bulunursa, o da ondan intikam alırsa, diğerine yeni bir intikam için yeni bir fırsat vermiş olacak sadece. Ama kişi hep huzursuz, iç dünyasında huzursuz, nefsiyle ruhunun devamlı birbiriyle savaş vermesi sebebiyle her yaptığı yanlıştan sonra hem Allah-u Teala tarafından hem de ruhu tarafından ruhun nefsi cezalandırması, Allah'ın fizik vücudu cezalandırması sebebiyle kişi devamlı mutsuz ve huzursuz bir insan olarak yaşayacaktır. Peki Allah ile olan ilişkilerde durumu ne? Allah'a olan ilişkiler yok. Kişi belki Allah'a inanmıyor, belki inansa da Allah'ın emirleri ona hiç giriyor. Emirleri yerine getirmediği için hep iş dünyasında farkına bile varmadı bir eksiklik hissedecek, sıkıntı hissedecek. Yani sebebinin farkına varamadığı bir huzursuzluk, sıkıntı. Yetmez. Her emrin yerine getirilmemesinin arkasından yine aynı olay tahakkuk eder. Kişi huzursuz edilir, azap görür. Yasakların işlenmesi cephesinde de gene aynı şeyler olur. Kişi huzursuz olur, rahatsız olur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda gördüğümüz ne? Bu kişi iç dünyasında mutsuz bir insan, huzursuz. Dış dünyasında mutsuz bir insan, huzursuz. Allah ile onun ilişkilerinde gene aynı durum. Sulh ve sükunla hiç alakası yok. Her an yanlışlıklar dizisi içerisinde Allah'ın emrettiklerini değil, yasaklarını işliyor. Allah'ın yasaklarını
yapmamak yerine işlemekte kalmıyor, emrettiklerini de yapmıyor. Öyleyse arkasından daima huzursuzluk duyacağı için emirler cephesinde de huzursuz, nehiler yani yasaklar cephesinde huzursuz. Şimdi bu insanın daimi zikre ulaştığını, nefsindeki bütün afetleri daimi zikir sebebiyle yok ettiğini düşünelim. Daimi zikir, nefsimizin bütün afetlerini yok etmek için kainatın en garantili sistemidir. Kim daimi zikre ulaşırsa, daimi zikrin içinde olan, ulaşmış olan herkes, nefsindeki bütün afetleri kapı dışarı etmiştir. Bu kişi daimi zikre ulaşmışsa, o nefsin afetlerinin o vücuda tekrar geri dönmesi de mümkün değildir. O nefse tekrar geri dönmesi de mümkün değildir. Bu durumda ne olur sevgili kardeşlerim? Bu durumda bu kişinin iç dünyasına bakalım beraberce. Neden huzursuzdu kişi? Her olaya başlamadan evvel iç dünyasındaki çekişme ve kavga sebebiyle huzursuzdu. O kavga bitmiştir. Nefsteki bütün afetler yok olduğu için, daimi zikir sebebiyle nefsin afetleri tamamen yok olduğu için, ruhun hasletlerinin tam paralelinde olan fazıllar, o kişinin nefsini %98 doldurduğu için, %2'de rahmet nurlarıyla, kalp bütün olarak nurlarla dolduğu için, Allah'ın bütün emirlerini o kişinin nefsi de istiyor artık. Ruh zaten vücuttan ayrılmıştır. Ama nefsin bütünü, %100'ü Allah'ın bütün emirlerinin yerine getirilmesini istiyor. Ve karşısında yerine getirilmesini istemeyen bir faktör mevcut değil. Öyleyse bu kişi mutlaka buna engel olacak hiçbir faktör olmadığı için Allah'ın bütün isteklerini yerine getirecektir. Ve onların bütün emirlerin yerine getirilmesindeki o büyük zevkleri de yaşayacaktır. Allah'ın her ibadet emri ayrı bir zevki oluşturur. Bu emirlerin en önemlisi zikirdir. Bütün insanların kalp gözleri zikir sırasında açılır. Allah Teala'nın kuluna nasip kıldığı, uygun gördüğü şeyler Allah'ın nimetleridir. Ve ölçüsü zikirdir. Ne olacaktır bu noktada? Kişinin iç dünyasındaki kavga tamamen bitmiştir. Ruh vücuttan ayrılmıştır. Ama nefsin %100'ü Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemeyen bir özellik kazanmıştır. Kısaca iç dünyasındaki kavga bitmiştir. İç dünyasında sulh ve sükun hakim olmuştur. Bütünüyle. Bu sulh ve sükunu bozacak olan bir husus artık kalmamaktadır. İşte böyle bir noktada sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kişi için bakıyoruz duruma. Bu kişi dış dünyasında da mutlu. Neden? Çünkü nefsindeki bütün afetler yok olduğu için başkalarıyla kavga etmesinin sebebi ortadan kalkmıştır. Artık o başkalarına en güzel davranışlarda bulunan, herkesi seven, onların mutluluğu için yaşayan birisidir. Ve bu kişiden çevresine ulaşan bütün davranış biçimleri
onların mutluluğuna yönelik olacaktır. Başkalarının sadece mutluluğu için çalışan bu insan için artık kendisinin başkalarına mutsuzluk vermesi mümkün değildir. Artık onlarla, etrafındaki herkesle dost olmayı başarmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burada kişinin dış dünyasında artık o kendisinin düşmanı olabileceği bir kişi oluşmaz. Artık o olay mümkün değildir. Ama ona düşman olanlar bulunacak mıdır? Bulunacaktır. Kötülük edenler bulunacak mıdır? Bulunacaktır tabii. Ona kötülük etmek için belki de yarışa gireceklerdir. Ama sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda bu kişi hiç kimseye saldırmayacaktır. Ama Allah'ın dostu olduğu için ona saldırılar vücut bulacaktır. İnsanlar Allah dostlarını her devirde önce yanlış değerlendirmişlerdir. İlimleri daha ötesine müsaade etmediği için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte Allah ile olan ilişkileriniz. Emirler cephesi mi? Allah'ın bütün ibadetlerini yapmak, bu kişi için sadece zevkleri yaşamaktır. Kalp gözü açılmıştır, kalp kulağı açılmıştır. Allah'ın gösterdiklerini görmekte, Allah'ın söylediklerini işitmektedir. Allah'tan emir almaktadır. Emirleri yerine getirmenin o müstesna güzelliğini devamlı yaşamaktadır. Allah'ın emrettiği her şey, bütün ibadetler onun için duyulmaz zevklerdir. Yasak ettiği fiiller, onları işlemek artık hiç içinden gelmiyor. Çünkü nefsinin afetleri tamamen yok olmuştur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu kişi Allah ile olan ilişkilerinin emirleri cephesinde Allah'ın bütün dizaynının sahibi olmuştur. Yasaklar cephesinde de Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi, nefsinin afetlerinin mevcut olmaması sebebiyle imkansızdır. Sevgili kardeşlerim, olayların eğer dış yüzüne bakarsanız her zaman yanılırsınız. İç yüzüne bakın. Acaba her olayın iç yüzünde ne var? Sakın kendi kendinize hüküm vermeyin. Allah'tan sorun. Açıklama bir gün size ulaşacaktır. Cevap veremediğiniz suallerin kaynağı Allah olmalıdır. Hedefi Allah olmalıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, başka insanların davranışlarına baktığınızda eğer siz
kendi ilminiz seviyesinde karar verirseniz, insanların o seviyede bile yanlış yaptıklarını zannedebilirsiniz. Ama konunun iç yüzünü Allah Teala size açıklarsa, o zaman hiçbir noktada hiçbir yanlışın mevcut olmadığını göreceksiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Allah kimseye haksızlık yapmaz. Allah herkese layık olduğu mükafatı bütün boyutlarıyla verir. Öyleyse ne gördük? Bir insan başlangıçta iç dünyasında mutsuz, dış dünyasında mutsuz, Allah ile olan ilişkilerinde mutsuz. Ama daimi zikre ulaştığında iç dünyasında da mutlu, dış dünyasında da mutlu, Allah ile olan ilişkilerinde de mutlu, hem emirler cephesinde hem nehiler cephesinde, hem de iç dünyasında da dış dünyasında da Allah ile olan ilişkilerinde de sulh ve sükun kesintisiz olarak devam ediyor. Ruhuyla nefsi arasında, yani nefsinin kendi içinde afetlerin mevcut olmaması sebebiyle, dış dünyasında başka insanlarla bu kişinin bir problemi kalmaması sebebiyle ve kişinin Allah ile olan ilişkilerinde emirler cephesinde de nehirler cephesinde de Allah'ın bütün emirlerinin sadece kendisini mutlu etmek için verildiğini kişi kesin olarak idrak etmiş noktadadır. İşte bu dünya mutluluğudur sevgili kardeşlerim. Bütün boyutlarıyla dünya mutluluğu. Bu hedefe ulaşabilmek mutlaka bir dileği icap ettirir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, bir dilek size mutlaka cennet saadetinin 3. katını kazandırır. Dünya saadetinin de yarısını kazandırır. Allah bunu garanti eder. Buyurur ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Allah'ın kanunu. Sizin bunu dilemeniz ama kalbinizden dilemeniz önemli. İşte sevgili kardeşlerim, Allah sizin ağzınızdan çıkan söze değil, kalbinizin talebine bakar. İnsanlar evliyaların hayat hikayelerini okudukça onlar gibi olmayı düşünürler. Bu düşünen insanlar bu evliya olanların nasıl evliya olduklarını araştırdıklarında onların ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırdıkları için ermiş adını aldıklarını görürler. Ermiş evliya. Ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmış. Şimdi sevgili kardeşlerim, siz eğer böyle bir şeyi öğrenmişseniz, Hacı Bektaş Veli mi ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmış? Hacı Bayram Veli mi Allah'ın ruhunu ölmeden evvel ulaştırmış? Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri mi
Şah-ı Nakşibendi Hazretlerimin. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerimin. Eşref-i Rumi Hazretlerimin. Yunus mu? Ahmet Yesevi Hazretlerimin. Aklınıza kim geliyorsa sevgili kardeşlerim, bunun hakkında bir şeyler okuduysanız, bu insanların istisnasız hepsinin ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmış olduklarını göreceksiniz. Eğer olgu buysa, onlar Allah'a ruhlarını ulaştırdıkları için onlara ermiş deniyorsa, nereye ermişler? Allah'a ermişler. Ruhları Allah'a ermiş, Allah'a ulaşmış. Böyle bir konuda ben de onlar gibi olmak istiyorum. Ya Rabbi beni de onlar gibi yap diyen kişi ne ister? Ruhunu Allah'a ulaştırmayı diler. İşte bu dilek kalpte oluşur sevgili kardeşlerim. Kişi Allah-u Teala ya Rabbi beni de Hacı Bayram Veli gibi yap. Ben de sana ruhumu ulaştırayım. Ben de onlar gibi olmak istiyorum. Bu o kadar güzel şeyler okuyorum ki evliyalar konusunda. Beni de onlardan birisi gibi yap ya Rabbim. Ben de onlar gibi sana ruhumu ulaştırayım diye düşünen bir kişi bunu kelimelere döküp dilinden söylemese bile kalbi Allah'a çoktan onu ulaştırmıştır. Ve bu mutlaka kelimeye de dökülecektir. Çünkü Allah'la kelimelerle konuşuruz sevgili kardeşlerim. Ya dilimizde söyleriz ya da düşüncelerimizle kelimelerimizi Allah'a ulaştırırız. Eğer kalbimizden bunu gerçekten istiyorsak Allah Teala burada ayrım yapar. Allah'a ulaşma talebi gerçek olan, sahih olan kişi bunu kalbinden gerçekten işlemiş olan kişidir. Kalbinden gerçekten istemiş olan kişidir. O evliyalar gibi olabilmek için Allah'a ruhunu ulaştırmak için yaşamaya başlamıştır. Gel dosta gidelim gönül diyor Yunus. Dost Allah. Gidelim neyimiz gidecek? Ruhumuz gidecek. Sadece o ulaşabilir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde evliyaların hayat hikayesini okuyan, bu konuya merak salan herkes bakar ki bütün evliyalar başkalarından farklı. Hepsi ruhlarını ölmeden evvel Allah'laştırmışlar. Onları evliya yapan da ermiş kelimesiyle ifade edilen evliya yapan da işte bu hususiyetleri, bu özellikleri. Allah-u Teala talebin mutlaka kalpten yapılmasını ister. Arkasından sözü talep gelecektir. Önemli olan sözü talep değildir. Tek başına bir insan ağzıyla 100 defa, 1000 defa ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum dese, İçinde o evliyaların yaşadığı hayata özlem olmasa ve bilmese o evliyaların Allah'a ruhlarını ulaştırdığı için evliya olduklarını, o kişi için bu bir hedef teşkil etmez. Allah onun talebini uygun görmeyecektir. Şuracıktan, kalbinden sımsıcak bir talebin Allah'a ulaşmasını ister Allah-u Teala. Aşkla, şevkle, iştiyakla kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemesi. İşte bütün safhalarıyla evliyalık müessesesi. Önce Allah'a ulaşmayı dilersiniz. 3. basamaktasınız. Sonra
her güzellik size birer birer verilir. 14. basamakta mürşidinize ulaştırılırsınız. 7 tane Furkan'ındırsınız. Günahlarınızın hepsi örtülür.

Sara sevgili kardeşlerim, Sara ulaşırsınız, tabi olursunuz. Tabi olduğunuz anda da şu ana kadar aldığınız 12 ihsanın dışında 7 tane nimet alırsınız. Devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelir, kalbinize iman yazılır. Bütün günahlarınız sevaba çevrilir. Bire 10 veren Allah Teala size o güne kadar bire 100 vermeye başlar ve bire 700'e kadar da arttırılacaktır. Nefsiniz nefs tezkiyesine başlar. Yani nefsinizin kalbine Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı girmeye başlar. Bu nefs tezkiyesini gerçekleştirir. Her %7 fazıl birikiminde ruhunuz bir gök katı yükselir. 7 defa birikim tamamlandığında %49 fazıl, başlangıçta aldığınız %2 rahmetle beraber %51 nefsinizin kalbi nurlarla kaplanır. Burada şeytan artık alt edilmiştir. Eskiden nefsinizin bütün afetlerine, %100'üne tesir etmek imkanına sahip olan iblis, şeytan, insan ve cin şeytanlardan iblis sadece %49'una tesir edebilir. %51'i artık onun için imkansızdır. O kişinin nefsinin kalbi Allah'ın nurlarıyla %51 dolmuştur. Böyle bir durum o kişi için bir güzelliğin yaşanmasıdır. Burası o kişinin evliya olduğu noktadır. Ruhu Allah'a ulaşır 7 safhada. Nefsi emmare, nefsi levame, nefsi mülhime, nefsi mutmainne, nefsi radiye, mardiye ve teskiye. Ruh Allah'ın zatında ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. İşte ermiş evliya vasfının kazanıldığı yer burasıdır. Sevgili kardeşlerim, bundan sonra fizik vücudunuzun teslimi, sonra nefsinizin teslimi daimi zikirde, sonra irşada ulaşma, nihayet iradenizin de Allah'a teslimi. İrşad makamına ulaşırsınız. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel, öylesine çekici ki bu konunun içine bir defa girerseniz hayatta ne kadar büyük zevklerin, manevi zevklerin varlığını öğrenirsiniz ve yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, öğrenerek yaşamak değil, yaşayarak öğrenmek. Hayatınızın, eğer Allah'ın evliyası olmak istiyorsanız, en önemli felsefesi bu olmalıdır. Yaşayarak öğrenmek. Öyle birisini tanıyorum, yıllarca hep aynı şeyi söylemiştir. Ben önce öğrenirim, ondan sonra yaşarım. Ama öğretisi öğrenimini tamamlayamadan ölmüştür. Öğrenimi de 60 yaşın ötesine kadar sürmüştür. Ama ömrü vefa etmemiştir. Ve Allah'a ulaşamadan bu dünyayı terk etmiştir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sakın kendinize yazık etmeyin. Bunun konusu açık ve kesindir. Siz Allah'ın evliyası olmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Eğer istiyorsanız yapmanız lazım gelen şey açıktır. Ben de onlar gibi olmak istiyorum deyin. Ben de sana ruhumu ulaştırmak istiyorum ya Rabbi. Beni bundan mahrum bırakma deyin. Kalbiniz söylesin şuranız. Allah'a sımsıcak bir dua, temenni, talep ve arkasından mutluluk, daha üst mutluluk, daha üst mutluluk, daha üst mutluluk. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bu mutluluk konusunda

sohbetimizi gönlümüz istemese de burada bitirmek mecburiyetinde kalıyoruz. Sizlere doyum olmuyor sevgili kardeşlerim. Hepinizi ne kadar çok sevdiğimizi oradan soracaksınız. Alacağınız cevap sizi mutlaka tatmin edecektir. Öyleyse unutmayın, biz sizin için yaşıyoruz. Varlığımız, bütün hayatımız size ulaşabilmek için kullanılır. Size Allah'ın güzelliklerini anlatabilmek için, sizin de mutlulardan biri olmanız için. Allah'ın evliyası, ermiş evliya olmanız için. Ve unutmayın, Allah'ın garantisi altındasınız. Allah'a ulaşmayı dilediniz mi, Allah Teala sizi mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Söylediğimiz gibi söz var. Allah'ın sözünde hulf olmaz. Allah sözünü mutlaka yerine getirir. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz ölmeden evvel ölmek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir cuma hutbesinde bunu söylüyor sahabeye. Ey sahabe diyor, ölmeden evvel ölünüz ki Allah size 700 kat versin. Ölmeden evvel ölmek, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kullandığı bir tabir. Ve Kur'an-ı Kerim ölmeden evvel ölmeyi üzerimize farz kılmış. Ölmeden evvel ölmek, ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmak manasına geliyor. Allah Teala Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, ölüm melekleri size ulaşacaklar ve sizi öldürecekler. Sonra bize döneceksiniz, döndürüleceksiniz diyor Allah Teala. Öyleyse ölüm melekleri bir insanı öldürmek için mevt kılmak üzere, ölü kılmak üzere harekete geçiyorlar. Ne yapıyorlar? Vücudun elektrik üretim imkanını sona erdiriyorlar. Biliyorsunuz ki 70 trilyon civarında hücre sahibisiniz. Her hücrenizde mitokondriler var. Bunlar kesintisiz bir şekilde elektrik enerjisi üretiyorlar. Ve vücuttaki bütün hizmetler bu elektrik enerjisiyle görülüyor. Bir elimizin yukarı doğru kaldırılması, konuşabilmemiz, düşünebilmemiz, görebilmemiz, her şeyin arkasında mutlak olarak vasıta olarak kullanılan elektrik enerjisi var. İşte ölüm melekleri bu elektrik enerjisini kesiyorlar. Kestikleri zaman ölüm olayı tahakkuk etmeye başlıyor. Ölüm birdenbire oluşmaz. Biz ölürüz ama uzuvlarımız hala bir süre daha canlı kalır. Ölüm beyinden başlar. Çünkü elektrik enerjisi kesilince beyine ulaşmakta olan oksijen artık beyne ulaşamaz. Ulaşamayınca beyin ölür. Beyinden başlayan ölüm bütün vücuda adım adım yayılır ve sonunda bütün vücut ölüme ulaşır. Sevgili kardeşlerim, ölüm deyince sakın acılı falan bir şey zannetmeyin. Ölüm hiç kimseye bir acı vermez. Ölürken insan hiçbir acı duymaz. Ve zaten her gece ölüyorsunuz. Allah Teala diyor ki, insanların diyor her gece uykularında nefslerini onlardan alırız diyor. Sonra ruhlardan bahsediyor. Ruhlarını da hayattayken alırız ve onları diyor öldürürüz diyor Allah Teala. Ruhun Allah Teala tarafından alınması olayı. Bir ruhun alınması bir daha geri verilmemek üzeredir. Ruhumuz Allah-u Teala'dan bize verilen bir emanettir. Bu emaneti onun sahibine iade etmemiz üzerimize Allah-u Teala tarafından farz kılınmış. Allah'a ulaşmayı dilemek ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak,
fizik vücudumuzu teslim etmek, nefsimizi teslim etmek, irademizi teslim etmek, hepsi üzerimize farz kılınmış. Allah'a ulaşmayı dilemek ve teslimler. İşte Zümer Suresi 54. ayet-i kerime ve enübü ilâ rabbikum ve eslemu lehu min kabli en yetiyekümül azâbe sümme lâ tunsarun buyuruyor Allah Teala üzerinize. Azap gelmeden önce, ister cehennem azabı deyin, ister kabir azabı deyin, ikisi de bu dünya hayatından sonra gelirler. Yani bu dünya hayatındayken Allah'a yönelin diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyin diyor ve Allah'a teslim olun. Ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin diyor. Ve bunların hepsinin Allah'a teslimi söz konusu ve üzerimize farz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, vücudumuzun ürettiği elektrik enerjisini kesmekle işe başlayan ölüm melekleri insanları öldürüyorlar. Ölüm olayı gerçekleştiği zaman ne oluyor? Fizik vücut bir elektromanyetik alanın sahibidir ki bu elektromanyetik alanın eksi kutbu nefsi kendisine çeker. Artı kutbu da ruhu kendisine çeker. Bu çekim alanı mevcutken nefs de ruh da fizik vücudumuzun içine girebilirler. Ruh dilediği zaman fizik vücudumuzu terk edebilmek imkanına sahiptir. Ama nefs fizik vücudumuzu terk edemez. Biz uyumadıkça, bir, bayılmadıkça, iki, ölmedikçe, üç, nefsimiz vücudumuzu terk edemez. Normal standartlarda nefsin vücudu terk etmesi söz konusu değildir, mümkün değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ne zaman nefsimiz vücudumuzu terk eder? Bir insan ne zaman uyku haline geçerse, gerçek uykuya daldığı andan itibaren nefsin elektron devir sayısı artar, fizik vücudunki de aşağı doğru iner. Birleştikleri yerde nefsin fizik vücuttan ayrılması söz konusudur. Her gece bunu yaşarsınız. Eğer nefsiniz vücudunuzdan ayrılamazsa bir sarsıntı ile tekrar kendinize gelirsiniz. Yeniden deneyin. Eğer nefsiniz vücudunuzdan ayrılmışsa uykuya dalmışsınızdır. İşte bu nefsin vücuttan ayrılması olayıdır ki nefs nereye giderse gitsin, vücudunuz uyandırıldığı anda veya herhangi bir sebeple uyandığı anda nefs kainatın o noktasından mutlaka fizik vücudunuza bir anda geri gelir. Çok kısa bir zaman süresi içerisinde gelir ve derhal vücudun içine girer. Vücudun içine girebilir çünkü vücudun elektrik enerjisinin negatif manyetik alanı onun için geçerlidir. Ruh da vücudunuzdan ayrıldığı zaman o da vücuduna tekrar girebilir, tekrar geri dönebilir. Fizik vücuttaki artı kutup, elektromanyetik alanın artı kutbu ruhu kendisine çeken bir özelliğin sahibidir. İkisi de kendisine çekerler ve fizik vücudun içinde nefs de ruh da kaybolur, yok olur. Yani fizik vücudunuz nefsinize de ruhunuza da bir mekandır. Ama ölüm söz konusu olduğu zaman kontak kapanmıştır. Manyetik alan, elektromanyetik alan söz konusu değildir. Çünkü elektrik enerjisi artık vücudunuzda üretilememektedir. Elektrik enerjisi yoksa elektromanyetik alan da yoktur. İşte bu alanın yokluğu sebebiyle ne nefsiniz ne ruhunuz vücutta kalamazlar. Vücudu terk etmek mecburiyetindedirler. Çünkü vücudun çekim alanı artık sona ermiştir.
ve vücut her ikisini de devre dışı bırakır. Vücudu, nefs de ruh da terk ederler. Ruh sağ omuzun üzerinizde yerden bir metre falan, omuzlarınızdan bir metre falan yukarıda yere paralel olarak durur. Nefs de sol omuzunuzun üzerinde, gene omuzunuzdan bir metre falan yükseklikte, ikisi aynı yüksekliktedir. Arkadan önüne doğru uzanan şekilde yer alırlar ve oradadırlar ikisi de. Ölüm melekleri vücuttan çıkan ruhu Allah'a götürmekle vazifelidirler, görevleri budur. Yedi kat gökleri beraberce aşacaklardır ve her katın anahtarı ölüm meleklerinde mevcuttur. Göklerin anahtarları var. Her gök katı ayrı bir anahtarı ifade eder. Ölüm meleklerinde bütün gök katlarının anahtarları mevcuttur. Allah Teala diyor ki Ashab Suresi'nin bir ayetinde, Allah'ın ayetleriyle ve Resulleriyle alay edenlere gök kapıları açılmaz diyor. Onlar deve iğneden geçmedikçe cennete giremezler diyor. Öyleyse bir olayla karşı karşıyayız. Başınızın üzerine çıkıyor nefsiniz ve ruhunuz. Nefsiniz orada kalıyor. Fizik vücudunuz, ruhunuz, Azrail Aleyhisselam ve yardımcıları tarafından yedi tane gök katını aşıp yedinci katın yedinci alemine kadar beraber gidiyorlar. Sitretil müntahada melekler bırakıyorlar ruhu. Çünkü onlar yokluğa ulaşmak yetkisinin sahibi değiller. Ve ruh yoklukta yol alarak Allah'ın zatına ulaşıyor. Bu ölümle Allah'a dönüştür. İşte Bakara suresinin 45 ve 46. ayetleri وَاسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاتِ اِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ اِلَّا عَلَى الْحَاشِئِينَ اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاكِي رَبِّهُمْ وَاِنَّهُمْ اِلَٰهِ رَاجِعُونَ اِنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Diyor ki Allah-u Teala sabırla ve hacet namazıyla, namazla Allah'tan istihaneyi, mürşidinizin kim olduğunu isteyin. Ama bu kebiretün bir iştir, büyük bir iştir. Fakat huşu sahipleri için zor değildir diyor Allah-u Teala. O huşu sahipleri ki Allah'a mülaki olacaklarına, yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde İnananlardır diyor. Bir de diyor, ruhlarının Allah'a rücu edeceğine de kesin şekilde inananlardır. Yani ölümden sonra da ruhlarının tekrar Allah'a ulaşacağına kesin şekilde inananlardır diyor. İşte söylediğimiz olayda, demin anlattığımız ölüm olayında kişinin ruhu Allah'a gitmemiş, Allah'a ulaştırmamış kişi ruhunu ve ulaştırmadan ölmüş. Gideceği yer cehennem. Bu kişinin ruhu başın üzerinde bekliyor. Zaten onun çıkmasına sebebiyet veren ölüm melekleri de onu alıp Allah'a ulaştırıyorlar. Peki ya ruh Allah'taysa? Allah'taysa Allah'tan geri geliyor. Ölüm sırasında, ölümden sonra o ruh, o vücut tarafından çekiliyor, Allah'ın katından geri geliyor ve gene nefs vücudun sol tarafında, başının üzerinde bir metre yukarıda, ruh da vücudun sağ tarafında, gene sağ omuzun üzerinde, vücudun bir metre üzerinde, birisi sol omuzun üzerinde, birisi sağ omuzun üzerinde, ikisi de yine yere paralel
yerleşiyorlar. Ölüm melekleri Allah'ın katından gelmiş olan ruhu beraberlerine alarak 7 kat gökleri aşıyorlar. Tekrar aynı yere götürüyorlar. Görevlerini böylece tamamlamış oluyorlar. Bu iki olayda da ruhun ölümden sonra Allah'a ulaştığını gördük. Vücudun üzerinde birinci ruh, o kişi ruhu vücudundayken ölmüştür. Vücuttan ayrılmadan evvel ölmüştür. O kişinin ruhu omuzun üzerine çıkar. Vücut onu kabul etmez, nefsi de kabul etmez. Ve vücuttan çıkardıkları ruhu ölüm melekleri Allah'a götürüp teslim ederler. Bu ruhunu Allah'a gönderemeyen kişinin durumudur. Allah'a ulaşan ruh da gene kişinin ölüm sırasında ölümü müteakip sağ omuzun üzerine gelir. Gene ölüm melekleri onu Allah'a 7. alemine kadar yükselteceklerdir. Oradan da ruh Allah'a tekrar geri dönecektir. İşte Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesindeki onlar Allah'a mülaki olacaklarına kesin şekilde inanırlar ifadesi, ruhun o kişi ölmeden evvel Allah'a mülaki olmasıdır. Mülaki olmak, ulaşmak, o kişi hayattayken ruhun Allah'a ulaşması. Ama diğeri rücu edeceklerine de gene ruhun Allah'a rücu edeceğine de kesin şekilde inanırlar. Bu rücu Allah'a ruhun o kişi ölünce ikinci defa ulaşmasıdır. Hem ölmeden evvel Allah'a mülaki olacağına inanıyor, hem de ruhunun Allah'a rücu edeceğine, yani ölümünden sonra ölüm melekleri tarafından Allah'a geri götürüleceğine kesin şekilde inanıyor. Öyleyse ölümle beraber nasıl bir insanın ruhu Allah'a ulaşıyorsa, seyri sülükle de aynı olay söz konusudur. O da ölmeden evvel, o da ruhun Allah'a ulaşmasıdır ama ölmeden evvel. Bu olay bir Allah'a ulaşma dileğiyle başlar. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'a ulaşabilirler. Ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırabilirler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah anında bundan haberdar olur. Haberdar olursa ne yapar Allah Teala? Derhal harekete geçer. O kişinin kalbindeki bu talebi görmüş, işitmiş ve bilmiştir. Derhal harekete geçer, rahim esmasıyla o kişiye tecelli eder. Ve bu tecelli o kişinin perdeli olan görme hassasını, yani basarını Allah'ın açmasına sebebiyet verir. Ve gözlerin üzerindeki hicab-ı mestureyi almasına sebebiyet verir. Kulaklarındaki vakrayı ve işitme hassasındaki mühürü almasına sebebiyet verir. Kalbindeki ikinliti ve kalbinin mühürünü açmasına sebebiyet verir. Ve kalbe ifat konulmasını tezamun eder. Böyle bir müessesede sevgili kardeşlerim, görüyoruz ki Allah için bir dizayn söz konusu. Ne oluyor? Kişinin Allah'a ruhunun ulaşabilmesi için Allah şartları hazırlıyor. Hemen arkasından Allah Teala o kişinin kalbine ulaşıyor. Kalbinin Allah'a çevrilmesine sebebiyet veriyor. O kişinin kalbini Allah'a çeviriyor. Sonra o kişinin göğsünü yarıyor. Göğsünden kalbine nur yolunu açıyor.
Sonra o kişi zikir yaptığında ona rahmetle faz yolluyor. Rahmetle faz kişinin o yarıktan içeri girerek göğsüne giriyor. Kalbine kadar geliyor. Rahmet nurları kalbe girmeye başlıyor. Ama fazıllar giremiyor. %2 rahmet birikimi kişinin huşuya ulaşmasına sebebiyet veriyor. Huşuya ulaşan kişinin de Allah'tan sorma imkanı doğuyor mürşidini. Soruyor, mürşidine tabi oluyor. Tabiyetle beraber ruh vücudu terk ediyor. Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine geliyor ve kişinin kalbine iman yazılıyor. Ruhun vücudu terk etmesinin sebebi, o kişi mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman başının üzerine derhal devrin imamının ruhunun gelmesi ve o kişinin ruhuna senin Allah'a mülaki olma günün, yevmüttelakın, Allah'a ulaşma günün geldi deyip o kişinin ruhunu Allah'a gönderiyor. Onun için ruh vücuttan ayrılmak mecburiyetinde. Ne zaman mecburiyetinde? O kişi mürşidine ulaşıp da Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, Allah'tan 7 tane furkan aldıktan sonra ve huşuya ulaştıktan sonra, yani nefsinin kalbinde %2 rahmet birikimi gerçekleştikten sonra mürşidine ulaşıp tabi olduğunda ruhu, vücudunu terk ediyor. Niçin terk ediyor? Devrin imamının ruhu o kişinin ruhuna Allah'a ulaşma gününün geldiği, gününün geldiğini söylemesi üzerine. O kişinin kalbine iman yazılıyor. O kişinin günahları evvela örtülmüştü. Burada da bu kademede sevaba çevriliyor. O kişinin nefsi nefs tezkiyesine başlıyor. Nefs tezkiyesidir ki o kişiyi ölmeden evvel ölen kişinin ulaştığı noktaya, yani ruhunun Allah'a ulaşması noktasına ulaştıracak olan bir vetiredir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a doğru yolculuk Allah'ın bir muhteşem nimetidir. Böyle bir yolculuğu gerçekleştiren kişi ruhen Allah'a ulaşır, onun ruhu Allah'a ulaşır, Allah'ın zatında yok olur. Kişinin ruhu vücudundan ayrılmıştır. Ne olur? Hangi dergahta eriptiyse, hangi dergaha aitse, ruh o dergaha ulaşır. O dergahta bir başlangıç eğitimine tabi tutulur. Oradan asıl eğitimin tahakkuk edeceği devrin imamının dergahına ulaşır. Ve orada onarlık insan ruhları sıralarından bir tanesine gelir ve yerleşir. Allah'ın katında değeri neyse o değere göre orada yerleşir. Burada Allah Teala'nın dizaynı o kişiye o güne kadar her bir sevabına 10 katını verirken o günden itibaren 100 katını vermeye başlar. Sonra da o kişinin gelişme süreci içerisinde ruhu zemin kattan birinci kata ulaştığı zaman 1'e 100 devam eder. İkinci gök katında 1'e 200 olur kişinin kazandıkları. Üçüncü gök katında 1'e 300 olur
Dördüncü gök katında 1'e 400 olur. Beşinci, altıncı ve yedinci katlarda 1'e 700'e kadar yükselir. İşte Allah-u Teala'nın vereceği bu mükafat 1'e 700'e kadar ulaşma mükafatıdır. Ve Allah-u Teala bu hususu Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesinde anlatıyor. İnsanlardan Allah'a ulaşmayı dileyip de fi sebilillah olanlar, ruhları Allah'ın yolunda olanlar diyor Allah-u Teala. Ve Allah'ın verdiği rızıkı infak edenler. Onlara diyor Allah-u Teala bir başağında 100 tane bulunan bir nebat, 7 başaklı bir nebat kadar nimet veririm diyor Allah-u Teala. Anladık ki fi sebilillah olan, yani ruhu vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşmış olan kişi. Buradaki sebil 4 sebilden sırat-ı müstakim 4 ayrı grup oluşturur. 2 yatay sebil, 2 de dikey sebil. 2 yatay, 2 dikey, 4 sebil. Birinci sebil kişinin tabi olduğu mürşitten, mürşidin dergahından ana dergaha kadar uzanan sebildir. İkinci sebil devrin imamının dergahından başlayan altın kapıyla girilen 7 tane gök katını açan tarik-i müstakimdir. Dikey bir yolculuğu ifade eder. Üçüncü sebil 7. gök katının 1. 2. 3. 4. 5. 6. ve 7. alemlerini geçen neticede sitret-i müntaha'ya kadar olan uzayan yatay bir yol, 3. sebil. Soldan sağa, soldan sağa doğru bütün 7. katın 7 alemi aşılır. Ve sitret-i müntaha'dan yukarıya doğru olan dikey sebille ruh Allah'a ulaşır. İşte ikisi yatay, ikisi de dikey olan bu 4 sebilin toplamı sırat-ı müstakimin Allah'a ulaştıran kesimi. Allah-u Teala buna bana istikametlenen sırat-ı müstakim diyor. Sırat-ı ileyye müstakim. Bana istikametlenen sırat, yol. Aslında bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren sırat-ı müstakim üzerindedir. Ve ilk teslimini gerçekleştirmiştir. Allah'a ulaşmayı dilediği an vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Allah'a ulaşmayı dilediği an teslim gerçekleşir. Ki Allah-u Teala o vücudun üzerinde hareket edecektir. O kişiyi gören, işiten ve idrak eden hale getirecektir. İşte böyle bir dizayn içerisinde Allah-u Teala'ya doğru bir yolcunun olabilmesi için diğer çeşitli anlattığımız konular gerçekleşecektir. Ve kişi 14. basamakta mürşidine ulaşacaktır. Tabiyetle birlikte ruh vücudu terk edecektir.
Tıpkı ölmüş olan bir kişinin ruhunun vücudunu terk etmesi gibi. Bu terkin sebebi devrin imamının o kişinin başının üzerine gelmesidir. Böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, muhtevaya baktığımız zaman şunu görüyoruz. Bu kişi mürşidine ulaştığında ona Allah Teala bire 10 verirken bire 100 mer vermeye başlıyor ve bire 100 vermeye başladı bu kişinin derecelerini bire 100'den bire 200'e, 300'e, 400'e, 500'e, 600'e, 700'e çıkarıyor. Bu ise seyri sülük denilen bir müesseseyle ilişkilidir. Seyri sülük, ruhun Allah'a ulaşması yolculuğudur. Öyleyse ruhun Allah'a ulaşacağı bir dizaynla karşı karşıyayız. Ruh Allah'a doğru yola çıkıyor. Peki nefs ne oluyor? Ruhu Allah'a ulaştıracak olan muhteva nefsin tezkiye edilmesidir. Yani Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesindeki infakın gerçekleşmesidir. Kişi zikir yapar. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikir yapar. Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları o kişinin göğsüne gelir. Göğsünden kalbine ulaşır ve kalbindeki iman kelimesinin manyetik alanı kalbe ulaşan rahmet, faz ve salavat nurlarından fazıllarla terstir. Birinin manyetik alanı artı kutbu, diğerinin manyetik alanı eksi kutbu ifade eder ve bu iki nesne birbirini çekerler. Ve bu çekmenin neticesinde zikirle Allah'ın katından gelen ve kalbin zulmani kapısını kapatan, kalbin içine dolan rahmet, faz ve salavat nurlarından fazıllar o kişinin kalbinde yerleşmeye başlar. Bu kalbe evvela %2 rahmet nuru girmiştir. O kişinin göğsünden kalbine nur yolu açıldıktan sonra kişi zikir yaptığında Allah'tan gelen rahmetle faz o kişinin göğsüne girmiştir. Göğsünden kalbine ulaşmıştır. Ama kalbin içine sadece rahmet girebilmiştir. Bu rahmetin miktarı da %2 olduğu zaman kişi huşuya ulaşmıştır. Nefsin kalbinde mürşide ulaştığı zaman kişi %2 rahmet nuru mevcuttur. Nefs tezkiyesinin gerçek başlangıcı, rahmetin, fazlın ve salavatın o kalbe girerek fazılların asıl kalpte kalacak olan, kalbi işgal edecek olan temel unsurun kalpte yerleşebilmesi, fazılların kalbe girmesiyle mümkündür. Ve kişi zikir yaptığı zaman o kişinin kalbi fazıllarla %1, %2 dolmaya başlar. Ne zaman bu kişinin kalbindeki nurlar %7'ye ulaşırsa, burası nefse emmaredir. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. Ama uberru nefsi inne nefse le emmaretin bisu'i ila ma rahime rabbi. Ben nefsimi beraat ettiremem diyor Hazreti Yusuf. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla
tecelli ettiği nefsler hariç diyor. Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç diyor Allah Teala Hazreti Yusuf. Öyleyse kişinin nefsinin kalbinde ilk %7 nur birikimi gerçekleşmiş ve nefs-i emaredeki bu kişinin ruhu zemin kattan birinci kata kadar çıkmaya başlamıştır. O ruh birinci katta kalacaktır. İkinci kata ve üst katlara çıkabilecek olanlar ayrılacaklardır. Birinci katta kalanlar orada saf halinde secdede kalacaklardır. Birinci katta sadece secde yapılır. Seyri sülükün birinci kademesi budur. Nefsin kalbindeki %7 fazla birikimi bunu sağlar. %2 rahmetin dışında artık devamlı %7 nurlara göre, %7 fazlalara göre işlevler devam edecektir. Ve kişi zikrine devam ediyor. Daha çok zikir oluşuyor. Bu daha çok zikirde nefsin kalbine bir %7 nur daha doluyor. Nefsi levvame. Kıyamet suresi 2. ayet-i kerime فَلَا اُقْسِمُ بِنْ نَفْسِ لَوَّامَةِ diyor Allah-u Teala. Kasım olsun ki o nefse kasım olsun ki o levvame nefse kasım ederim diyor. Kişi nefsini kınıyor. Hatalar yapmayı istemiyor ama nefsi devamlı hata yapıyor. Günah işliyor. Kişi buna engel olamadığı için çok üzülüyor. Bu nokta nefsi levvame. İkinci kat. İkinci katta suvarılma havuzlarında suvarılma söz konusudur. Havuzlardaki sıvıya atlas elbiselerle giren bütün Allah'ın yolcuları havuzlara girerler. Başlarının üzerinde daha 30-40 santim yukarıya kadar sıvı onları kaplar. Ama ruhlar nefes almak ihtiyacını duymadıkları için enerji bedenler de havuzun içinde kalırlar, su arılırlar. Ve havuzun içinde elbiseler ıslanmaz, vücuda yapışmazlar. Sonra bu kişi üçüncü kata ulaşır ruhu. Üçüncü katta iki katlı bir mescidin alt veya üst katında o kişinin ruhu secde eder diğer ruhlarla birlikte. Sonra oradan ayrılırlar ve mihenk mevzinin önüne ulaşırlar. Seyri sülükün üçüncü katı burada tamamlanmıştır. Mihenk menfizine giren sonsuz hızla yukarıya doğru yükselir. Dördüncü kata doğru. Herkesin ayakları bir sonrakinin başının üzerindedir. Ama iki vücut birbirine asla değmezler. Ve dördüncü katta mihenk menfizinden dışarıya çıkılıp tekstil olunur. Oradan da uçarak dördüncü kattaki Beyt-ül Makdes'in aslında secde ederler. Saflar teşkil edilir. Secde işlemleri tamamlandıktan sonra daha üst kata çıkabilecek olanlar, beşinci kata çıkabilecek olanlar kubbeden yukarıya doğru uçarak yükselirler. Beşinci katta Beyt-ül Haram'ın aslı vardır. Ve zikir yapan kişi bu zikir boyunca her gece o Beyt-ül Haram'ın aslında secde eder. Beş altı ay devam edecek olan bir seyri sülük boyunca her zikirde
Orada Beytül Haram'ın aslında, yani Hacı Ekber yapılır Beytül Haram'ın aslında secde edilerek. Sonra bu beşinci kattan sonraki altıncı katta Sıbkatullah olma mahallinde, Allah'ın boyasıyla boyanma mahallinde buz kılıfına benzeyen bir nur kaynağı oraya girenlerin üzerlerine devamlı ışık gönderir, nur gönderir. Bu nurlar o ruhların bizim rengimizde olan derilerini çok açık yeşil beyaza çevirir. Fosfor rengine yakın, ondan daha beyaz bir renk. Ve bu renk, o kişide renk oluşunca derileri çatlar. Ve çatlayan derileri orada her yukarı çıktıklarında özel bir şekilde onarılır. Ve o ruh altıncı kattan tekrar zemin kata her gün iner, her gün çıkar, her gün iner. Ne zamana kadar bu işlev devam eder? Bir gün o kişinin derileri çatlamaz. İşte o kadar insanın arasında, insan arasında derisi çatlamayan o bir taneye elbiseleri değiştirilerek bir kılıç verilir ve Eûzü Besmele ile kılıcı alan bu kişi çatıdan, yani kubbeden yükselir. Bu yükselme bir altın kapıya götürecektir onu. Bu altın kapıyla devrin imamının kapısındaki altın kapı aynı görüntüdedir. Devrin imamının kapısındaki zemin kattaki kapı sırat-ı müstakime, ya da daha doğru bir ifadeyle tarık-ı müstakime, zemin kattan yedinci kata ulaştıracak olan yola giriş kapısıdır. Yedinci kattaki gene altın kapı, aynı büyüklükte, aynı özellikteki altın kapı, yedinci katta sırat-ı müstakimden ya da tarık-ı müstakimden çıkıp yedinci katı fethetme kapısıdır, fetih kapısıdır. Biri tarık-ı müstakime giriş, öteki sona eren tarık-ı müstakimden çıkış, yedinci kata giriş. Yukarıdaki yedinci kattaki kapının bir özelliği var. Aşağıdaki zemindedir. Devrin imamının dergahındaki altın kapı zemindedir. Ama bu kapı zeminde değildir. Bu kapı zeminden 7 tane mermer basamak yüksekliktedir. Normal büyüklükte mermer basamaklar. 3 metreden biraz daha geniş olan, belki 3,5 metrelik bir sağanlıkta aşağıya doğru 7 tane mermer merdiven iner. 7. merdiven sağanlıktır. Ve 5. merdivende iki trabzanı birbirine bağlayan bir altın zincir söz konusudur. O kişi elindeki kılıçla altın zincire bir defa vurur. Eûzü Besmele ile. Altın zincir 7 baklardan oluşur ve kol kalınlığında bir zincirdir. Ama o kılıcın bir defa vurması ikiye ayrılması için yeterli oluyor. Aynı anda altın kapı açılır. Ve de kişi uçarak elindeki kılıçla oradan içeri girer. 7. katın fethi böyle başlar. Tabandan yukarı çıkılır. Yukarı çıkmak için özel bir merdiven, bir kapı söz konusu değildir. Onun için orada biraz bekleyenler olabilir, çıkış yolunu bilmedikleri için. Ama gösterilir. Tavandan yukarıya geçilebiliyor. Bir kapı açılarak, bir pencere açılarak değil, bizzat tavanın içinden yukarıya çıkılıyor. Ve yukarıya çıkış o anı temsil eder. O andan
geçmiş olan zaman solunuzdadır. Bir duvarla örtülüdür. Bu duvarın üzerinde sıva falan yoktur. Sadece taşlardan örülmüştür. Sağa döndüğünüz zaman sağınızda geleceğiniz vardır. O geleceğiniz bazı rengine yakın bir renkte olan, hepsi altıgen kader hücrelerinin içindedir. Önünüzde görebildiğiniz ufka kadar uzanan kader hücrelerini göreceksiniz. Onlar sizin yarınınız, öbür gününüz, daha bir gününüz ve bütün günlerinizdir. Burası kader hücreleridir. Ümmü Kitab'ın bulunduğu yere ulaşabilmek için kader hücrelerini uçarak geçmek durumundasınız. Geçtiğiniz zaman Ümmü Kitab'a ulaşırsınız. Yerden 4 metre yüksekten başlayan 10 katlı bir apartman büyüklüğünde olan Ümmü Kitab boşlukta durur. Altında çok büyük bir kürsü. O kürsüde deviren imamı Ümmü Kitab hakkında bilgi veriyor. Sağ tarafından itibaren masanın öbür ucunda ortaya kadar 30 kişi, sol tarafından itibaren de karşı taraftaki masanın ortasına kadar 30 kişi, 60 kişiye Ümmü Kitab hakkında bilgiler ulaştırıyor deviren imamı. Bundan sonraki üçüncü alem Kudret Denizi'dir. Denizin derinliklerine daldırılıp oranın sırları gösterilir. Dördüncü alem Makam-ı Mahmud'dur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sahabe oradadırlar. Özellikle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonraki dört halife seçkin bir şekilde oradadırlar. Ve bundan sonraki alem Divan-ı Salihin'dir. Bir cami hüviyetinde yapılmıştır. Kat kattır. Ve Divan-ı Salihin'in başında olan kişi devrin kavsıdır. Ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselam sık sık oraya gider ve o başkanlığı alır. Bu Divan-ı Salihin'den sonra zikir hücreleri geliyor. 2 metre veya daha yüksek olan şeffaf hücreler o binaya sol tarafından, sağ tarafından giriliyor. Girildikten sonra hem ileriye doğru hem de sola doğru çok sayıda zikir hücresi aralarında boşluklar olarak doğru bir hat halinde muntazam bir şekilde yerleştirmiş durumda. İçindeki insan ruhları zikir yapıyorlar, oturur vaziyette zikir yapıyorlar. Onlardan her kim zikrini tamamlarsa o Sitre-i Müntaha'ya kadar ulaşacaktır. Ve Sitre-i Müntaha'ya ulaştığı zaman zikir sürecini tamamlayan kişinin ruhu oradan Allah'ın zatına yükselecektir. Allah'ın zatına ulaşacak ve Allah'ın zatında yok olacaktır. Ölüm sırasında ruh nasıl Allah'a ruhunu ulaştırmayan birinin ruhu nasıl Allah'a ulaşmışsa, ölmeden evvel de kişinin ruhunun Allah'a ulaşması bu şartlar altında gerçekleşir. Ölmeden evvel ölmek tahakkuk etmiştir. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin emrini yerine getirmişlerdir. Hepsi ölmeden evvel ölmüşlerdir. Ve birinci gök katında bire yüz olan dereceleri
İkinci gök katında biri 200'e, üçüncüde 300'e, dördüncüde 400'e, beşinci, altıncı ve yedinci katlarda 500, 600 ve 700 kata yükselmiştir. Kazandıkları her derecenin karşılığında 700 katını almaya başlarlar. Burası bir insanı ermiş evliya noktasına ulaştırır. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren velidir. Mürşidine ulaşan kişi daha üst seviyede bir velidir. Ruhunu Allah'laştıran kişi ise üçüncü kademededir. O ermiş evliyadır. Evliyalardan Allah'ın zatına ruhunu ulaştırmış olan, ermiş olan kişidir. Ruh Allah'ın zatında yok olur. Allah'ın zatı o ruha meap olur, sığınak olur. Allah Teala buyuruyor ki Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقِّ فَمَنْ شَاهِدْ تَعَذَا اِلَى رَبِّهِ مَعَامَ. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi, yani hakka ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a giden yolu yol ittihaz eder. Sırat-ı müstakimi ve kimin ruhu bu sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a ulaşırsa Allah'ın zatı o kişinin ruhuna meab olur, sığınak olur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böylece sığınağa ulaşan ruh sığınakta Allah'ın zatında yok olur. Ali İmran suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün sahabe ölmeden evvel ölmekte kalmadılar. Öteye geçtiler fizik vücutlarını da, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ettiler. İradeyi tesliminden evvel irşada da ulaştılar ve Kur'an'daki İslam'ın 7 safhasını da yaşadılar, tamamladılar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetini birlikte tamamlamayı Yüce Rabbimiz bizlere nasip kıldı. Sizlerle beraber hayatımızın en mutlu dakikalarını geçiriyoruz sevgili kardeşlerim. Sizlerle beraber gönlümüz şad oluyor. Sizlere bir şeyler anlatabildiğimiz zaman, bu mutluluğu paylaşabildiğimiz zaman biz o şartlar altında mutluyuz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat.

Al-Fatiha ve as-salavat Allah'a mesali ala Muhammed'in bilahineşşeytanirracim. Elhamdülillahi Rabbil alemin, Errahmanirrahim, Maliki yevmiddin. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn, ihdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim, gayril magdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla, niyazlarımızla sözlerimize başlamak isteriz. İşte bir daha bir aradayız. Bir kere daha bir güzelliği yaşamak üzere, bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde Allah'tan bahsetmek üzere ve bu akşamki konumuz nefs. Nefs, hiç nefsinizi gördünüz mü sevgili kardeşlerim? Sakın bana görmedik demeyin. Hepiniz yüzlerce defa, binlerce defa nefsinizi gördünüz. Öyleyse fizik vücudumuzun içinde bu fizik vücudumuzun aynı olan bir başka vücut daha var. Adı nefs. Bu fizik vücudumuz değişemez. Şu anda ne görüyorsanız bu fizik vücudumuz.

vücut bundan yarım saat sonra da, bir saat sonra da, 2 saat sonra da, yarın da aşağı yukarı bu vaziyetidir. Değişmez. Hemen 20-30 yaş ihtiyarlayamaz. Hemen 20-30 yaş gençleşemez. Bu standartlarda kalmak mecburiyetindedir, mahkumiyetindedir. Ama nefsiniz öyle değil sevgili kardeşlerim. O her an değişik hüviyette olabilir. Kendinizi 8-10 yaşlarında ilkokulda imtihana girerken görebilirsiniz. Kendinizi bulunduğunuzdan çok daha yaşlı olarak görebilirsiniz. Hasta görebilirsiniz. Her türlü hüviyete nefsiniz rahatça girer. Nefsiniz rüyalarınızı yaşadığınız vücudunuzun adıdır. Şu anda ben fizik vücudumun içinden şu gözlerimle size bakıyorum. Fizik vücudumun gözleriyle bakıyorum. Ama rüyada olduğum zaman da nefsimin gözleriyle bakıyorum her tarafa. Nefsinizin gözleri, şu başınızdaki gözler kapalı da olsa, açık da olsa görür. O zaman anlarsınız ki başka bir vücudunuzda görüyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, nefsinizin elektron devir sayısıyla fizik vücudunuzunki arasında farklılık var. Yarı yarıya bir farklılık. Ve fizik vücudunuzun elektron devir sayısı gerçek uykuya daldığınız an derhal düşer. Nefsinizin elektron devir sayısı derhal yükselir. Ve ikisinin eşit olduğu noktada nefsiniz vücudunuzu terk eder. Siz uykuya dalmış olduğunuz için bu terki hatırlamazsınız bile. Ama bir gün tayin mekanı yaşayacaksınız. O zaman fizik vücudunuzun idrak sahasından ayrılacaksınız. Nefsinizin idrak sahasına ulaşacaksınız. Bakacaksınız ki aşağıda seccadenin üzerinde oturan sizsiniz. Ama uykudasınız. O zaman ölümü yaşamış olacaksınız. Çünkü öldüğünüz zaman da aynı şeyi göreceksiniz. Belki fizik vücudunuz bir yatakta ölmüş durumda. Ama siz yaşamakta devam ediyorsunuz. Aklınız gene size kumanda ediyor. İşte uykuya daldığınız zaman fizik vücudunuz uyur. Ve otomatik sistemler fizik vücudunuzu kontrol altına alır. Midenizin, bağırsaklarınızın, kalbinizin, beyninizin, akciğerinizin, karaciğerinizin, böbreklerinizin, bütün uzuvlarınızın çalışmasını kontrol eden, vücudunuzdaki kontrol noktaları harekete geçer. Artık aklınızın kontrolünden fizik vücudunuz çıkmıştır. Fizik vücudunuz uyku haline girmiştir. Sonra mı? Aklınız nefsinize kumanda eder. O zaman hudutsuz bir imkana kavuşacaksınız. Sonsuz hızla dilediğiniz her yere gidebilirsiniz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, o nefsinizdir. Bu akşam konusunu ettiğimiz nefsiniz. Unutmayın, nefsiniz baştan aşağı afetlerle dolu bir varlıktır. Doğduğunuz andan itibaren nefsiniz afetlerle donatılmıştır. Bu afetler Allah'ın emirlerine mutlaka karşı çıkan, yasak ettiği fiilleri de mutlaka işlemek isteyen bir özellik taşır.
19 afet nefsinizin kalbini tamamen karanlıklar olarak doldurur. Ve küfür kelimesi nefsin kalbinde o karanlıkları, afetleri kendisine çeken ve orada kalmalarına sebebiyet veren bir özellikle oradadır. Demek ki nefsin kalbinde başlangıçta 19 grup afet var. Öfke, kin, kıskançlık, haset, nefret, iptilalar, isyan, düşmanlık, cehalet, ve diğer afetler. 19 grup afet. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ruhunuzdaysa 19 grup haslet var. Nefsinizde hangi afet varsa onun tam zıttı olan haslet ruhunuzun kalbindedir. Ruhunuz tekamülün son aşamasına göre, son safhasına göre yaratılmıştır. Ve ruhunuz Allah'ın bütün emirlerine mutlak olarak itaat eder. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemez. Hiçbir kuvvet ruha Allah'ın yasak ettiği bir fiili işletemez. Bu sebeple ruhunuz siz hangi yanlış fiili işlerseniz işleyin, vücudunuzdan derhal dışarı çıkmıştır. Asla iştirak etmez. Tabii ruhunuz Allah'a gitmediyse bu söylediklerim geçerli. Ruhunuz vücuttan her zaman çıkmak yetkisinin sahibidir. Her zaman tekrar fizik vücuda gitmek, girme yetkisinin sahibidir. Kontrol kendisindedir. Ama sizi terk edip de bu yetkiyi kullanarak Allah'a gidemez. Allah'a ulaşan sırat-ı müstakim üzerinde ruhlar saf halinde uçarlar. Bir taraflarında sağ kanat velisi, bir taraflarında sol kanat velisi, en solda ise hanım sultan vardır. Öyleyse böyle bir dizaynda ruhun tek başına sizden ayrılıp da Allah'a doğru yola çıkması hiçbir şekilde mümkün değildir. Nefsiniz, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, başlangıçta bütün afetleri sinesinde toplayan zavallı bir mahluktur. Şeytan afetlerin hepsine tesir etmek imkanının sahibidir. Nefs ona bu imkanı verdikçe, yani onu dinledikçe. Bir başka ifadeyle şeytanın nefsin afetleri üzerinde, nefsin üzerinde hiçbir sultası yoktur. Ama kandırmayı çok iyi bilir. Nefsi birçok açılardan ikna eder ve ona devamlı zaten onun da istediği Allah'ın yasak ettiği fiilleri işletmeye çalışır. Veya gene onun istediği Allah'ın emrettiği şeyleri yaptırmamaya çalışır. Daha başka bir ifade ile şeytan nefste zaten mevcut olan afetleri, bütün afetler Allah'ın emirlerine karşı çıkar, Allah'ın emirlerini asla yapmak istemez. Bütün afetler Allah'ın yasak ettiği fiilleri mutlaka işlemek isterler. Zaten tabiatlarında bu vardır. Yaratılışları bu standart içindedir. Şeytansa onları daha da azdırarak Allah'ın yasak ettiği fiilleri işletmeye, emrettiği hususları da yaptırmamaya çalışır. Zaten nefsin afetleri de buna göre dizayn edildiği için pek çok açıdan istediklerini nefse rahat rahat yaptırabilir. Bu sebeple insanların çoğu cehenneme gidecek. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin tesiriyle başlangıçta hep günahlar işlersiniz. İşlediğiniz bütün günahlar şeytanın nefsinize tesiriyle, azdırmasıyla veya nefsinizin direkt olarak Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmamayı istemesiyle veya yasak ettiği bir fiili işlemek istikametindeki talebiyle olgunlaşır ve devamlı derecat kaybedersiniz. Allah-u Teala buyuruyor ki biz nefsi bir ahseni takvim içinde yarattık. Ahsene bir takvim içerisinde
ulaşabilecek olan bir dizaynla yarattık diyor Allah Teala. Sonra onu esfeli safiline reddettik diyor. Nefslerin çoğu ne yazık ki böyle bir maksat için yaratıldıklarını anlamadan ömürlerini tüketirler. Hep yasak edilen fiilleri işlerler, emirleri gerçekleştirmezler. Bilmezler ki Allah Teala yasak ettiği fiilleri kişinin mutluluğu için yasak ediyor. Emrettiği şeyleri de gene aynı maksatla, gene kişinin mutluluğu için emrediyor. İşte böyle bir dizayn sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse nefsinize dikkatle bakın. Nefsiniz bütün günahları işleyen ve işleten afetlerle doludur başlangıçta. Peki Allah Teala ne demek istiyor? Biz nefsi bir ahseni takvim içinde yarattık. Yani her nefse göre değişen bir zaman parçasında aslında o nefs değişebilir. Ruhun hasletlerine paralel bir şekil, hüviyet kazanabilir. Yani nefsinizin afetlerinin hepsi yok olabilecek olan bir özellik taşırlar. Yerlerine ruhun hasletlerinin paralelinde olan, ruhun hasletleriyle aynı özellikleri taşıyan fazilet, fazıllar, yani faziletler girip yerleşsin diye. İşte belli bir takvim içinde, herkese göre değişen bir zaman parçası içinde insanların nefslerindeki afetler azalarak neticede sıfırlanır. Daimi zikirle sıfırlanır. Daimi zikre ulaşan bir kişinin nefsi hasletlerle eşit standartlarda yaratılmış olan faziletlerle dolar. O zaman o kişi ahsen hüviyete girer. Allah'ın bütün emirlerini nefsi de ruhu da yerine getirir. Allah'ın yasaklarını nefsi de ruhu da asla işlemez. İşte o noktada nefsiniz ahsen hüviyete gelmiştir. Nefsiniz ezelde Allah'a yemin vermiştir. Tezkiye ve tasfiye olacaktır. Yani nefsinizin kalbindeki afetler yaradan daha fazla temizlendiği zaman nefs tezkiyesi tamamlanmıştır. Nefsinizdeki afetler tamamen yok olduğu zaman, yerlerini tamamen %100 faziletlerle rahmetler almışsa, o zaman ahsen hüviyete girdi demektir nefsiniz. Bütün nefslerin hedefi budur. Eğer olmazsa, nefsiniz böyle bir istikamette kendine düşeni yapmazsa, o zaman esfeli safiline kadar cehennemin çeşitli katlarında bulunmak böyle durumda olanların harcıdır. Allah Teala onlar için onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen orada kalacaklardır diyor. Öyleyse bir insan eğer cehenneme gidiyorsa nefsinin afetleri sebebiyle gidiyor. Şeytanın nefsini azdırması sebebiyle gidiyor. Öyleyse bir takım insanlar derler ki nefsle ruh aynı şeydir. İnsanın iki tane vücudu vardır. Birisi ruhtur, birisi de fizik vücuttur. Eğer ruh kötüyse o nefstir. Eğer iyiyse o da ruhtur. İşte bu kadar derler. Allah Teala ise hiç öyle söylemez. Bakın ne kadar farklılık var aralarında. Ruh sadece hasletlerden oluşur. Hiçbir zaman dejenere olması mümkün değildir. Hiçbir zaman hasletlerin afetlere dönüşmesi mümkün değildir. Ruh Allah Teala'dan gelen bir mukaddes mahluktur. Allah Teala'nın kutsal bir emanetidir.
Ruh Allah'tan gelir, Allah'ın zatından gelir size emanet olarak ve tekrar Allah'ın zatına döner. Ve şu dünya hayatında dönmesi asıldır. Öyleyse ruh Allah'tan gelen ve Allah'a dönecek olan varlıktır. Ama nefs Allah'tan gelmemiştir. Allah'ın bir yaratığıdır. Ve doğduğunuz zaman sizinle beraber kılınır Allah Teala tarafından. Ölünceye kadar beraberdir. Ölünce sizi terk eder. Öldüğünüz zaman berzah alemine gider. Kıyamete kadar berzah aleminde yaşar. Kıyamet günü sonra üçüncü üfürülmesiyle tekrar canlandığınız zaman, ikinci defa hayata getirildiğiniz zaman kıyamet günü nefs tekrar içinize girer. Cennet veya cehennem hayatını sizinle beraber yaşar ve sizinle beraber nefsiniz de hesaba çekilir. Orada İndihlai'deki hayat filminizi seyrettiğiniz yerde nefsiniz fizik vücudunuzun içindedir. Çünkü işlediğinden bütün hataların müsebbibi nefsinizdir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsiniz Allah'tan gelmedi, Allah'a dönmeyecek de. Nefsiniz bir yaratıktır, Allah Teala onu sevva ettiğini söylüyor. Fizik vücudunuzu halk ettiğini söylüyor ve nefsinizi sevva ettiğini söylüyor. Ve nefsin ve ma sevvaha diyor. Şems 7. Allah Teala diyor ki Ema haleknel insanu min salsalin min hamiyin mesnun. Biz insanı şekillenmiş ve kuru bir balçıktan halk ettik diyor. Halk edilmişiz. Fizik vücudumuz halk edilmiş, yaratılmış. Nefsimiz mi? Sevva edilmiş. Ruhumuz üfürülmüş. Ve nefaha fihi ruhihi diyor. İnsanın içine ruhumuzdan üfürdük. Öyleyse ilk farklılık. Ruhumuz Allah'tan gelmiştir, Allah'a dönecektir. Nefsimiz Allah'tan gelmemiştir. Nefsimiz bizde sevva edilmiştir ve ölünceye kadar bizimle beraber olacaktır. Her gece uykuya dalmamız halinde ayrılabilir vücudumuzdan. Bir, bayılmamız halinde ayrılabilir vücudumuzdan. İki, ölmemiz halinde vücudumuzdan ayrılır. Üç, bunun dışında fizik vücudun içinde bir esirdir nefsimiz. Söylediğimiz gibi, cehennem hayatı da olsa bizim için, cennet hayatı da olsa, nefsimiz mutlaka bizim içimizde, bizimle birlikte aynı acıları çekecektir veya aynı sevinçleri paylaşacaktır. Öyleyse nefsle ruh arasında kesin farklılıklar var. Ruhun statüsü hep hasletlerle donatılmış olmaktır. Tekamülün son noktasına göre dizayn edilmiştir. Ve nefsimiz hasletlerle değil, afetlerle donatılmıştır. Ruhumuz ne tezkiye olur, ne tasfiye olur, tasfiyenin son standartlarında yaratılmıştır. Kemalatın sonuncu dizaynı içerisinde yaratılmıştır, en üstün dizaynı içinde yaratılmıştır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsiniz afetlerle %100 doludur. Ruhunuz hasletlerle %100 doludur. Ne kadar büyük bir farklılık. Birisi şeytanın bütün emirlerine itaat ediyor. Şeytanın yasak ettiği fiilleri işlemiyor. Öteki Allah'ın bütün emirlerine itaat ediyor. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemiyor. Bu ruh. Diğeri şeytanın emrinde. Onun için Allah Teala nefs şeytanın emrinde olduğu için Allah Teala bir açıklama getiriyor Kur'an-ı Kerim'de. Diyor ki Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidu şeytane innehu lekum aduvun mübin ve enibuduni haza sırat-ı mustakim.
Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır diyor Allah Teala. Niçin bizden ahd almış Allah Teala? Şeytana kul olmaktan kurtulalım diye. Ve devam ediyor. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? Yani şeytana kul olmaktan kurtulup bana kul olmanız için ben sizden ahd almadım mı diyor ezelde Allah Teala. İşte bu da sırat-ı müstakimdir diyor. Öyleyse bütün insanlar başlangıçta şeytanın kulu olarak hayata başlarlar. Yani şeytanın emrinde olan insanlar olarak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şeytanın insanlar üzerinde bir sultası yok. Yani emrettiği zaman nefs onu yapmak mecburiyetinde değildir. Öyleyse nefslerimiz başlangıçta şeytanın emirlerine neden itaat ediyor? Allah'ın emirlerine itaat etmiyor. Çünkü yapısı ona göre. Öfke, kin, nefret, gayz, intikam, düşmanlık, hepsi nefsin afetleri. Buna göre dizayn edilmiş. Yani Allah'ın emirlerini yerine getirmemeye, yasak ettiği fiilleri de işlemeye göre dizayn edilmiş nefsimizin afetleri. Şeytan da nefsimize tesir etmeye çalıştığı zaman zaten afetlerin tabiaten yapmak istediği şeyleri ona emreder, yaptırmak ister. Nefs de zaten yapmak istiyor onları. Öbür taraftan nefsin yapmak istemediği Allah'ın emirlerini de özellikle yapmaması için şeytan da nefsi tazyik eder, ona tesir etmeye çalışır. Ama nefsin yapısı zaten bu. Nefsin afetleri Allah'ın bütün emirlerini yapmamaya yöneliktir. Öyle yaratılmıştır. Nefsin afetleri Allah'ın yasaklarını işlemeye yöneliktir. Allah neyi yasak etmişse nefs mutlaka onu yapmak ister. Allah neyi emretmişse onu yapmamak ister. Yani Allah'ın emirlerine ve yasaklarına tamamen ters bir yapı ile yaratılmış. Yaratılışı bu. Şeytan da aynı istikamette, nefsin yaratılışının istikametinde nefse yol gösterdiği için, nefs de zaten aynı şeyleri yapmak üzere yapılandığı için, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeye dönük olarak yaratıldığı için, Allah'ın emrettiği şeyleri yapmamaya, yerine getirmemeye yönelik yaratıldığı için, Allah'ın emirlerini yerine getirmek zaten istemiyor. Şeytan da bastırıyor yerine getirmemesi için. O da zaten yapısının da gereği olarak, şeytanın da esrarıyla hep Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyor. Emrettiği şeyleri yapmıyor, gerçekleştirmiyor, yerine getirmiyor. İşte öyleyse şimdi kıyamet günü şeytana bakalım ne diyor etrafındaki bütün insanlara. Ey insanlar diyor ve ey cinler diyor. Ben diyor size bu günahları, buraya gelmenizi icap ettiren bu günahları zorla mı işlettim? Size teklif ettim. Siz de nefsinizin afetleri zaten buna müheyya olduğu için benim talebimi kabul ettiniz, yerine getirdiniz. Size zorla mı yaptırdım ben bunları? Öyleyse diyor, bana kızmayın, beni kınamayın, nefsinizi kınayın diyor, nefsinizin afetlerini kınayın. Aslında İblis'in söylediği de bir bakıma yanlış değil. Neden yanlış değil? Çünkü nefsin afetleri zaten ona göre dizayn edilmiş. Şeytan da birazcık onlara yol gösterince zaten yapılarının gereği olarak Allah'ın emirlerine itaat etmeyecekler. Yasak ettiği fiilleri işleyecekler.
şeytanın tesiriyle biraz daha geniş kapsamlı olarak yapıyorlar suçlarını. Öyleyse şeytan hiç kimseye dediklerini zorla kabul ettiremez. Ama bütün dedikleri de genel anlamda çoğu zaman insanlar tarafından işlenir. Çünkü arkasında nefsin afetleri zaten Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek ister, emrettiği şeyleri de işlemek istemez. O zaman şeytanın talebiyle nefsin talebi aynı ve şeytan devamlı insanı kandırır. Yani devreye akıl girse, devreye ruh girse, nefsi ikna etmeye çalışsa, nefs yapısı ona müsait olduğu için, iblis de devamlı ısrar ettiği için yasak ettiği fiilleri Allah'ın işlemeye çalışır. Böyle bir varlık. Şimdi nefsimiz afetlerle dolu. Peki nefsimizin ulaşması lazım gelen bir yer var mı? Elbette var. Allah-u Teala ahseni takvim içinde yarattım diyor. Yani ahsene ulaşabilecek olan bir zaman parçasıyla o ahsene ulaşabilir özelliğiyle yaratılmış. Ahsene ulaşmak demek, nefsin Allah'a teslim olması demek. Nasıl? Bütün afetlerden kurtularak afetlerin yerini nefs tezkiye ve tasfiyesiyle ruhun hasletlerine paralel olan faziletlere terk ederek. Bu nasıl bir işlemdir? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dostları, sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilediğinizi düşünüyorum. Dilediğiniz andan itibaren kurtuldunuz. Nefsiniz mutlaka size yenilecektir. Bunu Allah gerçekleştirecektir. Nasıl? Size 10 tane Allah-u Teala ihsanda bulunacak. Allah'a ulaşmayı dilediniz diye. Konuyu uzatmamak için kısa kesiyorum. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan 3. basamaktadır. 4. basamakta Allah-u Teala görmüştür o kişinin kalbindeki Allah'a ulaşma dileğini, ona rahim esmasıyla tecelli etmeye başlar. 5. basamakta o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır Allah-u Teala. 6. basamakta kulaklarındaki vakrayı alır. 7. basamakta kalbindeki ekinleti alır. 8. basamakta o kişinin kalbine ulaşır. 9. basamakta kalbin nur kapısını Allah'a çevirir. 10. basamakta o kişinin göğsünden kalbine, göğsünü şerh ederek yararak Allah nur yolunu açar. Kişi bunların hiçbirisini hissetmez normal standartlarla. Sonra mı ne yapar Allah-u Teala? Sonra o kişinin zikir yapması üzerine Allah'tan gelen rahmet ve fazl o kişinin göğsüne gelir, şifreli yolu takip ederek kalbine ulaşır. Ama kalp mühürlüdür. Fazıllar kalbe hiç giremezler mühür sebebiyle. Rahmet de giremez. Ama rahmet nurları sızabilir. İşte bu sızma onuncu basamakta sızma başlar. 11. basamakta sızma %2'yi bulur ve kişi huşuya ulaşır. Ondan sonra da Allah-u Teala 13. basamakta o kişiye mürşidini gösterir. Nefs tezkiyesi nasıl başlar? Sualinin cevabı bu. Allah'tan aldığı bu 10 tane ihsanla, her biri ayrı bir ihsandır. 3. basamakta başlar, 13. basamakta tamamlanır. 10 ihsanla kişi mürşidine ulaşıp tabi olur. Tabi oldu, devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir. Allah kişinin kalbinin mührünü açar. Kalbin içindeki küfür kelimesini dışarı alır. Kalbin içine imanı yazar. Kişi böylece mümin olmak şerefine erer. Sonra o kişinin ruhu vücudundan ayrılır. Allah'a doğru yola çıkar.
Nefs, anlatacağımız şekilde teskiye olmaya başlar. Konumuz nefs. Nasıl teskiye olur nefs? Kişi bu kademede zikir yapar. Allah'tan sadece rahmetle fazl gelmez, rahmetle salavat da gelir. Rahmetle fazl ve rahmetle salavat beraberce gelirler. O kişinin göğsüne şifreli yolu takip ederek kalbine ulaşırlar. Kalbin mühürünü artık Allah-u Teala açmıştır. Mühür hareketli hale gelmiştir. Bu mühürün üzerine rahmetle fazl ve rahmetle salavat dört grup enerji baskı yaparlar. Bu baskı mührü kalbin alt kapısına kadar indirir. Kalbin alt kapısı şeytanın karanlıklarının nefsimizin kalbine girdiği kapıdır. Ve aşağı kadar inilen üzerinde dört tane enerjinin baskısı bulunan mühür, zulmani kapıyı mühürler. Yani zikre başladığınız andan itibaren nefsinizin kalbine şeytanın karanlıkları artık giremez. Ve kalbin içinde şeytanın karanlıklarını nefsinizin kalbinin içinde tutacak olan küfür kelimesi mevcut değildir. Yerine fazılları kendisine çekecek olan iman kelimesi gelmiştir. Karanlıkları nefsin kalbinde tutacak olan bir kuvvet artık mevcut değildir. Ve zikirle nefsin kalbi birkaç dakika içinde Allah'ın rahmetiyle, fazlıyla, salavatıyla tamamen dolar. Ve bütün karanlıklar, bütün afetler kapı dışarı edilir. Zikir boyunca nefsinde afet olmayan bir insansınız. Zikriniz boyunca, zikir dereceniz ne olursa olsun, diyelim ki nefsinizin kalbinde sadece %7 nur birikimi var. Ama zikre başladığınız zaman %100 oluyor. Zikir devam ettiği sürece siz daimi zikirde olan birisinin düşünce yapısına ve kalp yapısına sahipsiniz. Ve nefsinizin kalbinde Allah'ın katından gelen rahmet, fazl ve salavat nurları beraberce gelirler, bütün kalbinizi işgal ederler. Sonra nefsinizin kalbine Allah'ın yazdığı iman kelimesinin çekim gücü nefsinizin kalbine ulaşan fazılları, faziletleri etrafında toplamaya başlar. Kendisine yapıştırır. Böylece %1, %2, %3 derken nefsinizin kalbinde faziletler birikmeye başlar. İşte bu birikimin adı nefs tezkiyesidir. Hani Allah-u Teala ne diyordu? Biz nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Sonra onu esfel-i safiline gönderdik. Kimleri gönderiyor? Bu işlemlerden geçmeyen insanları. Ama siz bu işlemlerden geçiyorsunuz. Ve nefsinizin kalbine Allah'ın nurları geliyor. Ve nefsinizin kalbine adım adım yerleşiyor. İlk %7 nur birikimiyle nefsinizin kalbinde nefsi emmare teşekkür eder. Peki nefsinizin kalbindeki bu nefs tezkiyesine paralel olarak ruhunuz ne olur? Tabi olduğunuz an mürşidinize 10 tane insanla gelerek tabi olduğunuz an ruhunuz vücudunuzdan otomatik olarak ayrılır. Allah'a doğru yola çıkar. Ve bu yola çıkışın 7 tane gök katını aşması asıldır. Birinci gök katına ruhunuz ilk %7 nur birikimini nefsinizin kalbinde oluşturabildiğiniz takdirde ulaşır. Unutmayın, nefsiniz vücudunuzun içinde bir rehinedir. Hiçbir zaman dışarıya çıkamaz kendi arzu ediyor diye. Dışarıya çıkamaz. Ya uyumanız lazım, ya bayılmanız lazım, ya da ölmeniz lazım çıkması için. Başka bir alternatif yok. Öyleyse kendi arzusuyla vücudu terk edemeyecek olan bir rehine var vücudunuzda. Nefsiniz. Allah-u Teala söylemiştik demin Müddessir Suresinin
38, 39, 40. ayetlerinde söylüyor. Küllü nefsin bima kesebet rehinetün. Bütün nefsler iktisap ettikleri dereceler itibariyle rehinedirler. Bütün nefslerin kaybettikleri dereceler mutlaka kazandıkları derecelerden fazladır. Doğuşunuzdan itibaren. Ne zaman ki nefs tezkiyesine başlarsınız, durum ondan sonra değişecektir. Şimdi nefs tezkiyesine başladınız. İlk yüzdeyde nur birikimi gerçekleşti. Ruhunuz birinci gökkatına ulaştı. Saflar halinde yukarıya yükselme başladı ruhlar arasında. Nefsinizin ilk yüzdeyde nur birikiminde bir rehin olan nefsiniz, birinci gökkatının kapısını remote kontrol ile açmak imkanının sahibi olur. Bu hak rehineye verilmiştir. Ve kapı açılır. Allah Teala ne diyordu? Araf 40'ta Allah'ın ayetlerine ve resullerine dil uzatanların, onlarla alay edenler için gök kapıları açılmaz diyor Allah Teala. Allah'ın ayetlerini yalanlayanlara gök kapıları açılmaz diyor. Neden? Zaten onu yalanlıyorlar. Dünya hayatını yaşarken insanın ruhunun Allah'a ulaşması mümkün değildir diyorlar. Ruh ölümden sonra ancak Allah'a ulaşır diyorlar. Ama eğer o kişi nefs tezkiyesine başlamışsa o zaman rehine gök kapılarını açmak imkanının sahibidir. Gök kapıları kime açılır? Allah'a ulaşmayı dileyene açılır. Hangi vasıtayla? Rehine olan nefs vasıtasıyla. Nefs ilk gezdiği %7 nur birikimiyle birinci gök katının kapısını açar. Ruh birinci gök katına kadar diğerleriyle beraber ulaşır. Orada ruh tarafından bu yetkinin kazanılıp kazanılmadığı devamlı kontrol edilir otomatik aletlerle. Oradaki elektronik sistemler nefsin kalbindeki nur birikimini kesin ölçülerle ölçmek imkanının sahipleridir. Ve ikinci kata %14 fazilet, %2'de rahmet birikimiyle ruh ulaşır. İkinci katın kapısını gene rehine olan nefs açar. Nefsi levamede, yani nefsinizi kırdığınız kademede. Üçüncü defa %7 nur birikimi. Nefsi mülkimidesiniz. Nefsi emmare için Yunus suresinin, Yusuf suresinin 51. ayet-i kerimesinde Hazreti Yusuf Allah-u Teala'ya diyor ki وَمَا اُبَرُّهُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٍ بِالسُّٰهِ اِلَّا مَا رَحِيمَ رَبِّي Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. İşte rahim esmasıyla Allah'ın tecelli ettiği nefsler ilk etapta %7 nur birikimiyle ruhu birinci gök katına ulaştırıyor. İkinci etapta rahim esması tecelli bir defa daha tesirini gösteriyor. İkinci bir %7 fazilet birikimi ruh ikinci gök katında yani Kıyamet Suresinin ikinci ayet-i kerimesine göre nefsini levmeden bir kişi bu. وَلَا اُقْسِمُوا بِنْ نَفْسِ لَوَامَةِ O levame nefse kasem ederim diyor Allah-u Teala. Levmedilen, kınanan bir nefs söz konusu. Hata yapmak istemiyor kişi ama nefsi hatalara uygun şekilde yaratılmış ve onun ikazlarını dinlemiyor, şeytanın emirlerine uyuyor. Zaten nefs bunu istiyor. Allah'ın yasak ettiği fiilleri. Sonra üçüncü defa %7 nur birikimi, ruh rehine tarafından açılan üçüncü gök katının kapısından da geçiyor. Üçüncü gök katı açılıyor ve üçüncü katı ulaşıyor ruh. Nefsi mülkime, Allah'tan ilham alıyor Kıyamet Suresi. Şems Suresi 8. ayet-i kerimesi. فَاَلْهَمَهَا فُجُرَهَا وَتَقْوَهَا O nefse Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir diyor. Artık Allah'tan da ilham almaya başlıyor kişi. Ruh üçüncü gök katında. Sonra dördüncü kat
Dördüncü defa %7 nur birikimi. Nefsi mutmainne. Ya eyyetühen nefsül mutmainne diyor Allah Teala. Ey mutmain olan nefs. Fecir 27. Radiyeten mardiye. Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Fecir 28. Rad 28. Ellezine aminu ve tatmeinnu kulubuhum bi zikrullahi. Ela bi zikrullahi tatmeinnul kulubu. Onlar ki aminu olmuşlardır ve nefsleri mutmain olmuştur. Allah'ın zikriyle. Bilin ki kalpler Allah'ın zikriyle mutmain olur diyor Allah Teala. Mutmain olmak doyuma ulaşmak demek. Nefsinizin kalbi doyuma ulaşıyor. Sonra bir merhale daha, bir %7 nur birikimi daha Allah'tan razı oluyorsunuz. Ruhunuz 5. katta. Radiye diyor Allah Teala. Bir daha %7 nur birikimi ruhunuz 6. katta. Nefsiniz Allah'ın da kendisinden razı olduğu bir noktada. Mardiye kademesi. Ve 7. defa %7 nur birikimi ruhunuz Allah'a ulaşıyor. 7. gök katının 7 alemine geçiyor. Sitret-i Müntaha'ya ulaşıyor. Oradan Allah'ın zatına ulaşıyor. Ve Allah'ın zatına ulaşan bir ruh söz konusu. Allah'ın zatına geri dönen ruh. Ne diyordu Allah Teala Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde? Diyordu ki Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. İşte burada ruh Allah'a ulaşıyor. Nefs tezkiye olmuştur. Ruh Allah'a ulaşmıştır. Fatır Suresi 18. ayet-i kerime. Femen tezekka fe innemâ yetezekka li nefsihi ve ilallâhil masîr. Kim nefsini tezkiye ederse kendi nefsi için tezkiye olur. Neden? Çünkü Allah'a nefs yemin vermiştir tezkiye olacağına dair. Ve ruhu Allah'a ulaşır diyor. Zaten demin söyledik Allah'a ulaşma faslını. Ruh Allah'a ulaşıyor. Burası tezkiye noktası. Nefsi tezkiye. 14. basamakta başlayan yolculuk 21. basamakta tamamlanır. Ruhunuz Allah'a ulaşır. Nefsiniz ne oldu? Tezkiye oldu. Nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşti. Bu süreç içinde şeytanın hakimiyeti, yani tesir etme imkanı demek daha doğru, %100'den %49'a düştü. %2 nur kişi huşuda huşuda kazanmıştı. Rahmet nuru %2. Ondan sonra 7 defa %7 fazıllar, fazilet birikti kişinin nefsinin kalbinde. 7 kere 7 %49 artı %2 rahmet %51. Nefsin kalbindeki karanlıklar %100'den %49'a düştü. Şeytan yalnız karanlıklara tesir etmek imkanının sahibi olduğu için tesir etme imkanı da %100'den %49'a düştü. Hakimiyet artık şeytanda değil, tesir etme imkanı artık Allah'ın nurlarında. Peki bu arada fizik vücut ne oldu? Fizik vücut eskiden Allah'ın yasak ettiği hep bütün fiilleri işlerken, emrettiklerini gerçekleştirmezken, şimdi emirlerin %50'den fazlasını yerine getiriyor. Yasakların da %50'den fazlasını işlemiyor. Öyleyse fizik vücut şeytana kul olmaktan %51 oranında kurtuldu ve Allah'a kul oldu. %50'yi geçtiği için artık şeytanın kulu değil, Allah'ın kulu sayılıyor. İşte Allah-u Teala'nın emrettiği şey, Allah'a kul olma keyfiyeti iki safhalı. %51 nurda kişi
şeytana kul olmaktan olma safhasında hakimiyet şeytandayken şeytana kul sayılıyordu. Şimdi hakimiyet Allah'a geçti. Allah'a kul olmanın başlangıç kademesinde. Nefs tezkiyesi yolun yarısı. Ondan sonra kişi daha çok zikretmeye başlıyor. Ruh Allah'ın zatında yok oluyor. Meap olan, sığınak olan Allah'ın zatına ruh sığınıyor. Ve böyle bir sığınmada fenafillah makamının sahibisiniz. Nefsinizin kalbindeki nurlar %51'den %65'e kadar bu makamda oluşuyor. Sonra Allah Teala size bir taht ihsan ediyor. Ve %61 nurdan %71 nura kadar beka makamında, beka billah makamında nefsiniz tasfiyesine devam ediyor. Sonra zikriniz günün yarısını aşıyor, züht makamının sahibi oluyorsunuz. %71'den %81'e kadar nur burada birikiyor nefsinizin kalbinde. Ve %81 nurdan itibaren fizik vücudun teslimi noktasına ulaşıyorsunuz. Ve fizik vücudun teslimi makamında da, yani muhsinler makamında da, züht makamından sonraki makamın adı, fizik vücudunuz Allah'a teslim oluyor ve nefsin kalbinde hala %9 karanlıklar var. %81'den 91'e kadar nur bu noktada oluşuyor nefsinizin kalbinde. Peki sonra ne oluyor? Fizik vücudunuz Allah'a teslim oluyor. Allah'a verdiği ahdi, Allah'a kul olma olayını %100 başarıyor. Nefsin kalbinde hala %9 karanlık var. Ama fizik vücudunuz artık onunla ilgili değil. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak-ı tevfileri işlemiyor. Nefsinizin kalbi %91 nurla dolu. Ve fizik vücudun Allah'a tesliminden sonra bir de bakıyorsunuz daimi zikrin sahibi olmuşsunuz. Daimi zikrin sahibi olduğunuz andan itibaren artık nefsinizin kararması mümkün değil. Çünkü şöyle oluyor. Daimi zikre ulaştığınız an nefsinizin kalbi tamamen Allah'ın nurlarıyla dolu olduğu bir noktada daimi zikir ulaşıyor. Yani o noktadan itibaren rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı nefsinizin kalbinde artık kesintisiz olacak daimi zikrin sahibi olduğunuz için. Bir başka ifadeyle nefsinizin kalbindeki zulmani kapının açılması mümkün değil. Karanlıklar kalbinize artık dolamaz. Ve böylece nefsinizin Allah'a teslim olmasının birinci aşamasına geldiniz. Ulul Elbab makamındasınız. Burası hikmet makamı. Nefsinizin kalbi %100 nurlarla dolu. Çünkü daimi zikrin sahibisiniz. Hiç afet kalmamış nefsinizin kalbinde. Bunun tabii neticesi olarak nefsinizin kalp gözü açılır. Bunun tabii neticesi olarak nefsinizin kalp kulağı açılır. Böylece kalbinizle Allah'ın söylediklerini nefsinizin kalbinde duyabilirsiniz. Ve nefsinizin kalbinde Allah'ın gösterdiklerini görebilirsiniz. İşte burası hikmet makamıdır. Artık ilmel yakini bitirdiniz. Aynel yakinin sahibi oldunuz. Hikmet sahibi oldunuz. Hayır sahibi oldunuz. Tezekkür sahibi oldunuz. Ulul Elbab makamında nefsinizin kalbi daimi zikre ulaşmış ve bir mertebe, sadece zemin katı görebilirsiniz, bir mertebe nefsinizin kalbi müzeyyen olmuştur. Ne zaman ki Allah-u Teala size birinci gök katını gösterir, o zaman Ulul Elbab makamını geçtiniz, İhlas makamına geldiniz. Burada birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarında Allah ne hangi işlemler yapıldığını birer birer size detaylarıyla gösterir. En son yedinci gök katının yedinci alemi olan indi ilahinin son noktasını Sitretül Münteha'yı görürsünüz. Gördüğünüz zaman ihlas makamı tamamlanmıştır. Nefsinizin kalbi %100 nurlarla dolmuştur. Bu çerçeve içerisinde nefsinizin kalbindeki
temizliğe paralel olarak her kademede bir üst cennete ulaşmış oluyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibisiniz. Dünya mutluluğu sıfır. Mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman 10 tane insanla ikinci kat cennetin sahibisiniz. Dünya mutluluğu sıfır. Ne zaman nefsinizin kalbi %51 nurla dolarsa, ruhunuz Allah'a ulaşırsa, üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Dünya mutluluğunuz %51. Ne zaman fizik vücudunuzu Allah'a teslim ederseniz, 25. basamakta, dördüncü kat cennetin sahibisiniz. Mutluluğunuz, dünya mutluluğunuz, nefsinizin kalbindeki afetlere paralel olarak %91. Ne zaman nefsinizi Allah'a teslim ederseniz, beşinci kat cennetin sahibisiniz, dünya saadetiniz %100. Sonra bir mertebe ulul-elbab makamında, 7 mertebe ihlas makamında, aklanan nefsiniz, yani müzeyyen olan nefsiniz, son mertebeye ulaştığınız zaman, sitedin müntahayı gördüğünüz zaman, Allah-u Teala sizi tövbe-i nasuha çağırır. Ve bundan sonra salah makamının sahibi olursunuz. Salah makamında da nefsinizin kalbi 4 mertebe daha müzeyyen olur. Ve irşada ulaşırsınız. İrşada ulaştığınız zaman, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, iradenizi Allah'a teslim etmek için hazır hale geldiniz demektir. Ve iradenizi Allah'a teslim etmeyi ona teklif ettiğiniz an derhal kabul görür talebiniz. Allah iradenizi kendi iradesine bağlar. O noktadan itibaren devamlı Allah'tan emir alan ve sadece Allah'tan aldığı emirleri yerine getiren bir pir-i fani olursunuz. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren bir mürşit. Allah-u Teala size irşada memur ve mezun kılındığı cümlesiyle burada iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz noktada, bir hakkın takvanın sahibi olduğunuz noktada, hakkül yakin takvasının sahibi olduğunuz noktada Allah sizi irşat makamına tayin eder ve burası yolculuğunuzun sonudur. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki nefsinizdeki aklanmalara paralel bir seyirle bütün mutlulukları yaşamak için bütün imkanların sahibisiniz. Allah-u Teala hepinizin kalplerinizi müzeyyen kılsın. Allah-u Teala hepinizi irşat makamına ulaştırsın. Hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi kılsın sizleri dualarımızla. Sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha Allah Teala bizleri bu güzelliklerle baş başa bıraktı, bir araya getirdi. Söz konusu olan şey mutluluk, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Saadetiniz söz konusu. Allah'ın bütün insanları yaratma amacı onların sadece mutlu olmasıdır. Hepiniz mutlu olmak için yaratıldınız. Saadetiniz Allah'ın hedefidir. Siz de mutlu olmak istiyorsunuz. Allah da sizin mutlu olmanızı istiyor. Öyleyse neden mutsuzuz mu diyorsunuz? Çünkü şeytan size tesir edebiliyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, siz mutlu olmak istersiniz. Allah sizin mutlu olmanızı ister ama şeytan sizin mutsuz olmanızı ister. Ve bunun için elinden gelen her şeyi yapar. Ne kadar çok insanı mutsuz kılabilirse şeytan o kadar memnun olur. Öyleyse Allah'ı seviyor musunuz? Her şeyden önce bilin ki Allah da sizi çok seviyor. Ve mutlaka saadete ulaşmanızı Allah istiyor. Eğer siz de istiyorsanız şeytanın reçetesini değil Allah'ın reçetesini tatbik sahasına koyun. O zaman mutluluğu mutlak olarak yaşarsınız. Öyleyse nedir bu mutluluk, mutluluk dedikleri şey? Sevgili kardeşlerim, mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Tam bir uyum halidir. Kavgaların bittiği bir ortamı temsil eder. Bir insanın mutluluğu iç dünyasında kesintisiz bir sulh ve sükunun halinin oluşmasıyla dış dünyasında kesintisiz bir sulh ve sükun halinin oluşmasıyla ve Allah ile olan ilişkilerinde kesintisiz bir sulh ve sükun halinin oluşmasıyla tahakkuk eder. Öyleyse bu bağlamda muhtevaya dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İç dünyanızda devamlı bir kavga var. Fark ettiniz mi? İki ses zıt istikametlerde sizin devamlı meşgul ederler. Seslerden biri Allah'ın bütün emirlerinin yapılmasını, yasak ettiği fiillerin asla işlenmemesini ister. Bu ruhunuzun sesidir. Dolaylı olarak Allah'ın sesidir. İkincisi, Allah neyi emrettiyse onu yapmamayı ister. Yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemeyi ister. Bu ise nefsinizin sesidir. Yani dolaylı olarak şeytanın sesidir. Bazen şeytanın sesi direkt olarak size ulaşır. Her güzel şeyden sizi men etmek ister. Yasak ettiği fiilleri de Allah'ın mutlaka işlemenizi ister. Nefsinizin yaratılışı ile ruhunuzun yaratılışı birbirine tamamen zıttır. Ruhunuz hasletlerle doludur %100 ve bütün hasletler Allah'ın emrettiği her şeyin yapılmasına yöneliktir. Yasak ettiği şeyleri de işlememeye. Ruhunuzun Allah'ın yasak ettiği bir şeyi işlemesi mümkün değildir. Yasak ettiği

fiili işlemesi mümkün değildir. Emrettiğini ise yapmaması mümkün değildir. Mutlaka Allah ne emrederse ruhunuz onu yerine getirmek ister. Yeseketi fiili ise işlemek istemez. Kesin olarak. Nefsiniz ise Allah neyi emretmişse onu mutlaka yapmamak üzere gayret eder. Hedefi gerçekleştirmemektir. Allah'ın emrini asla yapmamaktır. Yasak-ı ise mutlaka işlemektir. Öyleyse içinizde iki birbirine zıt faktör var. Aralarında diyalektik bir kavga, bir savaş sürgit uzanır. Her zaman mutsuz olursunuz. İç dünyanızdaki kavga nefsinizle ruhunuzun kavgasıdır. Bu kavga var olduğu sürece, kavga varsa, savaş varsa, kaos varsa sulh ve sükun yoktur. İç dünyanızda mutsuzsunuz. Dış dünyanızda başka insanlarla çekişme halindesiniz. Onların size söylediği şeyler size batıyorsa, sizin söylediğiniz onlara batıyorsa, bir sevgi ortamı vücuda getiremiyorsanız etrafınızdaki insanlarla aranızda kavga var demektir. Kavga varsa sulh ve sükun yoktur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah emirler cephesinde emirlerinin yerine getirilmesini ister. Nefsinizin afetleri bunları size yaptırmaz. Şeytan bunları size yaptırmamak ister. Eğer Allah emir veriyor da yapmıyorsanız, emirler cephesinde kavga var. Allah'ın emirleriyle sizin iç dünyanız çatışma halinde. Şeytan size Allah'ın emrettiği şeyleri yaptırmamayı başarıyor. Yasaklar cephesinde de aynı olay var. Allah'ın yasak ettiği şeyleri ise işletmek istiyor size, yaptırmak istiyor, siz de yapıyorsunuz. Öyleyse burada da Allah'ın emirlerine bir karşı çıkış var. Allah'ın emirleriyle kavga halindesiniz, yasaklarıyla kavga halindesiniz. Öyleyse iç dünyanızda mutsuzsunuz, nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga sebebiyle. Dış dünyanızda mutsuzsunuz, başka insanlarla kavga sebebiyle. Emirler ve nehiler cephesinden Allah ile kavga halindesiniz. Şeytanın tarafındasınız. Emirleri yerine getirmiyorsunuz, yasakları işliyorsunuz. Allah'a karşı geliyorsunuz, emirler cephesinde de, nehiler cephesinde de Allah ile savaş halindesiniz. Ne iç dünyanızda sulh ve sükun var, ne dış dünyanızda sulh ve sükun var, ne de Allah ile olan ilişkilerinizde sulh ve sükun var. Öyleyse mutlu değilsiniz. Bu dünya mutluluğu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ya cennet mutluluğu ne buyurulur? Cennet mutluluğu sonsuz bir vetiredir. Zamanı sonsuz olarak düşünün. Sonsuz bir süre hep aynı yaşta kalacaksınız. Enerji bedenle yaşayacaksınız. Ve bu hayatı ya Allah'ın cennetlerinden birinde veya Allah'ın cehennemlerinden birinde geçirmekle mükellefsiniz. Seçiminiz yok. Mutlaka ya cennete ya da cehenneme gireceksiniz. Yani onların ikisinin dışında bir yer söz konusu değil. Öyleyse mutluluk dediğimiz zaman bütün insanlar eğer mutlu olmak istiyorlarsa hedefleri ne olmalı? Allah'ın cennetine girmek olmalı. Öyleyse Allah'ın cennetine girecek olan imkanlarla
aslında mücehhessiniz. Çünkü ruhunuz var. Allah ruhunuzla birlikte size hep pozitif telkinlerde bulunur. Ama vücudunuz sadece bir tek şeyi işleyebilir. Ya Allah'ın emrine itaat edecektir ya da etmeyecektir. Yani ya nefsin ve şeytanın talebini kabul edecektir ya da Allah'ın talebini kabul edecektir. Eğer emir ve komuta mevkiinde olan akıl, Allah'ın bütün emirlerinin yapılmadığı, yerine getirilmediği, yasak ettiği fiillerinin işlendiği bir ortamda şuur kazanmışsa, bunları olağan kabul eden bir dizayna sahip olur. Ve Allah'ın yasak ettiği fiillerin işlenmesini, emrettiği işlemlerin yapılmamasını uygun görür. O kişi hep huzursuzdur. Nefsinde afetler duruma hakim olduğu için başka insanlarla ilişkilerinde nefsi ağırlıktadır. Onlardan üstün olduğunu onlara ispat etmeye çalışır. İnsanları ezmeye çalışır. Onların kalplerini kırar ve egosunu, nefsinin afetlerinin genel dileğini böylece tatmin etmeye çalışır. Yani hevası. Ego kelimesinin karşılığı insanın heva ve hevesi, nefsin afetlerinin arzusu, talebi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Düşünün, mutlu mu olmak istiyorsunuz, mutsuz mu olmak istiyorsunuz? Eğer cennette olmak istiyorsanız, yapacağınız şey hiçbir zaman zor şartlara sizi ulaştırmaz. Son derece kolay bir şey Allah'ın cennetine girmek. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz, ebediyen orada kalırsınız. Aksi de varit, dilemeyebilirsiniz. Eğer dilemezseniz, o zaman da mutlaka cehenneme gidersiniz ve ebediyen orada kalırsınız. Cennete giren oradan çıkamaz sonsuza kadar. Zaten çıkmaz kendisi. Hiç kimse cennete girdikten sonra cehenneme girmeyi istemez. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız gideceğiniz yer cehennemdir. Bu sefer de ebediyen orada kalacaksınız, cehennemde kalacaksınız.

size birçok masal anlatırlar. İslam'ın 5 tane şartını yerine getiren mutlaka cennete girer. Hatta bırakınız İslam'ın 5 tane şartını, La ilahe illallah Muhammedin Resulullah diyen mutlaka cennete girer derler. Ne yazık ki bunlar geçerli değil. Böyle bir hedefe ulaşmak mümkün değil sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Bir insan düşünün, 80 yaşına kadar yaşamış, 80 yaşında ölmüş. Böyle bir insan ...15 yaşında sorumluluk kazanacağına göre, diyelim ki 65 yıl namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadet getirmiş, kendi kendine yani La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demiş ve cennette yer beğenemiyor. Allah Teala beni diyor, üçüncü kat alırsa kabul etmem, ben daha üst katlara gitmeliyim. Sevgili kardeşlerim, bu kişi cehennemden kurtulamaz. İslam'ın 5 tane şartı şeytanın bir tuzağıdır. Bu 5 şart İslam'da yok mudur? Vardır. En üst boyutlarda gerçekleştirmek mecburiyetindesiniz. Allah'ın cennetine girecek olanlar zaten 5 vakit namaz değil, 7 vakit namaz kılarlar. Oruç tutarlar Ramazan ayı boyunca, onun ötesinde de her perşembe günü tutmaya devam ederler, kandillerde tutarlar. Sonra zekatı 2 kat verirler en az. Paraları varsa hacca giderler. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah derler. Ama asıl unsuru da yapmışlardır. Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Allah onları 10 tane ihsanla mürşitlerine ulaştırmıştır. Ve tövbe ederken, tövbeyi tamamladıktan sonra La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demişlerdir. İşte bu tövbe, o kişiyi bu kelime-i şehadet, o kişiyi mutlaka cennete götürür. Kelime-i şehadet tek başına değil. O kişi Allah'a ulaşmayı diledi diye Allah onu 10 tane ihsanla mürşidine ulaştırır. Ancak böyle bir kişi kelime-i şehadet getirdiğinde o kelime-i şehadet onu Allah'ın cennetine getirir. Sevgili kardeşlerim, hadisler bu açıdan bir takım hakikatlerin zaman içerisinde daha sonraki devirlere ulaşamadığı bir özellik taşır. Gerçekten La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek bir insanı cennete götürür. Gerçekten La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek bir insanı cennete götürmez. Eğer bir insan kendi kendisine La ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse, bu kişi güzel bir şey yapıyor, derecat kazanır. Ama cennete girmesi için bu yeterli değildir. Ne zaman ki bir kişi Allah'a ulaşmayı diler, zaten o anda cenneti kazanmıştır. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah'ı mutlaka Allah'ın ulaştırdığı mürşidin önünde söyleyecektir. Çünkü Allah onu mürşidine ulaştıracaktır. Ulaştıracaktır ki ruhu vücudundan ayrılabilsin de Allah'a doğru yola çıkabilsin. Ve ruhu neticede Allah'a ulaşacaktır. Bu kişi de mürşidinin de La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demiştir. Bunu söylemesi onu mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır. Öyleyse kelime-i şehadet getirmek değil tek başına. Kelime-i şehadeti Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşide tabiiyetle gerçekleştirmek, tabi olunduğu noktada gerçekleştirmek,
İşte o kişiyi Allah'ın cennetine götürür. Zaten bu sonraki iştir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilerse bu mutlaka olur. Allah ona mutlaka bir mürşid tayin edecektir. O mürşide ait olan sevgiyi verecektir kalbine. Ve o sevgiyle kişi o mürşide ulaşacaktır. Tabiyetini gerçekleştirecektir. Ve Allah'ın yolunda hedefine doğru yürüyecektir. O hedef Allah'tır. Ruh Allah'tan gelmiştir. Sizde bir emanettir. Ölmeden evvel Allah'a ulaştırılması üzerinize 12 defa farz bulunmuştur. İşte o farzı yerine getirmekle mükellefsiniz. Öyleyse cennet saadeti dedikleri Allah benim gibi fukarayı nasıl cennetine alsın ki dedikleri Allah beni mutlaka cennetine alacaktır dedikleri o cennete girmek var ya orada yüzlerce hata yapılmaktadır. Aslında Allah'ın cennetine girmek mi istiyorsunuz? Sadece Allah-u Teala bunun için sizden bir tek şey ister. Ne ister? Allah'a ulaşmayı dilemenizi ister. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Girer mi? Öyle diyor Allah-u Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi de mutlaka cehenneme girer. Cennete girmesi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimse için mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, bu hakikatleri size insanların yazdıkları kitaplardan okuyarak söylemiyoruz. Kur'an-ı Kerim ayetlerine dayalı olarak söylüyoruz. Bu ilmi insanlardan almadık, Allah'tan aldık. Öyleyse ne diyor Allah-u Teala? Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Onlar bize milaki olmayı dilemezler diyor Allah-u Teala. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Sonra ne diyor Allah-u Teala? Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Önce madde 1, kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o kişi Allah'ın ayetlerinden gafil olduğu için, Allah'ın bunu farz kıldığını bilmediği için, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın mutlaka Allah'ın cennetine gireceğini bilmediği için Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Yani Allah'ın ayetlerinden gafil. İkinci madde daha da vahim, o kişinin gideceği yer kazandığı dereceler itibariyle cehennemdir. Yani o kişi hüsranda olan bir kişidir. Hidayete eremeyenler hüsrandadırlar diyor Allah-u Teala. Cehenneme girenler hüsranda olanlardır. Niçin? Kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olduğu için. Müminin 103. Mizanları kurarız diyor Allah-u Teala kıyamet günü. Kimin sevap tartıları hafif gelirse onların gideceği yer cehennemdir. Orada ebediyen kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor. Sevap tartılarının hafif olması ne demek? Kazandığı dereceler itibariyle gideceği yerin cehennem olması demek. Kimin sevap tartıları hafif, günah tartıları ağırsa onlar cehenneme girer. Kimin sevap tartıları fazla, günah tartıları hafif olursa onlar da cennete girer. Cennete giren ebediyen cennette kalır. Cehenneme giden de ebediyen cehennemde kalır.
Allah-u Teala'nın oradan cehennemden çıkartıp da insanları cennetine alması söz konusu değildir. 31 tane ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de bunu söylüyor. Öyleyse sonuca ulaşıyoruz. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o Allah'ın ayetlerinden gafildir. Allah'ın ayetlerini bilmeyen birisidir. Bilse zaten Allah'a ulaşmayı dileyecek. Zaten Allah'ın cennetini kazanacak. Otomatik olarak cennete girecek. Yetmez. Kazandığı dereceler itibariyle o kişinin mutlaka kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazla. O kişinin gireceği yer cehennem. Öyleyse bu konuda başka bir şey ilave etmeye gerek yok. Cennet saadeti dediğiniz şeye Allah'a ulaşmayı dilemekle ulaşabilirsiniz. Dilemiyorsanız kurtuluşunuz yok. Gideceğiniz yer cehennem. Bütün hayatınızı ibadetle geçirseniz bir şey ifade etmiyor Allah'a. Gidemezsiniz cennete, giremezsiniz. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka cennete girer mi? Mutlaka girer. Allah Teala diyor ki Vel Asr suresinde Vel Asr, asra yemin olsun. Zamana yemin olsun. Hangi zamanda olursanız olun o zamana da yemin ederim diyor Allah Teala. Elbette Kur'an'ı okuyanlar 1400 seneden beri okuyorlar. Hangi zaman parçasında yaşarlarsa yaşasınlar o zamana da yemin ediyor Allah Teala. Ve diyor ki innel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. Yani insanların yani gidecekleri yer cehennem. İnsanların çoğunun istisnalar dışında kalanların gideceği yer cehennem diyor. İllellezine aminu, ama amin olanlar hariç. Onlar hüsranda olmayacaklardır. Kimdir amin olan? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, amin olan kişidir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala ne diyor? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, amin olan kişi hüsranda değildir. Onun gideceği yer Allah'ın cennetidir diyor. Bu kadar mı? Hayır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kendisine ulaşanların, evliyaların cennet müjdesiyle de, dünya müjdesiyle de müjdelendiğini söylüyor. Allah'a ulaşanların takva sahibi olduklarını söylüyor. Takva sahiplerinin cennete gireceğini söylüyor. Öyleyse birincisinden başlayalım. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi amene olduğu cihetle gördük ki onun gideceği yer Allah'ın cennetidir. O kişi hüsranda olan birisi değildir. Bu kadar mı? Hayır, o kadar değil. Daha da Allah Teala detaylar veriyor. Evvela Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiyi Allah mutlaka kendisine ulaştırıyor. Olay bu mu? Kesinlikle. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırıyor. İşte Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi. Hazreti Nuh kavmine diyor ki ey kavmim ben bu yanımda bulunan amin olanları Allah'a ulaşmayı dileyenleri yanımdan kovacak değilim. Çünkü onlar mutlaka Allah'a mülaki olacaklardır. Allah Teala Hud suresinin 29. ayet-i kerimesine bunu koyuyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar mutlaka ruhlarını Allah'a hayattayken ulaştıracaklardır. Allah Teala Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesinde de aynı garantiyi vermiş. Fe men kanu yercu lika Allah'a fe inne ecelallahu la'at. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, mülaki olmayı dilerse
Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir, muhakkak gelecektir. O kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, ruhunu mutlaka Allah'a ulaştıracaktır. Allah'ın, bu da bir garantisi. Şimdi Yunus suresinin 62-63 ayetlerine bakalım. Ne diyor Allah Teala Yunus 62-63-64'te? Söylediği şey son derece açık. Allah Teala bu bapta buyuruyor ki,

Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve lahum yahzenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun lehumul büşra fil hayatet dünya filanet. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar aminudurlar ve amin olmaları hasebiyle fal sahibi olmuşlardır. Onlar için dünyada da ahirette de müjdeler vardır diyor Allah Teala. Bu takva sahibi olmak, üçüncü takva, evvap takvası, ruhlarını Allah'a ulaştıran bir kişi. Kişiler, ruhlarını Allah'a ulaştıranlar ancak Allah'ın evliyası olmak şerefine ererler. Ruh Allah'a ulaşınca Allah'ın zatında yok olur. Kişi ermiş olur. Her ne kadar bazı kişiler Allah'a ermek diye bir şey yoktur diyebiliyorlarsa da kişiler ermiş olurlar. Ruhu Allah'a, Allah-u Teala ulaştırmayı garanti etti. İki ayette, Ankebut 5 ile Hud 29'da gördük ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse onların ruhu mutlaka Allah'a ulaştırılıyor. Allah'a ulaştırınca kişi evliya oluyor, cennet saadeti de dünya saadeti de onun oluyor. Yunus suresinin 64. ayet-i kerimesine göre. O kadar mı? Hayır, Allah-u Teala daha açık bir şekilde anlatıyor. Ali İmran 76 ve 77'de diyor ki, kim Allah'a verdiği yemini, misaki, ahdi gerçekleştirmezse, onlar için ahirette bir nasip yoktur. Kim de yeminini ve misakini gerçekleştirirse, Allah takva sahiplerini sever. Onlar takva sahibi olurlar, diyor Allah-u Teala. Takva sahibi olurlarsa ne olurlar? Aynı surenin 198. ayet-i kerimesinde ve 14. ayet-i kerimesinde, 15. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala takva sahiplerinin altlarından ırmaklar akan nehirlere, nehirleri bulunan cennetlere sevk edileceklerini söylüyor. Öyleyse kim bu cennetlere girecek olanlar? Ali İmran 15 gereğince, Ali İmran 198 gereğince takva sahipleri. Kaf suresinin 32 ve 33. ayetleri de aynı şeyi söylüyor. 31 ve 32. ayetleri. Ve uzlifetül cenneti lil muttakine gayri vayn. Hâzâ mâ tuvâdûne li külli evâbin hafîz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı diyor Allah Teala. İşte vaad olduğunuz cennet budur. Hadi buyurun. Bütün evvap olanlar için, ruhlarını Allah'a ulaştırıp meava kavuşturanlar için, meava sığınanlar için, sığınağa sığınanlar için. Allah'ın zatı meaptır, sığınaktır. Kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa, o kişinin Kur'an'daki adı evvaptır. Meava ulaşmış ve sığınmış anlamına kullanıyor Allah-u Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinizde böyle bir dizaynı var Allah'ın. Öyleyse ruhunuzun Allah'a ulaşması sizin misakinizi yerine getirmeniz, nefsinizin tasfiye olması sizin yemininizi yerine getirmeniz, fizik vücudunuzun Allah'a teslim olması sizin ahdinizi yerine getirmeniz. Her biri sizi daha üst seviye, daha üst seviye takva sahibi yapar. Ama kimin ruhu Allah'a ulaşmışsa, Allah-u Teala onların mutlaka
cennetine gireceğini ifade ediyor ve bu cennet üçüncü kat cennet. Cennetle cehennemi ayıran, cehennemin kilidini, cennetin anahtarını almak ister misiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Hiçbir zahmete katlanmadan cennete gitmek ister misiniz? Eğer istiyorsanız Allah-u Teala bunun formülünü koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Mürşitler hakkında olmadık safsatılar uyduranlar derler ki, bizim için de aynı şey söyleniyor. Eğer gelip bana tabi olmazsanız cehenneme gidersiniz. Gelip bana tabi olursanız ancak o zaman cehennemden kurtulursunuz. Diyor o diyorlar. Biz de hiç öyle söylemiyoruz. Diyoruz ki cennete girmenin şartı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan hangi mürşide giderse gitsin, o kişi Allah'ın cennetine giremez. Bize de gelse giremez. Allah'a ulaşmayı dilemek temel şarttır. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona mürşidini mutlaka sevdirir. Çünkü Allah'ın sözü var. O kişiyi hangi şartlar içinde olursa olsun mutlaka cennetine ulaştıracak. Ve üçüncü kat cennete ulaştıracak. Allah'ın sözü var. O kişinin ruhunu kendisine ulaştıracak. Yani onu evliya yapacak. Allah'ın evliyasından birisi yapacak. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, masalları bir kenara bırakın. İnsanların yazdığı kitaplar hayır. Söz konusu olan Kur'an. Ve Kur'an diyor ki, kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır ve o kişiyi evliya yapar. Hayır, kişi bir şey yapmayacak. Ama kişi aynı zamanda her şeyi yapacak. Böyle saçmalık olur mu diyeceksiniz. Şimdi ben diyorum ki kişi bir şey yapmayacak. Ondan sonra diyorum ki ama kişi her şeyi yapacak. Ne demek istiyorum? Kişi kendisini zora sokarak içinin istemediği hiçbir şeyi yapmayacak. Allah-u Teala ona hepsini sevdirecek. Bu sebeple kişi her şeyi kendisi yapacak ama severek yapacak. Çünkü Allah sevdirecek ona. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona verdiği 10 tane ihsanla 10. ihsanla mürşidini gösterir. Onu mürşidine Allah ulaştırır. O kişinin kalbinde irşat makamına karşı sevgiyi Allah oluşturur. Bütün sahabede Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı sevgiyi Allah oluşturmuştur. 4 talebeden sonra sahabeye tabi olan tabiinin kalbinde sahabeye karşı ister ensar olsun ister muhacirin sevgiyi Allah oluşturmuştur. Öyleyse kişi bir şey yapmayacak, iradesinin dışında zorla istemediği hiçbir şey yapmayacak ama her şeyi yapacak. Neden? Her şeyi isteyecek. Namaz kılmak isteyecek kişi. Allah-u Teala ona zorla namaz kıldırmayacak. Allah ona namazı sevdirecek. Allah ona orucu sevdirecek. Nasıl mı? Sevgili kardeşlerim, hanginiz bir gün Allah'a ulaşmayı dilerseniz, bizi ilk defa dinleyenlere sesleniyorum. Eğer gerçekten Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah-u Teala sizi mutlaka 10 insanla mürşidinize ulaştıracak. Mürşidinizi size gösterecek Allah. Gösterdiği zaman ne olur? Gösterdiği zaman tabi olursunuz. Ve ilk perşembe oruç tutarsınız. Eskiden de oruç tutuyordunuz. Hele sigara da içiyorsanız
Oruçsuzun dayanılmaz, oruçsuzun için dayanılmaz bir şey oluyordu. Ne oluyordu? Oruç günleri çocuklarınızı dövüyordunuz, eşinize kötü davranıyordunuz, herkesle kavga ediyordunuz. Sigaranın verdiği huzursuzluk sebebiyle, o yoksa açlığın verdiği huzursuzluk sebebiyle. Ama öyle olmayacak sevgili kardeşlerim. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, Allah sizi öyle bir mürşide ulaştıracaktır ki, siz onu seveceksiniz. Sevdiğiniz için ona ulaşacaksınız. Ve tabi oldunuz, ertesi gün perşembe diyelim, ilk haftalık orucunuzu tuttunuz, perşembe günleri oruç tutulur. Ama acıkmadınız. Ama sigara içmeyi de istemediniz. Şaştınız mı? Deneyin. Halep oradaysa arşın burada. Deneyin. Görün bakalım. Acıkacak mısınız? Sigara içmek isteyecek misiniz? Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah için bu kadarı kafi. O sizi öyle bir hüviyete sokacak ki Allah'a açılması lazım gelen bütün kapılarınızı açacak. Kapanması lazım gelen kapıları, şeytanın kapılarını kapatacak. Ve içinizi sevgiyle dolduracak. Allah'ın emirlerini isteyerek, sevgiyle, severek yapan bir insan olacaksınız. Farkı anlatabiliyor muyum acaba? Başlangıçta insanın bütün kapıları, Allah'a açılması lazım gelen kapıları kapalıdır. Gözlerinde hicab-ı mestura adlı bir perde vardır bu. İrşat makamını kişinin tanımasına bir engeldir. İrşat makamına bakar, onu herhangi bir kişi olarak görür. Kişinin kulaklarında vakra vardır. İrşat makamının sözlerini kulakları duyar ama zihin işitmez, manasına varamaz. O kişinin kalbinde ekinnet vardır. Kişi duyduklarını kalbine indirir, gördüklerini kalbine indirir ama kalbinde ekinnet olduğu için idrak edemez. Kendisine mal edemez irşat makamının söylediklerini. Allah'a, Allah'ın istediği istikamette açık olması lazım gelen gözler perdeli, kulaklar mühürlü, vakrayla mühürlü, duymuyor, görmüyor, bakıyor, duyuyor, işitmiyor, manaya varamıyor, kalp idrak etmiyor, kapalı. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'a ard arda üçünü de açıyor. Kalbin nur kapısı, Allah'ın nurlarını toplayacak olan kapısı yukarı dönük olması lazım gelirken aşağı dönük. Kalplerin şeytana dönük hali. Bütün insanların kalbi başlangıçta şeytana dönüktür. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen insanın kalbini Allah'a çeviriyor. Bütün insanların göğüslerinden kalbine nur yolu açılmamıştır. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah Teala En'am suresinin 125. ayet-i kerimesine göre o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Sevgili kardeşlerim, ne oldu? Gözler açıldı, kulaklar açıldı, kalp açıldı. Göğüsten kalbe nur yolu açıldı. Kalbin nur kapısı şeytana dönükken Allah'a döndürüldü. Bütün kapılar Allah için çalışmaya başladı. Ama ondan evvel, kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel, iradesini bu konuya has olarak sepk etmeden evvel, ortaya koymadan evvel, Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel, o kişinin bütün kapıları Allah'a kapalıydı. Sırf Allah'a ulaşmayı dilediği için kapıların hepsi açıldı. Peki, bu kapıların açılması neyi ifade eder? İrşat makamına ulaştıktan sonra o kişinin kalbindeki mührü Allah-u Teala açıyor. Artık kalbin mührü de açılıyor. Bir kapı daha açıldı. Yetmez, kalbin, bütün kalplerin içinde bulunan küfür kelimesini Allah-u Teala o kalpten de
aldı. Yerine Allah imanı yazdı Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre. Kişinin sadece ağzı mümin değil artık. Kalbi de mümin. O kişinin kalbine de Allah imanı yazdığı için kalbi de mümin. Onlar gidiyor Allah Teala ağızlarıyla mümin olduklarını söylerler ama kalpleri mümin değildir. Onları diyor mümin saymayız. Onlar mümin değillerdir. Hücret 14'te Allah Teala diyor ki: "Habibim Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Onlara de ki hayır siz mümin olmadınız. İslam dairesine girdik deyin, İslam'a girdik deyin ama mümin olduk demeyin. Çünkü kalbinize iman girmedi. Yani Allah kalbinizin içine imanı yazmadı. Siz ağzınızla mümin olduğunuzu söylüyorsunuz ama kalbiniz mümin değil," diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne oldu? Gözlerindeki perde kalktı. Kulaklardaki vakra engel kalktı. Kalpteki ekinnet kalktı. Kalbin nur kapısı Allah'a döndü. O kişinin göğsünden kalbine Allah bir nur yolu açtı. Bütün bunlar birer vaka olarak çıkıyor karşımıza. Kişinin göğsünden kalbine nur yolu açılmış durumda. Artık o kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz, rahmetle salavat nurları kişinin göğsüne gelecek. Göğsünden şifreli yolu takip ederek kalbin içine girecek. Kalbe ulaşacak. Kalbin mührünü bastıracak aşağı zülmani kapıya kadar. Zülmani kapıyı kilitleyecek. Ne yaptı Allah Teala? O ana kadar şeytanın açık olan kapısını, karanlıkların, afetlerin nefsinizin kalbine dolduğu kapıyı zikir şifresiyle kapattı. Şeytanın açık olan kapısı kapalı. Allah'ın kapalı olan bütün kapıları açık, şeytanın kapısı kapalı zikir boyunca. Zikir yapmadığı zaman da Allah'ın kapıları artık hep açık. Ama zikir yapmadığı sürece kişi, şeytanın kapısı da açık. Peki onu tamamen kapatmak mümkün mü? İşte bunun için Allah Teala daimi zikri farz kılmış. Şeytanın kapısını bütünüyle kapatmak, hedefe ulaşmak Allah için. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala daimi zikri boşuna farz kılmıyor. Daimi zikir tatbik sahası bulunca ne olur? Kişinin daimi zikirde olması sebebiyle bir defa mühür aşağı indikten sonra, zülmani kapıyı mühürledikten sonra o kapının üzerindeki rahmetin fazlın ve rahmetin salavatın dört enerji grubunun baskısı o kişi hayatta bulunduğu sürece zikir yapacağı için baskı da devam edeceğinden asla zülmani kapıdaki mühür açılmaz. Açılmazsa şeytanın kapısı bir daha açılmamak üzere kapandı demektir. O kalbin içine, nurlar tarafından işgal edilmiş o kalbin içine şeytanın karanlıklarının girmesi artık mümkün değil. İşte o kişi nefsindeki bütün afetler fazilete çevrilmiş olan insandır. Nefsinin kalbi de ruhunun kalbi gibi olmuştur. Ruh hasletlerle %100 dolu, nefs faziletlerle %100 dolu ama ikisi de aynı standartlarda. Faziletler de, hasletler de Allah neyi emretmişse mutlaka onu gerçekleştiriyorlar. Faziletler de, hasletler de Allah neyi yasak etmişse asla işlemiyorlar. Ne oldu? Kişi daimi zikre ulaştı. Dünya saadetinin de bütününe erdi. İşte sevgili kardeşlerim, bunlar zamanımızda Allah'ın söylediklerinden, sahabenin yerine getirdiklerinden unutulmuş olanlar. İblis boş durmamış. 14 asır boyunca yememiş, içmemiş, insanları Allah'ın yolundan saptırmaya çalışmış. Ondan evvel mi? İnsanlık tarihi boyunca bunu yapmış. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki,
Her devirde insanların %90'dan fazlası ne yazık ki bu söylediklerimizi gerçekleştirememişlerdir. Onun için cehennemin yükü cennetin yükünün çok ötesindedir. Allah-u Teala insanların ve cinlerin çoğunu cehennem için yarattık. Cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. İkisi de aynı manaya gelir. Bu muhtevayı boşuna söylemiyor. Ve kurtuluşa ulaşacakları söylüyor Allah-u Teala. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah kıyamet günü, affedersiniz, şeytan kıyamet günü insanlara olan vaadini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Kaç fırka olduğu soruluyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 73 diyor. Bütün devrelerde insanlar sadece bir tek fırka olarak kurtulmuşlardır. Bunlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kalplerine iman yazılabildiği için sadece onlar mümin olacaklardır. Mümin olmak şerefine, kalbi de mümin olmak şerefine ancak Allah'a ulaşmayı dileyenler ulaşabilir. Öyleyse bir defa daha söylüyoruz ki kurtuluşun yolu mürşide gidip tabi olmak değildir. Kurtuluşun yolu Allah'a ulaşmayı dilemektir. İnsanlara bu anlattıklarımızı yanlış değerlendirenler diyorlar ki bak ne söylüyor? Mürşidine tabi olmazsan gideceğin yer cehennemdir. Sen git kendine bir mürşit bul, tabi ol. Asıl söylediğim özellikle atlanıyor. Ve insanlar Allah'ın cennetine ulaşamıyorlar. Her kim insanlardan sormuşsa kimdir mürşit? Falanca mürşit. Hemen gidip ona tabi olmuşsa ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o mürşit ona hiçbir şey yapamaz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olsaydı o da yapamazdı. Ne diyor Allah Teala? Sen en sevdiğini bile hidayete erdiremezsin. Manası o hidayete ermeyi dilemedikçe, o bana ulaşmayı dilemedikçe ben onu kendime ulaştırmam diyor Allah Teala. Kişisel iradenizi istiyor. Öyleyse mürşide tabi olma kişisel bir olay değildir. Kişinin iradesinin devreye girmesiyle kişi herhangi bir mürşide ulaşmak istikametinde iradesini kullanırsa bu irade onu kurtuluşa götüremez. Kişinin iradesini Allah'a ulaşmayı dilemek istikametinde kullanması gerek. Bir kule düşünün, kulenin zemin katında bir kapı olsun, o kapının anahtarı Allah'a ulaşmayı dilemek. Aynı kulenin bilmem 17. katında da, en üst katında da boşluğa açılan bir tane kapı olsun, o kapının da kilidi mürşit. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kişi o 7 tane basamağa yükselemez. Ama kişi dilediği mürşide ulaşır. Hiçbir fayda sağlayamaz bundan. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiçbir fayda sağlayamaz. Yani o kişinin bir 7 tane o katı yükselip de o kapıya ulaşması, oraya anahtar uydurması mümkün değildir. Çünkü oraya yükselmesi söz konusu değil. Ama eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, 7 kat değil 10 katlık bir kule düşünün, Allah-u Teala ona verdiği, Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişiye verdiği yetkiyle onu 10 tane ihsanla her bir katı birer birer aşırır ve 10. katta Allah gösterir ona mürşidini. Onun kalbine de sadece o mürşidin sevgisini verir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sözlerimizi
ait olduğu standartlarda gerçekleştireceksiniz. Mürşit seçimi sizlere ait değildir. Allah'a aittir. Alallahu kastüs sebil diyor Allah Teala. Sebillerin tespiti, tayini, kast edilmesi Allah'a aittir. Öyleyse sözlerimizi yanlış anlamayın, yanlış değerlendirmeyin. Herhangi bir kişi kendisine mürşide ulaşmazsan cehenneme gidersin. Ha git bir mürşide ulaş dediği için gitmiş bir mürşide ulaşmış hiçbir şey ifade etmez. O kişide hiçbir değişiklik olmaz. Ne zaman ki kişi Allah'a ulaşmayı diler, o zaman Allah'ın bütün kapıları açılır, şeytanın kapıları kapanır. O zaman kişi mürşidine ulaştığı zaman nefs tezkiyesi yapabilir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın söylediklerine dikkat edin. O sizin en güzele ulaşmanızı istiyor. Bunun için var. Sizi mutlu kılmak ve mutlu görmek istiyor. O Allah sizi o kadar çok seviyor ki bir tek dileğinizle Allah'a ulaşmayı dilemekle bütün problemlerinizi çözeceğini, sizi mutlaka cennetine alacağını, sizin hiçbir dahliniz olmasa bile mutlaka üçüncü kat cennete sizi sahip kılacağını ve evliyası yapacağını, nefsinizin kalbindeki afetlerin %50'den fazlasını temizleyeceğini garanti ediyor Allah Teala. Sadece Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için. İşte sevgili kardeşlerim, neden biz bugün iblisin en büyük düşmanıyız? Neden en büyük düşman olarak bizi görüyor? Çünkü bütün foyalarını biz ortaya çıkartıyoruz. Allah'ın öğretisiyle. İnsanlar bu söylediklerimizden haberdar olmadıkları için kitle halinde cehenneme gidecekler. Oysa ki bir tek dilek onların hepsini bu cehennemden kurtarmaya mutlak bir sebeptir. Vazgeçilmez bir sebeptir Allah için. Allah söz verdiği zaman diyor ki Allah'ın sözünde hulf olmaz, hilaf olmaz. Allah söz vermişse mutlaka yerine getirir. Ne diyor? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka evliyam yaparım diyor Allah Teala. Mutlaka onun ruhunu kendime ulaştırırım diyor. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin ruhunu kendine ulaştıracağını garanti ediyor. Bunun manası o kişinin Allah'ın evliyası olmasıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, gördünüz mü? Cennet elinizle uzanıp yakalayabileceğiniz kadar yakınınızda. Öyleyse eni dünyalar kadar olan cennete doğru koşun. O sizin için hazır vaziyette sizi bekliyor. Bir dileğinize bakar. Bir Allah'a ulaşmayı dilemenize. Allah-u Teala'nın hepinizi sadece cennet saadetine değil, dünya saadetlerinde bütününe ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek hepinizi Allah'ın huzurunda selamlıyoruz. Sonsuz mutluluklar konusundaki dualarımızla Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat. Allah'a salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim, Allah hepinizden razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir Kur'an-ı Kerim tefsiri yapmak üzere bir aradayız. Ve Yusuf Suresi 35. ayet-i kerime ile inşallah konumuza giriyoruz. Burada Yusuf Suresi'nde Hazreti Yusuf'un hayatı anlatılıyor. Ve sadece olaylar anlatılıyor. Ve burada ruha girmeyi icap ettirecek şeyler çok az. Devam ediyoruz 35. ayetlere, ayet ile. Bismillahirrahmanirrahim. Summe bedalehum min ba'di ma re'evul ayati le yescu nunnehu hatta hin. Kelimeler sümme, sonra, daha sonra, bedalehüm, onlara zahir oldu, uygun göründü, min badima, şeyden sonra, re'evu el ayati, ayetleri, delilleri gördüler, le yescunnehu, onu mutlaka zindana atacaklar. Hatta e kadar, hinin belirli bir vakit, süreye kadar. Ve cümleciklere geçiyoruz. Sümme bedalehüm, daha sonra onlara uygun göründü. Min badima ra'evül ayati, delilleri gördükleri gördükten delilleri gördükten sonra le yescunnehu, onu mutlaka zindana atacaklar. Hatta hinin belli bir süreye kadar. Sümme, daha sonra delilleri gördükten sonra belli bir süreye kadar onu mutlaka zindana atmaları onlara uygun göründü. Aslında hem kadının kocası hem de yetkililer konuyu incelediler ve delillerin var olmasına rağmen, deliller Yusuf'un lehinde olmasına rağmen Yusuf'u bir süreye kadar, en azından dedikodular duruluncaya kadar muhtemelen zindana atmaya karar verdiler. Ve Allah razı olsun 36. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Ve dehale me'ahus sicne feteyan. Kale ehaduhuma inni erani a'siru hamra. Ve kalel aharu inni erani ahminu fevka reisi hubzen te'kulut tayru minh. Nebina bi tevinih inna nerake minel muhsinin. Ve dehale ve girdi kelimeler. Meahü, onunla beraber es-sicne, zindan, feteyani, iki genç erkek. Hale dedi ehadühüma, onlardan biri, inni, muhakkak ki ben erani, beni kendimi görüyorum, asırı sıkıyorum, hamran üzüm. Ve kale el aharu, ve diğeri dedi inni, gerçekten ben inni görüyorum, erani görüyorum,

Erani'yi görüyorum. Ahmilu taşıyorum. Fevka üstünde reisi başım. Hubzen ekmek. Tekulu yiyor ettayrı kuşlar. Minhu ondan. Ne bina, bize haber ver, bize anlat. Bi tevilihi, onun yorumunu. İnna muhakkak ki biz nerake, seni görüyoruz. Minel muhsinin, muhsinlerden. Şimdi kelimelere bakıyoruz, kelimeleri tamamladık ve cümleciklere geçiyoruz. Ve dehale me'ahus sicne, ve onunla beraber zindana girdi. Feteyani, iki genç erkek. Kale ehaduhuma, ikisinden biri şöyle dedi. İnni erani, muhakkak ki ben kendimi görüyorum rüyamda. A sıru hamren, üzüm sıkıyorum. Ve kale aharu, ve diğeri de şöyle dedi. İnni erani, gerçekten ben de kendimi görüyorum. Muhakkak ki ben de kendimi görüyorum. Ahmülü fevka reisi hubzen, başımın üstünde ekmek taşıyorum. Te kulüt tayru minhu, kuşlar ondan yiyorlar. Nebi nabi tevilihi, bize onun, onların tevilini, yorumunu haber ver. Anlat, yani haber ver. Bize onların tevilini, yorumunu haber ver. Yani anlat. İnna nerake minel muhsinin, muhakkak ki biz seni muhsinlerden görüyoruz. Şimdi cümlecikleri cümleler haline getiriyoruz ve onunla beraber iki genç erkek de zindana girdi. İkisinden biri şöyle dedi. Muhakkak ki ben kendimi rüyamda üzüm sıkarken görüyorum. Ve diğeri de şöyle dedi. Gerçekten ben de kendimi başımın üzerinde ekmek taşırken görüyorum. Kuşlar ondan yiyorlar. Bize onun, yani onların tevilini, yorumunu haber ver. Parantez içinde anlat. Muhakkak ki biz seni muhsinlerden görüyoruz diyorlar. Şimdi olayın arkasında yatan muhtevaya beraberce bakalım. Bu iki delikanlının birisi hükümdarın sucusuydu. Diğeri de aşçısıydı. Mısır'ın ileri gelenlerinden bazısı Melik'e suikast yapmaya karar vermişler. Şarap ve yemeğine zehir katması için. İkisine bol para teklif etmişlerdi. Önce kabul etmelerine rağmen Saki, yani sucu, sonradan vazgeçmişti. Ve Melike, Saki, Melike yemeğin zehirli olduğunu, o yemeği yememesini söylemişti. Ahçı da Saki'yi ithaf edip şarabın zehirli olduğunu söyledi. Onun üzerine hükümdar, yani Firavun, dedi ki sen aşçıya bana getirdiğin yemekleri ye bakalım. Saki'ye de sen de şarabı iç dedi. Aşçı yemeği yemek istemedi. Saki ise şarabı rahat rahat içti.
ve aşçı yemekten yemedi. Melik Reyyan ikisini de zindana attırdı. İkisi de zindanda rüya gördüler ve Yusuf'tan rüyalarının tabirini istediler. Şimdi Hazreti Yusuf'u bir muhsinlerden görüyoruz diyorlar. Muhsin olanları Allah-u Teala fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler olarak görüyor. Allah-u Teala diyor ki Nisa 125'te Femen ahsenu dinen mimmen eslemu veçhehu lillahi ve hüve muhsinun. O kişi ki veçhini fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Fizik vücudu ondan daha ahsen kim vardır diyor. İşte bir insanın muhsinlerden olabilmesi için mutlaka fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş olması lazım. Ama Saki ile aşçı bu istikamette ona muhsin olduğunu söylüyorlar. Yani bilgili, dürüst bir insan olarak görmüş olduklarını ifade ediyorlar. Muhsin kelimesinin manasını ise bilen Hazreti Yusuf. Gerçekten muhsinlerdendi. Daha da ötesi idi. Muhsinlerden de daha öteye geçmişti Hazreti Yusuf. Allah ile konuşabiliyordu. Allah'tan vahiy alabiliyordu. Daimi zikrin sahibi olmuştu. Ve 37. ayet.

Bismillahirrahmanirrahim. Kale la yetikuma ta'amun turze kanihi illa nebbetu kuma bi tevilihi. Kable en yetikuma zalikuma mimma allemeni Rabbi. İnni terektu millete kavmin la yu'minune billahi. Vahum bil ahiretum ahiretuhum kafirun. Kelimeler. Kale dedi ki la ye'tikuma, size ikinize gelmez. Ta'amın, bir yemek. Turzekanihi, onunla rızıklandırılacağınız. İlla'den başka ancak nebbe tukuma, size ikinize haber verdim. Bir tevili, onun yorumunu, açıklamasını. Kable, önce en yetiyekuma, size ikinize gelmesi. Zalikuma, işte bu ikisi. Mimma, şeylerden. Allemeni, bana öğretti. Rabbi, benim Rabbim. İnni, gerçekten ben, muhakkak ben, terektü, terk ettim. Millete kavmin, bir kavmin dinini. La yu'minune, inanmayan. Billahi, Allah'a. Ve hüm, ve onlar. Bi el ahiretühüm, bil ahiretühüm, kendi ahiretlerini. Ve cümleciklere geliyoruz. Gale, Yusuf Aleyhisselam dedi, şöyle dedi. La yetikuma, size ikinize gelmez. Ta'amün türzekanihi, onunla rızıklandırılacağınız bir yemek. İlla nebetukuma, size ikinize haber verdiğimden başka. Bir tevilihi, onun tevilihi, tevilini, yorumunu, durumunu. Kable en yetiyekuma, size ikinize gelmeden önce. Zalikuma mimma allemeni Rabbi. İşte bu ikisi Rabbimin bana öğrettiklerindendir. İnni terektu, gerçekten ben terk ettim. İnni terektu, gerçekten ben terk ettim. Millete kavmin la yu'minune billahi, Allah'a iman etmeyen bir kavmin dinini terk ettim. Ve hüm bil ahiretühüm kafirun, ve onlar kendi ahiretlerini inkar, ve onlar ahiretlerini inkar edenler. Şimdi cümlecikleri cümle haline getirelim. Yusuf Aleyhisselam şöyle dedi. Size rızıklandırılacağınız bir yemek gelmez ki o size gelmeden önce ben size onun tevilini, yorumunu yapmış, size haber vermiş olmayayım. İşte bu ikisi Rabbimin öğrettiklerindendir. Gerçekten ben Allah'a iman etmeyen ve ahiretlerini Allah'a ruhlarını ulaştırmayı, ahiretlerini Allah'a ruhlarını ulaştırmayı inkar eden bir kavmin dinini terk ettim. Burada Hazreti Yusuf'un statüsü çok daha kesin bir şekilde çıkıyor. Çünkü o söylüyor, bu işte bu ikisi bana Rabbimin öğrettiklerindendir. Yani rüya tabirlerinin ötesinde ben olayları vücut bulmadan evvel bilirim diyor Hazreti Yusuf. Ne demek istiyor? Ben bilirim demiş olmuyor. Rabbim bana öğrettiği için bilirim diyor. Allah'ın bütün bu konudaki yetkilileri aynı şeyi söyler. Allah öğrettiği için bilirim derler. Şeytanın öğrettikleri ise şeytanın öğrettiğinden bahsetmezler. Ben bilirim derler.
aslında onlara öğreten, büyücülere öğreten iblistir. Hüddamla meşgul olanların öğretisinin sahibi iblistir. Cinleri insanların üzerine saldırtan, cinlerden kağıt falını öğrenen insanlar aslında şeytanın öğretisini yapıyorlar. Hazreti Yusuf da Allah'tan alıyor ilmi ve söylerken de ona göre söylüyor. Bu hem bunu yapmak, yani sizin başınıza gelmeden önce olayları bilmek, ben bunu Allah'tan öğrendim. İkincisi, rüyanın yorumunu yapmak, onu da Allah'tan öğrendim. Bu ikisi, rüya yorumu yapmak ve geleceği önceden bilmek, benim Allah'tan öğrendiğim, Allah'ın bana öğrettiği iki şeydir diyor. Ben bilirim demiyor. Allah bana öğrettiği için bilirim diyor. Bunları bilmesi Hazreti Yusuf'un muhsinlerden çok daha ötede bir muhsin olduğunu ya da ruhunu da veçhini de nefsini de Allah'a teslim edip nefsini ahsen kılan bir muhsin olduğu ortaya çıkıyor. Allah-u Teala muhsin kelimesini genel anlamda fizik vücudunu Allah'a teslim etmişler için kullanıyor. Ama nefsini Allah'a teslim edenler için de muhsin kelimesi kullanılıyor. Nefsini birincisinde fizik vücudunu ahsen kılmıştır kişi, ikincisinde nefsini ahsen kılmıştır. Her ikisinde de Allah-u Teala hem ahsen kelimesini hem muhsin kelimesini kullanıyor. Fizik vücudunu Allah'a teslim ederek muhsinlerden olan kişi ve fizik vücudunu ahsen kılan kişi, nefsini Allah'a teslim ederek muhsin olan kişi ve nefsini ahsen kılan kişi. Ama takvalarda birincisine fizik vücudun teslimine muhsinler takvası diyoruz. Nefslerini Allah'a teslim edene edenler için ahsen takva diyoruz. Bir ayrım olsun diye. Burada Hazreti Yusuf'un muhsin olması başka bir hedefe Hazreti Yusuf'u götürdüğü kesin. Allah ile doğrudan doğruya her şeyi konuşabilen bir özelliğin sahibi yetmez. Olayları Allah-u Teala ona vücut bulmadan evvel haber veriyor. Ve 38. ayet-i kerime. Vettebatu millete abai İbrahim'e ve İshaka ve Yakub ma kâne lena en nüşrike billahi min şey zâlike min fadlullahi aleyna ve alen nasi ve lakinne ekseren nasi la yeşrikûn ya la yeşkürûn. Kelimeler ve ittebatu, ben tabi oldum. Millete, din, abayı, atalarım, babalarım, İbrahim'e, İbrahim aleyhisselam. Ve İshak'a, İshak aleyhisselam ve Yakub'a, Yakub aleyhisselam. Mâkâne, olmadı olmaz, lena bizim için, en nüşrike, şirk koşmamız, millahi Allah'a. Min şeyin, bir şeyden, bir şey ile, zalike işte bu, min fadlillahi, Allah'ın fazlından, aleyna bizim üzerimize, bize ve ala ennasi ve insanların üzerine, insanlara. Velakinne, velakin, fakat ekseren nasi, insanların çoğu, la yeşkürün, şükretmezler. Cümleciklere giriyoruz. Vettebatü, ben tabi oldum. Millete abai İbrahim'e ve İshak'a ve Yakub'e. Atalarım İbrahim aleyhisselam, İshak aleyhisselam ve Yakup aleyhisselamın dinine. Mâ kâne lena en nüşrike.
bizim şirk koşmamız olmamıştır. Olamaz. Olmaz. Billahi min şeyin, Allah'a bir şey ile, zalike min fadlillahi aleyna, işte bu bize Allah'ın fazlındandır. Ve alen nasi, ve insanlara. Velakinne ekseren nasi, velakin insanların çoğu, la yeşkürün, şükretmiyorlar. İnsanların çoğu şükretmezler. Şimdi cümlecikleri birleştiriyoruz. Ve ben atalarım İbrahim, İshak ve Yakup aleyhisselamın dinine tabi oldum. Bizim Allah'a bir şey ile şirk koşmamız olamaz. İşte bu Allah'ın bize ve insanlara fazlındandır. Fakat insanların çoğu şükretmezler. Tekrar edelim. Ve ben atalarım İbrahim aleyhisselam, İshak aleyhisselam ve Yakup aleyhisselamın dinine tabi oldum. Bizim Allah'a bir şey ile şirk koşmamız olamaz. İşte bu Allah'ın bize ve insanlara fazlındandır. Fakat insanların çoğu şükretmezler, diyor Yusuf, Hazreti Yusuf. Allah'a şirk koşmayan Hazreti İbrahim'in dinine tabi oluyor. Burada millet kelimesi din anlamına kullanılıyor. Allah'a şirk koşmuyor Hazreti İbrahim ve Hazreti İbrahim Hazreti Adem'in dinine tabi. Hanif dini Hazreti İbrahim'in Hanif dini olarak geçiyor. Burada bir konu var. Allah Teala İşte bu Allah'ın fazlındandır diyor. Biliyorsunuz Allah-u Teala'nın bir sözü var. Fazlım müminlere aittir diyor. Ve kim fazlın sahibi ise o şükredenlerdendir. Dehir suresinin 3. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki biz insanları hidayete erdiririz. Ama insanlardan dileyen şükredenlerden olur. Dileyen küfredenlerden olur diyor. Hidayete erdirilenler onlar şükredenlerden. Öyleyse hidayetin sınıflarına bakalım. Ruhunu Allah'laştıranlar, hidayete erenler, fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler, daha üst hidayete erenler, nefslerini Allah'a teslim edenler, daha üst hidayete erenler, iradelerini Allah'a teslim edenler, en üst hidayete sahip olanlar. Şükretmeleri de derece derece, ama bu yoksa, kişi mümin olamamışsa, daha üst kademelere yükselememişse, o şükredenlerden değil, çünkü onun şükrü kabul görmez. Ve Allah'ın fazlıyla ulaştırdığı nimetler bunlar. Nimet fazılla gelir, fazla başlar. Fazıl nimetin habercisidir. Ve şükredenler nimetin sahipleridir. Ayet bu normal konuşma standartlarının ötesinde bu özelliği de içeriyor. Allah razı olsun. Suresinin 39. ayet-i kerimesi. Ve şöyle söylüyor Allah Teala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sahibeyi sicni e erbabun müteferrikune hayrun emillahül vahidul kahhar. Ya sahibeyi sicni, ey zindan arkadaşlarım, e erbabın, Rabler mi? Müteferrikune, ayrı ayrı birçok tefrik edilmiş. Hayrın, daha hayırlı, eminullahi, yoksa Allah mı?
El vahidi bir tek olan, tek. El kaharı, kahar olan, tutan, yakalayan, hakim ve galip olan. Ya sahi, ya sahibe-i sicni, ey zindan arkadaşlarım, cümleciklere gidiyorum. E erbab-ı müteferrikune, ayrı ayrı Rabler mi daha hayırlı? Hayrın eminullahi, yoksa Allah mı? Vahidül kahar, vahid tek olan, kahar, hakim ve galip olan. Allah mı? Burada zindan arkadaşlarına Hazreti Yusuf soruyor. Ayrı ayrı Rabler mi? Yani putlara tapanların putları mı daha hayırlı? Yoksa tek ve kahhar olan Allah mı? Biliyorsunuz Hazreti Yusuf da Hazreti İbrahim'in dinine tabi ve din vahdet dini. Tek Allah'a inanmak, Allah yolunda tek bir toplum oluşturmak, sırat-ı müstakimin üzerinde olanlardan oluşan bir toplum oluşturmak ve aynı zamanda Allah'a ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi teslim etmek.

Allah razı olsun. Kahredici, hakim ve galip olan Allah mı? Burada puta tapanların durumuyla Hazreti İbrahim'in Hanif dinine tabi olanlar arasındaki mukayeseyi yapıyor Hazreti Yusuf ve tek dinin, tevhid dininin ayrımını yapıyor. Birçok tanrıların bulunduğu, bir sürü puttan oluşan bir putlara tapanlar dini, bir de tek bir Allah'a inanan ve o tek Allah'a her şeyle teslim olanların dini mi? Diyor. Ve Yusuf suresinin 40. ayet-i kerimesine ulaşıyoruz. Diyor ki Allah Teala 40. ayette Bismillahirrahmanirrahim. Ma ta'budune min dunihi illa esma'en semmeytumuha entum ve aba'ukum ma enzelallahu biha min sultan. İnil hukmu illa lillahi. Emere ella ta'budu illa iyyah. Zaliket dinul kayyimu velakinne ekseren nasi la ya'lemun. Kelimelere geliyoruz. Ma değil. Ta'budune. Siz tapıyorsunuz. Min duniyi ondan başka. İlla ancak yalnız esmain isimler. Semmeytumuha. Onu isimlendirdiniz. Entüm siz. Ve abaukum ve atalarınız, babalarınız. Ma enzelallahi. Allah indirmedi. Biha ona. Min sultanın delilden bir delil. İn el hukmu. Hukum ise. İlla yalnız sadece lillahi Allah'ındır. Allah'a aittir. Emre emretti. Ella ta'budu en la ta'budu kul olmamanız illa dışında den başkasına iyyahu yalnız o. Zalike işte bu. Ed-dinu el-kayyumu. Kayyum, Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar devam edecek olan din. Ve lakin ne ve lakin fakat amma ekseren nasi, insanların çoğu la ya'lemun, bilmezler, bilmiyorlar. Ma ta'budune min dunihi. Sizin ondan başka taptıklarınız değildir. İlla esma'en semmeytumuha. Onu isimlendirdiğiniz şeylerden başka bir şey. Entüm ve aba'ukum. Siz ve babalarınız. Ma enzelallahu biha min sultanin. Allah ona bir sultan delil indirmedi. İnil hükmü illa lillahi. Hüküm ise ancak Allah'a aittir. Emere ella ta'budu illa iyyahu. Sizin ondan başkasına kul olmamanızı emretti. Zaliket dinul kayyumu. İşte bu kayyum. Yani Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar devam edecek olan dindir. Ve lakinne ekseren nasi ve lakin insanların çoğu la yalemun, bilmiyorlar. Bilmezler. Sizin ondan başka, Allah'tan başka taptıklarınız, Allah'ın ona bir delil indirmediği, sadece siz ve babalarınızın onu isimlendirdiğiniz isimlerden başka bir şey değildir. Sizin ondan başka taptıklarınız, Allah'ın kendilerine bir delil indirmediği, sadece siz ve babalarınızın onu isimlendirdiğiniz isimlerden isimlendirdiğiniz şeylerden başka bir şey değildir. Hüküm ise ancak Allah'a aittir.
sizin ondan başkasına kul olmamanızı emretti. Allah'tan başkasına kul olmamanızı emretti. İşte bu kayyum, yani Adem aleyhisselamdan kıyamete kadar devam edecek olan dindir. Velakin insanların çoğu bilmezler. Bir defa daha okuyorum. Sizin ondan başka taptıklarınız, Allah'ın kendilerine bir delil indirmediği, sadece siz ve babalarınızın onu isimlendirdiğiniz putlardan başka bir şey değildir. Hüküm ise ancak Allah'a aittir. Sizin ondan başkasına kul olmamanızı emretti. Yani Allah-u Teala size ondan başkasına, Allah'tan başkasına kul olmamanızı emretmesine rağmen siz nasıl oluyor da putlara ibadet ediyorsunuz? Sizin ondan başkasına kul olmamanızı aslında ibadet etmemenizi emretti demek daha doğru olacak buraya. Sizin ondan başkasına ibadet etmemenizi emretti. Yani Allah-u Teala'nın böyle emretmesine rağmen siz gene de Allah'tan başkasına ibadet etmektesiniz demiş oluyor. Ve kayyum din, bütün insanlar için yaratılan kainattaki tek din diyor Allah-u Teala. Ve bu tek din, Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar devam edecek olan, kayyum olan din. Ve bütün insanlar da bu dini yaşayabilecek olan sadece özelliklerle hani fıtratıyla yaratılıyorlar Allah-u Teala tarafından. Ve Allah-u Teala buyuruyor, Allah'ın hani fıtratından başka yaratma fıtratıyla insanları yaratması söz konusu olmayacaktır. Allah'ın hani fıtratında değişikliği olmaz. Allah'ın dininde de değişikliği olmaz diyor Allah-u Teala. Sadece hanif dini vardır. Hanif dini olmuştur ve hanif dini olacaktır. Başka bir din hiçbir zaman olmayacaktır diyor Allah-u Teala.

Öyleyse ne görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Hazreti Yusuf iki tane puta tapan kişiye, birisi Melik'in yani Firavun'un sucusu, öteki Firavun'un aşçısı, her ikisine de bunları söylüyor. Onların her ikisi de puta tapanlardan. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir güzelliği daha Allah-u Teala bizlere yaşattığı için ona sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde daha hamdolsun ki beraber olduk. Öyleyse Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederek ve Yüce Rabbimizin, Allah-u Teala'nın sizleri hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırarak Zülcenahayn kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat Allah ve salana Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Bismillahirrahmanirrahim. Ve evli kadınlarla evlenmeniz haram kılınmıştır. Elinizin altında bulunan harp esirleri, cariyeler müstesna. İşte bunlar Allah'ın size yazdıklarıdır, farz kıldığı hükümlerdir. Ve bunların dışında olanlar iffetli olmak ve zina yapmamak şartıyla mallarınızla istemeniz, mehirlerini verip almanız size helal kılındı. Artık onlardan faydalanmak isterseniz, o takdirde farz olan mehirlerini onlara verin. Ve bu farzdan sonra razı olduğunuz konuda onunla anlaşmanızda sizin üzerinize bir günah yoktur. Muhakkak ki Allah alimdir, hakimdir.

0: Ve içinizden kimin mümin ve hür kadınlarla nikah yapmaya, evlenmeye gücü yetmezse, o zaman ellerinizin altında bulunan genç mümin cariyelerinizden alıp evlensin. Allah sizin imanınızı daha iyi bilir. Siz birbirinizdensiniz, aynı soydan gelmesiniz. Öyleyse iffetli yaşamaları, zina etmemeleri ve gizli dost tutmamaları şartıyla, sahiplerinin izniyle mehirlerini marufla, örf ve adete uygun olarak vererek onları nikahlayın. Fakat evli olduğu halde fuhuş yaparlarsa, o takdirde hür kadınlara uygulanan azabın, cezanın yarısı kendilerine uygulanır. İşte bu cariye ile nikahlanma izni içinizden zina etme sıkıntısına düşmekten korkanlar içindir. Ve sabretmeniz sizin için daha hayırlıdır. Ve Allah gafurdur, rahimdir. Allah size beyan etmek, açıklamak ve sizi sizden öncekilerin kanununa ulaştırmak ve tövbelerinizi kabul etmek ister. Ve Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve Allah sizin tövbenizi kabul etmek ister, şehvetlerine uyanlarsa sizin büyük bir meyille şehvete meyletmenizi isterler. Allah sizden tövbelerinizi kabul ederek yükünüzü hafifletmeyi diler. Ve insan zayıf yaratıldı. Ey iman edenler, amenu olanlar! Birbirinizin mallarını aranızda batılla, haksızlıkla yemeyin. Ancak sizin rızanızla yaptığınız ticaret hariç. Ve kendinizi ve birbirinizi öldürmeyin, intihar etmeyin. Muhakkak ki Allah size karşı rahimdir. Ve kim bunu düşmanlık ve zulümle yaparsa, o takdirde biz onu yakında ateşe yaslayacağız. Ve işte bu Allah için kolaydır. Eğer yasaklandığınız büyük günahlardan kaçınırsanız, sizin günahlarınızı örteriz ve sizi şerefli bir makama, ikram olunacağınız bir yere koyarız. Ve Allah'ın bazınıza üstün kıldığı şeyleri temenni etmeyin, istemeyin. Erkekler için kazandıklarından bir nasip vardır ve kadınlar için de kazandıklarından bir nasip vardır. Ve Allah'tan, onun fazlından isteyin. Muhakkak ki Allah her şeyi en iyi bilendir. Ve ana babanın ve yakın akrabaların bıraktıklarından herkesin mirasçı kıldık. Ve artık yeminlerinizin bağlandığı kimselere de paylarını verin. Muhakkak ki Allah her şeye şahittir. Erkekler mallarından kadınlar için mehir ve nafaka olarak harcamaları sebebiyle ve Allah'ın onların bir kısmını diğerlerine üstün kılmasından dolayı kadınların üzerinde daha çok kaimdirler. Koruyup gözetici, idare edicidirler. Bu bakımdan salih amel, nefs tezkiyesi yapan kadınlar itaatkardırlar. Allah'ın onların haklarını ve iffetlerini korumasıyla onlar da gaybde kocalarının yokluğunda hem kendilerini hem kocalarının mal ve şerefini koruyucudurlar. İtaatsizliklerinden, baş kaldırmalarından korktuğunuz kadınlara ise önce nasihat ediniz ve sonra da yataklarında yalnız bırakınız. Ve hala itaat etmezlerse onlara vurunuz. Bundan sonra eğer size itaat ederlerse artık onların aleyhine başka bir yol aramayın. Muhakkak ki Allah alidir, yücedir, kebirdir, büyüktür. Ve eğer ikisinin, karı kocanın arasının açılmasından korkarsanız, o takdirde erkeğin ailesinden bir hakem ve kadının ailesinden bir hakem gönderin. İkisi de karı koca arayı düzeltmeyi isterlerse, Allah onların aralarının düzelmesinde onları başarılı kılar, muvaffak eder. Muhakkak ki Allah alimdir, en iyi bilendir, habirdir, haberdar olandır. Ve Allah'a kul olun. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ve ana babaya, akrabaya, yetimlere, miskinlere, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, eşlere, yolda kalmışa ve elinizin altında sahip olduklarınıza, köleye, cariyeye, işçilere ihsanla davranın. Muhakkak ki Allah, kibirli olan ve övünen kimseleri sevmez. Onlar ki cimrilik ederler ve insanlara cimriliği emrederler. Ve Allah'ın kendilerine fazlından verdiği şeyi gizlerler. ve kafirler için alçaltıcı azap hazırladık.
1: Ve onlar mallarını insanlara gösteriş için infak ederler. Allah'a ve ahiret gününe, insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaştığı sonraki güne inanmazlar. Ve kim şeytanı kendisine yakın arkadaş edinirse, işte bu kötü bir arkadaşlıktır.
0: Ve ne olurdu onlar, Allah'a ve ahiret gününe, ruhun ölümden evvel Allah'a ulaşma gününe iman etselerdi. Ve Allah'ın kendilerine verdiği rızıktan Allah için infak etselerdi, harcasalardı. Ve Allah onları en iyi bilendir. Muhakkak ki Allah zerre kadar zulmetmez. Ve eğer bir iyilik hasene yaparsanız onu kat kat artırır. Ve kendi katından büyük ecir karşılık verir. Artık her ümmetten bir şahit, Resul getirdiğimiz zaman ve seni de onların üzerine şahit olarak getirdiğimiz zaman halleri nasıl olacak? Kafirler ve Resul'e asi olanlar, karşı gelen kimseler, o izin günü, kıyamet günü kendilerinin yerle bir olmalarını temenni ederler ve inkar ettikleri hiçbir sözü Allah'tan gizleyemezler. Ey amenu olanlar! Sarhoş iken ne söylediğinizi bilinceye kadar, cünüp iken yolcu olmanız hariç gusül abdesti alıncaya kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hastaysanız veya yolculuktaysanız veya sizden biriniz tuvaletten gelmişse veya kadınlara dokunmuş fakat su bulamamışsanız, o takdirde temiz toprağa teyemmüm edin. Sonra onu yüzlerinize ve ellerinize mesedin, sürün. Muhakkak ki Allah günahları affeden, mağfiret edendir. Kendilerine kitaptan nasip verilenleri görmedin mi? Dalaleti satın alıyorlar ve sizin de yoldan, Allah'ın yolundan sapmanızı, dalalete düşmenizi istiyorlar. Ve sizin düşmanlarınızı en iyi Allah bilir. Ve dost olarak Allah kafidir ve de yardımcı olarak Allah kafidir. Yahudilerden Tevrat'taki kelimelerin konuldukları yerleri değiştirip tahrif edenler, manalarını bozanlar ve dillerini eğip bükerek ve dini yererek işittik ve isyan ettik. İşit, işitmez olası ve râina, bize bak Yahudi dilinde ahmak diyorlar. Ve eğer onlar işittik ve itaat ettik, işit ve unzur, bize bak deselerdi, elbette kendileri için daha hayırlı ve daha doğru olurdu. Fakat Allah küfürleri sebebiyle onları lanetledi. Artık onların pek azı hariç iman etmezler. Ey kendilerine kitap verilenler! Yanınızdakini, Tevrat'ı ve İncil'i tasdik edici olarak indirdiğimize, Kur'an'a, yüzleri silmemizden, böylece onları arkalarına çevirmemizden önce veya Ashab-ı Sebt'i, cumartesi günü yasağını çiğneyenleri lanetlediğimiz gibi onları da lanetlememizden önce iman edin ve Allah'ın emri yapılmıştır, daima yerine gelmiştir. Muhakkak ki Allah ona şirk koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışındaki şeyleri dilediği kimse için bağışlar. Ve kim Allah'a şirk koşarsa, o takdirde büyük bir günah işleyerek iftira etmiştir. Kendi nefslerini temize çıkaranları, tezkiye ettiklerini söyleyenleri görmedin mi? Hayır, öyle değil. Ancak Allah dilediği kişinin nefsini tezkiye eder. Ve onlar hurma çekirdeğinin ince ipliği kadar bile zulüm olunmazlar. Bak, Allah'a nasıl yalanla iftira ediyorlar ve bu ona apaçık bir günah olarak kafidir. Kitaptan kendilerine pay verilen kimseleri görmedin mi? Cipte, kahinlere, putlara ve tağuta, insan ve cin şeytanlara inanıyorlar ve inkar eden kimseler için de bunlar iman eden kimselerden daha doğru bir yoldadır, diyorlar. İşte onlar Allah'ın lanetledikleridir. Ve Allah kimi lanetlerse artık onun için asla bir yardımcı bulamazsın. Yoksa onların mülkten bir nasibi mi var? Öyle olsaydı insanlara hurma çekirdeğinin oyuğu kadar, zerre kadar bile vermezlerdi. Yoksa onlar Allah'ın fazlından, nimetinden insanlara verdiği şeylere haset mi ediyorlar, çekemiyorlar mı? Oysa biz Hazreti İbrahim ailesine, soyuna kitap ve hikmet vermiştik ve onlara büyük mülk verdik. Artık onlardan kimi ona iman etti ve onlardan kimi de ondan yüz çevirdi, iman etmeyenlere alevli ateş olarak cehennem kafidir. Muhakkak ki ayetlerimizi inkar eden kimseleri yakında ateşe atacağız. Onların dirilerinin her yanışında azabı tatmaları için onları, dirilerini başka dirilerle değiştireceğiz. Muhakkak ki Allah azizdir, hakimdir. Ve amenü olan ve nefsi ıslah edici, nefsi tezkiye edici amel işleyenleri altından nehirler akan cennetlere koyacağız. Onlar orada ebediyen kalacak olanlardır. Onlar için orada temiz eşler vardır ve onları güzel bir gölgeye koyacağız. Muhakkak ki Allah emanetleri sahibine teslim etmenizi ve insanlar arasında hakemlik yaptığınız zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Muhakkak ki Allah onunla size ne güzel öğüt veriyor. Muhakkak ki Allah en iyi işiten ve en iyi görendir. Ey amenu olanlar, iman edenler! Allah'a ve Resul'e ve sizden olan idarecilere emir verme yetkisinin sahiplerine itaat edin. Bundan sonra eğer bir hususta ihtilafa düşerseniz, o takdirde Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız, onu Allah'a ve Resulüne götürün. Bu daha hayırlıdır ve tevil, yorum bakımından en güzelidir. Sana indirilene ve senden önce indirilenlere inandığını zanneden kimseleri görmedin mi? Onu, şeytanı inkar etmekle emrolundukları halde tağutun önünde muhakeme olunmayı istiyorlar. Ve şeytan onları uzak bir dalaletle saptırmak, dalalete düşürmek istiyor. Ve onlara Allah'ın indirdiğine, Kur'an'a ve Resul'e gelin denildiği zaman, münafıkların senden yüz çevirerek ayrıldıklarını görürsün. Bundan sonra onlara elleriyle işlediklerinden dolayı bir musibet geldiği zaman halleri nasıl olur? Sonra sana gelince, biz sadece iyilik etmek ve aralarını birleştirmek istedik diye Allah'a yemin ederler. İşte onlar Allah'ın kalplerinde olanı bildiği kişilerdir. Artık onlardan yüz çevir. Onlara vaaz et, nasihat et ve onlara kendileri hakkında belagatli, güzel söz söyle. Ve biz hiçbir Resulü Allah'ın izniyle kendilerine itaat edilmesinden başka bir şey için göndermedik. Ve onlar nefslerine zulmettikleri zaman eğer sana gelselerdi, böylece Allah'tan mağfiret dileselerdi ve Resul de onlar için mağfiret dileseydi, mutlaka Allah'ı İki tarafın da tövbelerini, onların tövbesini ve Resul'ün mağfiret talebini kabul eden ve rahmet edici olarak bulurlardı. Artık hayır, Rabbine andolsun ki aralarında çekiştikleri şey hakkında seni hakem tayin edip, sonra da senin verdiğin hükümden dolayı içlerinde bir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar. Ve eğer onlara, nefslerinizi öldürün veya yurtlarınızdan çıkın diye yazsaydık, farz kılsaydık, muhakkak ki onlardan pek azı hariç bunu yapmazlardı. Ve eğer onlar kendilerine öğütleneni yapsalardı, mutlaka bu kendileri için daha hayırlı ve sebatı bakımından imanları daha sağlam olurdu. Ve o zaman biz onlara mutlaka katımızdan büyük ecir verirdik. Ve onları mutlaka sırat-ı mustakime, Allah'a ulaştıran yola iletirdik. Ve kim Allah'a ve Resul'e itaat ederse, o takdirde işte onlar, Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebilerle, peygamberlerle ve sıddıklarla ve şehitlerle ve salihlerle beraberdirler. Ve işte onlar ne güzel arkadaştır. İşte bu fazıl, büyük ihsan Allah'tandır. Ve Allah en iyi bilen olarak kâfidir. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenler! Silahlarınızı alın, artık bölük bölük veya toplu olarak savaşa çıkın. Ve muhakkak ki sizden bazıları mutlaka yavaş davranır, savaşa çıkmakta gecikir. Sonra da eğer size bir musibet isabet ederse, Allah beni nimetlendirdi de o zaman ben onlarla beraber şehit olmadım derdi. Ve eğer gerçekten Allah'tan size bir fazıl, zafer isabet ederse, sanki sizinle onun arasında bir görüşme olmamış gibi mutlaka, keşke ben de onlarla beraber olsaydım, böylece büyük bir fevz, ganimet kazansaydım der. Öyleyse dünya hayatını ahiret hayatı karşılığında satanlar Allah yolunda savaşsınlar. Ve kim Allah yolunda savaşırken öldürülse veya galip gelse, o takdirde biz ona büyük ecir vereceğiz. Ve size ne oluyor ki Allah'ın yolunda ve ey Rabbimiz, halkı zalim olan bu kasabadan bizi çıkar ve katından bir veli ve katından bize bir yardımcı kıl gönder diyen zayıf ve aciz erkekler, kadınlar ve çocuklar için savaşmıyorsunuz. Amenu olanlar Allah'ın yolunda savaşırlar ve kafir olanlarsa tağutun yolunda savaşırlar. O halde şeytanın dostlarıyla savaşın. Muhakkak ki şeytanın hilesi zayıftır. Kendilerine, ellerinizi savaştan çekin, namazı kılın ve zekatı verin denilen kimseleri görmedin mi? Halbuki onların üzerine savaş yazıldığı, farz kılındığı zaman, onlardan bir kısmı düşmanları olan insanlardan Allah'tan korkar gibi veya daha da çok korkarlar ve Rabbimiz niçin üzerimize savaşı farz kıldın, bizi yakın bir zamana kadar tehir etseydin, geciktirseydin olmaz mıydı dediler. De ki, dünya metaı menfaati azdır ve ahiret ise takva sahibi olan kimseler için daha hayırlıdır. Ve siz hurma çekirdeğinin ince lifi kadar, zerre kadar bile zulmedilmezsiniz, haksızlığa uğratılmazsınız. Nerede olursanız olun, ölüm size ulaşır. Hatta sağlam kalelerde olsanız bile. Eğer onlara bir

Ve seni insanlara Resul olarak gönderdik ve şahit olarak Allah yeter. Kim Resul'e itaat ederse böylece Allah'a itaat etmiş olur. Ve kim yüz çevirirse o takdirde biz seni onların üzerine muhafız olarak göndermedik. Ve kabul, baş üstüne derler. Sonra senin yanından ayrıldıkları zaman onlardan bir grup senin söylediğinden başka bir şeyi geceleyin gizlice kurarlar ve Allah onların gece neler kurduklarını yazıyor. Artık sen onlardan yüz çevir ve Allah'a tevekkül et, güven ve Allah vekil olarak kafidir. Onlar hala Kur'an'ı tedebbür etmezler, düşünmezler mi? Ve eğer Allah'tan başkasının katından olsaydı, onun içinde mutlaka pek çok ihtilaf bulurlardı. Ve onlara emniyet veya korku haberi geldiği zaman onu açıklarlar, yayarlar. Ve eğer onu, o haberi Resul'e ve kendilerinden olan ulul emre iletselerdi, herkese açıklamasalardı, aralarından onun o haberin iç yüzünü araştıracak olanlar mutlaka gerçeği bilirlerdi. Ve Allah'ın fazlı ve rahmeti üzerinize olmasaydı, pek azınız hariç mutlaka şeytana uyardınız. Öyleyse Allah'ın yolunda cihad et. Sen kendi nefsinden başkasıyla sorumlu tutulmazsın. Ve müminleri teşvik et. Umulur ki Allah o kafirlerin kuvvet ve saldırısını üzerinizden çeker. Ve Allah güç olarak daha güçlü ve cezası daha şiddetlidir. Kim güzel bir şefaatle iyilik yapılmasına yardım ederse, ondan o iyilikten onun bir nasibi olur. Ve kim kötü bir şefaatle günah işlenmesine yardım ederse, onun da ondan o şerden bir payı olur. Ve Allah her şeye mukayyet olandır, gözeten, karşılığını verendir. Ve bir selamla selamlandığınız zaman, o takdirde siz ondan daha güzeliyle selam verin veya onu aynen iade edin. Muhakkak ki Allah her şeyi en iyi hesap edendir. Allah ki ondan başka ilah yoktur. Sizi hakkında şüphe olmayan kıyamet gününde mutlaka bir araya toplayacaktır. Ve Allah'tan daha doğru sözlü kim vardır? Öyleyse size ne oluyor ki münafıklar hakkında iki grup oldunuz? Ve Allah onları kazandıkları negatif dereceler sebebiyle tersine çevirdi, küfre döndürdü. Allah'ın dalalete düşürdüğü kimseyi siz hidayete erdirmek mi istiyorsunuz? Ve Allah kimi dalalette düşürürse artık sen onun için asla bir yol bulamazsın. Onlar kendileri gibi inkar etmenizi, kafir olmanızı ve böylece onlarla bir, aynı seviyede olmanızı istediler. Artık Allah'ın yolunda hicret edinceye kadar onlardan dost edinmeyin. Bundan sonra eğer yüz çevirirlerse o takdirde onları nerede bulursanız yakalayın ve onları öldürün. Ve onlardan dost ve yardımcı edinmeyin. Sizinle aralarında anlaşma bulunan bir kavme sığınanlar veya sizinle savaşmaktan veya kendi kavimleriyle savaşmaktan göğüsleri daralmış olarak size gelenler hariç. Onları öldürmeyin. Ve şayet Allah dileseydi, elbette onları sizin üzerinize musallat ederdi. O zaman sizinle mutlaka savaşırlardı. O halde eğer sizden uzak durur, geri çekilir, artık sizinle savaşmazlarsa ve size barış teklif ederlerse, o takdirde Allah onların üzerine saldırmanız için size bir yol kılmadı. Sizden ve kendi kavimlerinden emin olmak isteyen başkalarını da bulacaksınız. Fakat fitneye her çağrılışlarında ona geri döndüler. Şayet bundan sonra sizden uzak durmazlar, barış teklif etmezler, ellerini sizden çekmezlerse, o takdirde onları nerede bulursanız yakalayın ve öldürün. Ve işte size onların üzerine saldırmanız için apaçık yetki verdik.''

Ve bir müminin bir mümini öldürmesi hata ile olması hariç olamaz, caiz değildir. Ve kim bir mümini bir hata sonucu öldürürse, o zaman bir mümin köle azat etmesi ve ölenin ailesine bir diyet teslim edilmiş olması gerekir. Ancak onların o diyeti sadaka olarak bağışlamaları hariç. Fakat o hata ile öldüren, eğer size düşman bir kavimden olup ve o müminse, o takdirde bir mümin köle azat etmesi gerekir. Ve eğer sizinle arasında anlaşma bulunan bir kavimdense, o zaman ölenin ailesine teslim edilmiş bir diyet ve bir mümin köle azat etmesi gerekir. Fakat bunları yapmaya imkan bulamayan kimse ise, o takdirde tövbesinin Allah tarafından kabulü için ard arda 2 ay oruç tutsun. Ve Allah en iyi bilendir, en iyi hüküm verendir. Ve kim bir mümini taammüden, kast ederek öldürürse, o takdirde onun cezası içinde ebediyen kalacağı cehennemdir ve Allah ona gazap etmiş ve ona lanet etmiştir. Ve Allah onun için büyük azap hazırlamıştır. Ey amenu olanlar! Allah'ın yolunda savaşmak üzere sefere çıktığınız zaman artık mümini kafirden ayırt etmek için iyice araştırıp açığa çıkarın. Ve size selam verip teslim olan kimseye dünya hayatının geçici metaını çıkarını isteyerek sen mümin değilsin demeyin. Oysa Allah'ın katında ganimet çoktur. Daha önce siz de öyleydiniz. O zaman Allah lütufta bulunup sizin üzerinize nimet verdi. O halde iyice araştırıp açığa çıkarın. Muhakkak ki Allah yaptığınız şeylerden haberdardır. Özür sahibi olmayan müminlerden savaşa gitmeyip oturanlarla Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenler bir eşit değildir. Allah mallarıyla ve canlarıyla cihad edenleri derece bakımından oturanların üstünde faziletli kıldı. Ve Allah hepsine hüsnayı vaat etti. Ve Allah mücahitleri oturup kalanlar üzerine büyük ecirle üstün kıldı. Mücahitler için ondan Allah tarafından dereceler, mağfiret ve rahmet vardır. Ve Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Muhakkak ki melekler kendi nefslerine zulmedenleri öldürürken, siz nerede, ne işteydiniz dediler. Onlar da biz yeryüzünde zayıf, güçsüz kimselerdik dediler. Melekler, Allah'ın arzı yeryüzü geniş değil miydi? Öyleyse oraya hicret etseydiniz dediler. İşte onlar, onların varacağı yer cehennemdir. Ve o kötü bir varış yeridir. Ancak erkeklerden, kadınlardan ve çocuklardan hiçbir çareye gücü yetmeyen, hicret için bir yola ulaşamayan, zayıf, güçsüz olanlar hariç. İşte onları Allah'ın affetmesi umulur. Ve Allah affedendir, mağfiret edendir. Ve kim Allah yolunda hicret, göç ederse, yeryüzünde göç edilecek birçok geniş yer bulur. Ve kim Allah ve onun elçisine hicret etmek için evinden çıkar, sonra da kendisine ölüm yetişirse, artık onun ecri, mükafatı Allah'a ait olmuştur. Ve Allah gafurdur, rahimdir. Ve yeryüzünde sefere çıktığınız zaman, kafirlerin size kötülük edeceklerinden korkarsanız, o takdirde namazdan kısaltmanızda size bir günah yoktur. Muhakkak ki kafirler sizin için apaçık düşmandır.

Ve sen onların arasında olduğun zaman onlara namazı ikame ettiğin kıldırdığın takdirde öyle ki onların bir kısmı seninle beraber ayakta namaza dursun ve silahlarını da alsınlar. Böylece diğerleri secde ettikleri zaman sizin arkanızda olsunlar ki düşman bir kısmınızın nöbette olduğunu sansın, görsün. Ve namaz kılmamış olan grup da gelsin, bu şekilde seninle beraber namazlarını kılsınlar. Koruma tedbirlerini ve silahlarını da alsınlar. Kafirler, silahlarınızdan ve mühimmatınızdan, savaş teçhizatınızdan gaflette olmanızı ve böylece sizin üzerinize tek bir hamleyle baskın yapmayı isterler. Ve yağmur sebebiyle size bir güçlük olduysa veya hasta olduysanız, silahlarınızı çıkarmanızda size bir günah yoktur. Ve korunma tedbirlerinizi de alın. Muhakkak ki Allah kafirler için alçaltıcı azap hazırlamıştır. Böylece namazı bitirdiğiniz zaman, artık ayaktayken, otururken ve yan üstüyken, yatarken devamlı Allah'ı zikredin. Daha sonra güvenliğe kavuştuğunuz zaman namazı erkanıyla kılın. Muhakkak ki namaz, müminlerin üzerine vakitleri belirlenmiş bir farz olmuştur. Ve düşmanınız olan kavmi aramakta gevşeklik göstermeyin. Ayrıca eğer siz acı çekiyorsanız, mutlaka onlar da sizin acı çektiğiniz gibi acı çekiyorlar. Ve siz onların ümit etmedikleri şeyleri Allah'tan ümit ediyorsunuz. Ve Allah en iyi bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Muhakkak ki insanlar arasında Allah'ın sana gösterdiği şekilde hükmetmen için biz sana kitabı hak olarak indirdik. Ve ihanet edenlere taraftar olma ve Allah'tan mağfiret dile. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Ve kendilerine ihanet edenlerden yana mücadele etme. Muhakkak ki Allah ihanette ısrar eden günahkarları sevmez. Onlar insanlardan gizlerler ama Allah'tan gizleyemezler. Onlar Allah'ın razı olmayacağı sözlerle geceleyin gizlice düzen kurarlarken o Allah onlarla beraberdir. Allah onların yaptıkları şeyi, amellerini kuşatandır. İşte siz böylesiniz. Dünya hayatında onlardan yana mücadele ettiniz. Fakat kıyamet günü onlardan yana kim Allah'la mücadele edecek veya kim onlara vekil olacak? Ve kim kötülük yapar veya nefsine zulmeder, sonra da Allah'tan mağfiret dilerse, Allah'ı mağfiret edici ve rahmet edici olarak bulur. Ve kim bir günah kazanırsa, o takdirde onu sadece kendi nefsine negatif derece olarak kazanır. Ve Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve kim hata yaparak veya bir suç işleyerek günah kazanır, sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa, o takdirde o iftirayı ve apaçık bir günahı yüklenmiş olur. Ve eğer Allah'ın fazlı ve rahmeti senin üzerine olmasaydı, onlardan bir grup mutlaka seni saptırmaya kastedecekti. Ve onlar kendilerinden başkasını saptıramazlar. Ve sana hiçbir şeyle zarar veremezler. Ve Allah sana kitabı ve hikmeti indirdi. Ve sana bilmediğin şeyleri öğretti. Ve Allah'ın senin üzerindeki fazlı çok büyüktür. Onların gizli konuşmalarının çoğunda hayır yoktur. Ancak sadaka vermeyi veya iyilik yapmayı veya insanların arasını düzeltmeyi emreden kimsenin konuşması hariç. Ve kim Allah rızasını istemek için bunları yaparsa, o takdirde ona büyük mükafat vereceğiz. Ve kim kendisine hidayet beyan edildikten, açıklandıktan sonra Resul'e muhalefet ederse ve müminlerin yolunun dışında bir yola tabi olursa, onu döndüğü yola çeviririz ve onu cehenneme yaslarız. Ve o ne kötü varış yeridir. Muhakkak ki Allah kendisine şirk koşulmasını affetmez. Bunun dışındaki şeylerse dilediği kimse için mağfiret eder. Ve kim Allah'a şirk koşarsa o takdirde o uzak bir dalaletle sapmıştır.
Onlar ancak ondan, Allah'tan başka dişilere, dişi olarak isimlendirdikleri putlara taparlar ve ancak isyankar şeytanı çağırırlar, dua ederler. Allah ona, şeytana lanet etti ve şeytan şöyle dedi: ben mutlaka senin kullarından belli bir nasip edineceğim ve onları mutlaka dalalette bırakacağım ve onları mutlaka emaniyeye, kuruntuya düşüreceğim ve mutlaka onlara emredeceğim. Böylece onlar mutlaka davarların kulaklarını kesecekler ve onlara emredeceğim. Öyle ki mutlaka Allah'ın yarattığını değiştirecekler. Ve kim Allah'tan başka şeytanı dost edinirse artık o apaçık bir hüsranla hüsrana uğramıştır. Şeytan onlara vaat eder ve onları emaniyeye, kuruntuya düşürür. Ve şeytan onlara aldatmaktan başka bir şey vaat etmez. İşte onların barınacakları yer cehennemdir. Ve oradan kaçacak bir yer bulamazlar. Ve amenu olup nefsi ıslah edici, nefsi tezkiye edici salih amel işleyenleri altından nehirler akan cennetlere koyacağız. Onlar orada ebediyen kalacak olanlardır. Allah'ın vaadi haktır, gerçektir. Ve Allah'tan daha doğru sözlü kim vardır? Sizin emaniyenizle ve kitap ehlinin emaniyesiyle değil, kim kötülük yaparsa sadece onunla cezalandırılır. Ve kendisi için Allah'tan başka bir veli ve bir yardımcı bulamaz. Ve erkeklerden veya kadınlardan mümin olarak kim salih amel, nefs tezkiyesi yaparsa, o takdirde işte onlar cennete girerler ve onlara hurma çekirdeğinin oyuğu kadar, zerre kadar, hurma çekirdeğinin lifi kadar bile zulmedilmez. Ve hanif olarak Hazreti İbrahim'in dinine tabi olmuş ve vecihini, fizik vücudunu Allah'a teslim ederek muhsin olan kimseden dinen daha ahsen kim vardır? Ve Allah Hazreti İbrahim'i dost edindi. Ve göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Ve Allah ilmiyle ve rahmetiyle her şeyi kuşatandır. Ve kadınlar hakkında senden fetva istiyorlar. De ki, Allah onlar için yazılmış, farz kılınmış olduğu halde onlara vermediğiniz haklar ve kendilerini nikahlamak istediğiniz yetim kızlar ve çocuklardan aciz olanlar hakkında yetimlere adaletle davranmanız konusunda kitapta size tilavet edilmekte olanlarla, ayetlerle size fetva veriyor. Ve hayır olarak ne yaparsanız, o takdirde muhakkak ki Allah onu en iyi bilendir. Ve şayet bir kadın kocasının ilgisizliğinden veya ondan yüz çevirmesinden korkarsa, artık ikisinin arasında sulh, anlaşma yapılarak ıslah edilmesinde, uzlaşmasında onların ikisine de bir günah yoktur. Ve sulh, anlaşma daha hayırlıdır. Nefsler cimriliğe, kıskançlığa ve hırsa hazır kılınmıştır, meyilli yaratılmıştır. Ve eğer ihsanla davranır ve takva sahibi olursanız, o takdirde muhakkak ki Allah yaptıklarınızdan haberdar olandır. Ve kadınlar arasında adaleti sağlamaya gayret etseniz bile asla güç yetiremezsiniz. O halde birine tamamen meyledip, ilgi gösterip, böylece diğerini muallakta, boşta gibi terk etmeyin. Ve eğer arayı düzeltir ve takva sahibi olursanız, o takdirde muhakkak ki Allah gafurdur ve rahimdir. Ve eğer ayrılırlarsa, Allah kendi genişliğinden, bol nimetinden, rızık ve ihsanıyla hepsini gani kılar, muhtaç etmez. Ve Allah vasidir, rahmeti, lütfu, keremi geniştir, her şeyi ilmiyle kuşatandır, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve göklerde ve yeryüzünde olanlar her şey Allah'ındır. Ve andolsun ki biz sizden önce kitap verilenlere de sizlere de Allah'a karşı takva sahibi olmalarını vasiyet ettik, farz kıldık. Ve eğer siz inkar ederseniz bile muhakkak ki göklerde ve yeryüzünde olanlar her şey Allah'ındır. Ve Allah ganidir, hiçbir şeye ihtiyacı yoktur, hamiddir, övgü ve hamde layık olandır.
Ve göklerde ve yeryüzünde olanlar her şey Allah'ındır. Ve Allah vekil olarak yeter. Eğer o Allah dilerse ey insanlar, sizi giderir, helak eder ve başkalarını getirir. Ve Allah buna kadirdir. Kişi sadece dünya sevabını, nimetini istese, dünya malını ganimet almak için savaşsa bile, dünya sevabı da eğer Allah'ın rızasını da dilerse, ahiret sevabı da nimeti de Allah'ın katındadır. Ve Allah semidir, en iyi işitendir, basirdir, en iyi görendir. Ey amenu olanlar! Kendinize, anne ve babanıza ve yakınlarınıza bile olsa, zengin veya fakir de olsalar, Allah için adaleti yerine getiren şahitler olun. Oysa Allah ikisine de daha yakındır. Adaletli davranmak için artık hevanıza, nefsinize uymayın. Ve eğer dilinizi eğip bükerseniz, sözü değiştirirseniz veya haktan, adaletten yüz çevirirseniz, o takdirde muhakkak ki Allah yaptıklarınızdan haberdar olandır. Ey amenu olanlar! Allah'a ve onun Resulüne ve Resulüne indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Ve kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, Resullerini ve yevmil ahiri, sonraki ahir gününü inkar ederse, o takdirde uzak bir dalaletle sapmış olur. Muhakkak ki onlar amenu oldular, sonra inkar ettiler. Sonra yine amenu oldular, sonra inkar ettiler. Daha sonra da küfürlerini artırdılar. Allah onları mağfiret edecek değildir ve onları yola, Allah'a ulaştıran sırat-ı mustakime hidayet edecek değildir. Münafıklara onlar için elim azap olduğunu müjdele. Onlar ki müminlerden başka kafirleri dost edinirler. İzzeti onların yanında mı arıyorlar? Oysa muhakkak ki izzet tamamen Allah'a aittir. Ve o Allah kitapta, Kur'an'da size şöyle indirmişti. Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman artık ondan başka bir söze dalıncaya kadar onlarla beraber oturmayın. Aksi takdirde eğer onlarla beraber oturursanız mutlaka siz de onlar gibi olursunuz. Muhakkak ki Allah münafıkların ve kafirlerin hepsini cehennemde toplayacak olandır. Onlar sizi gözlüyorlar. Öyle ki eğer size Allah'tan bir fetih zafer olunca biz sizinle beraber olmadık mı derlerdi. Ve şayet kafirlerin zaferden bir nasibi olduysa o zaman da biz sizin üzerinize siper olmadık mı? Ve size müminlerden gelecek olana mani olmadık mı derlerdi. Artık Allah kıyamet günü sizin aranızda hükmedecektir. Ve Allah kafirlere, müminlere karşı asla bir yol açacak değildir. Muhakkak ki münafıklar Allah'a hile yaparlar. Oysa o Allah onlara hile yapandır. Ve onlar namaza kalktıkları zaman üşenerek kalkarlar, insanlara gösteriş yaparlar. Ve Allah'ı pek az zikrederler. Onlar bunların küfürle imanın arasında bocalayıp duranlardır. Ne bunlarla ve ne de onlarla olurlar. Ve Allah kimi dalalette bırakırsa artık sen onun için asla bir yol bulamazsın. Onları asla Allah'a ulaştıracak olan sırat-ı mustakime ulaştıramazsın. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenler. Müminlerden başkasını, kafirleri dost edinmeyin. Kendi aleyhinize Allah'a apaçık bir delil kılmak mı istiyorsunuz? Muhakkak ki münafıklar ateşin en aşağı tabakasındadırlar. Ve onlar için asla bir yardımcı bulamazsın. Tövbe edenler ve nefsini ıslah edenler, nefs tezkiyesi yapanlar, Allah'a sarılanlar ve dinlerini Allah için halis kılanlar hariç. İşte onlar müminlerle beraberdirler. Ve Allah yakında müminlere büyük ecir, mükafat verecektir. Eğer siz şükrederseniz ve amenu olursanız, yaşarken Allah'a ulaşmayı dilerseniz ve mürşidinize ulaşıp tabi olursanız, böylece kalbinizin içine iman yazılıp mümin olursanız, Allah size azap etmez. Ve Allah şakirdir, şükrün karşılığını verendir, alimdir,
en iyi bilendir.

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed Euzubillahimineşşeytanirracim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim Maliki Yevmiddin İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn İhtinâ sırâtel müstakîm Sırâtel lezîle elhamdü aleyhim gâil maktubi aleyhim ve aleyhim Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde hamdolsun ki birlikteyiz. Konumuz tebliğ. Biliyorsunuz ki Allah Teala'nın Kur'an ilmi ilmel yakin, aynel yakin ve hakkul yakin olmak üzere üçe ayrılıyor. Tebligat ilmel yakinin başlangıç noktasıdır. Tebliğ varsa ilim vardır. Öyleyse Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem tebliğ yapıyor muydu? İsra 45 ve 46'da Allah Teala buyuruyor ki: "Habibim sen Kur'an'ı onlara okuduğun zaman, kıraat ettiğin zaman o ahirete insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanmayanlarla senin arana bir perde koyarız. Hicabı mestüre. Onların seni görmelerine mani olmak için," diyor Allah Teala, "onların kulaklarına vakra koyarız," diyor, "engel koyarız seni işitmelerine mani olmak için. Onların kalplerine ekinnet koyarız seni idrak etmelerine, fıkıh etmelerine mani olmak için. Sen Allah'ın birliğini, tekliğini söyleyerek onlara hitap ettikten sonra, yani sözlerini bitirdikten sonra, onlar nefretle arkalarını dönerler," diyor Allah Teala. Burada tebliğden kendilerine pay çıkarmayan insanlardan bahsediliyor. Tebliğ ediliyor ama insanlar tebliğe muhatap kabul edilmiyor Allah Teala tarafından. Tebliğ yapılıyor, onu kabul etmeme konusunda kesin kararlılar. İşte bu insanları yakinen tanırsınız sevgili kardeşlerim. Kim İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanmıyorsa, yetmez. İnanmamakla kalmayıp başka insanların da buna inanmasına mani olmaya çalışmak suretiyle onların da Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani olanlar bunlar. Bunlar uzak bir dalalet içinde olan insanlar. Kendileri hidayette değiller, başkalarının da hidayetine mani oluyorlar. Biliyorsunuz ki hidayet müessesesi Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an başlar ve kurtuluşa
derhal ulaşırsınız. Siz artık dalalette olan bir insan değilsiniz. Hidayette olan bir insansınız Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda. Peki neyle bunu sağladınız? Tebliğe muhatap olarak. İşte tebliğe muhatap olup da insanlara Allah'a insan ruhunun ulaşması diye bir şey olamaz diyenler, ruh insana hayat verir zannedenler, ruhunuz vücudunuzdan ayrıldığı zaman ölürsünüz, mutlaka ölürsünüz diyenler, o insanlar sevgili kardeşlerim, nasıl bu kadar emin olabiliyorlar söylediklerinden? Allah Teala Secde Suresinin 9. ayet-i kerimesinde ve nefaha fihi ruhihi diyor. Biz onun içine, insanın içine, ben onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Ve ona sonra diyor fuatler verdim diyor. Yani hassalar verdim diyor. Görme, işitme ve özellikle idrak. İdrak hastasının bir ismi fakıhtır. Üst seviye dizaynı ise Fuat adını alır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a teslim etmek zorundasınız. Bu hepinizin üzerine Allah-u Teala tarafından farz kılınmıştır. İşte bu konuda karşı çıkan insanlar Allah-u Teala'nın söylediklerini gerekli seviyede idrak edemeyenlerdir. Allah-u Teala Zümer Suresinin 54. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki وَاَنِيبُ اِلَى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلَ اَنْ يَتِيَكُمُ الْعَذَابَ سُمَّ لَا تُنْصَرُونَ. Üzerinize azap gelmeden önce ister cehennem azabı düşünün, ister kabir azabı düşünün. İkisi de bu dünyadaki hayattan sonra olacağına göre şu dünya hayatını yaşarken diyor Allah-u Teala, Allah'a yönelin ve Allah'a teslim olun. Yani ruhunuzu Allah'a teslim edin. Allah'a yönelin. Üçüncü basamak. Allah'a ruhunuzu teslim edin. 21. basamak. Allah'a fizik vücudunuzu teslim edin. 25. basamak. Allah'a nefsinizi teslim edin. 27. basamak. Allah'a iradenizi teslim edin. 28. basamağın 5. kademesi. Hepsi üzerimize Allah-u Teala tarafından farz kılınmış. İşte insanlardan her kim elinin tersiyle bunları iterse, bir çırpıda Allah-u Teala böyle bir şey emretmemiştir derse, o Kur'an'a bühtanda bulunuyor demektir. İşte çağımızın en korkunç hastalığı odur ki bu devirdeki insanlar Kur'an kültürüyle itişmiyorlar. Kur'an sadece bir okuma aracı olmuş sevgili kardeşlerim. Kim daha güzel Kur'an okur ve nasıl tecvidli Kur'an okunur? İnsanlar bunu hedefe almışlar. Allah-u Teala Kur'an'ı okuyalım, öğrenelim ve uygulayalım diye indirdi. İnsanlarsa Kur'an'ın okunmasını hedef aldılar. Peygamber Efendimiz Hazretleri'nin hadisi, aranızda
en hayırlı olan Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir diyor. İfadeye dikkat edin sevgili kardeşlerim. Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Ne yapmış insanlar? Bugün Kur'an-ı Kerim'i okumayı öğrenen ve öğretendir diyorlar. Bütün Kur'an kurslarında Kur'an'ın nasıl okunacağı öğretilir. Zaten bu Kur'an kurslarının hocaları da Kur'an'ın ruhunu anlamaya ve öğretmeye zaten müsait olmayan insanlardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Kur'an'ın bir lafzı var, bir de ruhu var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte o Kur'an'daki ruhu öğrenen ve öğretendir diyor. En hayırlı olan odur. İşte size o hayır için konuşuyoruz. Çünkü Kur'an'ı bize Allah öğretiyor. Biz okullardan Arapça öğrenmedik. Biz Kur'an-ı Kerim'i öğrenecek bir yerden de herhangi bir kimseden ders almadık. Bu noktaya kadar sizlere sunabildiğimiz her şeyi bize Allah öğretti. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bunun farkını idrak etmelisiniz. Düşünün, bugüne kadar ihtarlar gönderdik. Din konusundaki ülkemizin bütün önde gelen kişilerine ve o ihtarların muhtevasını onlar bilmiyorlardı. Bilmemekte mazur muydular? Evet, mazurdular. Bilmemekte haklıydılar. Neden? Çünkü onlara o bizim gönderdiğimiz konular öğretilmemişti. Eğer bize de Allah öğretmeseydi, bugün hidayet diye bir şey ortada gene mevcut olmazdı. Kur'an-ı Kerim'in sayfalar arasında kalır ve tatbikatını